0: Ve sonunda başarı elde edeceğiz ve bunu sana bildirmek. Yaşananlardan sonra benimle hala gurur duyup duymadığını bilmek istedim. Çünkü...
1: Daryl, tek bildiğim ne yaptığın konusunda düşünme zamanımın olmadığı. Hayatta kalmaya çabalıyorum. Orada tonlarca para var. Sana faydası olsa da bana hiç yok.
0: Söylemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yabancı bir ülkede İspanyol enkazından kalıntılar bulduğun için havalara uçmamı bekliyorsun. Bana hiçbir yararı yok. O yüzden bunun için heyecanlanmamı falan bekleme.
0: Neler yaptığımı duymak istemiyor
1: musun? Kendime dikkat etmeliyim çünkü başka hiç kimse bana yardım etmiyor.
0: Seni burada neler yaptığımı anlatmak için aradım ve görünüşe göre duymak ilgini çekmedi. Öyle mi?
1: Konuşmak istemiyorum.
0: Pekala. Sonra görüşürüz. Ne yaptığımın umrunda olmadığı ortada.
2: Altıncı gün.
0: Pekala, işte başlıyoruz.
3: Temiz. Temiz.
0: Artık bir çekme kandesi bulduğumuza göre bütün dikkatimizi bu aynı bölgedeki hedefler üzerine vereceğiz. Burası yeni av topraklarımız ve şanslıyız. Ben Daryl, seni net bir şekilde duyuyorum.
3: 3 gamma hedef.

Dönerim, burada hiçbir şey yok. Eric. Burada sinyal güçleniyor. Önce bunun fotoğrafını çekelim. Küçük bir çapa bulduk ve görünüşe göre bu

0: Baksana. Bir çekme kancasına benziyor gibi. Oldukça büyük bir kanca değil mi bu? Evet, şuraya bak. Daha önce bulduğumuzdan çok daha büyük bu. Çok güzel bir örnek.
1: İşte bu.
0: Aynı bölgede iki kanca bulmamız son kalıntı bölgesinde gemi bulmaya yakın olduğumuz anlamına geliyor. Güzel bir çekme kancası. Bu harika.
2: Gerçekten mi?
0: Çok güzel.
2: Güzel.
0: Diğerinden çok daha güzel.
2: Büyüklüğü ne kadar?
0: Bu kadar.
2: Bu kadar mı?
1: Gövdesi 120 santim.
2: Ne kadar?
0: Evet.
2: Bu kadar mı?
0: Evet. Çok büyüktü.
2: Bütün şamandıralar
0: evet.
2: Eksiksiz mi?
0: Evet.
2: Harika. Üzerinde halka var mı?
1: Buna saplanmış. O yüzden üstünde pekala halka
0: olabilir.
1: Buraya
0: sağlam
1: olabilir.
0: Bir biçimde sabitlenmiş. O yüzden en azından sapı 75 kare. Santimetresi sapı kumun içindeydi.
1: Bunu not alabilirsin.
2: Tamam. Bu çılgınca.
0: Gemilerin deniz seferi yapmaya başladığı Pinzon kardeşler döneminden 1500'lü yıllardan bu yana çekme kancası kullanılıyor. Burada bulduğumuz çekme kancaları o döneme ait. Onları bulduğumuz için heyecanlı olmamızın sebebi ise bu kancalardan yararlanan insanların çok değerli kargoları geri almaya çalıştığını bilmemiz. Bu bölgede Kolomb'un filosuyla doğrudan bağlantılı çok fazla kalıntı olduğuna inanıyoruz. Üzerinde dalış yapmak istediğimiz bir buluş daha var. Ve karşılığını verirse hazine bulma yolundayız demektir. Bu iyi bir şey. Evet. Demedi demeyin. Bunu biliyorum. Kolomb hattındayım ve bu konuda artık şüphem yok.
3: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.
0: Manyetometremizle bu buluşları yaptığımıza göre ölçümlerin anlamını değerlendirmeliyiz. Mike Perna harika bir araştırma uzmanı.
2: Bu belirli üniteyle ilgili özelliklerden biri. Hassas olduğu için gemi perçinleri gibi küçük nesneleri bile bulabiliyoruz. Her şey.
0: Evet.
2: Çoğu malzeme bozulduğu için o frekans şekli epeyce düşüş gösteriyor. Tabanda yoğunlaştıkları zaman besbelli ki daha fazla hedefe rastlayacağız. Bu kapsamlı araştırmaları yapmakla ilgili bildiğim bir şey varsa o da halter ağırlıklarından. Yani küçük parçalara kadar her şeye
0: evet.
2: Rastlanabileceği. Okyanusta nelere rastlayacağımız hiç belli olmaz.
0: Belki hiçbir şey kanıtlamadık. Her şeyin işe yarıyor olduğu gerçeği bile yeter bana.
2: Evet.
0: Çünkü kağıdın üzerinde hareket eden iğnelerden beri
2: evet,
0: hiçbir
2: öyle.
0: Şey görmemiştim.
2: Bu tamamlandıktan sonra geri döneceğim ve bu hedeflerin hepsini işaretleyeceğim. Sonra da o haritayı alıp mozaiğimizin üzerine yerleştireceğiz. Üst üste bindireceğiz. Çizelgemizdeki bütün aykırılıkları görebileceğiz. Hedef bölgelerin ne olduğunu düşündüğün yerlere karşılık nerede olduklarını
0: evet,
2: öğreneceğiz.
0: Evet, bunun en heyecanlı kısmı yalnızca 3 tane olmasına rağmen önerilen hedef bölgesinin sınırları içinde olduğu gerçeği. İnsana vay canına burada bir şeyler olabilir diye
2: evet,
0: diyor.
2: Evet. Ayrıca bu belirli araştırmaya ve bütün diğer araştırmalara devam ettiğimiz sırada kontrol etmeniz gereken binlerce hedef olacak. Yine de yüksek olasılıklı hedefler üzerine odaklanacağız.
0: Evet, doğru.
2: Orada binlerce aykırılık olacak.
0: Bu işe giriştiğim için heyecanlıyım. Kendimi keşif yapmanın eşiğinde hissediyorum. Bence bir şeyler bulacağız.
3: Yedinci gün.
0: 6 numaralı yıldız arama bölgesinde 2 adet çekme kancası da dahil olmak üzere bir takım kalıntının yerini belirledik. Ama aynı bölgede üzerinde dalış yapmak istediğimiz daha büyük bir hedef var. Orada bir kalıntı daha bulursak enkaz hattı üzerinde olduğumuz konusunda şüphe kalmayacak. Bu yüzden bugün 6 numaralı yıldıza dönüyoruz.
3: Altıncı bölge.
0: En büyük hedefimizin o olduğuna inanıyorum. Tam orada işte.
2: Evet.
0: 55. Önce o kümeye mi gideceğiz?
2: Evet. Sonra da yukarıda, evet. Kuzeyde çok sayıda hedef var. Yıldız orada.
0: Yani hedefimiz 3 tane değil mi?
2: Ama arama yaptığınız sırada orada başka bir hedef daha olabileceğinin bilincinde olun.
0: Tamam.
2: Bu yüzden oraya indiğinizde ortada büyük kalıntı varsa büyük bir olasılıkla ikinci hedefler de yakınlarda bir yerde.
0: Aynı hedef.
2: Evet. Düşüncelerim bugün biraz farklı olabilir. Nasıl hızlanabileceğimiz ve daha fazla hedef için dalabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Çünkü bunlar birbirlerinden çok da uzak değil ve suyun derinliği 5 ila 10 metre.
0: Anladım.
2: 3 şamandıra atacağım pat pat pat ve sonra...
0: Biz de aralarına doğru yüzeceğiz.
2: Ya yapın ya da size yüzülemeyecek kadar uzakta olursa ikiniz de hatta tutunun. Sizi oraya doğru çekerim. At!
0: İyi şanslar.
2: Kontrol için arıyorum.
0: Seni net bir biçimde duyuyorum. Bulduğun bir şey var mı?
1: Henüz bir şey yok. Daryl, sanırım bir şey buldum. Buraya gel. Kısmen kuma gömülmüş. O bir çekme çapasına benziyor.
0: Evet. İşte budur. Birden fazla kanca bulmuş olmamız gerçekten kayda değer. Bu İspanyolların Kolomb'un kayıp gemilerini aradıkları aynı bölgede olduğumuz anlamına geliyor. Bütün sıkı çalışmalarım, araştırmalarım ve ailemden ayrı geçirdiğim zamanlar sonunda karşılığını veriyor.
1: Bunun ne kadar büyük olduğuna baksana.
0: Evet, çok güzel görünüyor. Neredeyse 1.80 uzunluğunda.
1: Evet, birkaç fotoğraf çektim.
0: Ben gidip diğer hedefe bakacağım. Bir şeyleri belirleyebilmemiz için çevre ölçer kuruyorum. Şimdilik görünürde bir şey yok. Burada fazlaca akıntı var. Orası kesin. Çamaşır makinesi gibi ileri geri çalkalıyor.
1: Daryl, hedefi bulduğumdan çok eminim.
0: İyi iş. Bugün 2'de 2 yaptık. Bu da ne böyle? Sence bir tür donanım mı? Bunun şekli doğal değildi. Muhtemelen bir geminin donanım parçasıydı.
1: Böyle bir kalıntıyı sonradan daha iyi tanımlayabilmek için laboratuvara göndermeliyiz.
0: Devam et, onu işaretle ve fotoğrafını çek kardeşim. Evet, sonra görürüz. Hadi 3. hedefi de görelim.
1: Mike, devam et. İkimiz de ağırlık kemerlerimizi taktık. Ne zaman hazır olursan çek.
2: Anlaşıldı. Beklemede kalın.
0: Sıkı tutun, başlıyoruz.

0: İşte budur.
1: Baksana. Gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Aman tanrım.
0: Şamandırayı tam üzerine indirmişsin dostum.
2: Gerçekten güzel bir uçuştu Gordo. Başından sonuna kadar güzel bir gün. Atmosfere iyi girişler diliyorum.
3: Anlaşıldı Can, teşekkür ederim.
4: Bu sezon.
1: Burada bir çapa daha var, tamamen tek parça.
4: Çapanın olduğu yerde gemi enkazı da vardır. Gemi enkazının olduğu yerde hazine vardır.
1: İyi misin Jim? Arkeoloğum hiç iyi görünmüyor.
5: Şu anda pek iyi hissetmiyorum.
1: Ama bu çapanın Kolomb dönemine ait bir enkaza ait olup olmadığını öğrenmeliyim. Altın külçeleri, değerli taşlar, gümüş, yüzyılın en büyük keşfini yapmak için buradayız. Her şey bu çapayı güvenli bir şekilde yukarı götürmemize bağlı. Tamam, kalkıyor.
0: Dışarı biraz hava ver Delol.
1: Christoph Kolomb'un ve filosunun hazinesinden bahsediyoruz. İşte bu çocuklar. Gemi enkazının üzerinde duruyoruz.
4: Cooper'ın hazinesi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
6: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
5: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
7: Hayır, pek sayılmaz.
5: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
8: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
5: Evet, içinde durduğu sürece.
7: Ne arıyorsunuz?
5: Sadece bakıyoruz.
6: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
7: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
5: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
7: Doğru.
5: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
7: Evet, bir sorunu yok.
5: Ben pek öyle düşünmüyorum.
7: Neden, nesi var ki?
5: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
7: aslında
5: var mı?
7: Aslında bunlar şey yani...
6: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska'da...
1: İşte trenler böyle şeyler yüzünden raydan çıkar.
0: Bu sarkıtları...
2: Bu şey devasa. Roket atar kullanman gerek.
0: Ve vahşi hayvanlar...
3: Geyik. Geyik. Geyik var.
0: Alaska demir yolunun kapanmasına...
4: Treni buradan geçirmemiz gerekiyor.
0: Ve haritanın ucunda yaşayanların...
5: O bizim hayat damarımız, o kadar.
0: ...mahsur kalmasına sebep olabilir.
5: Clyde, neredesin?
0: Seward Limanı. Alaska'yı dünyanın geri kalanına bağlayan ticaret hattıdır. Her yıl inşaat malzemeleri, ağır ekipmanlar, petrol ve kömürden oluşan 1 milyon ton civarı yük bu limandan geçer.
3: Dani, hazır mısın? Tamam.
6: Evet, tahminen 25-25 iç vagon boyutunda bir ekleme olacak.
0: Tren yolu çalışanları Dani ve Animal 1,5 kilometre boyunda bir tren vagonu konvoyunu bağlıyorlar. Kuzey Alaska'nın petrol yataklarında kullanılacak 10 milyon dolar değerinde boru taşıyorlar.
6: Alaska'daki petrol endüstrisi buralardaki bir numaralı sektördür. Eyaletin can damarı diyebiliriz.
0: Petrol endüstrisi Alaska'ya yılda 9 milyar dolar para kazandırıyor.
3: Makineler ve boruların olduğu römorkların arasına birer vagon ekledik. Çünkü borular yerlerinden oynayabilir. Eğer oynarlarsa lokomotiflere zarar verebilirler. Bu lokomotiflerin tanesi 2 milyon dolar değerinde ve toplam 6 tane var. O yüzden zarar görmelerini istemiyoruz. Elimizde belli sayıda lokomotif var. Onları korumak zorundayız. Her şey yolunda gidiyor.
0: Dani ve Animal treni yola çıkarmadan önce nakliye süpervizörü Pat Walmer onlara bugünkü sevkiyatın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.
6: Günaydın patron.
7: Nasılsınız çocuklar? Sizi gördüğüme sevindim.
3: Ben de seni gördüğüme sevindim.
7: Bugünkü yükümüz çok önemli.
3: Evet, duyduk. Çok önemli malzemeler.
7: Evet. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yük her zaman değerlidir ama bu sefer biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önce de boru naklettiniz, bunu biliyorum ama bu yeni bir müşteri olduğu için çok dikkatli olun lütfen. Önümüzdeki yıllarda buradan çok iş alabiliriz. Bu daha başlangıç.
3: Demek tren yolu için önemli bir operasyon.
7: CEO'ya kadar herkesin gözü bu nakliyatın üzerinde olacak. O yüzden bu vagonları Anchorage'a ne kadar erken ulaştırırsak ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bazı bütçe sıkıntılarımız var. O yüzden yeni bir müşteriyle anlaşmak çok iyi. Bu müşteri sayesinde daha çok çalışmayı ve daha fazla iş bulmayı umuyoruz. Bütün mesele bu.
0: Alaska tren yolunun geliri geçen seneye göre 12 milyon dolar düşmüş durumda. Krizin etkisi sert oluyor ve işten çıkarmalar ufukta belirmeye başlıyor.
6: Buradaki birçok insan korkuyor.
3: Kimse eline pembe bir makbuz tutuşturulup gönderilmeyi, eve gidip ailesine artık onlara bakamayacağını, çünkü işsiz kaldığını söylemek zorunda kalmayı istemiyor. Buralarda kimse yarın ne olacağını bilemiyor.
6: Pekala Animal, bence yükümüz güvende.
3: İyi görünüyor, hadi başlayalım.
6: Demiryolu Kuzey Petrol Sanayi için diğer tüm taşıma yollarından daha fazla boru taşıyor. Herkesin işi diğerlerini tamamlıyor. Böylece bunun devam edebilmesini umuyoruz.
0: Saat sabah 8. Önlerinde 8 saatlik bir yolculuk var. Vahşi doğayla tehlikeli karşılaşmalara sebep olabilecek ormanlardan ve Kenai Dağları'nın buzla kaplı tünellerinden geçip akşam saat 4'te Anchorage'a ulaşmak zorundalar.
6: Trenin hareketini ve güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir şeye karşı her zaman tetikteyiz. Lokomotifin yanlarına yerleştirilmiş aynalar bulunuyor. Hem arkada kalanlara bakmak için hem de ileriyi görmek için. Karşımıza hayvanlar çıkıyor, insanlar çıkıyor. Her zaman tetikte ve dikkatli olmak gerekiyor. Eğer ormandan bir hayvan fırlarsa onu yoldan uzaklaştırmak için ses çıkarmaya ve yavaşlamaya çalışıyoruz.
3: Daha önce geyiğe çarptık, rengeyine çarptık, siyah ayıya çarptık, boz ayıya çarptık. Bazen çok kanlı olabiliyor.
0: Bu hattaki trenlerin en çok çarptığı hayvan geyiktir. Yumuşak karda yürümekte zorlanan geyikler kardan temizlenmiş raylarda yürümeyi tercih ediyorlar. Geçen seneki aşırı kar yağışı birçok geyiği raylara çekti ve neredeyse 300 tanesi çarpışmalarda hayatını kaybetti.
6: Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Karşımıza çıkan hayvanlar olacaktır ama bizden uzak duracaklar ve hiçbiri zarar görmeyecek.
3: Dikkat et. Lanet olsun. Bir köpeği ezdik. Hiç şansı yok. İşi bitti. Bir köpeğe çarptık. Lanet olsun. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
6: Çok üzücü ama yapacak bir şey yok.
3: Evet öyle. Yine de hoşuma gitmiyor. Çok üzücü.
0: 350 kilometre kuzeyde Sharma. ...76 yaşındaki Mary Lowell ve 84 yaşındaki kocası Clyde... ...bu gözden uzak vahşi ortamda yaşıyorlar. 49 yıldır medeniyetten uzaktalar.
5: Bir bardak sıcak çay ister misin?
8: Hem de nasıl.
5: Burası yaşamak için harika bir yer. Yine de bazen zor oluyor. Mesela burada geçirdiğimiz ilk kış yalıtım yoktu ve sıcaklık -67 dereceye kadar düştü. O kadar soğuktu ki dışarıda nefes alınamıyordu. Ama bu sadece iki gün sürdü. Ve sonra -47 dereceye çıktı. Bize bahar gibi gelmişti.
8: Bunları yemekten vazgeçmeliyim. Bütün paketi bitireceğim sonunda.
5: Dün gece oldukça soğuktu. Sabah 4:30 gibi fark ettin
8: bu
5: mi?
8: Bu sabah -9 derece.
5: -9 demek iyi.
8: Buralarda hava oldukça kötü olabiliyor. Aklını kullanmazsan ölebilirsin bile. Özgürlüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü pek çok insanın yapamadığı şeyleri yapabiliyoruz. Ne mutlu ki çoğu insan bunu göze alamıyor. Eğer öyle olmasaydı burası da kalan her yer gibi olurdu.
5: Burada yaşadığımız özgürlüğü seviyorum. Ne yapmak istersem, ne zaman yapmak istersem yapabiliyorum. Ama artık eskiden olduğundan daha zor çünkü yaşlandık.
0: Kısa zaman önce hem Mary hem de Clyde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ama 4 çocuklarını da burada yetiştirmiş olan çift aile arazisinden ayrılmak istemiyor.
5: Bir yıl önce felç geçirdim. Ve ellerimi kullanamaz oldum. Hiçbir şey yapamıyordum. Kibrit yakmaya çalışıyordum ama ellerim işe yaramıyordu. Clyde yanıma geldi ve neyim var dedi. Ben konuşamıyordum ve oğlumuz eyalet polisini aradı. Helikopter çağırdılar ama saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar yüzünden helikopter havalanamadı. Onlar da tren yoluna ulaştılar. Eski dost demiryolu yardıma geldi. Bir paramedik gönderdiler ve beni Talkitna'ya götürdüler. İyi olduğumu ama ciddi bir durum olsaydı asla sağ kurtulamayacağımı çünkü hastaneye ulaşmamın çok uzun sürdüğünü söylediler. 2 saat sürmüştü. Burada yaşamanın tek kötü tarafı bu. Hastaneler çok uzakta. Hayatım. Tansiyon haplarımı almayı unutmuşum.
8: Bud'ı arayıp biraz göndermesini istesen iyi olur.
5: Bir daha inmemesi için bu hapları almam gerektiğini söylediler.
0: Mary'nin ilaç stoğu 150 kilometre uzaktaki Vasilya'da oğlu Bud'ın evinde. Haftalık yolcu trenini yakalaması için ona telsizle ulaşmaları gerekiyor. İlaçları çiftliğe getirmek için tek yol bu.
5: Çevirme sesi gelmiyor.
0: Tren 1 saatten az bir süre sonra hareket edecek.
5: Çalışmıyor.
0: Mary bir an önce Bud'a ulaşamazsa treni kaçıracaklar ve 7 gün boyunca ilaçsız kalacaklar.
5: Ne oldu anlamadım. Aptal hali.

0: Sherman'da sabah saat 9. Gözden uzakta yaşayan Clyde ve Mary Lowell, Vasilya'daki oğulları Bud'a ulaşmaya çalışıyorlar. Hayati önemdeki ilaçlarına ihtiyaçları var.
1: Dış dünyayla tek iletişim aracımız bu. Ama pek de güvenilir sayılmaz. Bazen hiçbir numaraya ulaşamıyoruz. İşte oldu. Belki. Alo?
2: Alo? Anne? Anne sen misin?
1: Evet benim.
2: Nasılsın?
1: Acil bir durumumuz var. Hiç tansiyon apım kalmadı.
2: Tekrar edebilir misin lütfen?
1: İlaçlarım bitti Bud. Unutmuşum, özür dilerim. Eğer mümkünse treni durdurup ilaçları onlara verebilir misin? Buradan geçerken bana bıraksınlar.
2: Hemen çıkarsam yetişirim.
0: Saat sabah 9.40 ve yolcu treni çoktan Vasilya'dan ayrıldı. Kuzeye bir sınır kasabası olan Talkitna'ya ilerliyor. Bud arabayla istasyona gidip trene ulaşmak zorunda. Sherman'daki aile çiftliğine ulaşmanın tek yolu bu.
2: Her zaman merak içindeyiz. Aslında ihtiyaçları olan her şeye sahip huzur evleri var. Kalanlarla hemşirelerin ilgilendiği yerler. Ama annem ve babamın yaşam tarzları buna uygun değil. O yüzden onlara yardım etmek için elimden geleni yapmam gerekiyor. Bir an önce ilaçları ona ulaştırmam gerekiyor. Aksi takdirde tekrar felç geçirme riskiyle karşı karşıya kalacak. İlaçlarına ihtiyacı var.
3: Yolcu treninde sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Normalde oldukça dakik sayılırız.
0: ...110 kilometre kuzeyde... ...Talkitna'da... ...yol ustası Hugo'nun... ...ekibini rayların bakımı için hazırlıyor. Yakında işten çıkarmalar olacağı açıklandı. Ve eğer adamlarından herhangi biri işten çıkarılırsa... ...kötü haberi veren o olacak.
4: 24 yıldır Alaska Demiryolu'nda çalışıyorum. Burada harika bir ekibim var. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Buradaki adamlarım için endişeleniyorum. Aslında gerçekten çok endişeleniyorum.
0: İş başında hata yapmak için oldukça kötü bir zaman.
4: Tren yolu boyunca karları temizlemek için kullandığımız bir dozerimiz var. Biri yakıt deposuna yanlışlıkla egzoz sıvısı koymuş. Aslında herkesin yapabileceği bir hata. Üzerine yakıt değildir ibaresi konulmadan önce olmuş. O alete çok ihtiyacımız var ama şimdi tamir edilmek için Anchorage'a gönderilmesi gerek. Bu da bizim için oldukça can sıkıcı bir durum.
0: Bu dozer tren yolunu kardan arınmış tutmak için yapılan çalışmalar adına çok önemli. Hugh karışıklık yüzünden çalışanı Todd Robbins'e yazılı bir uyarı vermek zorunda.
4: Birini cezalandırmam gereken zamanlar işimin en zor kısmı. Dostum, bunun benim için ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Bazen dikkatsiz davranıyoruz. Egzoz sıvısını depoya koyduğun zaman hepimizi zor durumda bıraktın. Elimizdeki en önemli makinelerden biri o, biliyorsun.
2: Hepimizi etkiledi. Seni bu durumda bıraktığım için özür dilerim.
4: Evet, öyle. Bu uyarıyı vermem gerekiyor.
2: Bu acı oldu işte. Oldukça moral bozucu. İşimiz çok önemli. Ve bu olanlar çok can sıkıcı. Hiç olmaması gerekiyordu. Hugh harika bir ustabaşıdır. Çalıştıklarım için de en iyisi. Böyle bir adamı zor durumda bırakmak beni gerçekten çok üzdü.
4: Çalışanlarıma bana nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranıyorum. Burada hepimiz kardeş gibiyiz. Birine söyleyeceğim bir şey varsa söylerim. Bana sinirlenirlerse alttan alırım ve aramızı düzeltirim çünkü birlikte çalışmamız gerek.
0: 275 kilometre güneyde Kenai Dağları'nda. Danny ve Animal'ın trenleri Anchorage'a giden yolun neredeyse yarısını tamamladılar. Yeni bir petrol şirketi için 200 bin ton boru taşıyorlar. Tepeye tırmanıyoruz bebeğim. Tepeye tırmanıyoruz. Alaska'nın kuzey yamaçlarının altında 20 milyar varilden fazla ham petrol yatıyor.
5: Bütün borular yerinde mi?
0: Evet, borular iyi durumda Reşat.
5: Harika.
0: Kış ayları boyunca 200 petrol kuyusunun malzemelerini sağlamak demir yolu için sürekli mücadele gerektiriyor. Ama eyalet ekonomisi için hayati önem taşıyor. Bu dönüşün güzel yanı, kendi trenimizi görebiliyor olmamız. Şu an çoğunu görebiliyoruz.
6: Dışarıdaki güzellikleri görebiliyoruz. Buradan muhtemelen binlerce kez geçtik. Ama insan asla alışamıyor. Muhteşem bir görüntü. Harika.
0: ...65 kilometre ileride 5 tane tünel Kenai Dağları'nın içinden geçiyor. Burası tehlikeli olduğu bilinen bir nokta. 10 metrelik bu sarkıtları rayların yukarısında avlarını bekliyor. Yol ustası Brusco ve ekibi bu bölgede sıradan incelemelerini yapıp... ...yük treninin geçmesi için güvenli olup olmadığını kontrol ediyorlar.
7: Kuzeye giden bir tren geliyor. O yüzden tünellerde buz olmadığından emin olmak istiyoruz. Alaska Demiryolları bu aralar ekonomik sıkıntı içinde. Ama bunun bizi etkilemesine izin veremeyiz. O trenlerin hedeflerine güven içinde ulaştığından emin olmamız gerekiyor. Şurada yukarıda duran buz canımı sıktı. Trene zarar verebilir.
0: Böyle bir buz kütlesi 20 ton ağırlığa ulaşabilir. Eğer yerinden koparsa geçen trene çarpıp onu raydan çıkarabilir.
7: Başlıyoruz.
0: İş makinelerinin ulaşamayacağı kadar yüksekteler. Çözümse onları vurmak.
7: Bu kocaman bir buz parçası.
3: Bu sarkıt devasa. Sana bir roket atar gerek. Buradan geçen bir trene büyük zarar verebilir.
7: Haklısın. Bir elle ateş edelim de ne olacak görelim. Bu tüfek biçilmiş kaftan. Bana sorarsanız işimizi görebilir.
3: Bakalım nişancılığın nasıl?
0: Danny ve Animal'ın treni gelmeden bölgeyi güvenli hale getirmek için Bruce'un sadece 30 dakikası var.
3: Canını oku şunun Bruce.
7: Ortalığı yaza çevirelim.
3: Zorlu çıktı.
7: Evet. Kalın bir buz parçası.
3: Evet, bunu halletmek için elinden geleni yapmalısın.
8: İyi bir atış daha.
7: Enlemesine bir çatlak oluşturmak istiyorum. Oldukça sağlam görünüyor. Fazla kalın olabilir.
3: Tren yaklaşıyor. Bunları indirmemiz gerek.
0: Kenai Dağları'nda...
7: Birkaç atış sonra inecek gibi görünüyor.
0: Bruce tren yolunu yaklaşan yük treni için güvenli hale getirmek adına... ...tehlike yaratması muhtemel 6 metre boyundaki bir buz sarkıtını vurarak indirmek için uğraşıyor.
7: Sanırım doğru yere ateş ediyorum.
3: Evet. Bence bu sefer aşağı indireceksin. Tren yaklaşıyor.
7: İşte oldu.
3: Aferin sana Bruce.
0: Ama şimdi de raylar devasa buz parçaları yüzünden kapanmış durumda.
3: İri bir parça.
7: Bence devasa. Evet. Zor kısım buzları raylardan çekmek ve tren yolunu temizlemek. Ama bu trenin buradan geçmesi gerekiyor.
0: 200 kilometre kuzeyde Bad yolcu trenine yetişmeyi başardı. Ama Talkitna da trene binmek istiyorsa önüne geçmesi gerekiyor. Yolları kesik durumdaki aile çiftliğine ulaşmak ve annesine ilaçlarını ulaştırmak için tren tek seçenek.
2: Şu anda anneme ulaşabilmek için demiryolu dışında bir seçenek yok. İlaçlarını götürebilmek için trenle yarışıyoruz. Bir an önce oraya ulaşmamız gerekiyor.
0: Sherman'da Lowell'ların aile çiftliğinde Mary ve Clyde Bud'ın gelmesini bekliyor. Burada elleriyle yaptıkları evleriyle gurur duyuyorlar ve kimseye muhtaç olmak istemiyorlar.
1: Acil bir durumun ne zaman başınıza geleceğini bilemezsiniz. Böyle şeyler bir anda olur.
8: Kendi ayağıma takıldım.
1: Su almaya mı gidiyorsun?
8: Evet.
1: Pompayı da alacak mısın?
8: Önce nerede olduğunu hatırlamam gerek. Galiba buralarda bir yerde.
1: Sanırım.
8: Şimdiki gençlerin buralarda yaşayabileceğini hiç sanmıyorum. Ama ben alıştım. İşte burası benim atölyem. Aletlerim, çiviler, her yerden sallanan şeyler var. Burayı karımın çocuklar ve ben yaptık. Çok eskiden kömür koymak için kullanırdık. Kömür depolardık burada. Oldukça fazla alan var. Tam orada kesimhanem var. Şurada tuvalet oluyor. Şurada da duşumuz var ama gördüğünüz gibi kış için onu kapattık. Biraz fazla soğuk oluyor. Benim kulübem burada ve bir de asıl evimiz var. Bugünlerde pek çok insan başkalarının onlar için bir şeyler yapmasına ihtiyaç duyuyor. Buralarda yaşıyorsanız bunu yapamazsınız. Çünkü burada sizden başka kimse yok.
0: Güneyde Kenai dağlarında. Danny ve Animal'ın treni 5 tünelden ilkine yaklaşırken Bruce ve ekibi hala raylardaki buzları temizlemeye çalışıyor.
7: İyi iş çıkarıyor.
2: Trenden haber aldınız mı?
7: Zamanımız azalıyor. Gidelim buradan.
2: Tamam. Şunu halledelim.
7: Biz işimizi yaptık. Şimdi raylardan çekilip trenin geçmesine izin vermemiz gerekiyor.
6: Yüzleşme zamanı geldi. Evet.
9: Bakalım durum neymiş?
6: Kör dövüşü gibi. Şansını denemek zorundasın.
9: Peki yapabileceğin tek şey bu.
2: 15'ten daha yavaş olman gerekiyor.
0: Trenin yarattığı titreşimler tepelerinde duran sarkıtları yerinden oynatabilir.
9: Şu buzlara bir baksana.
0: Buzların düşme ihtimalini azaltmak için saatte 15 kilometrenin altında bir hıza iniyorlar.
6: Beni şu anda karşımızda olan tünelin içinde olanlardan daha fazla korkutuyor.
9: Şu gördüğünüz devasa sarkıtlar. Bunların altından geçmek insanı biraz gerebiliyor. O buzların bazıları 9-10 metre boyunda ve 1,5 metre kalınlığında oluyor.
6: Bence bunlardan bazıları en az 20 ton ağırlığındadır.
9: Yerinden kurtulursa bu kabini bıçakla tereyağı keser gibi biçebilir.
0: Tünel duvarlarından sızan su donarak daha fazla buz sarkıtına sebep olabilir.
9: Bir keresinde buz düşüp lokomotifin dikiz aynalarını parçalamıştı. Şu buz kütlesine bir bakın. Gördün mü?
6: Işığı gördüm.
9: Ben de.
6: Başardık.
9: İyi iş çıkardık.
6: Tünelin kuzeyindeyiz.
7: Teşekkür ederiz. Aaron, tamam.
0: ...210 kilometre kuzeyde... ...Tarkitna'nın hemen dışında... ...Badlovul hala trenin önüne geçmeye çalışıyor.
2: Seslere bakılırsa tren çoktan tepeye ulaşmış. Bu ilaçları ulaştırmak için acele etmem gerekiyor.
0: Eğer yetişemezse annesi Mary ilaçlarını alamayacak. Üstelik bir hafta boyunca başka tren yok.
3: Tren yolcusu kalmasın.
2: Tam zamanında. Bay Harry, sizi görmeme sevindim. Harika.
3: Pekala, çiftliğe mi gidiyorsunuz?
2: Evet. Evet, anneme ilaçlarını götürmem gerekiyor. Bazılarını unutmuş da.
3: İşte biletiniz.
2: Harika, teşekkür ederim.
3: Trene binebilirsiniz.
2: Tamamdır.
0: 30 kilometre kuzeyde, Curry yakınlarında... Yol ustası Hugh Evans, Anthony ve Mike Hodley kardeşlerle birlikte rayları kontrol ediyor. yolcu trenini durdurabilecek bir sorun olup olmadığını araştırıyorlar.
4: İşimi çok seviyorum. Bazen beni bozuk rayları kontrol etmek için çağırıyorlar ya da bir geyik için yardım istiyorlar. Zamanımın çoğu buralarda geçiyor. Evet, pek fazla uyuyamıyorum.
0: Yol ustası Hugh Evans, Anthony ve Mike Hodley kardeşlerle birlikte rayları kontrol ediyor. Yolcu trenini durdurabilecek bir sorun olup olmadığını araştırıyorlar.
4: İşimi çok seviyorum. Bazen beni bozuk rayları kontrol etmek için çağırıyorlar ya da bir geyik için yardım istiyorlar.

0: Buralara gelip çalışmak, hem araba kullanıp hem de etrafı incelemek yorucu olabiliyor. Bütün vaktim buralarda geçiyor. Sadece yolda değil, raylarda da oluyoruz. Haftada 800 kilometre yol yapıyorum. Evet, bazen yorulmuş oluyorum. Uzun saatler çalıştığım için oğlumun okulda neler yaptığını, kızımın büyümesini kaçırmış oluyorum. Ama bunu kabullenip zamanı ona göre ayarlamak gerek. Acil durumlarda beni arıyorlar ve bazı şeyleri ne yazık ki kaçırmak durumunda kalıyorum.
1: Her harika demir yolu çalışanının arkasında harika bir kadın vardır.
0: Asıl patronum eşimdir. Bana bir yerde olmam gerektiğini söylediği zaman orada olsam iyi olur.
1: Kış aylarında trenlerin sefer yapabilmesi için demiryolu ekiplerinin yaptıkları iş büyük önem taşıyor. Demiryolu geçen sene rayların tamirine tam 36 milyon dolar harcadı.
2: Burada hayatımı tehlikeye atmam karşılığında beni işten çıkarmaları gerçekten hiç hoşuma gitmeyecek. Çalışanlardan bazılarının işlerine son vermeyi planlıyorlar. Umarım işten çıkarılmayacak kadar uzun süredir burada çalışanlardan biriyimdir.
0: Ne olmuş burada böyle? Şuna bak. Evans'tan Mike Hodley'e, ben duruyorum, tamam.
1: Bud'ın bindiği kuzeye giden tren Hugh'dan sadece 40 dakika uzaklıkta.
0: Burada elektrikli bir makas var ve her şey yolunda görünmüyor. O yüzden dışarı çıkıp göz atacağım.
1: Eğer makasla bir sorun varsa tren yoluna devam edemez ve Bud annesine ihtiyacı olan ilaçları ulaştıramaz.
0: Şuna bak. İşte trenler böyle şeyler yüzünden raydan çıkar.
1: Takitna'nın hemen dışında Bud kuzeye, Sherman'a doğru ilerliyor. Raylarda bir sorun olduğundan haberi yok.
3: Hey Harry, bugün trenin zamanı ne durumda?
4: Planlanan saate uygun gidiyoruz.
1: Sherman'da ise 84 yaşındaki Clyde Lowell 2 saatten uzun süredir dışarıda su topluyor.
5: Bunların her biri en az 20 kilodur. Güçlü kuvvetli olmak gerekiyor. Ben alışığım. 2 yıl önce bir kalp krizi geçirdim. Tamam. Çocuklarım çok endişeleniyor. Çok uzaktasınız. Başınıza bir şey gelirse diyor. Başkaları için yaşayamazsın. Kendi hayatını yaşamalısın. Hayat böyle bir şey.
1: Mary endişelenmeye başladı.
6: Clyde, neredesin? Clyde yakın sayılacak bir zamanda bir kalp krizi geçirdi. Geç kalırsa hemen endişeleniyorum. Clyde, neredesin?
3: Anne baba olduğunuzda çocuklarınız için endişelenmeye başlarsınız. Ama şimdi biz çocuklar anne babamız için endişeleniyoruz. Kayıp düşebilirler ve her şey bitebilir. Bu kadar basit bir şey ölmelerine sebep olabilir.
5: Çok eğlenceli.
6: Clyde.
5: Belli bir sürede geri döneceğimi söyleyip yaptığım şeye daldığım ya da meşgul olduğum için dönmeyi unutursam Mary çok endişeleniyor. Bu hep olan şey. Her zaman.
6: Nerede olduğunu bilmiyorum.
5: Hatta birkaç kere kar ayakkabılarını giyip yanıma geldi ve benim canımı okudu.
6: İşte buradasın. Yemek hazır. Gir içeri.
5: Şimdi biraz uzanabilir miyim?
1: 50 kilometre güneyde Curry.
0: Lanet olsun. Arada boşluk var. Bu elektrikli bir makas ama sorunu var.
1: Hugo ekibi sorunlu bir makası bir an önce düzeltmek zorunda. Aksi takdirde Bud'ın ailesinin çiftliğine dönme şansı kalmayabilir.
2: Lanet olsun.
0: Evet, ben de öyle dedim.
2: Evet, burası. Aman Tanrım.
0: Diyorum.
2: Bu makas berbat durumda.
0: Çok şükür biz tamir etmek için buradayız.
2: Tamir edene kadar buradan geçiş veremeyiz. Onu en kısa zamanda tamir etmeliyiz.

0: 2004 yılında trenlerin hat değiştirebilmesi için 62 milyon dolarlık ısıtıcılı makas sistemleri yerleştirildi. Ama bu makastaki ısıtıcı arıza yapmış. Buz rayların ana hata bağlanmasını engelleyip 5 santimetrelik bir boşluk olmasına sebep olmuş.
1: Ben gidip ısı sensörünü kontrol edeceğim. Bakalım çalıştırabilecek miyim?
2: Tamam, iyi fikir. Anahtarların yanında mı?
1: Çalışmıyor.
2: Çalışmıyor mu?
1: Hayır.
0: Kinaya dağlarının eteklerinde Dan ve Animal'ın yük treni bu sarkıtlarının düşüp lokomotiflere ve taşıdıkları 10 milyon dolar değerindeki petrol borularına zarar vermesini önlemek amacındalar. Bruce ve ekibine yaklaşıyor.
3: Boruyu gördüm.
4: Bizim için trenimize göz kulak olacaklar. Umarım her şey yolundadır.

0: Geçiş iyi görünüyor muydu? 20.49'dan Den Foreman'a, tamam.
1: Evet efendim, tamam.
0: Den, geçişiniz iki taraftan da iyi görünüyordu.
1: Çok teşekkür ederiz yardımlarınız için, sağ olun. İyi ve güvenli günler.
0: İyi yolculuklar. Bruce kapatıyor.
2: Birilerinin trene dışarıdan bakması çok iyi. Biz tabii ki her yeri göremiyoruz. Ve onların dışarıda olup her şeyin yolunda olduğundan emin olmaları güzel bir şey. Geyik, geyik, lanet olsun. Geyik, tam önümüzde, tam önümüzde.
3: Saat akşam 3. Den ve Animal kuzeye olan yolculuklarının son ayağına ulaştılar. Anchorage'a yeni bir müşteri için 10 milyon dolar değerinde petrol borusu taşıyorlar.
2: Geyik, geyik, lanet olsun. Geyik, tam önümüzde, tam önümüzde.
4: Olamaz.
2: Tam önümüzde Deni.
1: Şansımız yaver gitti.
2: Aferin Reşat. Treni yavaşlatman hayvanın hayatını kurtardı. Oldukça sağlıklı bir geyiğe benziyordu.
4: Büyük bir geyikti.
1: Eğer hayvanı esseydik ve trenin altında kalsaydı durup onu çıkarmamız gerekecekti. Muhtemelen çekiş motorlarıyla zemin arasında sıkışırdı. Bu da önemli gecikmelere ve tatsız işlere sebep olabilirdi.
2: Bazen işler son derece kanlı olabiliyor. Hayvanlar trenin altında kaldıkları zaman bizim de oraya gidip onları çıkarmamız gerekiyor. Pek sevimli bir iş sayılmaz.
1: Bir keresinde geyiği çıkarmak için trenin altından çektim ve hayvanla birlikte mil de yerinden çıktı. Altına girip düzeltmem gerekti ve üstüm başım, her tarafım hayvanın kanına bulandı. Bana yardıma gelenler bu duruma oldukça gülmüştü. Uzun süre güldüler.
3: Bart kuzeye Sherman'a giden bir yolcu treninde annesinin ihtiyacı olan ilaçları götürüyor.
5: Harika.
3: Yolun ilerisinde...
6: Kazmaya başlayalım.
3: Yol ustası Hugh Evans ve ekibi bozuk makastaki buzları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizlemeye çalışıyorlar.
7: Umarım makas bozulmamıştır.
3: Buz hala raylar arasını doldurduğu için Mike makası kapatamıyor.
7: Bir şey sıkışmış.
6: Bir bakayım.
7: Tamam, şimdi oldum. Çalışıyor.
6: Şimdi düzgün çalışıyor. İyi iş çıkardık.
3: Makası tamir edince Hugh ve ekibi trene yol vermek için raylardan uzaklaşıyor.
6: Pekala. Aferin. İşlerin yürümesini sağladık.
7: Burada olmayı istemeniz gerekiyor. Bence iyi yanları kötü yanlarından çok daha ağır basıyor. İş arkadaşlarımla çalışmaktan çok mutluyum.
6: İşte güzel bir gün geçirmek demek, ekibimle dışarı çıkıp eve sağ salim dönmek demek. Herkes tüm parmakları yerinde olarak eve gidiyorsa keyfim yerindedir.
3: 2,5 saat sonunda Bart nihayet ailesinin evine ulaşıyor.
4: Burası benim bahçem. Oldukça geniş bir arazi.
3: Tıpkı ataları gibi Alaskalılar hala Amerika'nın en geniş eyaletinde arazi için hak talebinde bulunabiliyorlar.
8: İşte bu kadar. 4-3-2-8.
3: Ama demir yolu herkesin evinin önünden geçmiyor.
8: İnin bakalım Bay Bart.
4: Tekrar teşekkür ederim Eri. Kendine iyi bak.
8: Siz de. Bay Lovell buraya çok sık gelir. Ailesi orada yaşıyor. Onları çok takdir ediyorum. Ben yapamazdım biliyorum. Çünkü ben sifonu olan tuvaletler ve sıcak suyla alınan duşlar gibi onların sahip olmadığı şeyleri çok seviyorum. Vazgeçemem.
4: Hey anne! Burada bazı riskler olduğunun farkındayız. Anne! Annem burada felç geçirdi ve her şey çok zordu. Anne! Yukarıda mısın? ve hepimiz bir gün babamın ağaç kesmeye gittiğini ama geri dönmediğini haber alabileceğimizin farkındayız. Her gün bunu bilerek yaşıyoruz. Anne!
5: Sen mi geldin Bah?
4: Evet.
5: Tamam, geldiğine sevindim.
4: İlaçlarını getirdim.
5: Tamam.
4: Trene binmek için son anda yetiştim.
5: Teşekkür ederim tatlım.
4: Evet. Aşağı inerken dikkat et.
5: Evet.
4: Seni iyi gördüm.
5: Evet.
4: Aslında çok korkmuştum. Başlarına bir şey geldi sandım ama bir şeyleri yoktu. Şunun içinde duruyorlar.
5: Bud'ın o kadar zahmete girip bana bunları getirmesi beni çok mutlu etti. Keyfim yerine geldi.
3: 250 kilometre güneyde Anchorage'ın hemen dışında Danny ve Animal değerli borularla yüklü sevkiyatlarında programa uygun ilerlemeye devam ediyorlar.
2: Bazı yükler çok önemlidir ve bu seferki de onlardan biri.
1: Ucu ucuna kasabaya varmış olacağız. Ne oldu?
2: Bir yerde bir arıza var. Arıza dedektörü bir arıza fark etti. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden aşağı inip bir göz atacağız.
0: Alaska Demiryolu. Sağ tarafta tekerleklerde aşırı ısınma var.
1: Sıcak tekerlek.
2: Alarmın sebebi bu. Sıcak tekerlek. Gidelim çocuklar.
3: Alaska Demiryolu'nun raylarında özel dedektörleri var. Bunlar geçen trenleri olası sorunlar için kontrol ediyor ve bir arıza bulurlarsa lokomotifin içinde bir alarmı tetikliyorlar.
1: Kokusunu alabiliyorum.
2: Fren pabuçları cehennemden bile sıcak durumda.
3: Vagonlardaki fren pabuçları kilitlenmiş ve tekerleklere dayanmışlar. Bu da tekerleklerin 226 Celsius dereceden fazla ısınmasına sebep olmuş.
2: Sorunu halletmeye çalışıyorum ve umarım beceririm. Lanet olsun. Tamam, işte oldu. Neden bilmiyorum ama hava frenleri arıza yapmış ve pabuçlar da kilitlenip tekerleklere yapışmış.
3: Animal fren pabuçlarını gevşetmeyi başardı. Ama bu vagondaki hava frenleri hala düzgün çalışmıyor.
1: Hey Animal! Şu havayı keselim bakalım.
2: Tamam.
1: 40-16'nın altında bu pabuçlar çok ısınmış ama rulmanlar hala ısınmamış. 12-6-2-7'de hava kesilecek.
2: Hatalı düzen.
7: Havayı kesin.
1: Bu vagona giden havayı kesip frenlerin çalışmasını engelleyeceğiz.
3: Anchorage'a bu vagondaki fren sistemini devre dışı bırakabilecek kadar yakındalar.
1: Animal, hava kesildi. Durumun nedir? İşin bitti mi?
2: Evet, hepsini boşalttım. O vagona giden havayı kestik. Böylece vagonun fren sistemine hiç hava gitmeyecek ve sorunumuz çözülecek. Anchorage'a gider gitmez kötü düzen raporu vereceğiz. Hazır olduğunuzda harekete hazırız.

0: 7 saat sonunda Danny ve Animal petrol borularını nihayet Anchorage'a ulaştırıyorlar.
1: 40-12 Anchorage 5. kanalda.
2: Kasabaya ulaştık. Şimdi treni gara çekiyoruz. Yükümüz çok değerliydi. O yüzden asıl olan treni buraya getirebilmemiz.
1: Müşteri memnun kalacak.
2: Evet, bence de.
1: Kör talih iş başında. Boruların gücünü asla hafife almayın. Herkes endişeli ama bu yeni iş sayesinde bizim keyfimiz yerinde olacak.
2: Günün sonunda işimizi düzgün yaptık ve her şey yolunda. Petrol sanayi ile ilgili olan her şey bu demiryolu için çok önemlidir. İyi para getirir ve para gelirse daha fazla insan çalışabilir.
1: Galiba demiryolu için çok önemli olduğunu kanıtlar.
2: Harika olacak.
1: Biz işimizi yaptık.
2: Evet, yaptık.
0: Danny ve Animal için iyi bir gün oldu. Ama Hugh için aynı şeyi söylemek zor. 20 yıldan uzun süredir Alaska demir yolları için çalıştıktan sonra işten çıkarılacak 29 işçiden biri olduğunu öğrendi. Bu demir yolunun maliyetleri 4,5 milyon dolar azaltmak için uyguladığı planın bir parçası.

0: Hugh'un işten çıkarılması hepimizi şoke etti. Atılacağını düşündüğüm en son ustabaşı oydu. Eminim bundan hoşlanmamıştır. Yani ben olsaydım hiç hoşlanmazdım.
1: Hugh evde eşi Lauren'a haberi veriyor.
2: Kızımıza hala söyleyemedik. Çünkü ne diyeceğimi bilemiyorum. Üniversiteye gitmek istediğini biliyorum ama maalesef seni okutabileceğimizden emin değilim. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama başka birinden duymadan önce söylemeliyiz.
3: Size gelip artık bir işiniz olmadığını söylüyorlar. 24 yıl boyunca kan, ter, gözyaşınızı döktüğünüz, demir yolunu daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştığınız, Alaska halkına faydalı olmaya çalıştığınız halde artık işiniz olmadığını söylüyorlar. Önce sinirlendim elbette. Ama sinirlenmenin hiçbir faydası yok. Hayata devam etmeliyiz.
2: Geleceğinden eskisi gibi emin değil. Zor bir zaman geçiriyor ama hala içinde ateş var.
3: Lanet olsun, düzelecek, her şey yoluna girecek.
4: Hugh, Federal Demir Yolları tarafından Idaho'da işe alındı. Sıcaklık -8 derecenin altına düştüğünde demir yollarının güvenle işlemesini sağladı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'daki en izole yurttaşların yurdu.
1: Bu malzemeyi ona ulaştırmam gerek.
0: Gidiş ve çıkışlar sadece küçük uçaklarla yapılabiliyor. Yolların bittiği yerde Tivito ailesinin dünyası başlıyor.
1: Eyaletin 1/3'lük bu kısmına sadece uçakla ulaşabilirsiniz.
0: Bu bölümde stajyer bir pilot, Yuna Cleat'te çalışmanın ne demek olduğuna dair ufak bir deneyim yaşıyor.
2: Biraz tuhaf.
3: Bu çocuk nasıl pilot olacak? Daha bir arabayı bile kullanamıyor.
0: Bu sırada geleceği parlak bir pilot terfi için yarışıyor.
4: Biraz sola gideyim mi?
5: Hayır, sağa gitmen gerekiyor.
0: Acaba testi geçebilecek mi?
5: Rahatla, çünkü bir şeyleri atladım.
0: Ve değerli bir kargo kendisine emanet edilen bir pilot. Yerden yükselirken bazı sorunlar yaşıyor.
6: Burada uçmanın tehlikeli olmadığını düşünmek ahmaklıktır.
0: Air Alaska'nın cesur pilotları günden güne en uçlardaki hava koşullarıyla mücadele ediyor.
4: Siyah düğmeye basıyorum ama buz aşağı düşmüyor.
0: Küçük uçaklarının içinde Amerika'nın en uç sınırını yaşama bağlayan çizgiyi sağlıyorlar.
2: Era 292 2 saatlik yakıtım var. Uçakta 3 kişi taşıyorum.

0: Ayın son günü ve biz yeni çocuğu bekliyoruz. Sanırım adı Ben'di. Bu ilk vardiyadan sonra Ben'in kalıcı olup olmayacağına karar vereceğim. Eğitimini tamamlayan Yuri kendisi için önemli anı bekliyor. Biraz daha fazla talimat almak için Battle'a gitti.
1: Bu kar da neyin nesi?
2: Kış mevsimindeyiz.
1: Hadi ya.
0: O bir karavan pilotu olacak. Bu yüzden buraya yeni bir 207 pilot almamız gerekti.
3: Yeni bir günün ilk ışıkları sonbaharla birlikte manzarada solarken, Yuna Clyde kışın uluyan rüzgarlar ve ani sıcaklık düşüşlerine hazırlanıyor. Jim için bu işinin bir parçası.
0: Merhaba.
4: Ne haber? Nasıl gidiyor?
0: Buralarda takılıyorum. Sanırım önümüzdeki birkaç gün için hava etkili olacak. Hey Jimmy, sen Michael'ın güneydoğusunda hava nasıl görünüyor?
5: 5 kilometre öteden 20-25 kilometre hızla esiyor.
0: Tamamdır, teşekkür ederim. Burada yaşamak böyle işte. Tabiat ananın bize ne yollayacağını bilemeyiz ama neticede o bize bir şey yollayacaktır. Bu yüzden kendinizi buna hazırlarsanız iyi edersiniz.
3: Yüzün üzerinde kasabaya hizmet veren günlük uçuşlar sebebiyle bu era Alaska için yılın yoğun bir dönemi. Jim iş yoğunluğu ve hava koşullarına göğüs gererken Ben Yuna Clyde'in en yeni pilotu olarak ilk haftasına başlıyor.
2: Koyuk'ta rüzgarlar nasıldır?
6: Koyuk biraz Arap saçı gibidir. Rüzgarlı havada pilotluk yaptın değil mi?
2: Evet.
6: İşte onun gibidir.
2: Tuhaf mı?
6: Tuhaf.
2: Tuhaf. Adım Benjamin Peterson. Yardımcı pilot programında çalıştım. Bir seneden biraz uzun bir süre sağ koltukta uçtum ve ancak geçen yaz bir 207 kaptanlığına terfi ettim.
6: Yukarı esen rüzgarlar var. Sonra aşağı esenler var. Sonra karşı rüzgarlar var. Bunun bir tekniği var.
2: Ben üsse aşina değilim. Daha önce burada hiç çalışmadım.
6: Rüzgar bütün kış canımı okudu.
2: Öyle mi?
6: Evet.
4: 10 hazır.
2: Rüzgar mı geliyor?
4: 3-6-0 saatte 12 ile 17 deniz arası.
6: Pekala, tuhaf olacak.
2: Öyle mi?
6: Evet.
2: Bu yüzden dün gelmeye karar verdim. Böylece bugün John'la uçup çevreye alışabilecek bazı işaret noktalarını, değişik havaalanlarını ve oralara inme yöntemlerini öğreneceğim.
6: Koyukta yapman gereken hızını yüksek tutmak. 130-140 gibi, çünkü yukarıdan esen rüzgar çıktığında hızı düşmeye başlarsın. Bu yüzden eğer bu şekilde yapmazsan...
2: Beklemeden, inme konumunu alınca beklemeden...
6: Evet, hızlı bir son.
2: Gerçekten.
6: Piste 1 kilometre kadar uzaktayken hissedeceksin çünkü uçak diye ani düşüş yapacak. Benle birlikte Koyuk'a doğru yola koyulacağız. Oraya bazı postaları bırakacağız. Koyuk kolay bir pist. Gerçi bugün kuzeyden esen rüzgarlar yok ve kuzeyden esmediklerinde tipik olarak tepenin tam üstünden gelirler ve işler biraz garipleşir. Bu yüzden ona kuzey yolunu göstereceğim ve sonrasında işe koyulmaya hazır olacaktır. Bizim Ben orada çocuk bezlerini değiştiriyor. Lanet olası çok uzun sürüyor. Buradan bağırmaya başlayacağım. Acele et diye! Hadi atla, kemerini tak. Motoru çalıştır ve acele et lanet olası. Hadi canım, gözlük mü? Birazdan da anneni mi arayacaksın? Yer eğitimine benle birlikte gitmiştim ve onunla bir arabaya bindik. Ve buzun üstünde beni Anchorage'ın çevresinde gezdirdi. Korkudan ödüm patlamıştı. Kendi kendime, bu çocuk nasıl pilot olacak? Daha bir arabayı bile kullanamıyor diye düşündüm.
2: 2.06 yer sürüşünden kalkışa geçiyor.
4: Onu Koike'ye yollama sebebimin öncelikli ve standart postalardan kurtulmak olduğunu unuttu. Öylece gidiyor. Alması gereken yük burada rampanın üzerinde duruyor.
3: ERA yiyecek ve malzeme dışındaki diğer temel hizmetleri de sağlıyor. Amerikan Posta Servisi öncelikli ve birinci sınıf postaların ulaşımında filoya bel bağlıyor. Ben'in ilk gününde öncelikli postaları unutması, Tivito'ların en yeni pilotları hakkında ikinci kez düşünmelerine sebep olabilir.
4: Buraya sürekli yeni adamlar almaktan gına geldi ama bu işin bir parçası. 296, neden öncelikli ve standart postayı almadınız?
6: Neredeydi?
2: Neden bahsediyor?
6: Neden öncelikli ve standart postayı almadığımızı soruyor.
2: Ne diyeceğimi bilmiyorum.
4: Sizi oraya tekrar yollayacağım. Oradaki acentamıza Koike geri döneceğinizi bildirin.
3: Tüm temel ihtiyaçlar için pilotlara bağımlı olan küçük kasaba Koik, Yuna Clyde'in 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor.
6: Aşağı esen rüzgar esedince tüm kanat kapaklarını aç.
3: Koik pistine yaklaşırken pilotlar çok defa aşağı esen bir rüzgara maruz kalır. Dağ eteklerine gelindiğinde hissedilen bu aşağı esen rüzgar, yüksek ve alçak basınç bölgelerinin çarpışmasından oluşan bir hava akımıdır. Eğer pilot hazırlıksızsa onu aniden yere doğru zorlayan bu aşağı esen rüzgar hava taşıtları için tehlikelidir.
6: Genelde buradayken çarpar.
2: Evet, garip.
6: Ben. Kapaklar. Onlardan kurtul.
2: Tamam.
6: Buraya tekrar gelmek zorundayız çünkü galiba tüm öncelikli ve standart postaları unuttuk.
2: Lanet olsun. Affedersin.
6: Yüzüme vurmamaya çalış ahbap.
3: Yunaklit'in 420 kilometre güneyinde Yukon Deltası'ndaki 56 kasabaya merkezlik yapan Eran'ın en işlek limanı Battle bulunur. Yunakalit'te doğup büyüyen Yuri Ivanov kariyerinin sıradaki adımına hazırlanıyor. Bir 207 kızaklı uçaktan 208 karavan uçağına terfi etmek.
7: Birkaç yıldır 207 ile uçuyordum. Genelde terfi etmek için 2 kış geçirmek gerekir.
3: Şirkette yükselmesi, daha fazla uçuş süresi, daha fazla sorumluluk ve %25'lik maaş artışıyla ailesi için daha iyi bir yaşam demektir.
7: Uyandın mı?
3: Yuri Tivito ailesiyle birlikte Yunakalit'te büyüdü ve Jim'le beraber çalışmaya 5 yıl önce başladı.
0: O buralı bir adam. Buranın hava durumunu biliyor. Bir 207 uçurma vasfını kazanana kadar zamanını burada Yunakalit'te geçirdi. Her fırsatını bulduğunda önündeki merdivenin bir basamağını daha tırmanıyor.
8: Pekala, şimdi motora bakıyoruz. Bu akün. Emniyetin bu şekilde durduğundan emin ol. Ben Ross Nixon, bir denetim pilotuyum ve Air Alaska'da karavan 208 uçaklarını kullanıyorum.
3: 207'nin tersine karavan, güvenlik kullanım için bir dizi uçuş becerisi gerektiren daha ağır ve daha büyük bir uçaktır.
8: Soğuk havalarda pervane ve döndürücüdeki en ufak kırağı, buzlanma ve sulu kar birikimini temizlemek çok önemlidir. Uçağın hiçbir yerinde buzlanma olmamalı. Kanadındaki buzlanma önleyici bölme gibi bunu da kontrol etmen gerekir.
7: Bunda hangi düzeyde olduğumu ve buraya gelip karavanı uçuracak kadar bana güvenip güvenmeyeceklerini merak ediyorum. Başlamaya hazırım.
8: Yakıt yükleme için hazır mısın?
7: Evet, hazır.
8: Bu şekilde yuvarlaklaştır ve buradan yakıt yükle. Bunun kanada vurmasını önleyeceğim.
7: Evet, tamam.
3: Eğer Yuri 208'deki hakimiyetini tam olarak gösteremezse terfi şansını ve Era'daki hat pilotu rotasyonunu kaybedebilir.
7: Plan Battle'dan çıkıp Palmyra'ya yol almak. Yolda biraz alıştırma yapacağım. Bu şeyle biraz uçtuktan sonra Ross Nixon bana her şeyi gösterecek. Anchorage Palmer bölgesindeki geçidin ortasından geçmek zor olacağı benziyor ama işe dört elle sarılacağım.
6: 833 Yankee 111 kalkışçın hazır.
7: Biraz gerginim. Görüş mesafesi 800 metre ve azami irtifa 300 civarında. Yani burada işler tatsızlaşıyor.
3: Birazdan.
8: Buzun içerisindeyiz. Bölmeleri şişir. Bütün hepsi düşecektir.
7: Deniyorum. Siyah düğmeye basıyorum ama buz aşağı düşmüyor.
0: Gördünüz mü? Şuradaki su epey yükselmiş. Pistin yarısı görünmüyor.
3: Yunakalit'in 120 kilometre kuzeyindeki Koyuk'te stajyer pilot Ben Peterson malzemeleri indiriyor. Ama en önemli kargoyu unuttu. Öncelikli postalar.
6: Buraya tekrar gelmek zorundayız çünkü öncelikli standart postayı unuttuk.
3: Bu hatadan sonra Ben'in üstünde bu rotada kendi başına uçabileceğini Fonks'a kanıtlamanın baskısı var.
6: Vay vay vay. Yeni parlak çocuğumuz işi batırmış mı? Benim buradan çıkmam için sabırsızlanıyorsun değil mi?
3: Uçakta daha fazla hasar oluşmasın diye John Pons kıdemini kullanıyor.
6: Alabilir miyim? Seni şimdiden bıktırdım. Şimdi yer sürüşü yapacağız diye bir telsiz anonsu yapar mısın?
2: 206 kalkış için sıraya giriyoruz.
6: Hız düşük görünüyor.
3: Bir pilot için kalkış sırasında hızı sarsıntısız kesmek deneyimle gelir. Pons için bu bir alışkanlığa dönüşmüş durumda.
6: Bir sarsıntı hissettin mi?
2: Hayır.
6: Doğrusu bu.
3: Uçağın kumandası John Pons'tayken ve Yunakalit'te paralı yolcuları ve kargoları olmadığı için pahalıya mal olan bir dönüş gerçekleştirirken Ben'in Tivito ailesini etkileme şansı azalıyor.
4: Nasıl gidiyor?
6: Biraz dürtüklenme ihtiyacı var. Harekete geçerken biraz ağır davranıyor.
4: Birini iyice dürt o zaman. Çünkü öncelikli postam burada kaldı. Şimdi sizi oraya geri yollamalıyım.
6: Beni uçağında istemiyor çünkü ben çok pimpirikliymişim. Ben. İyi misin?
2: Efendim?
6: İyi hissediyor musun?
2: Evet.
4: Emin misin?
6: Her şeyi benim gibi yapması için uğraşıyorum ama onun kendi tarzı var.
4: Onun hakkında ne düşünüyorsun? Yavaş mı?
6: Yavaş. Ama daha çok yeni.
3: Yunakrit'in 420 kilometre güneyi Battle'da kış başladı. Hera'nın filosu karadayken çevredeki 50'den fazla kasabada hayat duruyor. Bu, Hera için saatte 20 bin dolarlık bir gelir kaybı demek.
8: Buradaki güneyimizden aşağı inen yüksek basınç şimdi neredeyse bizim bölgenin üzerinde iki tane alçak basınca dönüştü ve bir süre burada kalacak gibi görünüyor. Geçiş dönemi boyunca, yani sonbahardan kışa geçerken, hava koşulları daha ciddi bir hal alıyor. Batı sahili açıklarında hava ne durumda biliyor musun?
7: Tarayıcılar pek iyi değil, 500 gibi esiyor, yani pek uygun değil.
8: Sanırım görüş alanı ve rüzgarlar bir kasabaya gidip gitmeme kararı almamızdaki en önemli faktörler.
7: Umarım Battle'da hava açar da buradan çıkabiliriz.
8: Pekala, tamam. Para kazanmamızın tek yolu, hepimiz biliyoruz ki, uçaklarımızın havada olmasıdır. Yerde öylece durduklarında para kazandırmazlar.
9: Battle'daki hava muhalefeti nedeniyle 9 uçuş da beklemededir. 45 dakika sonra yeni durum bildirilecektir.
3: Battle'da uçaklar karadayken diğer Hera üsleri hala hızlı bir ritimde işliyor. Bu iki pilot için karadayken birlikte daha az zaman geçirmek anlamına geliyor.
4: Ben Sarah Freyer. 6 sene önce uçmaya başladım ve 3 senedir ticari uçuşlar yapıyorum.
9: Geç kaldığımız için büyük ihtimalle deli olacak.
4: John Ponce benim erkek arkadaşım. Bir yıldır beraberiz. Onu ilk gördüğümde bana kocaman gülümsedi. Onu pek ciddiye almadım çünkü sadece bir yardımcı pilottu ve ona karşı bir şey hissetmiyordum. Ama o ısrarcı davrandı ve birkaç ay sonra nihayet iyi geçinmeye başladık. O Yunakilit'ten uçuyor, bense St. Mary'den. Birkaç günde bir yolcularımızı değiştirmek ve birbirimize hızlı bir öpücük vermek için 5 dakika kadar görüşebiliyoruz.
9: Seni seviyorum.
4: Gelebildiğine sevindim. Evet. John buluşmamıza yarım saat geç kaldı ama neyse ki yolcularımı sıcak bir terminalde bekletebildim.
9: Yılın ilk karı. Eğer benim uçağıma yolcu olarak binerse ancak o zaman kumanda paneline elini sürmeden durabilir.
4: Erkek arkadaşınızın bir uçakta kumandayı ele geçirmesi çok korkutucu. Bekle bekle.
9: Hoşça kal.
4: Güle güle.
9: Umarım yarın görüşürüz.
4: Evet.
9: Onunla buluşabilmek her zaman çok güzel. Eskiden vardiyamız süresince bir kere telsizden konuştuğumuzda kendimizi şanslı hissederdik. Bu yüzden şimdi onun St. Mary'ye taşınması ve programını benimle buluşabileceği şekilde yapması çok güzel.
3: Alaska Sıra Dağları'nın 2000 metre yukarısında Yuri Ivanov karavan eğitimine devam ediyor. Eğitim umduğundan daha zorlu geçiyor.
8: Rotadan 800 metre şaşmış durumdasın, tamam mı? İki tarafında da korunmuş hava sahası var. Onun için rahatla çünkü bir şeyleri atlıyorsun.
7: O halde sola mı gitmeliyim?
8: Hayır, sağa gitmen gerekir. Buzun içerisinde olduğumuzu biliyorsun, değil mi?
3: İrtifa değiştirirken uçaklar kanat ve kanat bileşenlerinde buz oluşumuna sebep olacak çeşitli atmosferik koşullara maruz kalırlar. Buzun yayılması hava akışını bozar, kaldırma gücünü azaltır ve potansiyel olarak uçağın durmasına sebep olur.
2: 1200 metreyi koruyun.
8: Dışarıdaki hava sıcaklığı ne?
7: 7 derece.
8: Daha sıcak havaya inip inmeyeceğimize bir bak.
7: Alçalma izni istiyoruz.
2: 3-2 Yankee şu anda imkansız. Saat 2 yönünde trafik. Kuzeydoğu sınırına 5 kilometre.
3: Kontrol kulesi Yuri'nin alçalma talebini çevredeki hava trafiği sebebiyle reddetti. Buzlanma kanatlarında yayılırken mevcut irtifasını korumaya zorlandı.
8: Pervanedeki buz düşüyor. Bölmeleri şişir. Bütün hepsi düşecektir.
3: Hava kaynaklı uçak kazalarının %12'si hava taşıtında oluşan buz yığılmasından dolayı gerçekleşir. 208 karavan uçaklarında buzlanma önleyici bölme denilen bir özellik vardır. Kanatların ön kenarları ve kuyruk yüzeyindeki bu şişirilebilir kavucuk bantlar havayla birlikte genişleyerek buzun yüzeyden ayrılıp düşmesini sağlar. Eğer bölmenin çalışması aksarsa uçak ölümcül sonuçlar doğuracak şekilde durabilir veya yalpalayarak kontrolden çıkabilir.
8: Bölmeleri şişir.
7: Manuel olarak çalışıp çalışmadıklarını bilmiyorum.
8: Senin tarafındaki çalışıyor mu?
7: Hayır.
8: Bölmeleri şişir.
7: Deniyorum. Siyah düğmeye basıyorum ama buz aşağı düşmüyor.
3: Pilot Yuri Ivanov'un Battle Palmer arası eğitim uçuşunda kanatlarda uçağın aerodinamiğini değiştirip performansını düşürecek şekilde ağır bir buz tabakası birikti.
2: 3-2 Yankee saat 2 yönünde trafik kuzeydoğu sınırına 3 mil. 2000 metreyi koruyun.
3: İrtifa düşürmek için başarısız bir denemeden sonra Yuri'nin zamanı ve kanatlardaki buzdan kurtulma seçenekleri azalmaktadır.
8: Bölmeleri şişir.
2: 1500 alçalıyor 3-2 Yankee. Trafik tedarik edilemedi. Hala Boeing 737'nin kuzeydoğusunda.
7: İşte gidiyor.
8: Buz düşüyor mu? Güzel.
3: Sorunlardan biri çözüldüğüne göre Yuri rüzgarıyla anılan Palmer pistine başarılı bir şekilde inebileceğini Rose'a kanıtlamakla uğraşmalı.
8: Daha önce Palmer'a inmiş miydin?
7: Hayır.
3: Rüzgara karşı inişte pilotlar yengeç hareketi denilen uçağın piste çaprazlama olarak hizalandığı bir manevra yaparlar. Yanlış yapılırsa uçak yere çok yüksek bir açıyla çarpabilir ve bu iniş takımlarının kırılmasına sebep olur.
8: Bunu yaparken hızın çok önemli. Bu yüzden alçalmak için pervaneyi kullan. Dost doğru yere uçur yani. Uçak 2500 kilo. Bu yüzden... İşte oldu.
7: Dünyanın en iyi inişi olmadı ama ilk sefer için fena sayılmazdı.
8: O rüzgarlar öyle çarparken adeta girdap gibiydi. Üstünden geçmemiz gereken çok şey var. Bu yüzden içeri geçip toplantı yapacağız. Bence Yuri gayet iyi gidiyor. Çok sıkı çalışıyor. Çalışması gereken bazı şeyler var ve o bunun bilincinde. Sanırım bugünkü deneyimden sonra gün geçtikçe daha da iyiye gidecek. Arkayı kapat.
7: Tamam.
2: Bu Yuna Laklit'ten tek başıma kalkış yapacağım ilk sabah. Kendimi ve sonra uçağı hazır hale getirmeliyim. Güzel, şimdilik hiç buz yok. Buraya geleceğimi son haftaya kadar bilmiyordum. Programa dahil edildiğimde diğer pilotların birçoğu bana Yuna Laklit'e gidiyorsun. Hazırlansan iyi olur. Dikkat et, başkanla çalışıyor olacaksın demeye başladılar.
0: Hiç Barrow'da uçtun mu?
2: Evet, Barrow'dan doğruca Bethel'a gittim. Orada yaklaşık 4 ay uçtum. Güzel zamanlardı.
0: Demek öyle. Evet. Epey saat uçtun demek.
2: Evet, epey saat.
0: Tahminen kaç saat uçmuşsundur?
2: Şu ana kadar mı?
0: Evet, kabaca.
2: 1700-1800 arası.
4: Ağırlık merkezi AM ile gösterilir. Uçaklarımızın ön ve arka ağırlık tarafının dengesini korumamız gerekir. Arka tarafı almanız gereken 150 kiloluk yolcularınız ve onların ön tarafa koymanız gereken 3'er kiloluk çantaları olduğunda bunu yapmak oldukça zordur. Bunu dengelemek zorundayız. Hava kesinlikle değişiyor. Rüzgar saatte 30 deniz milinden daha şiddetli esiyor. Soğumaya başladı ve sanırım kar gelmek üzere. İrtifayı kontrol ediyorum ve yukarılar kesinlikle daha sıcak. Yakıt yüklendikten sonra yolcuları toplayıp buradan hemen gideceğiz. Evet. İşte aşağı indik.
7: Benim hatam.
4: Evet, öne doğru geçersen arka tarafı dengeleyebiliriz.

Uçağın önüne daha fazla ağırlık vermeye çalışın. Evet, uçağıma hoş geldiniz. Benim adım Sarah.

0: Bu sırada Battle'daki hava hala uçakları karaya bağlayarak Jim'e saatte 20 bin dolara mal olmakta. Yasal bir uçuş için pilotların 150 metrelik irtifayla 1600 metrelik görüş alanına ihtiyaçları var.
1: Alo, ben Jim Tivito. Orada hava ne durumda?
2: Görüş mesafesi 2,5 kilometre ve irtifa 120 metrenin üstünde.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyalet çapındaki hava kaynaklı rötarlara rağmen Unaclid'de hala pilotlara yoğun bir talep var.
3: Merhaba, burası ERA.
4: Merhaba, ben Lance.
0: Batı Alaska'nın popüler avcı rehberi Lance, Alaska çalılığının derinlerindeki grubu için ERA'ya bel bağlamış durumda. Birkaç gündür bir av gezisinde bulunuyor ve erzağı bitmek üzere.
3: Jim şu an senin malzemeni yüklüyor. Hava ne durumda?
4: Dünle aynı. Soğuk, rüzgar yok ama sis kümeleri var.
3: Tamam, gidip Jim'e hava durumunu bildireceğim. Biraz önce Lens aradı. Havanın dünle aynı olduğunu söyledi.
1: Tamam.
3: Durgun, sis kümeleri var ama uçulabilir.
1: Tamam. Su hakkında bir şey söylemedi değil mi?
3: Hayır, sudan bahsetmedi.
1: Dün geceki yağmurdan sonra yükselen su hakkında endişeliyim. Lens yukarıda Andreevski dağlarında. Buradaki eşyanın kalan kısmını ona götüreceğim. Çoğunlukla sırt çantaları ve yiyecek var. Yanına bir iki gün yetecek kadar erzak almıştı ama orada 10 gün kalacak. Bu malzemeyi ona götürmeliyim. Umarım nehir çok fazla yükselmez. Aksi halde indiğim yerde sırılsıklam olurum. Tamam mı?

0: Unacarit pilotlarının geri kalan uçuştayken genelde sadece en tecrübeli pilotların sorumluluğuna verilen korkutucu bir vazife Ben Peterson'a kalıyor.
1: Ben seni Granit Dağları'na yollayacağım.
2: Pekala.
1: Daha önce oraya gitmediğin için bilgileri veri tabanından bulabilirsin.
2: Veri tabanında olduğunu sanmıyorum.
1: Öyle mi?
2: Ama o bölümü başka bir sistemden bulabilirim. Bu bir avcı grubu işi. Kısa bir av gezisi için hazırlanıyorlar. Orada ne kadar kalacaklarını bilmiyorum.
3: Daha önceden pist dışına iniş yaptın mı?
2: Havaalanı dışına.
3: Evet.
2: Pist dışına indiğimi sanmıyorum.
0: Alaska'da küçük uçakları kullanabilmek için pist dışı uçuş becerileri önemlidir. Genelde bu riskli inişler nehir yataklarına, dağlık alanlara ve buzullara yapılır.
2: Uçağın kumandası sizdeyken bunları kendi başınıza hesaplamak zorundasınızdır. Oraya gittiğinizde kullanabileceğiniz yerleşmiş, döşenmiş, bakımı yapılmış yollar yoktur. Veri tabanınızda bilgi olmaz. Sizi orada karşılayacak biri de yoktur. Bunu kendi başınıza çözersiniz.
0: Hava yolları için saati $600 hava alanı dışı kiralama işleri büyük işlerdir. Müşteriler kendilerine balta girmemiş arazilere uçurmaları için deneyimli küçük uçak pilotlarına yüklüce para öderler. Ben ilk pist dışı görevine doğru yola çıkarken 280 kilometre güneyde Jim, Lance'in kamp yerine yaklaşmaktadır.
4: Lance şu tarafta.
0: Bakımı yapılmış pistler inerken rüzgar tulumları ve hava trafik kontrolü pilotların inişine yardımcı olur. Bununla birlikte havaalanı dışı inişlerde ortam belirsizdir. Jim sadece görsel ipuçlarına ve deneyimine güvenebilir.
4: Bakın su bayağı yükselmiş. Buradan nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. 10-15 santim yükselmiş olmalı. Geçen geceki yağmur yüzünden pistin yarısını göremez durumdayız.
0: Çevresinde kilometreler boyunca dağlık alanlar ve derin tunduralar dışında bir şey olmadığından Jim'in ıslak çakıl alana inmeyi deneme dışında bir şansı yok. Bu hiç de kolay olmayacak.
4: Evet, şimdi yeniden bir hesap yapmamız gerek.
0: Yüksek su seviyesi sadece iniş şeridini %50 azaltmayıp ayrıca Jim'i uçağının momentumunu yavaşlatmak için tekerlerini suya sürmek zorunda da bırakıyor. Yüzeyin altındaki herhangi bir büyük kaya ya da çöküntü iniş takımını kırabilir.

0: Baban neden bu kadar geç kaldı dersin?
1: 3-6-1-1-3.
2: Ferno pist dışı uçuşlarında Jim'i düzenli olarak kontrol eder. Ama bugün kalkıştan bu yana geçen 3 saat boyunca onunla telsiz iletişimi sağlayamadı.
0: Jim kasaba dışındaki bir yerdeyken arayıp durumunu haber veren pilotlardandır. Çoğu pilot bunu yapmayı unutur ama o arayıp nerede olduğunu bize bildirecektir.
3: Sürpriz. Acıktınız mı?
4: Evet.
3: Nasıl gidiyor?
4: Gayet iyi.
3: İyi, iyi.
4: Gitmek için hazırlanıyoruz. Her şeyi topladıktan sonra bir ayı bulmak için yola koyulabiliriz.
3: Ufaklık için bir ızgara.
4: Çok kuzeyde olduğumuzdan uydu telefonu her zaman iyi çekmiyor ve hat düşüyor. Bu sabah Ferno'nun ne anladığından emin değilim. Ama Jim'in karşılaşacağı şeyden emin olmasını istedim. Çünkü aramızdaki o güven duygusunu kaybetmemek gerekir. Eğer ona öyle değilken hava buraya gelmek için elverişli dersem, o zaman vaktini ve yakıtını buraya gelebilmek için harcamış olacaktır.
2: Avcılara başarıyla erzaklarını ulaştıran Jim, şimdi nasıl bir kalkış yapacağını hesaplamak zorunda.
3: Şimdi pistimin ortasından akan suyu dikkate almalıyım. Pistin epey bir genişliği kullanılamaz durumda. Neredeyse 3 metrelik bir bölümü. Bu demek oluyor ki pistin kabaca 1/3'ünü kullanamıyorum. Bu durumda yapılacak en iyi şeyi hesap etmem gerekiyor.
2: Jim'in 25 yılı aşkın bir pist dışı iniş tecrübesi var. Ama Ben'in yok.
5: Burada ilk defa bulunuyorum. O yüzden buradaki nehirleri ve adaları öğreniyorum.
3: Öyle mi?
5: Tamam.
2: El değmemiş arazilere tehlikeli yolculuğunun bu ilk gününde Ben, kendisini granit dağlarına yönlendirmeleri için yolcularına güveniyor.
6: Ya bu sırtta ya da önümüzdekinde bu sırt olmalı.
5: Burada olmalı. Biraz daha açar mısın? İsimleri asla üstüne yazmazlar. Evet, üzerine doğru gidiyoruz. Bak, sanırım şurası.
2: Battle'ın 420 kilometre güneyinde Jim'in işlek merkezinde uçaklar Jim'e 300 bin dolara mal olacak şekilde 19 saattir yerde. Çevre kasabalara verilen hizmetler tamamen durmuş halde.
6: Merhaba Air Alaska.
4: 150 oldu mu?
6: Evet, şimdi 150 metre oldu. Birazdan kalkış yapacaklar.
7: Uçmak için şartlar düzgün. İş başına.
2: Pilotların yasal uçuş için 1600 metre görüş alanına ve 150 metre irtifaya ihtiyaçları var. Tahmin edilemez. Hava açtı ve pilotlar uzak kasabaları dünyanın geri kalanını bağlayacak kalkış iznini aldılar. En işlek merkez son sürat çalışırken Sarah Freyer tıbbi bakıma muhtaç bir çocuğu almak için pilot istasyonuna gidiyor.
8: Uçuş eğlenceli olacağı benziyor. Rüzgar karşıdan saatte 26 deniz miliyle esiyor ve bu insana Luna Park'taymış gibi hissettiriyor.
2: Pilot istasyonunun pisti Yukon Nehri'ne dik olarak konumlanıyor. Bu pist önceden kestirilemeyecek karşı ve aşağı esen rüzgarlarıyla tanınır. Delta'yı çevreleyen yüksek rüzgarlar yüzünden Sarah uçağı güvenli bir şekilde yere indirmek için yengeç hareketini kullanıyor.
8: Son anda uçağı düzleştireceğiz. Dümeni sağ taraftan sertçe vurup sol kanatçığa yükleneceğim. Ve ilk önce sol tekerin yere değmesini sağlayacağım. Kanat kapakçıklarını olabildiğince çabuk açacağım ve böylece kaldırma gücünü azaltıp bir iniş yapmaya çalışacağım.
2: Pilot istasyonunda bekleyenler bir anne ve onun ciddi şekilde sıvı kaybına uğramış çocuğu. Tıbbi tedavi görmenin tek yolu 50'den fazla kasaba için hastane bulunan tek yere, yani 145 kilometre uzaklıktaki Battle'a uçmak. Uçak azami kapasitesindeyken Sarah şimdi güçlü rüzgar ve ağır yükle başa çıkmak zorunda.
8: Hava trafik, ERA 96 yolcuları ile birlikte Battle için kalkışa geçiyor. Rüzgar karşıdan eserken çok fazla yukarı ve aşağı esen rüzgara maruz kalırsınız.

0: Lanet olsun.
1: ERA pilotu Seraph Freyr pilot istasyonundan kalkışı sırasında sert rüzgara maruz kalıyor. Uçağının tam kapasite dolu olması durumunu hiç de kolaylaştırmıyor.
0: Lanet olsun.
1: Aşağı doğru kuvvetli esen rüzgar Seraph'ın uçağını yeniden yere doğru itiyor. Ama sonuçta pilot becerileri zorlayıcı rüzgardan kurtulacağı manevrayı yapmasını sağlıyor.
0: Pilot istasyonu böyledir. Bugün her zamanki kadar akıcı bir kalkış olmadı. Beni sürekli aşağı çekiyordu. Bazen kalkışlarda inişlerden daha fazla zorlanırım. O zamanlar bir ata biniyormuşum gibi yaparım. Evet, işte böyle derim. Burası Alaska çalılığı. Yani burada hava durumu çok karmaşık. Ve burada uçmanın tehlikeli olmadığını düşünmek ahmaklıktır. Kesinlikle ahmaklık.
1: Sera bölgedeki tek hastanenin bulunduğu Battle olan 145 kilometrelik yolculuğu tamamlıyor. Sıvı kaybına uğramış küçük yolcusu da ihtiyacı olan tıbbi tedaviyi görüyor.
0: Tamam millet, bu taraftan.
1: Pilot istasyonunun 650 kilometre doğusunda Palmer yer alır. Yunakalit yerlisi çiçeği burnunda baba Yuri Ivanov 208 karavan uçaklarına terfi etmek için çalışıyor.
2: Bazı acil durum prosedürlerinin, inişlerin, keskin dönüşlerin ve uçağa alışmanız için gerekli şeylerin üzerinden geçtik.
1: Eğer Yuri kendini denetim pilotu Ross Nixon'a ispatlayabilirse bu daha fazla para ve ERA Alaska'da daha fazla uçuş saati anlamına gelecek.
3: Evet, oldukça zor bir gün. Rüzgar burada saatte 34 deniz miliyle esiyor ve bu her pilot için oldukça zorlayıcı. Onu daha en başından ateşe atıyoruz. Vilova gidip birkaç dokun ve kalk yapacağız, tamam mı?
2: Evet.
3: Tamamdır.
1: Yuri, dokun ve kalk olarak bilinen iniş ve hiç durmadan kalkışı başarıyla yapabildiğini Ross'a göstermek zorunda. Bu önemli beceri şüpheli yüzeyleri test etmek ve acil durumlarda inişi yarıda kesmek için kullanılır.
4: 4 pis, 90, 2500 metrenin altında şiddetli hava akımı var. Rüzgar
3: tamam,
4: kesicileri
3: şimdi yavaşlamamız
4: çevirin.
3: Gerekir değil mi?
2: Evet, doğru.
1: Yuri ilk dokun ve kalka yaklaşırken Ross'un dikkatli bakışları altında şiddetli bir hava akımında yol alıyor.
3: Soldan ikinciye inmeyi deneyebilirsin.
2: Soldan ikinci.
3: Pekala. Kanat kapakçıklarını 20'ye çıkart. Evet, başarılı olmanı memnun oldum. İyi iş çıkarttın. Palmer'da yemekler benden.
2: Yolculuk iyiydi. Birazcık rüzgar vardı. O yüzden bazı yerlerde ufak sarsıntılar oldu ama genel olarak gayet iyi geçti.
3: Ona yeni tecrübeler edindireceğiz. Ve beraber uçmaya devam ettikçe denkleme yeni şeyler ilave edeceğiz ki burada epey bir şey öğrensin. Sanırım bugünden sonra gün geçtikçe daha iyi olacak.
1: Yunakalit'te ise Jim'in pist dışı işinde kendileriyle iletişime geçmeyi başaramaması Ariel ve Ferno'yu endişelendiriyordu.
5: 361, beni duyuyor musun?
0: Merhaba, burası ERA.
5: Jim'in aramaması çok sinir bozucu. Onu izleyerek bulmaya çalışmak zorundayız.
1: Ve eğer Jim, Andreevski dağlarından yarım saat içinde dönmezse, Ferno uçağı için resmi bir arama başlatmak zorunda kalacak.
6: Tamamdır, iyi şanslar.
3: Güle güle.
6: Görüşürüz.
1: Yükselen su seviyesi Jim'in doğaçlama pistini kalkış için önerilen minimum mesafeden 30 metre daha kısa hale getirerek zayıflattı.
6: Artık pistimin ortasındaki su akıntısını göz önünde bulundurmalıyım. Epey bir genişlik kaybettim. Bu yüzden şu tarafa doğru kalkış yapacağım. Böylece karşıdan esen rüzgara daha az maruz kalırım.
1: En yakın kasaba 160 kilometre uzakta ve eğer Jim suyla kaplı pistten kalkmayı başaramazsa nehir yatağı kuruyana kadar günler boyunca güç durumda kalabilir. Üç metre kala Jim taşmış nehir yatağını geride bırakmayı başarıyor. 3 saat aşkın bir süredir kendinden haber alınamayan Jim, Yunakalit'e döndüğünde soğuk karşılanıyor.
5: Geç kaldın.
6: Biliyorum. Yoğun çalışıyordum.
5: Yoğun çalışıyordun, öyle mi?
6: Oraya inmek biraz zamanımızı aldı. Çünkü etrafta sis vardı. Bu yüzden daha aşağılara gitmek zorunda kaldım.
5: Uydu telefonu yok muydu?
6: Bugün biraz çabalamayla geçti.
5: Arama yoksa, kucaklama da yok, yemek de.
6: Evet.
1: Yunakalit'in 280 kilometre kuzeyinde ilk av gezisi işinin ortasındayken stajyer pilot Ben ilk havaalanı dışı inişine hazırlanıyor.
7: Bu küçük havaalanı olmalı. Evet, pist işte orada.
1: Pist dışı inişlerde pilotların tek kılavuzu bölgeye dair bilgileri ve deneyimleridir. Ben bunların ikisine de sahip değil. Karşı rüzgarları ve araziyi hissedip uçarken ince ayarlamaları yapmak zorunda.
2: Rüzgar tulumu yok mu? Rüzgarın durumunu öğrenebilecek pek bir yol yok gibi, değil mi?

0: Güzel.
1: Orada insanlar var.
2: Burada ne yapıyorlar?
1: Belki güç durumdadırlar. Kim bilir?
0: Merhaba.
1: Burası iyi mi?
2: Evet. Belki önce onlarla konuşmalıyız.
1: Tamam. Buraya geldiğimizde pistin ortasında iki kişi durmuş, kenardan bize el sallıyordu. Buradan kurtulmak istiyor gibiydiler.
0: Gidip bu adamlarla konuşmalı mıyız?
1: Ben gidip konuşacağım.
0: Şimdi mi?
3: Batı Alaska'nın en izole yerlerinden biri olan Granit Dağları'nda belgelenmiş bir ikamet yok. Böyle bir yerde iki yabancıya rastlamak huzursuz edici bir şey. Gezi amaçlı mı buradasınız?
1: Hayır.
2: Hayır, avlanmak için buradayız. Siz de mi avlanmak için buradasınız?
4: Hayır, biz altın madencisiyiz.
2: Öyle mi?
4: Buradan kurtulmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
4: Ben
1: Kelly.
4: Kelly Thomas. Memnun oldum.
5: Ben Harry.
0: Merhaba Harry, memnun oldum.
1: Merhaba.
4: Eğer bir ara altınla oynamak isteyecek olursanız gelip beni bulun.
0: Öyle mi?
1: Merhaba. Granit Dağları'na henüz indim. İyiydi. Burada pistin yanında duran iki kişi var. Yanlarındaki bir yığın eşyayla buradan kurtulmak istiyorlar. Bu uçağa binip binemeyeceklerini soruyorlar. Fark edeceğini sanmıyorum.
4: Kalmak için bir yer arayacağım.
1: Yunalaklit herhalde.
4: Bir otel olabilir. Hiç fark etmez.
1: Tamam.
4: 4 aydır buradayım ve biraz medeniyet için hazırım.
1: Tamam. Onları alıyorum halde.
4: Buraya gelen kimse ayrılmak istemez. Ben de istemiyorum. Ama hava soğuyor.
3: Madenciler kazılar sırasında buldukları 4000 dolarlık altın sayesinde oldukça mutlular.
4: Bunu görüyor musun?
3: Ama şu andaki asıl neşeleri eve dönme ihtimalinden kaynaklanıyor.
4: Çok uzun bir süreç oldu. Mutluyum çünkü eve dönüyorum.
5: Tanrı vardır dediklerinde yalan söylemiyorlar.
1: Bugün buraya tesadüfen gelmiş olmamız onların talihini döndürdü.
4: Evet, bu ne zamandan beri gelen ilk uçak?
5: 28 Ağustos'tan beri.
4: 28 Ağustos'tan beri.
3: Yunakalit'te ise sertifikalı bir karavan pilotu olarak ilk uçuşundan sonra Yuri ailesi tarafından karşılanıyor.
6: Vay canına, dünyayı dolaşacağını bize söylemedin bile. Nasıldı?
2: Eğlenceli.
6: Güzel. Annen buralarda.
3: Yuri, Yunakalit'in 340 kilometre kuzeydoğusundaki Eran'ın en yeni merkezi Galena'ya yerleştirilecek.
0: Babam burada.
4: 28 Ağustos'tan beri.
3: Yunakalit'te ise sertifikalı bir karavan pilotu olarak ilk uçuşundan sonra Yuri ailesi tarafından karşılanıyor.
6: Vay canına, dünyayı dolaşacağını bize söylemedin bile. Nasıldı?
2: Eğlenceli.
6: Güzel. Annen buralarda.
3: Yuri, Yunakalit'in

0: çıkardı. Günün, hatta yılın en büyük olayı bu olurdu. Şimdi ise oğlum onları her gün uçuruyor.
1: Merhaba.
2: İşte baban.
1: Merhaba. Nasılsınız?
0: İyi. Yolculuk iyi miydi? Öyle mi?
1: Güzeldi. Hiç sarsıntı olmadı. Güzel kalkış ve inişlerle buraya geldim işte. İnsanlara yardım etmem gerekiyor. Birkaç parça da eşya taşımam gerekiyor.
2: Senin yerine kimi alacağız? Yuri geri dönmüyor.
1: Evet.
2: Ben iyi biri. Ama sanırım evet, biraz yavaş.
1: Evet.
2: İşi çabuk kapıyor.
1: Güzel.
3: Pekala, görüşürüz.
2: Seni görmek güzel.
1: Arada sırada buraya dönebilirim. Evet.
2: Tamam.
1: Sizi de görmek güzel. Keşke kalabilseydim ama.
3: Karen ve bebeğe selam söyle.
1: Evet, söylerim.
3: Güle güle Yuri.
4: Unoclid Otomatik Hava Gözleme 03.
5: Ben orada mısın?
6: Evet, 10 dakikalık mesafedeyim.
5: Tamam, harika.
6: Teşekkür ederim Jim. Eve gidiyoruz.
7: İlk pist dışı görevini tamamlayan Ben, minnettar yolcularıyla birlikte geri dönerek Tivito ailesine kendisinin Unoclid'e ait olduğunu kanıtlıyor.
4: Ne kadar güzel, yeni boyanmış.
6: Evet.
4: Dağlardan kurtulduğumuza çok memnunum.
0: Uçak dağın sırtından vadiye, havaalanına doğru geldiğinde birbirimize bakıp sarıldık ve yaşasın, sonunda kurtuluyoruz dedik.
4: Buradan gidiyoruz.
0: Bu yüzden uçağın o anda gelmiş olması tam bir mucize eseriydi.
4: Evet, beklenmedik bir şeydi. En yakın kasaba 65 kilometre uzaktayken, voilà, aracımız geldi ve bizi uzağa götürdü.
7: Alaska çalılığında geçirilen 4 aydan sonra medeniyete dönüşlerini sağlayan 700 dolarlık dönüş taksisi madenciler için altına bedeldi.
4: Sağ ol dostum.
6: Evet.
4: Gerçekten minnettarım.
6: Tamam, bir şey değil.
3: Hazır.
5: Beni granit dağlarına yollarken biraz endişeliydim. O daha yeni biri ve normalde bunu yapmam. Ama ben gayet iyi gidiyor. Gerçekten güzel uçuyor. Kışın üstesinden geleceğine dair şüphem yok. Burada kemiklerinin üstüne biraz et koymasını sağlayacağız. Soğuk kış mevsimi için biraz kilo alması gerek. Aksi halde çok üşüyecek.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İlkbahar geldiğinde bu çimlerinizin büyümesine yardım edecek. Ve bu tırmıklar da bahçeyi hazırlamanıza. Sonbaharda biriken ölü şeyleri taşımak için becerikli bir el arabası. Ve her şeyi sökebilecek cinsten bir zincir. Hadi bebeğim, bütün o kökleri de. Kış olunca camları kazıyoruz, buzu eritiyoruz ve karları kürüyoruz. Ve sonra bir fabrikayı daha ziyaret ediyoruz. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar. Bizde hepsi için bir alet var. Merhaba, ben Chris Grandi. Dışarıda yapacak çok işiniz varsa bu el arabası çok işinize yarayacak. Şuna bir bakın. Bunu böylece bırakıyorsun ve daha sonra tırmıklıyorsun. Kürekle atıyorsun ve topluyorsun. Her şeyi güzelce içeriye itiyorsun. Ve bu yüzden onun için tırmıkla ve geç diyorlar. Harika. Temizleme görevi hiç gelmesin diyorsanız bu işi sizin için çok daha kolay kılacak türden bir şey var. Bu şirketin çıkardığı son yenilikçi ürün. Tekerleklerin üzerine oturtun, yanları açın ve doldurmaya başlayın. Ve ters devrilecek diye de düşünmeyin.
1: Ne kadar doldursam da kendi başına çok sağlam bir şekilde duruyor.
0: Tırmıkla ve geç çok dayanıklı. Delikleri olan örülmüş materyalden yapılıyor ve hem suya hem de küflenmeye dayanıklı. 75 kilo ya da 440 litre kapasiteye tek bir seferde dünyaları sığdıracaksınız.
1: İstediğim yere götürebiliyorum, garaj yolunun sonuna ya da arka taraftaki ormana ve boyut olarak çok şeyi alabiliyor.
0: Ve işte harika bir özellik daha. İşiniz bittiğinde böyle asabilirsiniz.
1: Tekrar ikiye katlıyorsun ve duvara asıyorsun. Gerçekten kompakt ve asması da kolay.
0: Tırmıkla ve geç dışarıda yapmanız gereken işleri çok kolaylaştırıyor. Evet, dinleyin. Şimdi sırada kulaklarınızı ve çevreyi düşünen bir alet var.
2: Çok fazla gürültü yapmıyor, çok fazla duman üretmiyor. Düşük emisyon değerlerine sahip olan ve yüksek 4 zamanlı motor gürültüsü çıkarmayan bir alet.
0: Bu propanlı çalışan modelin güç olarak diğer alternatiflerden bir farkı yok.
2: Çalıştırdığında gücü hemen hissediyorsun ve gerçekten çok uzamış otları ve kenarları alıp üfleyebiliyorsun.
0: Ve küçük deposu sizi fazla uğraştırmıyor.
2: Garajdan benzin getirmen, benzin karıştırman ya da benzinciye kadar gitmen gerekmiyor.
0: Sadece bir şişe propan alın, yerine takın ve işe koyulun. Ve şuna bir bakın. Bu aletin bazı ekstraları da var.
2: Az önce kenar kesiciyi kullandım. İnanılmaz güçlü. Ön bahçemi bitirmek 5 dakikadan daha az bir zaman aldı. Daha sonrasında ise üfleyiciyi taktım ve her şeyi uçurdum. Güzelce temizledim ve bütün görev 30 dakika içinde bitti.
0: $200 daha az bir şey veriyorsun ve benzinden propan gücüne geçiyorsun.
2: Benzin derdi yok. Devamında temizlik derdi yok. Her şey çok kolay.
0: Görüntüye aldanmayın. Bu yeni ve çılgın bir silah değil. Burada olay çimlerin açık kısımlarını düzeltmek. Kötü alanların üzerinden çim dikiciyle geçiyorsunuz ve bu sivri uçlar küçük bir saban gibi çalışıyor. Şimdi çim tohumları oraya iyice girebilir ve güzelce büyüyebilir. Hiç kimse bahçesindeki çimlerin bunun gibi ölü noktalarla dolu olmasını istemez.
3: Bahçeyi ne kadar sulasam da yetmiyor. Güneş kendine kurutacak yerler buluyor ve ektiğim tohumlar işe yaramıyor. Çimenlerim tam olarak mükemmel olmuyor.
0: Çünkü aslında toprağa işlemen gerekiyor. Ve çim dikici işte tam bu işe yarıyor. Tohumu ekmenizden önce toprağı parçalıyor.
3: Çim dikiciyi kullandığın zaman kurumuş kısımları orada toprak üzerinde bırakabilirsin. Çünkü aslında daha sonra sulama yaptığınız zaman bunlar mulch görevi görüyor.
0: Ve maksimum güçle kullanabilmek için dikicinin sapını ayarlayabilirsiniz.
3: Çok sert topraklarda sapı yukarı çekmek işe yarıyor.
0: Toprakta çim dikiciyle delikler açtıktan sonra tek yapmanız gereken tohum ekip su vermek. Ve arkanıza yaslanıp olacakları seyretmek.
3: Bakalım birkaç haftada neler olacak.
0: İleri sarıyoruz ve boom! Yemyeşil çimler.
3: Bayıldım. Bahçeme baktığım zaman ölü nokta gibi şeyler hiç yok diyebilirim. Ve bütün işi sadece 2 hafta içinde çözdü.
0: Çim dikiciye bir kere $100 vereceksiniz. Ve bu yeni çim ektirmekten çok daha ucuz. Gördünüz mü? Çimleri tamamen yeşil yapmak mümkün.
3: Bu müthiş, inanamıyorum. Gerçekten başka bir bahçe gibi.
0: Çimlerinizi bir üst seviyeye çıkarmak mı istiyorsunuz? O zaman şu süper alete bir bakın. Aynı bir futbol ya da golf sahasında gördüğünüz gibi çimlerinizle bir desen yaratıyor.
2: Bu aletin görevi semtin en iyi bahçesine sahip olmanızı sağlamak. Çimleriniz her zaman çok havalı gözükecek.
0: Bu çim biçme makinenizin arkasına takılacak bir eklenti. Birkaç vidayı sıkın ve ağırlık olması için silindiri kumla doldurun.
2: Kurulumu çok kolay. 15 dakika sürüyor bir torba kum ve bir huni. Gerçekten çok basit.
0: Aleti takın ve siz çimleri biçerken o da mükemmel bir desen yansıtması için çimleri eğerek hünerini göstersin.
2: Ben aslında büyük bir hayranım.

0: Mevsimler değişir ve yaptığınız işler de. Her türlü hava koşulunda çalışıyoruz. Yaz için propanlı bir kenar kesiciye ne dersiniz? Çimlerinize mükemmel şeritler çekecek bir icadı.
1: Ben aslında büyük bir hayranıyım.
0: Ya da itmeli çim biçme makinesinin modern bir versiyonuna. Fabrika turuna çıktığımızda neyin değiştiğini göreceksiniz.
2: Onları yaklaşık olarak 1000 derece sıcaklığa erişebilen bir fırının içine atıyorum.

0: Anayım oldukça etkileyici bir alet. Bahçem hep hayalini kurduğum Yankee Stadyumu gibi.
1: Kullanma kılavuzu sizi daha üst boyutlara da çıkarıyor. Kıvrımlar yaratın, dama deseni, hatta logolar. Kolay bir şekilde profesyonel sonuçlar elde ediyorsunuz.
0: Kimseye para vermedim. Ucuz, etkili, kolay. Bir saatte bitti. Bir dakika fazla değil.
1: Buradaki olay basit. Bahçenizin görenleri kıskandırması.
0: Şimdi yan komşu gördüğünde şunu diyecek. John'un çimlerine baksana. Şu şeritleri gördün mü? Neler oluyor? Beyzbol maçı mı yapacaklar? Yoksa arkadaşlarıyla golf mü oynayacak?
1: Burada havalı bir alet iş başında. Olan şey bu. Birazdan kış soğuğu geliyor. Ön camı temizlemek için canavar bir buz kazıyıcı. Ve kar fırtınaları için sizi yarı yolda bırakmayacak bir saban. Ve şu yaptıkları ürünlere bir bakın. Beyaz şeylerle nasıl savaştıklarını görmek için Kuzey Michigan'daki fabrikalarına gidiyoruz. Soğuk gelse de bizi durduramaz. Ama önce isinalı çim kesme makinesi bahçeyi güzel yapıyor. Bunlar ne kadardır var biliyor musunuz? İlk modeli 1951'de mi, 72'de mi, 83'te mi üretildi? Siz bunu bir saniye düşüne durun, cevabı aradan sonra söyleyelim. Evet, ilk model ne zaman üretilmişti? Sorunun cevabı 1972. Texas Houston'dan George Ballas. Benzin istasyonlarındaki büyük döner fırçaları görüyor ve aklına bir fikir geliyor. Yaptığı ilk prototip çimleri kesmek için misina kullanıyordu. Bununla buz kazıyabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ama şu koca oğlana bir bakın. Adı buzdozer ve hatta bir buldozer gibi görünüyor. Evet, adı buzdozer. Ve kış ayları arabanızın üstüne küçük sürprizler bıraktığı zaman zor işlerin altından kalkmaya hazır.
2: Gerçekten bir buldozer gibi.
1: Ve bu şey buzları resmen ısırıyor.
2: Buzla temas ettiği zaman hissediyorum. İlerlerken her şeyi kırıp parçalayıp geçiyor.
1: Ama sakın merak etmeyin, bu dişler çok sevdiğiniz arabanızı ısırmaz.
2: Bu plastik. Bir çeşit yumuşak plastik ve çok mu fazla ya da sert yapıyorum yoksa boyaya gelip boyayı mı kazıyorum diye endişelenmiyorum.
1: İşin sırrı ergonomik tutma yeri.
2: Burada başlangıç noktaları var ve bunun hareket etme şekli gerçekten çok ama çok iyi düşünülmüş.
1: Ve kazıyıcı donmuş ve zorlu durumların altından kalkarken arabanızın içinde çok yer işgal etmeyecek.
2: Hiç yer kaplamıyor. Her zaman arka koltukta tutuyorum. Çünkü kuzeyde kışlar sert geçiyor ve bununla buzu kolayca temizleyip geçiyorum. Zamandan çok kazandırıyor.
1: Tamam. Peki ya kar yağıyorsa ve küçük bir kaldırım yerine bütün bu 1 kilometrelik garaj yolundan ve yoldan endişeleniyor olursanız, işte o zaman kolay kullanılan bir kar küreğiciye ihtiyacınız oluyor. Şirketin Michigan'daki fabrikasında ürettiği şu canavara bakın. Ne yapıyorlar görmek için oraya gidiyoruz. Kar deyince Michigan'da yaşayanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilir. Ve yüksek miktardaki kardan hızlı bir şekilde kurtulmak istediğinizde bu alet arabanızı efsanevi bir kar küreme makinesine dönüştürebilir.
3: Bu şey harika görünüyor. Oldukça agresif bir havası var.
1: Şimdi çıkardıkları son modele bakacağız. En ağır kar kütlelerinde bile bana mısın demiyor. Çok pozisyonlu bıçak tek bir tuşla ayarlanabiliyor.
3: İçe dönük çok sert açılı bir kar küreğiciden kepçeye ve yığmaya kadar aradaki bütün seviyeleri seçebilirsiniz.
1: Ve kurulumu sadece 30 saniye sürüyor.
3: Son ürettiğimiz modeldeki sistemi kullanmak gerçekten çok kolay. Birkaç mekanizmayı yerine takıyorsun ve işe koyuluyorsun.
1: İşte bu kadar. Şimdi aksiyon sizi bekliyor. Konforlu bir şekilde kar küreyebilirsiniz. Ve arabanız yoksa daha küçük olan bir versiyonu da var.
3: Bunu özel bir şekilde tasarladık ve bizimkini özgün yapan şey, bütün özellikleri taşıyan tamamen hidrolik bir kar küreyici olması.
1: Bu firmanın ürünleri insanlar karın ne demek olduğunu çok iyi bildiği Michigan Iron Mountain'da yapılıyor.
3: Burada 5, 7 hatta zaman zaman 10 metre kardan bahsediyoruz. Kar yağınca nasıl savaşacağımızı ve karı etkin bir şekilde iteleyecek aletler yapmasını da biliyoruz.
1: Karı yukarıya itmek için bu son modelin tasarımında yana genişleyen kanatlar ve kıvrımlı kenarlar var.
3: Yüzeyleri ya da bizim deyişimizle saldırı açılarını çalışıyoruz. Çünkü karı o arabadan olabildiğince en uzağa mümkün olan en kısa zaman içinde göndermek istediğimizi biliyoruz.
1: Tasarım bitmişken şimdi üretime geçebilirler. Bunun için işe 250 kiloluk çelik levhalarla başlıyorlar.
3: O gördüğünüz modeller bir bilgisayara yüklendi ve burada o çelik levhalardan oldukça karmaşık parçalar kesebilecek bir lazer kesici var.
1: Lazer ve plazma kesiciler küçük işleri hallederken Bıçağın ana kısmına tek parça olarak şekil veriliyor. Öncelikle onu silindirlerden geçiriyorlar. Ve sonra kenarlara şekil veriyorlar. Ve kaynak yaparak parçaları birleştirmeye başlıyorlar. Sonraki adım ise boyama. Ve üç aşamalı süreç paslanma ve aşınma olmamasını garanti ediyor.
3: Hepimiz biliyoruz. Kar küreciler yollarda çalışıyor ve yollarda tuz, kum ve çakıl oluyor. Her aşamada astar ve devamında son tabaka. Fırınlanıyor. Bu aşınmayı önlemek için yapılıyor.
1: Bu modelin iki versiyonu var. Tamamı çelik ya da polietilen kaplama olan. Polietilen versiyonu ultra pürüzsüz.
3: Materyalin bu özelliği karın küreciden ve yoldan uzağa daha hızlı bir şekilde gitmesine yardım ediyor.
1: Ve sonunda her şey toplanıyor. Firma kar küreyicilerini aklınıza gelebilecek en zorlu koşullara gönderiyor. Ve tam olarak bu sebepten ki bu üründe buzun ve karın mekanizmalara temas etmemesi için tamamen kapatılmış bir hidrolik sistem bulunuyor. Ayrıca fırtına gelince hazırlıklı olmanız için reflektörlü lambaları da var.
3: Buraya mengene gibi bir sistemle tutturulmuş durumdalar. Sallanıp titremeleri mümkün değil.
1: Kar küremek gibi büyük savaşlara girmek istediğiniz zaman bundan daha iyi bir alet bulamazsınız. Birazdan, bütün tırmıklar aynı değil. Bunlar harika görünmenin yanında bazı işleri de çok daha iyi yapıyorlar. Büyük bitkileri sökmeniz gerektiğinde size ihtiyacınız olan gücü verecek bir aletimiz var. Bunun tutmak için güzel dişleri var. Bütün bu şeyi yerinden çıkarıp alıyor. Ve bir yandan kar üflerken diğer yandan da buz eritebilirsiniz. Sizi dört mevsime de hazırlıyoruz. Birkaç küçük ağaç ya da biraz çalı sökeceksiniz diyelim. Köklerini de almalısınız yoksa tekrardan büyürler değil mi? Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bir halat kullanabilirsiniz ve ben de size bol şans dileyebilirim. Çünkü çoğu zaman halatın yeterli kavrama gücü olmuyor ve o zaman devreye bu alet giriyor. Bunu en dibinden takıyorsun, diğer ucu da araca bağlıyorsun ve daha sonra çekip alıyorsun. Bu aletin dişlilere sahip çenesi tam olarak tutmak için yaratılmış. Kavrama konusunda müthiş dişleri var. Yani her şeyi söküp alabilirsiniz. Bu ürünle çapı 10 santime kadar olan ağaçlardan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Zincirin diğer ucunu da aracın çeki demirine bağlayın ve yavaş yavaş ilerleyip çekin. Hadi bebeğim, bütün o kökleri de. Olay oradaki kök sistemini çıkarmak olduğunda bu alet işini iyi yapıyor. Evet, işte bunu seviyorum. Tırmık bahçe aletleri arasında en güvenilir olandır. Ama her zaman daha iyisi yapılabilir. Ve bu firmada çalışan insanlar sizin için birkaç tane harika tasarım yaratmış. Köpek balığıyla ve kunduzla tanışın. İşleri çok daha hızlı bitirmeniz için üretilmiş iki uzman tırmık.
4: Aslında bunu çok seviyorum.
1: Kunduz basit tırmık işleri için birebir. Yuvarlak şekli yaprakları daha hızlı bir şekilde toplamanıza yardım ediyor.
4: Normal bir tırmığın yerine sürekli olarak ve yavaş yavaş çekmek yerine tek hareketle bütün bir yığını kavrayıp bir arada tutabiliyor ve her şeyi kolaylaştırıyor.
1: Kunduz'un sağlam tasarımı zorlu işlerin altından bile kalkabiliyor. Köpek balığı ise biraz farklı. Kabuk ve malç için tasarlanmış. Tutmak ve kazmak için kıvrık dişleri var.
4: Bahçedeki yığınların içine rahat bir şekilde girebiliyor ve kolayca çekebiliyorsun. Ayrıca devamında geride düz bir katman kalıyor. Yani yığının nereye gideceğini kontrol edebiliyorsun.
1: Ve itmek için de çok iyi.
4: Güzel tarafı iterken başka bir yığın yaratmadan eşit dağıtması.
1: Köpek balığı ve kunduz işi bitiriyor. Ve bunu yaparken de iyi görünüyorlar. Dış mekan aletleri için olan bir fuar sadece çimleriniz için değildir. Burada kış için de faydalı olacak bazı şeyler var. Kar üfleyicinize takmak için burada küçük ama etkili bir eklenti var.
5: Bu içine yaklaşık 2,5-3 kilo kadar buzlanma karşıtı tuz dökebileceğiniz bir besleme hunisi.
1: Farkı şu, orada karları yolun üzerinden alıp kenarlara gönderirken yerdeki o son katmanın erimesi için yerlere de tuz dökebilmenizi sağlıyor.
5: Bu aletle her şey tek seferde yapılıyor.
1: Sadece kolu sıkın ve yer çekimi tuzu aşağıya doğru çeksin ve istediğiniz noktaya bıraksın. Tek bir geçişte kardan kurtulun, buzu eritin ve kaldırımı daha güvenli kılın. Ve şimdi geçmişe doğru gidiyoruz. Büyük babanın eski çim biçme makinesini hatırlıyor musunuz? Onları hala eskiden olduğu gibi yapıyorlar ama birkaç modern yenilikle.
6: Ve daha sonra bıçağa sarmal bir şekil veriyoruz.
1: Nelerin değiştiğini görmek için bu şirketin fabrikasını ziyarete gidiyoruz. Her sonbaharda yaprakların tamamını temizlemeniz gerekmiyor. Aslında onları ağaçların ve çalılıkların altında bırakmak iyi bir fikir. Kış boyunca çürüyüp kompost olacaklar ve böylece ilkbaharda daha az malç ihtiyacınız olacak.

0: Çevreye duyarlı olacaksanız size bir önerim var. Bunu eski usul yapın ve yanında biraz egzersizle. Küçük bahçeler için itmeli modeller en iyisi. Ama bu aletlerin zaman içinde hiç değişmediğini düşünüyorsanız tekrar düşünün. Indiana'daki bir çim biçme makinesi fabrikasına gidiyoruz ve neler neler öğreniyoruz. Biraz nostalji yaşamaya ne dersiniz? Çimleri biçmek önceden kas gücüyle yapılan bir işti. Yakıt gücüyle değil. Bu şirket bu aletleri 1895 yılından beri üretiyor ve satıyor. Koleksiyonları yıllar boyunca gerçekleşen evrimi gösteriyor. Bugün aynı görünüyor olabilirler. Ama daha hafifler ve daha kolay itiliyorlar.
1: İtiyorsun ve kesiyor. İşte bu kadar.
0: Bu işin ustası olan bir alet makas kullanmışsın gibi kesmeli. Motorlu olanların yaptığı gibi çimi eğmemeli ya da çime herhangi bir zarar vermemeli. Peki ama bunlar hala eskisi gibi mi? Bu sorunun cevabını öğrenmek üzere firmanın Indiana Shelbyville'deki fabrikasına gittik. Çim biçme makinelerinde olay saf çelik sarmallarla başlıyor. Bunlar iki farklı parça olmak üzere kesiliyor ve presleniyor. Mesela bunlar bıçağı yerinde tutuyor.
2: Aslında buna örümcek deniyor ve bundan bir günde en azından 1000 tane yapıyoruz.
0: Kesme mekanizmasının bir parçasını kes ve gönder denilen bir süreçle üretiyorlar.
2: Bu aslında kesici çubuk bıçağımız. Yani çim biçme makinesinin altındaki ana bıçak. Ve spiral bıçaklar buna temas ettiği zaman aynı makas kullanmışsın gibi kesiyor.
0: Aynı zamanda kesme bıçaklarına da şekil veriyorlar. 50 tonluk bir pres çeliği uzunlamasına kesiyor. Daha sonra bunları kızartmak için kızgın bir fırın kullanıyorlar.
2: Onları yaklaşık olarak 1000 derece sıcaklığa erişebilen bir fırının içine atıyoruz. Bu adamın yaptığı şey bıçakları sertleştirmek oluyor. Böylece işlevlerini neredeyse bir ömür boyu kaybetmiyorlar.
0: Metal ısındığı zaman parçaları döndürüyorlar.
2: Daha sonra bıçağa sarmal bir şekil veriyoruz.
0: Soğutulduktan sonra bıçaklar örümceğe perçinleniyor ve spiral bıçaklar ortaya çıkıyor.
2: Her bir çalışan günde yaklaşık olarak 275 adet üretiyor. Bu da her el ortalama 5500 perçin yapıyor demek. Ve bu da bizim istediğimiz silindir şeklini yaratıyor.
0: Doğru kesmesi için bu bıçağın mükemmel bir silindir olması gerekirken çubuk da güzel ve düz olmalı. Bu yüzden bu noktada kontrol edip düzeltiyorlar. Şimdi bıçakları jilet gibi keskin yapmalılar. Bu 3 aşamalı bir işlem.
2: Burada bileği taşı yöntemi kullanıyoruz. Kaba silme kullanıyoruz. Sonra bıçaklarımızdaki eğri kenarları yaratmak için son bileme ya da ince bileme adımını tamamlıyoruz. Bu onları keskin yapan şey.
0: Daha pürüzsüz bir bıçak daha az kıvılcım çıkarıyor. Ve sonunda her bıçağın kesimi tek tek kontrol ediliyor.
2: Ürettiğimiz bıçakların birbirinden santimin 1/1000 kadar ayrı kalmasını istiyoruz. Yani bu da bir saç teli demek oluyor. Çok titiziz.
0: Testi geçtikten sonra spiral bıçaklar emaye ile boyanıp fırınlanıyor. Ve son aşamada silindirleri, dişlileri ve tekerlekleri takıyorlar. Bıçakların doğru pozisyonlarda durduklarına ve kağıt kadar ince şeyleri bile kesebileceklerine son bir kez daha bakılıyor. Bu 1 santimin 1/3 demek. Eğer bunu yapabilirlerse çimlerinize neler yapabileceklerini düşünün.
1: Bitiyoruz, dönüyor ve kesiyor.
0: Çok süslü değil ama güzelliği de burada. Sessiz çalışıyor, çevreyi kirletmiyor ve size de egzersiz yaptırıyor. Bundan daha basiti olamaz. Basitlik asla hafife alınmamalı. Bu gerçekten havalı bir alet. Tekrar görüşmek üzere. Bunu en dibine takıyorsun. Diğer ucu da araca bağlıyorsun ve daha sonra da çekip alıyorsun. Neydi o? Duydun mu?
3: Sanırım karga.
0: Karga mı? Tamam, ben kaçtım.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz ne?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor... Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
1: Hazır mısın?
2: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
3: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
1: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
4: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak Kutusu'na dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
3: Tamam, hadi oraya takalım.
5: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
3: Tamam, aşağı gel.
5: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
3: Bayağı iyi.
1: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
3: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
1: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
4: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
6: İyisin dostum.
7: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
6: Peter, yukarı taraf.
7: Sterling.
6: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
8: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
2: Bu kesime gelebilir misin
0: lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

nasıl yapılır da bugün? Dikiş iğneleri ve toplu iğneler. Mimari kalıplar binalarınıza estetik katıyor. Lokomotifler, yük vagonlarını çeken lokomotifler büyük ve güçlüdür. Ve mandallar, çamaşırlarınızı asarken büyük kolaylık. Ama önce... Tarih boyunca dikiş iğneleri parçaların birbirinden ayrılarak sökülmesini engellemiştir. İğnenin kemikten yapıldığı ilkel çağlardan incecik bir çelik şeklini aldığı günümüze kadar gelen büyük bir önemi vardır. Uzun yıllardır bu basit alet bütün bir aileyi giydirmeye olanak sağlıyor. Günümüzde giyim eşyalarının çoğu fabrika ürünü olmakla birlikte dikiş setleri evimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir şeyler sökülmeye başladığında iğne ve iplik akla gelen ilk çözümdür. İğnelerin yapımı ince çelik tellerle başlar. Makineler iki makarayı aynı anda boşaltır ve kılavuz tekerlekler tarafından tellerin çekilip dar bir geçit yardımıyla kıvrımların yok edilerek düzleşmesini sağlar. Ve daha sonra kesiciler tarafından iki iğne uzunluğunda kesilirler. Teller titreşimli bir oluktan çıkarak kutularda istiflenir. Her birinden iki iğne yapılacak. Bu öğütücü tekerlek dönerken üste başka bir tekerlek farklı yönde devir yapar ve tellerin ucunu belli bir miktarda zımparalar. Sürtünmeden dolayı kıvılcımlar uçuşur. Uçların yeterince sivri olması için 6 kez bilenmesi gerekir. Bundan sonra teller bir dizi presleme makinesinden geçmek üzere yola çıkar. İlki, her bir telin orta noktasını iki iğne ucu olacak şekilde düzleştirir. Bir sonraki makine olan dergeç, her bir uçta bir tane olmak üzere iki göz açar. Üçüncü makine, teli ikiye böler ve iğne uçlarındaki fazlalık kısmı kırpar. İğneler bir kutunun içine düşer. Üç basit aşamayla bu çelik tel iki adet dikiş iğnesine dönüştü. Bir sonraki aşamada metali katılaştırmak için ilk önce iğneler fırınlanır ve sonra aniden soğutulur. Sıcaklık şoku iğneleri katılaştırır. İğneler gliserinli yağ ve parlatma tozuyla kaplanır. Daha sonra bir dizi plastikle kaplanır ve üzeri örtülerek dikilir. İğneler bir deri tabakasıyla sarılarak rulo haline getirilir. Yapılan paketler özel bir makineye konur. Bu makinenin içinde iki gün döner. İçeride iğneler parlatıcı malzemelerle karışır ve daha düz bir görünüm alır. Sonra iğneler bir yıkama makinesine konularak su ve sabunla yıkanır. Bu parlatıcı kalıntılarını alarak onları elektrokaplamaya hazır hale getirir. Elektrokaplama iğnelere nikel kaplı paslanmaz bir dış yüzey kazandırır. Şimdi de iğneler uçlarının aynı yönde olmasını sağlayacak şekillendirici bir makineye giriyor. Bir denetleyici iğneleri kontrol ediyor ve kusurlu olanları ayırıyor. İğnelerin uçları altın suyuna batırılır ve elektrik yükü verilir. Böylece altın nikele karışır ve yapışır. Etrafındaki altın, iğne deliklerini göze çarpar hale getirir. Bu sırada toplu iğneler yapım aşamasında. Gaz alevleri camı eriterek küçük damlacıklar haline getiriyor ve iğne topları dönerken bu maddeyle kaplanıyor. Cam saniyeler içinde katılaşıp, saydamlıktan çıkıp mat hale geliyor. Böylece bu cam kaplı toplu iğneler kenar kıvırma ve diğer dikiş işleri için hazır durumda. Toplu iğneler dönen iki silindir arasına bırakılıyor. Silindirler arasındaki boşluk gittikçe daralıyor. Bu da onları kutulara düşmeden önce aynı büyüklüğe getiriyor.
Geriye sadece paketlemek kaldı. Paketleme sistemi tamamen otomatik. Makineler dikiş iğnelerini plastik paketlerdeki oyukların içine bırakıyor ve paketler ilerliyor. Zamanlama kusursuz. Son olarak eklenen saydam bir kapakla bu ürün vitrinlerdeki yerini almaya hazır hale geliyor. Dış cephe kalıpları sıradan bir yapıyı gösterişli bir yapıya dönüştürebilir. Bunu ilk defa eski Yunanlar tapınaklar için yaptıkları süslü oyma kalıplarıyla göstermişlerdir. Günümüzde kalıpları oymak için çok zaman harcamaya gerek yok. Fabrika üretimi sentetik modeller yapılarınıza estetik katmaya hazır. Mimari köpük kalıpları göz yanıltıyor. Taş ya da tahta gibi görünüyorlar. Bu komşuları ya da gelen geçeni etkileyecek iyi düşünülmüş bir hile. Büyük bir köpük parçasıyla başlıyorlar işe. Bu genleştirilmiş polistiren, kısaca EPS. Kızgın telli köpük kesici makinesini çalıştırıyorlar. Bilgisayar yazılımı kontrolünde olan bu alet, köpük parçası üzerinde hassas ve karmaşık kesimler yapıyor. Bu bilgisayarlı kızgın tel, kapı ve pencerelerde kullanılmak üzere mimari süsleme parçaları kesiyor. Masrafı en aza indirmek için kesimi ekonomik bir yolla yapıyor. Kızgın telin işi bitti ve yanma işleminden dolayı duman bırakarak yükseliyor. Bir işçi kalıpları dışarı çıkarıyor. Her mimari süsleme 2,5 metre uzunluğunda. Kızgın tel şimdi de oyuklu bir sütun oyuyor. 1,5 katı zaman harcıyor. Bu Roma tarzı bir sütun. Bir zamanlar taştan oyulurken şimdi de köpükten yapılıyor. Ve bu eski dünya görünümü şimdi küçük bir fiziksel güçle verilebiliyor. Kemer yapmak için bilgisayarlı düz bir tel kullanmak yerine kızgın telli bir şekil kullanıyorlar ve bunu kavisli bir köpük parçasının önüne yerleştiriyorlar. Lastik araba tekerlekleri köpüğü kızgın tele doğru itiyor. Bu tekerlekler kesimi yönlendirmek için önceden ayarlandı. Ortaya daha önceden hazırlanmış doğrusal kesime uyan bir kemer çıktı ve birbirlerine kusursuz bir şekilde uyacaklar. Taştan kemerlerde parçaları orta noktada birleştirmek için kullanılan kemer taşına benzetmek için köpükten oyulmuş bir takoz kullanıyorlar. Şimdi de bir işçi kesilmiş köpük kalıplarını cam yünü filesiyle kaplıyor. Önceden tutkala bulanmış file hemen köpüğe yapışıyor. Bu file kalıba güç katıyor ve aynı zamanda çatlamaya dayanıklı hale getiriyor. Daha sonra çimento bir hazneye dökülüyor. Oradan da aşağıdaki kalıpların üzerine. Kalıplar aynı şekle sahip bir şablonun içinden geçirilerek çimentonun yüzeye ve kenarlara aynı oranda uygulanması sağlanıyor. Bu sıradan bir çimento değil. File kaplı kalıplar için dayanıklı bir astar görevi görecek. Özel bir reçine ile güçlendirilmiş bir karışım. Şimdi de bir işçi daha iyi bir doku elde etmek için ikinci çimento astarını atmadan önce en az 24 saat kurumaları için kalıpları raflara yerleştiriyor. Kemer şeklinde bir kalıba çimento uygulamak daha zor. Bu yüzden daha aktif bir yaklaşım izliyorlar. İşçi çimentoyu elindeki kürekle yarım daire şeklindeki köpüğün üzerine döküyor. Daha sonra kalıbı şablonun içinden geçirmek yerine şablonu kalıbın üzerinden geçiriyor. Bu çimentoyu kavisli bir yüzeye uygulamak için daha etkili bir yol. Kesme, fileleme ve iki kat çimentodan sonra bu kemer kullanıma hazır. Daha küçük siparişler için çimentoyu yine elle uyguluyorlar. Bir iki sütunu sıvamak için makine düzeneğine gerek yok. İşçi Roma tarzı bu sütuna
Çimento uygulayıp taş gibi görünmesi için masadaki çizgiyi takip ederek şablonu yavaşça üzerinden geçiriyor. İkinci kat daha fazla özen istiyor. Tamamen kaplanması için çimentoyu oyuklara iyice sürüyor ve sonra şablonu bir kere daha üstünden geçiriyor. Bu sefer hafifçe kaydırarak daha güzel bir doku elde etmeye çalışıyor. Ve sonunda bu kalıplar bir yapıya estetik ve gösteriş kazandırmaya hazır. Bu tekniklerle Roma bir günde kurulabilirdi. Birazdan lokomotiflerle devam edeceğiz. Daha sonra da mandallara geçeceğiz. Ama önce kısa bir ara. Lokomotif, trenin önünde olan ve vagonları ray boyunca çeken güçlü bir araçtır. Bazen arkadan iten ikinci bir lokomotif de olabilir. Yolcu treni lokomotifleri daha küçüktür ve hız için özel tasarlanmışlardır. Yük vagonlarını çeken lokomotiflerse çok daha büyük ve güçlüdür. Kuzey Amerika'da raylar çok daha güçlü ve geniştir. Ağır vasıta denilen devasa lokomotifler de burası için tasarlanmıştır. Bu sarı olan daha küçük lokomotifler Avrupa piyasası için üretiliyor. Sağdaki gri ve büyük olanlar da ağır vasıtalar. İşçiler lokomotifin şasisi yani ana gövdesini yapmak için büyük çelik parçalarını kaynakla birbirine ekliyor. Her iki uçta da gövdenin üzerindeki deliklere devasa çelik vidalar koyuyorlar. Şimdilik çivileri sabit tutmak için kısmen birleştiriyorlar. Daha sonra gövdeyi büyük kaldıraçlarla yükseltip ters çeviriyorlar. Böylece çivilerin çıkıntı yapan kısmı üste geliyor. Bir sonraki aşamada gövde tamamen birleştirilmek üzere vinç yardımıyla başka bir alana taşınıyor. Çivilerin sağlam bir şekilde birleştirilmesi çok önemli. Çünkü ana gövdeyi tekerleklere bağlayan bölge burası. Otomatik bir kaynak makinesi 25 mm kalınlığında kaynak yapmak için her vidanın etrafında dönüyor. Vidanın her kısmına aynı oranda kaynak yapıyor. Kaynak yapılmış bütün çelik kısımlar ana gövdeyi 450 ton çekebilecek hale getirmek için oldukça kalın olmalı. Daha sonra hava tankını, havalı fren borularını ve 21 litrelik yakıt tankını kuruyorlar. Sırada motorların takılması var. Motorlardan her biri normal araçların 3 katı olan 750 beygir gücünde. Bu da lokomotife 4500 beygirlik bir güç veriyor. Her bir motoru kurmak için duraç adı verilen silindirin içine bakırdan yapılmış bobinler konuyor. Daha sonra döneç adı verilen başka bir silindir duraçın üstüne indiriliyor. Dinamo tarafından güç alan bobinler döneci çevirmek için elektrik alanı yaratıyor. Böylece döneç lokomotifi yürüten parçaları döndürüyor. İşçiler tekerlekleri yağlıyor ve güçlü bir baskı uygulayarak aracın altı dingiline yerleştiriyorlar. Her tekerlek 1 metre çapında ve 1 ton ağırlığında. Dingil, iki tekerleği döndüren büyük bir dişliğe sahip. Biten bu birime tekerlek dingili dişlisi deniyor. Kısaca VAC. İşçiler motorların üstüne VAC yerleştiriyor. VAC dişlisi motorun dişlisiyle birleşiyor. Böylece motor çalıştığında dişli de dönüyor. Dişlinin dönmesiyle de tekerlekler dönüyor. Şimdi elde 6 adet VAC motor kombinasyonu var. İşçiler bunları 3'er adetten 2 gruba ayırıyor ve her üçlüyü bujiye çerçeveliyor. Bu sayede lokomotif her birinin içinde havalı fren sistemi olan 2 bujiye sahip oluyor. Bu ana kadar bujiler ters duruyordu. Şimdi ise bir vinç yardımıyla lokomotifin son parçalarını takmak için ters yüz ediliyor. İki bujiyi de ana gövdenin yanına her iki uca koyuyorlar. Daha sonra vinç ana gövdeyi kaldırarak yavaşça bujilerin üzerine koyuyor. Ana gövdenin altında yer alan vida çıkıntıları bujilerdeki boşluklara yerleşiyor.
Şimdi de ana gövdenin üzerine devasa bir dinamo indiriyorlar. Bu motora, kontrol sistemlerine ve diğer yardımcı donatımlara güç veriyor. Bu 16 silindirli 4500 beygir gücündeki makine dinamoyu çalıştırıyor. Bir sonraki aşama operatör kabini. Sese karşı izole edilmiştir ve şok emici bir sistem üzerine oturtulur. Sırada bu kalın kabloları içeren elektrik bağlantıları var. Her biri 1000 taneden fazla kablo içeriyor ve yaklaşık 10.000 amper taşıyor. Makine ve dinamonun üzerine onları doğal şartlardan koruyacak bir kaporta yerleştiriliyor. Lokomotif buradan da boyama için başka bir bölüme gidiyor. Yapımı tamamlanan lokomotif neredeyse 23 metre uzunluğunda. Tam yakıtla 204 ton yük taşıyabilir ve araziye bağlı olarak treni 1 kilometre mesafeye kadar çekebilir. İlk mandal 1800'lü yılların başında Shakers'lar tarafından icat edildi. Ortasında dikey bir diş olan silindir şeklinde bir tahta parçasıydı. 1853 yılında Amerikalı bir mucit iki parçadan oluşan yaylı mandalı icat etti. Mandalın bugün hala plastik ve tahtadan üretilen şekli bu. Bu Çek şirketi mandalı kayın ağacından yapıyor. Kayın bu iş için ideal çünkü sert ve dayanıklı. Kütükler fabrikaya geldikten sonra şeritli testere tarafından 7 santimetre kalınlığında tahtalar haline getiriliyor. Ağaçlar doğası gereği nemlidir. Bu yüzden tahtaları kurutmak hassas bir mesele. Eğer kurutulmazsa tahtadan yapılan mandallar sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak yerleşir ve sıkışır. Bu da çatlamalarına sebep olur. İlk olarak tahtalar nem seviyeleri %20'ye düşene kadar açık havada kuruması için yaklaşık 7 ay bekletilir. Nem seviyesini düşürmek için 3-4 hafta kadar fırınlanır. Tahtalar şimdi dayanıklı halde. İşçiler onları daha kısa ve kullanışlı bir uzunluğa getiriyor. 7'ye 7 boyutlarda kesiyorlar. Şimdi ise parçalar kesme makinesine sokuluyor. Makinenin 4 silindirli bıçağı parçaları aynı anda 5'e bölüyor. Her parça 0.9 santim kalınlığında. Bu ince parçalar makineden çıktığında işçiler tarafından kontrol ediliyor. Hatalı olan parçalar ayrılarak fare kapanı yapan fabrikalara satılıyor. Denetimi geçen parçalar freze tezgahından geçiyor. Makine her bir parçayı 4 küçük parçaya bölüyor ve ön yüzeyi mandal kıskacı şeklinde, arkayı da kertik şeklinde oyuyor.

Böylece her ince tahta bundan buna ve buna dönüşüyor. Arka yüzdeki kertik iki kıskacı birleştiren yayı tutarak aralarındaki gerginliği sağlıyor. Bir sonraki makine her parçayı 5 eşit parçaya bölüyor. Öncesi ve sonrası. Tüm bu kesim işlemi geride pürüzlü kenarlar bırakıyor. Bu yüzden işçiler parçaları zımpara fıçısına dolduruyor. Fıçı döndükçe parçalar birbirine sürtünüyor ve aşınım pürüzlü tahtayı düzleştiriyor. İşçiler fıçının içine bir parça da bal mumu koyuyor. Fıçı döndükçe parçacıklar aşınıyor ve tahtaları kaplıyor. Böylece daha düz bir görünüm alıyor. Bu sırada başka bir makine 1,5 milimetre kalınlığındaki demir tellerden yayları yapıyor. Bu teller pası önlemek için çinko ile kaplanmış. Burada da makinenin yayın sarmal kısmını yapmak için teli nasıl 7 kez büktüğünü ve kerteğe uyması için uçlarını nasıl kıvırdığını ağır çekimde görüyoruz. Bütün parçalar hazır olduğuna göre birleştirme zamanı. İşçiler tahta parçalarını ve yayları montaj makinesinin ayrı bölmelerine koyuyorlar. Yayların her biri aşağı düştüğünde mekanik bir parmak, yayın ucunu ileri iterek sarmal yapının iki tahta parçası arasına girmesini sağlar. Sonra da yayın ucunu kerteğe yerleştirir. Makine bu şekilde saatte 8000 mandal üretir. Yapılan mandallar aktarımcı bir bandın üzerine düşüyor. Bu da onları düzineler halinde gruplayan makineye iletiyor. Buradan da belli bir satış formatı vermesi için ayarlanmış makineye gidiyorlar. Bir pakette 36 tane olması gerekiyor. Bu yüzden makine 3 düzine halinde istif yapıyor. Üzerine etiket kağıdı koyduktan sonra makine paketi ambalajlıyor. Mandal sıradan bir ürünmüş gibi görünebilir. Ama görüyoruz ki ününden hiçbir şey kaybetmiyor.

Nasıl yapılmış da bugün? Desenli cam işlemi. Gözlerinize inanamayacaksınız. Balık yemi. Renk renk kurutulmuş yemler acaba nasıl hazırlanıyor? Ve karavanlar. Evdeki konforu aracınızda da yaşayabilecek misiniz? Ama önce... Desenli cam işleme, cam yapımının ulaştığı en üst noktadır. Bunu yapan ilk cam ustası, bir ipe renkli camları dolayarak, daha sonra bunları birbirine bağlayarak, karışık bir yüzeyin üzerine şeffaf bir kristalle kaplar. Ardından çok karışık bir cam işleme tekniği kullanarak, bu şekil verilmiş çubuklarla nefes alan bir sanat eseri oluşturmuştur. Cam işleme tekniği 1500'lü yıllarda İtalya'nın Murano kentindeki cam ustaları tarafından bulunmuştur. Sonraları bu gizli teknik 2000 yıl kadar öncesinde cam işleme sanatının doğduğu yer olan antik Mezopotamya'da kullanılan metotlarla birleştirilmiştir. Tüm bunlar çoğunlukla silisli kum, soda ve kireç karışımıyla oluşmaya başlıyor. Bu karışım 1300 derecede kaynatılıp eritiliyor, birkaç saat sonra içine kurşunsuz akışkan bir kristal katılıyor. Bu işi yaparken kullanılan metal çubuğa cam çubuğu adı verilir. Cam ustaları erimiş kristali metal bir masanın üzerinde soğuyup katılaşana kadar yuvarlarlar. Bu şekil verme tekniğine yuvarlama denir. Daha sonra bir sütun yardımıyla şekil verilmiş yoğun renkte olan cam alınır. Bunun adına da renkli çubuk denir. Bu renk çubuğu kristal sütunun sonuna kadar eritilir. Aynı zamanda diğer bir renk çubuğu da ısıtılarak erik bir hale getirilir. Daha sonra kaplama adını verdiğimiz diğer bir aşamaya geçilir. Erimiş olan renkli cam diğer bir renk çubuğu ile sıkıştırma yapılır. Ardından cama marver tekniğiyle renkli cam simetrik olarak kaplanana kadar şekil verme işlemi yapılır. Diğer demir çubuğun üzerine yeni bir parça şeffaf kristal hazırlanır. Demir uçlu maşa kullanılarak renk uygulaması yapılır. Cam ustaları cam kristali çekip şekerleme gibi esneterek şeker kamışı olarak bilinen hale getirirler ve iç kısmına ise kalın bir kristal kamışla renkli cam çevrilir. Bu iş çok muazzam bir uzmanlık gerektiriyor çünkü soğumakta olan camın germe işlemi yapılırken camın kıvam noktasından gerilir ve aynı zamanda bükülmemesi ve kırılmaması gerekir. Uzun kamış kontrol edilebilecek bir uzunluk olacak şekilde kesilir. Daha sonra renkli çubuklar da gerekli olan boylarda kesilir. Çubuklar kusursuz bir biçimde hazırlanır. Isıtılır, ardından bu çubuklar kusursuz şekilde olan erimiş şeffaf kristalin üzerinde yuvarlanır. Şimdi çekme işlemi tekrarlanacak. Fakat bu sefer iç bölgeye istenilen şekli vermek için her iki demir çubukta bükülür. Elektrikli matkap kesin ve istenilen biçimde şekil verilmesini ve döndürülmesini sağlar. Bu çubuk başka bir şey oluşturur ve bunun adına da karmaşık kamış adı verilir. Kısa bir süre sonra, soğuduktan ve sağlamlaştıktan sonra işlemeli cam parçaları haline getirilmek üzere istenilen ebatlarda camlar kesilir. Karmaşık çubuğun içindeki renkler ve şekil, tercihe ve eriyik bir kristalin üzerinde döndürülmüş olan bambu kamışına göre belirlenir. İşlemeli desen çok karışık bir kamış olan bir aletle tasarlanıp tamamlanmıştır. Hazırlanmış ve tasarlanmış çubuğun eritilmesinden sonra çember şeklinde olan sıcak kristalin çevresi lehim borusunun sonuna kadar kaplanır. Cam parça lehim tezgahında yuvarlanırken makas dediğimiz krikoya benzeyen alet kullanılır. Metal kesme makasıyla artan kısım kesilir. Ardından sıcak olan cam ıslak bir odunun üzerinde pürüzsüz ve yuvarlak olmaları için yuvarlanır. Armut şeklini verebilmek için biraz hava üflenir. Bu armut şeklinin üzerine metal çubukla yapıştırılır. Daha sonra soğuk cımbız kullanılarak cam ayrılması gereken yerden ayrıştırılır. Şimdi de fırından sıcak bir cam kristali alıyoruz ve yuvarlayarak güzel bir tane halinde renkli cam elde ediyoruz. Kristal içinde rengi eritmek için yeniden kaynatılır. Ardından armut şeklinin en üzerine bir parça cam gövdeyi oluşturmak için yapıştırılır. Küçük bir lehim aletiyle kenarları pürüzsüzleştirilir. Diğer bir erimiş kristal ise yaprak şekli verilmek için alınır. Presleme aleti yaprağın damarları gibi bir görüntü vermek için kullanılır. Her bir cam işleme parçası, Kanadalı bir cam ustasının bulduğu bir yöntemle
tedbirli bir yerde parçalar halinde eritilir. Şimdi bitirme aşamasındayız. Bazı şekiller aletlerle ve ıslak gazetelerle kesilir. Ustanın işi bitirmesiyle bu emek verilmiş muhteşem meyvenin tadını çıkarma zamanı gelmiş bulunuyor. İşte bu güzel bir armut. Geçen yüzyılın ortalarında akvaryum balıkları için ince parçacıklı yemler ilk kez üretildi. Ve bu buluşun bulunması büyük bir farklılık yarattı. Akvaryum balıklarının beslenmesi daha çok canlı yemlerle, yani akarsu veya nehir kenarlarında sağlanıyordu. Pul ve diğer kurutulmuş yemlerin akvaryumdaki balıkların topluca beslenmelerini kolaylaştıran bir buluş olduğunu biliyoruz. Biraz serpiştirme ve yemek servis edilmiştir. Fakat bu yemler balıkların doğal ortamlarında beslendikleri gibi canlı kurtlar ve diğer suda yaşayan böceklere benzemese de içinde besleyici ve almaları gereken vitamin bulunur. Bu kuru yemler mükemmel bir şekilde boyutlanır. Büyük balıkların bile dikkatini çekecek ve yemesini sağlayacak doyurucu bir şekildedirler. Her bir formül 40'a varan farklı malzemeyi içerir. Başlıca unsursa balık yemi olmasıdır. Buğday unu, soya ve tatlı biber yağları. Ayrıca gıda boyası da eklenir çünkü balıkların dikkatini belirli renkler çeker. Kesin bir tarife uyulur ve içindeki malzemeler dikkatlice ölçülür. İlk olarak küçük parçalar halinde harmanlanırlar. Asit yağı içeren ayrıca karıştırılmış ve yoğunlaştırılmış bu yem ayrıca insanların tükettikleri yemeklerde de bulunmuştur ve kemiklerin kuvvetlenmesi için kalsiyum içerir.

Malzeme ilave edilir ve kalın bir sulu harç üretmek için her şey birlikte harmanlanır. Sulu harç dönen sıcak silindirlerin yüzeyine doğru püskürtülür. Bu silindirlerin üzerinden akarken bu bulamaç şeklindeki yemek ve kuru yem dosya kağıdı gibi ince bir tabaka haline gelir. Kağıt gibi olan yemler dönerken uzun olan blender büyük balık pulları keser. Oldukça kısa ve kalındırlar. Isırılacak boyutlara gelmesi için parçalanmaları gerekir. İlk önce oluklara akıtılırlar, daha sonra da plastik poşetlerin içine. Çalışanlar bunları poşetlerle diğer taşıyıcılara aktarırlar. Farklı renkler farklı formülleri temsil eder. Örneğin yeşil olanlar vejeteryan pullarken kırmızılarsa protein içeren pullardır. Hepsi helezon aletine konulur. Bu alet hacı yatmaz olarak da bilinir. Pullar çalkalanarak karıştırılır. Bu karışım ve daha sonra küçük pullar halinde kesilip ayrılırlar. Birkaç dakika sonra pullar sıra halinde ölçülerine göre bölünmek üzere hazırlanır ve küçük, orta ve büyük gibi boyutlara ayrılırlar. Ayrı ayrı kutulara konulduktan sonra boyutlarına göre birbirleriyle karıştırılırlar. Bu sırada balık yemi sopaları ise yapım aşamasındadır. Makine yemekleri sıkıştırıp ezerek ufak delikler boyunca geçirir. Presler ve spagetti şeklinde şekiller üretir. Tel halindeki yemler çıkarken dönen bıçak yemleri sopa halinde keser. Bu sopalar kuru ve katıdır. Çalışanlar rutin olarak yemleri boyutları ve yapılarına göre inceler. Diğer bir çalışan da balık pulu dolu fıçıyı el arabasıyla götürür ve alttaki kapağı açarak aşağı doğru boşaltır. Karışım aşağı doğru boşaltılır, paketleme noktasına gider. Aynı anda boş konserveler de yemlerin doldurulması için yemlere doğru yönelir. Balık yemleri özel bir kapakla boşaltılır ve huni şeklinde konservelere konulur. Makine alüminyum kapakları keser ve gelişi güzel bir şekilde konteynerların tepesine koyar. Sıcak olan kapaklar ütülenir, ardından konservelere monte edilir. Bu taşıyıcı şeridi ayrıca bilgisayarla kontrol edilen bir ölçü birimine sahiptir ve bunun sayesinde gerekli miktar kadar yem konservelere konur. Konserveler kıvrımlı silindirlerin arasında plastik kapaklarının üzerinde döndürülürler. Konserveler dönen silindirden geçerken diğer bir alette konservelerin üzerine üretici firma amblemlerini işler. Ve balık yemleri bitti. Kuru balık yemi besleme seçeneklerine göre çok farklı formülleriyle çeşitlilik katmıştır. Bazı ek katkılar balığın rengine ve büyümesine katkıda bulunuyor. Diğerleri ise balıkların belirli bir lezzeti yakalaması için üretilmişler. Evet, akvaryum balıkları birer seçici yemek yiyicilerine dönüşmüş durumda. Birazdan karavanları izleyeceğiz. Buradaki konfora inanamayacaksınız. Aradan sonra birlikteyiz.

Tekrar hoş geldiniz. Karavanlar yani motorlu evler, full aksesuarlı birer tekerlekli evlerdir. A klasında olan bir karavanın şekli otobüse benzer ve en büyük modeli 12 metreden büyük olup genişliği 6 kişinin yatabileceği kadardır. Park edildiğinde dışarıdaki odaların duvarları dışarıya doğru kayar ve boyu 1 metreden daha yüksek olur. Karavanların ön tarafında sürücü ve yolcular için koltuklar bulunur. Arkada ise küçük bir ev için gerekli olan mutfak, yatak odası, oturma odası ve banyo bulunur. Fabrikalar bu aletleri kullanıma hazır olarak alırlar. Daha sonra standart motoru ve diğer gereçleri de monte edilmiş şekilde otomotivcilerden temin ederler. Daha sonra çelik şasi her bir köşesinden kesildikten sonra ek parçalarla kaynak yapılır. Ayrıca önceden monte edilmiş egzoz sistemi ve elektrik kablo geçişleri genişletilmiş bir şekilde bulunur. Daha sonra çelik tabaka kaynak yapılarak güçlendirilir. Daha sonra demir iskelet alçaltılır ve bunun içinde su tankı, atık tankı ve depo bulunur. İskelet monte edilmeden 3 parça hidrolik silindir kayışı eklenir. Bunun adına da ram denir. Her bir parça butona basılması

ile dışarı doğru kaymayı sağlar. İskeletin şasiye monte edilmesinden sonra her bir kaynak için paslanmayı önleyici boya sürülür. Daha sonra mancınağa benzeyen bu mekanizma dışarı ve içeri düzgün kayıyor mu diye test edilir. Daha önce monte edilmiş, aşağıya indirilmiş çelik kabin yapı tabanındaki iskeletin üzerine konur ve daha sonra şasiye kaynakla tutturulur. Karavanın ön tarafı tampon ve farlar fiberglasla çevrelenir. İşçiler farları elektrik sistemine bağlar. Daha sonra kabin şeklindeki yapının ön tarafına bağlanırlar. Daha sonra motor kaputu ve diğer gerekli olan ayarlar yapılır. Ardından bu bölüm taban olan yapının üzerine yüklenir. Yeni bir su tankının yapımına beyaz dayanıklı plastik kullanılarak başlanır. Su bu tanktan gelecek ve plastik esnek borulardan geçerek lavabo, küvet ve tuvaletlere aktarılacak. Şimdiki iş ise kanalizasyon sistemi. Bu sistemde kirli sular gri bir tank içinde toplanacak ve diğer su tankıyla tamamen farklı bir yerde bulunacak. Şimdi ise taban yapısının çelik parmaklıkları boyunca yapışkan bir hat çekilecek. Ve karavanın motoru araca indirilir. Taban yapısı tıpkı sandviçe benzer. En altta alüminyum ve en üstte kontrplak. İyi sıkıştırılmışlardır. Arada güçlü ve yoğun bir şekilde köpük vardır. Tabanın sağlamlaştırılıp vidalanmasından sonra başlıca iş kontrplağın üstünün dolgu maddesiyle kaplanmasıdır. Seramik veya sentetik yer döşemesinin kullanıldığı ve suların boşaltımı veya sıcaklığın dışarı çıkması için ufak deliklerin bulunduğu mutfak ve banyo hariç. Ardından dolgunun üstü halıyla kaplanır. Karavanın düzenlenmesine göre bu parçalar hem büyük hem de küçük şekilde kesilir. Şu an işçiler şimdiye kadar bitirdikleri kısımları birbirlerine bağlıyorlar ve bir zincir ve çekiç yardımıyla montaj alanına doğru aktarıyorlar. İlk önce kaldıraca karavanın 3 odası yerleştirilir. Bunlar yemek odası, oturma odası ve yatak odasıdır. İşçiler odaları mancınağa cıvatalarlar, ardından test edilir. Daha sonra çalışanlar banyo küvetini monte eder. Ardından da su tesisatı ve kablolar çekilir. Daha sonra karavanın geri kalan 3 odası alınır. Bunların dışı fiberglass'tır. İç kısımlarsa dekorlarla kaplıdır. Bunların arasında ise köpük ve alüminyum yapı vardır. Arka duvar ek olarak bagaja sahiptir ve aracın dışından bu bölgeye ulaşılabilir. Öndeki farlar gibi arkadakiler de araca entegre edilmiştir. Çatının yapısı da duvarlarla aynıdır. Çatıda elektrik kablolarına ve aydınlatma lambaları için deliklere ve havalandırma için gözeneklere sahiptir. Çatının iç iskelet yapısı ve duvarlar birbiriyle bağlantılıdır. Bol şekilde macunlu bir uygulama vardır. Daha sonra çatı kaplaması, farlar yapılır ve ön taraf bitirilir. İşlem böylece tamamlanır.

Şu an karavanın dış kısmı hemen hemen bitti. Fakat içerisi için birçok iş beklemede. İçerideki tüm dizayn, yaşam alanını ve depolamayı en yüksek kılmak için tasarlanmıştır. Karavanda bir tane yatak odası bulunuyor. Yatakları çekerseniz ayrı bir uyuma alanı yaratırsınız. Son iş, dış cephedeki duvarların monte edilmesi. Mükemmel bir şekilde oturdu. Çünkü yapılırken kapıların açılması için kayan duvarlar kesildi ve monte edildi. Şimdi ise aracın cephesinde birkaç dekoratif detay kaldı ve bunlar da aracın modelinin adı, birkaç çıkartma ve armalar. İç bölgede ise çalışanlar işleri incelikle bitirmeye çalışıyorlar. Kabinin kapıları takılıyor. Altındaki ışıklar takılıyor. Mutfak gereçleri kontrol ediliyor. Aracın mutfağındaki ocak özel kompakt bir ölçüde, çünkü bu tür ocaklar eğlence ve dinlence için tasarlanan araçlarda kullanılıyor. Bu istek iki tane görevi içeriyor. Panjur sistemi gün ışığını süzerek içeri verirken diğer yandan da güneş almasını sağlayıp evin karanlık olmamasını sağlar. Monte eden kişiler ölçme aletleri kullanıp doğru çizimlerle ve ölçülerle aracı yaparlar. Ardından dekorasyon için perdelik monte edilir ve köşelere saklanır. Kabinde işçiler tabana sürücünün ve yolcuların koltuklarını monte ediyorlar. Ardından emniyet kemerleri her bir yolcu için monte edilir. Yolcu koltukları yüksek kalitede sentetik deriyle kaplanır ve oturacakları yerlere yerleştirilir. İşçiler dışarı doğru kayan odalardan biri olan yemek odasını monte ediyorlar. Koltuklar ve masa ekstra bir yatağa dönüşüyor. Karavanın arka kısmı yatak odası ve bu da ikinci dışarı kayan odası. Bu yatakların altındaki boşluklar battaniye ve yorganların saklanmasında kullanılabilir. Aracın dizaynı ve ayarlamaları, araç hareket halindeyken her bir yolcunun güvenli bir şekilde oturması için dizayn edilmiştir. Oturma odasındaki divan birkaç gizlenmiş özelliğe sahip. Bunlardan biri tek bir tuşla şişirilip indirilebilen hava yatağı, battaniye ve yatak örtüleri için çekmece. Banyoda bir tuvalet, lavabo, duşakabin ve bir sürü geniş alan. Dış kısma geldiğimiz zaman işçiler her bir duvar için arkaya kamera takıyorlar. Sola sinyal verildiğinde soldaki kamera çalışmaya başlayacak, sağa döndüğünde ise otomatik olarak sağdaki çalışacak. Bu kameralar tüm görüntüyü ön taraftaki monitöre yansıtacak. Bu fabrikanın ürettiği tüm motorlu evler çok ağır su sızdırma testlerinden geçiriliyor. Yüzlerce su sıkan alet bu araca dakikalarca hızlı veya yavaş altına ve üstüne sürekli su sıkıyorlar. Gözetmenler aracın her yerini test ediyorlar, kabinlerin içlerine kadar. Son aşamaya gelmek üzereler. Son olarak tek bir mekanik olarak onaylama süreci kalmıştır. O da aracın ekstra mobilya yükünü taşıyıp taşıyamayacağı. Bu dışarı doğru kayan oda özelliği motorlu evler için çok gizemli bir olaydır. Çünkü yaşam alanını en az 1 metre veya yarısı kadar artırır. Dışarı doğru kayan odalar sadece araç park ederken harekete geçer ve çalışır. Bu zekice ve marifetli fakat kısıtlı kullanım alanıyla motorlu evler, evinizdeki konforu arkanızda bırakmadan kendinizi yollara vurmanıza olanak veriyor.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Hepimiz yeniden buradayız. Hayalimizi gerçekleştiremedik. Hep istediğimiz altını bulamadık. Ama işte bu sezon, belki bu bizim yılımız. Biliyorsunuz, her şey bu tek kesime bağlı. Kayıp kaza alanı. İçinde inanılmaz altın var, orada özel bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sezonu erkenden başlattık. Andy, Tater ve Dakota, kayıp kaza alanını hazırlamak için 3 ay önce buraya geldi.
5: 3 ay önce.
6: Harika, çok güzel.
7: Madencilik sezonu başlamadan önce avantaj kazanmak uğruna...
8: Aracımız gidiyor millet.
7: Todd, güvendiği ustabaşı Andy Spinks'i ve madenciler Tater ve Dakota'yı çok önemli bir görev için... ...kayıp kazı alanını daha genişletmek için görevlendirdi.
8: Çok iş var ama daha başlangıçtayız. Daha birinci gün.
9: Açmak istediğimiz kesimin sınırını çiziyoruz. Sonunda yaklaşık 600 metre aşağıda. Evet. Kesim orada. Andy orada üstü açıyor. Sonra oradan 90 metre daha gideceğiz.
7: Placer madenciliğinde altının verimli bir şekilde işlenebilmesi ve doğru şekilde altın kazanılması için toprağın çözülmesi gerekiyor. Bu da zaman istiyor.
9: Çok iyi bir kesim olacak.
7: Sezon başında edindikleri avantajla donanımlı olan ekip...
8: Biraz çakılımız var.
7: Kayıp kazı alanından çıkan altınlı toprağı yığıp yıkama tesisine göndermeye hazır.
4: İşte bu. Bu bizim yılımız. Orada 8000 ons olabilir.
10: Doğru.
4: Kim bilir? Bilmiyoruz.
8: Altın orada. Bölge çok zengin. Sadece onu çıkarmaya başlamamız gerek. İyi olacak.
4: Bu maden altın içerdiğini kanıtladı. Birinci yıl 600 ons. Geçen yıl 1000 ons hedefine ulaştık. Bu yaklaşık 1.7-1.8 milyon dolar ediyor. Bu yıl başlamaya hazırız. Tesis kuruldu. Tüm ekipmanlar yerinde. Daha iyi bir konumdayız. İşte hedefimiz. 3033 ons. Şimdiye kadarki rekorumuzun 3 ons fazlası. Bu maden bunu yapabilir. İçeri girip her şeyi almalıyız. Buradaki herkes eve biraz altın götürecek.

0: Sırada. Bu makine deprem yaratıyor. Ama yüksek binaları yıkmak için değil. Yüksek binaların daha da yükselmesi için. Kriket, Hindistan'ın sadece ulusal sporu değil, ulusal dinidir. Ama Hintlilerin çok seçici davrandıkları sopalar, 6000 kilometre uzaklıkta yetişen özel bir ağaçtan yapılıyor. Ve en eski havalandırma sistemi. Yelpaze çok basit görünebilir ama serinlememizi sağlayan yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Köprüler, gökdelenler, stadyumlar. Bu devasa yapıların domino gibi devrilmemesinin nedeni yerin 100 metre altında yatıyor. Beton ya da çelik desteklerden oluşan derin, sağlam temeller bu yapıların tüm ağırlığını taşır. Malezya'daki Petronas Twin Towers, Anakaya'nın 114 metre altındaki temeliyle dünyanın en derin temeline sahiptir. Peki bu temelleri yerin altına gömmek için hangi gizli silahı kullanıyorlar? Söyleyelim. Şahmerdan. Bunu nasıl yapıyorlar? Neolitik dönemden itibaren binaları desteklemek için ahşap yığınlar kullanılmıştır. Günümüzdeki modern binalarsa kereste yerine sağlam çelik veya beton yığınlarının üstünde yer alırlar. Ve bu temelleri elle yerleştirme dönemi artık sona erdi. Zekice tasarlanmış bir makine sayesinde. Kent, Washington. Kısaca APE olarak bilinen American Pile Driving Equipment adı verilen bir şirkete ev sahipliği yapıyor. Gökdelen sahipleri şimdiye kadar kullanılmış en büyük çaplı kazık olarak dünya rekorunun kırılmasını sağlayan özel makineleri için deliriyorlar. Bu 600 ton ağırlığında, 30 metre genişliğinde ve 34 metre derinliğindeki dev, Güney Çin Denizi'nde yer alan yeni uluslararası Sanya Havaalanı'nın temelini oluşturuyor. Ama bir mega yapı inşa etmeden önce şahmerdan yapmak gerekir. Üretim müdürü Ryan Berry, şirketin ürettiği makinelerin denetiminden sorumlu.
1: Bir köprünün veya bir binanın temeli yerin altına yerleştirilmelidir. Bunu yapan temel ekipmansa şahmerdandır.
0: Eskiden kazığı yerin 30 metre altına yerleştirmek bir saat sürüyordu. Ama bu çığır açıcı şahmerdan aynı işi sadece 10 dakikada yapıyor. Toprağı ezmiyor. Onu sıvılaştırıyor.
1: Şükran gününde hindi oymak için kullandığımız elektrikli bıçaklara benziyor. İşi kolaylıkla hallediyor.
0: Makine küçük bir deprem yaratarak zemini bataklığa dönüştürmek için dünyanın en etkili yöntemlerinden birini kullanıyor. 10 tonluk ağırlığa sahip bu makine, 280 tonluk itici güce de sahip ve dakikada 1650 kez titriyor.
1: Normalde çakma hareketinden faydalanılır. Sanki elinizde tuttuğunuz bir çekiçle çakıyormuşsunuz gibidir ama vibrasyondan faydalanan bu makine yukarı aşağı hareketi çok hızlı bir şekilde yapar.
0: 306 model şahmerdanı, gizli gücünü yapımında kullanılan 42 parçadan alıyor. Ama titreyen bir canavar makine yapmak pek de kolay sayılmaz. Makinenin hızlı bir şekilde yukarı aşağı hareket etmesi için eksantrik dişliler olarak bilinen iç içe geçmiş dişliler kullanmak gerekiyor. Bu dişliler çelik ve kurşundan oluşuyor.
1: Bu eksantrik dişlilerden biri. Tüm işi bu dişliler yapıyor. Makinenin içinde dönüyorlar ve daire şeklinde dönerken şanzımanın ağırlığını yukarı aşağı taşıyorlar. Bu dişlilerin yukarı aşağı hareketi tüm makinenin yukarı aşağı titremesini sağlıyor. Ki bu titreşim kazağa aktarılıyor.
0: Bir dişli yaklaşık 48 santim çapında ve 200 kilo ağırlığında. Toplamda yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaşıyorlar. Ve eğer 1 milimetre bile kayarlarsa tüm makine bozulabilir.
1: Dişler birbirine geçerken tam hizada olmaları çok önemli. Eğer bir tane diş bile tam oturmazsa, dişlinin hareketi ve zamanlaması bozulur ve bunun sonucunda ortaya çıkan vibrasyon itiş gücünün kaybedilmesine neden olabilir.
0: Dişliler mükemmel şekilde hizalandıktan sonra yağlı çelik şaftla sabitleniyorlar. Dişliler sorunsuz bir şekilde yerleştirildi. Ama dönmek için 2400 beygir gücünde motorun kaba kuvvetine ihtiyaçları var.
1: Bu bir piston motoru. Şanzımanın en önemli parçalarından biri.
0: Toprağı sıvı hale getirmek için büyük vibrasyonlar gerekir. Ama bu titreşim makinenin bağlı olduğu vincin parçalanmasına neden olabilir. Bu sorunun çözümü ise vibrasyon süpresörüdür.
1: Süpresör hareketin vince aktarılmasını engeller.
0: Süpresörün çelik çerçevesi şanzımanın üstüne takılıyor. İçine elastomer adı verilen 8 devasa güçlendirilmiş kauçuk yerleştiriliyor. Kauçuk şanzımanın hareketini absorbe ediyor ve vibrasyonların vince ulaşmasını engelliyor. 8 büyük elastomer sabitleniyor. Ardından süpresörü vince bağlayan dış çelik çerçeve takılıyor. Şu anda parçaların toplam ağırlığı yaklaşık 10 ton ve bu ağırlığın düşmesi çok tehlikeli olabilir. O yüzden parçaları sabitlemek için dünyanın en büyük güvenlik pimini kullanıyorlar.
1: Eğer elastomerler zarar görürse bu pim mekanik olarak şanzımanı ve içerideki süpresörü düşmekten kurtaracak.
0: Şimdi sırada hidrolik motorları çalıştıran ve dişlileri döndüren yüksek basınçlı yağ taşıyan hortumların takılması var. Bunlar sıradan hortumlar değil. Yaklaşık 1 metrelik gevşeklikte yapıldılar ve santimetre kareye 420 kilo basınca kadar dayanıklılar ki bu normal atmosferik hava basıncının yaklaşık olarak 400 katı kadardır. Makine artık titremek için hazır. Ama şimdi de kazığı kavrayabilecek hale getirilmesi gerekli. Bunu bir çift hidrolikle çalışan kelepçe sayesinde yapıyor.
1: Bu kelepçe çiftli çalışacak şekilde tasarlandı. Kazığı şu şekilde buradan ve buradan kavrayacak.
0: Sonunda 42 parçada takıldı ve test edilmek için hazır. Şahmerdan'ı dizel bir üniteye bağlıyorlar. Bu testin en önemli kısmı ısı. Eğer parçaların ısısı 82 derecenin üstüne çıkarsa, yatakların bozulma olasılığı son derece yüksek olur.
1: Test harika geçti. Çok verimli çalışıyor. Tüm sonuçlar sınırların içinde. Vince neredeyse hiç yük binmedi ki bu çok etkileyici. Şimdiye kadar yaptığımız en iyi testlerden biriydi.
0: Titreyen tokmaklar dünyanın her yerindeki inşaat projelerini sarsıyor. Ve bu makine inşaatçıların işini kolaylaştırıyor.
1: Artık makineyi ilk işine göndermenin zamanı geldi.
0: Sırada topa saatte 160 kilometre hızla vurabilen el yapımı kriket sopaları. Ve klasik bir tasarımla serinlemenin bilimi. Bunu nasıl yapıyorlar?
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Vay toplantılar.
13: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kriket dünyanın en çok izlenen ikinci sporudur. Yalnızca futbolun dünyada yaklaşık 2,5 milyar takipçisi olan bu spordan daha fazla hayranı vardır. Büyük maçlar 300 milyon televizyon seyircisi tarafından takip edilir. Hindistan'da ise kriket neredeyse bir dindir. Son yıllarda ülke dünyanın en iyi kriket sporcularını çıkartmıştır. Diğer sporlarda performansı iyileştirmek için çığır açıcı malzemeler kullanılırken, kriket sopası hala dünyada yalnızca birkaç yerde yetişen bir söğüt ağacı türünden yapılmaktadır. Bunu nasıl yapıyorlar? Hindistan 1.3 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Ve milli takım maça çıktığında tüm ülke duruyor ve kalabalıklar kahramanlarını izlemek için televizyonlarının başına toplanıyor. Bu spor Hindistan'ın her yerinde oynandığı için kriket sopası milyonlarca yetişkin ve çocuk tarafından kullanılıyor. Meerut şehrinin kuzeyinde yer alan Sarin Spor şirketi yılda 45 bin kriket sopası üretiyor. Yaklaşık 50 yıldır bu işteler. Burada üretilen sopalar yıllar içinde Sachin Tendulkar gibi dünyanın en ünlü kriket oyuncuları tarafından kullanıldı. Jatin Sarin, şirketin kriket hayranı sahibi.
8: Ürettiğimiz sopaları milyonlarca kişi kullanıyor. 2011 Dünya Kupası'nda Dhoni, bizim sopamızı kullanarak kazandıran sayıyı attı.
7: Kriket sopası 16. yüzyılda İngiltere'de ilk keşfedilişinden beri uzun bir yol kat etti.
8: Eskiden kullanılan kriket sopaları hokey sopalarına çok benziyordu. Neredeyse dümdüzdü. Çok az bir kıvrımı vardı. Zaman geçtikçe modern sopalar çok daha hafif bir hale geldi.
7: Günümüzde kullanılan kriket sopaları topa o kadar hızlı vuruyor ki saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Ve 150 metreye kadar da uçabiliyor. Sopa yapımında asırlardır Salixalva Karelio adı verilen bir ağaç kullanılıyor. Kriket sopası ağacı da denilen bu ağaç türü şampiyonların tek tercihi olmaya devam ediyor. Ama bu ağaç Hindistan ikliminde yetişmiyor. O yüzden Hindistan'daki sopa yapımcıları sahadan ayrılıp İngiltere'deki söğüt yetiştiricilerine yol açıyor. Essex, Doğu İngiltere. Güneşli, yağmurlu iklimi ve gevşek toprağıyla kriket topu söğüdünün yetişmesi için mükemmel koşullara sahip. Oliver Wright'ın ailesi 125 yıldır bu işi yapıyor.
9: 1.80 boyundaki bir kişi kolunu kaldırdığında bu yaklaşık 3 sopa uzunluğu eder. Buna 70 santim daha eklersek 4 sopa uzunluğuna ulaşırız.
7: Bu ağacın zamanı geldi. 3 metrelik gövdesinin içinde 40 sopaya yetecek kadar ahşap barındırıyor. Oliver bir grup ağaç cerrahıyla birlikte çalışıyor. Colin bu ekibin liderliğini üstlenmiş.
10: Başka bir ağaca vurmamak ve hasar vermemek için biraz itekleyeceğiz. İşte böyle.
7: Şimdi kesme sırası Adam'da. Devasa kütükleri yaklaşık 70 santim uzunluğunda kriket sopası büyüklüğünde parçalara kesmek için elektrikli testere kullanıyor. Ardından takoz ve balta ile ayırıyor. Bu parçalar bir sonraki aşamada kabaca şekillendiriliyorlar ve hepsi buraya, 60 bin ahşabın saklandığı bir depoya getiriliyor. Ahşaplar sınıflara ayrılıyor. Her birinin sınıfı, ahşabın rengi ve görülen damar sayısına göre belirleniyor. Ahşaplar buradan uzun bir deniz yolculuğuna çıkıyor ve ardından Meerut'taki fabrikaya transfer ediliyorlar. Haşhat fabrikaya geldiğinde işlenmemiş olduğu için Sanjay mekanik bir rendeyle parçaları düzeltiyor. Topa 1.8 tona denk gelen bir kuvvetle vurmak mümkündür. Bu küçük bir arabayı kaldırmak için yeterlidir ki bu sağlam bir sapın çok önemli olduğu anlamına gelir. Ve sap söğütten yapılmaz. Onun yerine darbe emiciliği kauçuk aşılanmış bir çubuk kullanılır. Sopa ne kadar ağırsa topa o kadar sert vurabilir. Ama bir kriket oyuncusunun maç boyunca bu devasa ağırlığı taşıması imkansızdır. Kriket sopasının kendine has şeklinin nedeni işte budur. Sopa ortaya doğru kalınlaştırılarak topa en sert vurduğu bölüm oluşturulmuş olur. Bijve'ye keserle şekli veriyor. Ahşabın bazı bölümlerini keserek sopayı mükemmel bir kesinlikle şekillendiriyor. Sopa bu işlemin ardından zanaatkarların ellerinde daha da şekilleniyor. Bu zaman, sabır ve bir yoga ustasının esnekliğini gerektiren bir iş.
5: Bu insanlar çok yetenekli. Yıllar içinde işlerinde ustalaştılar. Şimdi en iyi sopaları yapıyorlar.
7: Son olarak iki kişi kaba ahşabın yüzeyini düzleştiriyor. Bu zanaatkarlar günde 25 kriket sopası yapabiliyor.
5: Sopaya genel şeklini verdik ve tam olarak olması gerektiği gibi şekillendi. Ucu bitti. Omuzlar bitti. Ve genel olarak şekli ortaya çıkmış oldu. Şimdi sırada pres işlemi var.
7: Ama kriket topuna vurması için sopanın sert olması gerekir. Ahşapsa yumuşaktır. O yüzden sopa mekanik bir presin içine konularak santimetre kareye 200 kilo basınç uygulanıyor. Ve bu işlem ahşabın sertleşmesini sağlıyor. Bu sopada bir şeyler eksik. Sopa çıplak ahşaptan oluşuyor ki bu durumda elden kolaylıkla kayabilir. Ve bu olduğunda ya hızla eğilmelisiniz ya da kafanızda açılan yarığı diktirmek için acile gitmelisiniz. Son olarak sap, ip, tutkal ve ardından kauçukla sarılıyor ve patronun onayını gösteren bir etiket yapıştırılıyor.
5: Sopalar artık bitti ve topa vurmak için şu anda hazırlar. Dengesi çok iyi.
7: Bu sopalar Hindistan'ın her yerinde kullanılacak. Hatta İngiltere'ye ihraç edilip çok geçmeden topun sopaya vurduğu anki o güven veren sesi çıkaracaklar. İşte bu kadar. İspanya. Yaz mevsiminde gün içinde hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkabilir. Eğer dışarı çıkıyorsanız yanınıza bir yelpaze almanız lüks değil, bir gerekliliktir. Sabit yelpazeler binlerce yıldır kullanılır ama katlanabilen tür Avrupa'ya 1500'lü yıllarda Asya'dan gelmiştir. Günümüzde yelpazeyi baştan çıkarıcı İspanyol flamenco müziğiyle özdeşleştirebiliriz. Tamamen elle yapılan ve boyanan bu yelpazelerin her biri çok özeldir. Ve antika versiyonları 9000 dolara kadar satılmaktadır. Ve bir şirket bu yelpazeleri hala geleneksel yollarla üretiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Katlanan yelpazeler Avrupa aristokrasisi tarafından bir statü sembolü olarak ve mesaj göndermek için asırlar boyunca kullanılmıştır. Pileli kumaş yelpazenin gerektiğinde açılmasını ve sahibinin terini dekoratif bir şekilde kurutmasını sağlar. Cilde ne kadar fazla hava temas ederse o kadar çok ter buharlaşır ve biz de o kadar serinleriz. Her ne kadar günümüzde çoğu yelpaze seri üretilse de sanatsal yelpazelerin gerçek hayranları ihtiyaçları olan şeyi Güney İspanya'nın Valencia şehrinde bulabilir. Değişim rüzgarları Daniel Buriel Castellano'nun aile işini işlettiği bu paslı depoya henüz ulaşmadı.
6: Şirketimiz Abonicos Buriel 1964 yılında ailemiz José Manuel Buriel Sayas ve Pilar Castellanos Sayas tarafından kuruldu.
7: Her yelpaze yaşamına bir parça ahşap olarak başlar. Yelpazenin dayanıklı olması çok önemlidir. O yüzden Daniel kutsal ahşap olarak bilinen Palo Santo adındaki sert bir ahşap türünü kullanıyor.
6: Ahşap Brezilya gibi ülkelerden Amazonlarda yetişen ağaçlardan geliyor ve yüksek yoğunluğu nedeniyle tercih ediliyor.
7: Bu ahşap bloklar 1,5 milimetre kalınlığında çubuklar yapmak için kullanılıyor. Bu çubuklar birleşerek yelpazenin Elimizde tuttuğumuz bölümünü oluşturuyorlar. Her çubuğun aynı olması çok önemlidir. O yüzden Daniel bir masa testeresi kullanarak blokları şeritler halinde kesiyor. Geleneksel yelpazelerde yaklaşık 14 ya da 22 parmak vardır. Ama Daniel tek bir yanlış hareket yaparsa kendi parmaklarına veda edebilir.
6: Bu oldukça tehlikeli bir işlem. Çünkü parmaklarınızı kesebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.
7: Kesilen parçaların bir arada durması gerekli. O yüzden Daniel üstlerini delerek baş olarak bilinen bölümü oluşturuyor.
6: Delikleri açtıktan sonra çubukları birbirine tutturuyoruz. Böylece hizalanmış oluyorlar. Artık hepsini şekillendirebiliriz. Ve böylece işlemi tekrar ediyoruz.
7: Yelpazeler bu aşamada biraz kaba olsalar da hazır sayılırlar. Usta zanaatkar Javier Burier Castellano yuvarlak bir bileğiyle çubukları dikkatli bir şekilde şekillendiriyor. Şimdi sırada kumaşın takılacağı düz çubukların takılması var. Ama Palo Santo çubuklarla aynı hizada olmalılar. Yoksa yelpaze olması gerektiği gibi açılamaz. O yüzden Javier uçları hafifçe zımbalayarak düzgünce hizalanmalarını sağlıyor. Zımparalanan kaburga ve parmaklar birbirine yapıştırılıyor.
6: Bu işlemde klasik marangoz tutkalı kullanıyoruz.
7: Javier kusurları düzeltmek için zımpara kağıdı kullanıyor. İskelet artık bitti.
11: Hepsi düzgün ve olması gerektiği gibi.
7: Şu anda bu çıplak iskelet geleneksel Valencia yelpazesi olarak satılmak için biraz fazla sade. O yüzden usta oymacı Jose Ramon Martinez Esquik çubukların içine karmaşık desenler oymaya başlıyor.
12: Bu karmaşık bir işlemdir. Bir iki günde öğrenilebilecek bir şey değildir. Ailenin çocuklarına öğrettiği bir sanattır. Özellikle babadan oğula geçen bir sanattır.
7: 19. yüzyılda yelpazenin artan popülaritesiyle birlikte yepyeni bir kullanım alanı oluştu. Yüksek sosyetedeki İspanyol kadınlar yelpazelerini kullanarak gizli mesajlar gönderiyorlardı. Yelpazenizi kalbinize yakın bir yere koyarsanız bu seni seviyorum. Ve eğer yelpazeyi düşürürseniz sadece arkadaş olabiliriz anlamına geliyordu. Zarifçe oyulan iskeletin işi bitti. Ama tek başına çok fazla ilgi çekemez. O yüzden Maria Carmen Moreno Carrion yarı yuvarlak kumaşlar kullanarak yaprak denilen bölümü yapmaya başlıyor. Ve katlanabilmesi için kumaşa pili yapması gerekli.
13: Şimdi kumaşı yelpazenin üstüne koyacağım. Açıyorum ve kumaşın yapışması için çubukların üstüne tutkal sürüyorum.
7: Tutkal kuruduktan sonra yelpaze üzerine düşen görevi yapabilir ve insanları serinletebilir.
13: Açıyorum.
7: Ama kumaş biraz sade olduğundan çok ilgi çekmeyebilir. Biraz renge ihtiyacı var. Bu yelpaze üreticisi ailenin 3. jenerasyonu olan Noemi Buriel Gaya, büyük annesinin ona ürettiği becerileri kullanıyor. Bir yelpazenin boyanması yaklaşık 3 saat sürüyor.
14: Yelpazenin elle boyanması onu çok daha özel yapıyor. Çünkü her ne kadar yelpaze aynı olsa da farklı zamanlarda boyandığı için her birinde küçük de olsa farklılıklar oluyor.
7: Zanaatkarlar tarafından yapılan, tarihe kazınan ve küçücük bir bilek hareketiyle serinleten yelpazeler. İşte bu harika.
15: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
22: Bu otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
24: Yüzden fazlasından.
22: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
26: Vay toplantılar.
27: Vay ödevler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sırada 1.3 milyar insan doyurulacak bir sürü boğaz demek. Neyse ki bir Hint firması çiftçilerin dünyanın en büyük ikinci nüfusunun taleplerini karşılamalarına yardımcı olmak için her 2 dakikada bir traktör üretiyor. İnek çanlarının sesleriyle neşelenen dağlar. Asırlık gelenekler İsviçreli çiftçilerin serbest dolaşan hayvanlarını takip etmelerine yardımcı oluyor. Ve karanlık bir dünyayı aydınlatmak. Dünyadaki 300 milyon sokak lambası güvenliğimiz için hayati bir öneme sahip. Peki bu lambaları nasıl uzun ömürlü, parlak ve az maliyetli olarak üretiyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Hindistan sürekli büyüyen bir ülkedir. Nüfus sadece 20 yıl içinde 300 milyon artmıştır. Ama çiftçilik hala büyük oranda iş gücü anlamına geldiği ve doyurulacak birçok boğaz olduğu için Hindistan'ın ciddi bir tarım devrimine ihtiyacı var. Bir fabrika ürettiği ucuz ve güvenilir makinelerle yerli çiftçilere kaynak sağlayarak bu devrimin en ön safında yer alıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Traktörün ilk versiyonları 1850'li yıllarda Avrupalı ve Amerikalı çiftçilerin daha önce hiç olmadığı kadar yemek üretmelerini sağladı. Bir traktör tarlayı atlara göre 12 kat daha hızlı sürebiliyor ve çiftçinin işini hızlandırıyordu. Günümüzde Hindistan'da 200 milyon insan tarım alanında çalışıyor. Ama işin büyük bir kısmı hala elle yapıldığı için bu küçük çiftlikler makinelerle çalışan batılı benzerlerine nazaran 20 kat daha az verim üretiyor. Bu hıza yetişebilmek için yeni bir tarım devrimi gerekli ki bu daha fazla traktör anlamına geliyor. Bu devrimin öncülerinden biri de Sonarika adlı şirkettir. Hindistan'ın Pencap bölgesinde yer alan bu fabrikada her 3 dakikada bir traktör üretiyorlar. Doktor Deepak Mittal şirketin sahibi.
6: İlk olarak tarım makinesi üreterek başladık ve 1996 yılında traktör üretimine geçtik. Şirket olarak Hindistan'a yeşil devrimin getirilmesi konusunda önemli bir rol oynadık. Bu bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi.
5: Peki bu hayali nasıl gerçekleştirdiler? Dünyanın en büyük fabrikalarından birini inşa ederek. 340 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bu fabrika yaklaşık 64 futbol sahası büyüklüğünde ve 5500 kişi çalıştırıyor. Uygun fiyatlı bir traktör yaklaşık 2000 parçadan oluşuyor. Lambalar ve lastikler gibi birkaç bileşen dışında parçaların büyük kısmı maliyeti düşük tutmak için fabrikada üretiliyor. Ve bunu yapmak için kendi dökümhanelerinde kendi çeliklerini üretiyorlar. Motor bloğundan dişli çarklara ve sonrasında tekerlek somunlarına kadar her şeyi yapmak için her gün 13 ton çelik kum kalıpların içine dökülüyor. Ve Hindistan'ın en uzunu olan 636 metre uzunluğundaki montaj hattındaki işçiler için 500 bin parça üretiliyor. İlk iş olarak traktörün kalbi yapılıyor. Motor. 40 beygir gücündeki dizel modeller yaklaşık 325 parçadan oluşuyor.
7: Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
5: Bay Arun Chowdhury, motor üretim hattından sorumlu.
7: Bu hattın en iyi yanlarından biri motorları üretmek için çok yetenekli işçiler çalıştırmamız. Müşterilerimiz için sıfır hatalı motorlar yapıyorlar.
5: Traktör fiyatları 4300 sterlinden başlıyor. Bu Avrupa'da üretilen en ucuz traktörün yaklaşık 1/3 ediyor. Ama buna rağmen Hindistan'da ortalama bir çiftçi yılda yalnızca 1300 sterlin kazanıyor ki onlar için traktör çok büyük bir yatırım anlamına geliyor. Bu fabrikada üretilen sağlam ve basit motorlar sayesinde bakım ve tamir işleri en uzak yerlerde bile hem kolay hem de ucuza halledilebiliyor. Bir çiftçinin elinde traktörün ömrü ortalama 15 yıldır. Ve Hindistan'ın zorlu kırsal arazilerinde çalışan bir traktörün şanzımanı çok çabuk yıpranabilir. Parçaların büyük bir kısmında kullanılan çelik, vites dişlileri için fazla yumuşaktır. Çözüm, metal dişli parçaları bir fırının içinde 950 derecede ısıtmak ve hemen ardından yağda soğutarak sertleştirmek. Isıtma işlemi çeliğin iç yapısını kırıyor. Hızlı soğutma ise çelik moleküllerinin küçük sert kristaller şeklinde sabitlenmesini sağlıyor. Bay Casey Marotya bu sürecin uzmanı.
8: Toplam süre yaklaşık 10 saat. Dişlilerin ve traktörün ömrünü uzatmak için ısıtılması gerek.
5: Sürekli hareket halinde olan montaj hattına yeterince vites dişlisi üretmek için her gün 7 fırın tam kapasiteyle çalışıyor. Bütçeye uygun bir traktör üretmek Hindistan'da hiç de kolay bir şey değil. Motorun, şanzımanın ve süspansiyonun temel yapısı çok kısa süre içinde toplanıyor. Hem sıcaklara hem de bu son yağmurlarına maruz kalan traktörün altı zorlu koşullara adapte olmak zorunda. O yüzden hava koşullarına karşı fazladan koruma sağlamak gerekiyor. Bu robotların işi. Saniyede 10 mililitre boya püskürtebiliyorlar. Ve aracın ömrü boyunca her parçanın pas ve korozyondan korunmasını sağlıyorlar. Parvin Satija boya atölyesinden sorumlu.
6: Bu bölümde toplam 6 tane robotumuz var. Hem hızlı hem de hatasız çalıştıkları için robotları tercih ediyoruz. Bu üretime katkı sağlıyor.
5: Sert ve koruyucu boya katmanının ardından traktörün mekanik iskeleti tamamlanıyor. Ama fiyatının uygun olması görünüşün önemli olmadığı anlamına gelmiyor.
8: Şu anda pres bölümündeyiz. Burada saç levha parçaları üretiyoruz ve amacımız her zaman ürünün son halinin kaliteli olmasını sağlamak. Traktörün parçaları en az araba parçaları kadar kaliteli olmalıdır.
5: Bu 1.25 metreye 2 metrelik çelik saçlar devasa bir hidrolik presin içine gönderilerek panellerin kalıbın içine sıkışması sağlanıyor. Tekerlekler, lambalar, koltuklar ve direksiyonla birlikte mavi gövde panellerinin hepsi takılıyor. İşçiler günlük 450 traktör kotalarını doldurmak için hızla çalışıyorlar. Son olarak süspansiyon ve motor testleri yapılıyor. Ardından çiftçilerin ve ailelerinin hayatlarını değiştirmek ve dünyanın en büyük ülkelerinden birini doyurmaya yardımcı olmak üzere satışa çıkarılıyorlar. Sırada müzikleriyle çiftçilerin kendilerini takip etmesini sağlayan mutlu inekler. Ve gezegenimizi her seferinde bir sokağı aydınlatarak daha parlak bir gelecek vaat eden lambalar. Bunu nasıl yapıyorlar?
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
18: Yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
19: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
23: Yüzden fazlasından.
21: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle.
0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Her bahar mevsiminde İsviçre'nin dağlarını tek bir ses dolduruyor. İnek çanı. Bu tıngırtı kakafonisi çiftçilerin serbest otlayan sürülerini takip etmesini sağlıyor. Ve bu bronz çanlar yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılan döküm teknikleri kullanılarak hala elle yapılıyor.
1: Çok güzel.
0: Bunu nasıl yapıyorlar? Bu tıngırtı kakafonisi çiftçilerin serbest otlayan sürülerini takip etmesini sağlıyor. Ve bu bronz çanlar yüzyıllar boyunca nesilden nesle aktarılan döküm teknikleri kullanılarak hala elle yapılıyor.
1: Çok güzel.
0: Bunu nasıl yapıyorlar? Amcalarından biri ise Berger dökümhanesini işleten ailedir. Bu aile 1730 yılından beri 15 jenerasyondur kullandığı teknikleri aynen kullanıyor ve aynı teknikler yılda 7000 çan üretimi yapan Roger Kern tarafından da uygulanıyor.
2: Burada bazıları 1840'tan kalma eski çanlar var. Hepsi tarihin bir parçası. 1230 yılından kalma bir çanımız da vardı ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu bulmak çok zor. Birkaç gün önce kaybettik. Hala arıyoruz. O yüzden burası şu anda çok karışık bir halde.
0: Ama inek çanı sadece inekler için değildir. Guguklu ve pahalı saatler gibi İsviçre'de koleksiyonluk eşya olarak alınıp satılır. Ve evet, boyut önemlidir. Dünyanın en büyük inek çanı 920 kilo ağırlığında ve 3 metre uzunluğundaydı. Ve elbette bir ineğin boynuna takılmak için yapılmamıştı. Eski günlerde çan çiftçinin zenginliğini yansıtırdı. İneğin çanı ne kadar büyükse sahibi o kadar zengin demektir. Çanı dökmek için öncelikle bir kalıba ihtiyaç var. Roger'ın babası Rene Kern, ailenin gizli tarifiyle başlıyor. Önceden kullanılmış yanmış kum ve taze kum bir mikserin içinde karıştırılıyor. Ve tam olarak yeterli miktarda su ekleniyor. Bunun nedeni 1100 derece sıcaklıktaki erimiş bronzun yanabilir hidrojeni suyun içinden çıkmaya zorlamasıdır. Gerçekten güç gerektiren bir şey.
3: Eğer kumun içine çok fazla su eklerseniz patlama olabilir. Su ve sıvı metal ölümcül bir karışımdır.
0: Kum karışımı, daha sonra erimiş metali de içine dökecekleri kalıba sokmak için asırlardır yaptıkları gibi bir şablon veya ana kalıp kullanıyorlar. Bu kalıp çelik bir kasayla çevrili. Ardından çan askısını yapmak için bir halka yerleştiriliyor. Kum kalıbın içine dökülüyor ve içini tamamen doldurduğundan emin olmak için iyice sıkıştırılıyor. Ama bu çan kalıbının yalnızca dışını oluşturuyor. Ardından ana kalıp ters çevriliyor. İkinci bir çelik kasa takılıyor ve daha fazla kumla doldurularak çanın iç yüzeyi yapılıyor. Bu deneyim isteyen bir uygulama. Kasanın ayrılma anı Salih Zulfaj için oldukça önemli. Ana kalıbın altından mükemmel bir kalıp çıkıyor. Bu şık koleksiyonluk çan dökülmeden önce kalıba süslemeler ekleniyor. Geleneksel olarak şık çanlar ineklerin özel günlerde takmaları için yapılır. Bazıları o kadar gösterişli ki ineğin kendinden bile daha pahalı.
2: Geleneksel olarak çanın üstünde Edelweiss çiçeği ve inek olur.
0: Bu karmaşık tasarımları elle yapmak neredeyse imkansız olduğundan bazıları 200 yıllık olan özel tasarlanmış damgalar kullanıyorlar. Bu atölyede 2500'den fazla damga bulunuyor. Ve bunlara dekore edilen çanların tarihi atılıyor.
4: Diğer aşama için hazır.
0: Şimdi sıra Roger'ın erkek kardeşi Fabian'ın çanı bakır ve teneke alaşımı olan bronzun içine dökmesine geldi.
2: Şimdi bronzu eritme kabının içine koyuyoruz.
0: Çanlarda kullanılan bronz yaklaşık %20 oranında teneke.

0: tehlike içerir. Çana belirgin tonunu veren şey tenekedir. Ve burada tenekenin tam oranı aile sırrı olarak saklanıyor. Bakır ve teneke bir 100 derecede 45 dakika sıvı haline gelinceye kadar ısıtılıyor. Bronz aynı zamanda tarihte top yapımında da kullanılmıştır. Savaş döneminde çanlar eritildi ve çan üretimi ancak savaş bittikten sonra yeniden başladı. O yüzden İsviçreliler inek çanını bir barış işareti olarak görürler. Erimiş bronz, çan kalıbının içine dökülmek için hazır.
1: Bitti.
0: Ve bir gece soğumaya bırakılıyor. Ertesi sabah kalıptan çıkarılıyor.
1: Çok güzel.
0: Fazla kumlar temizlendikten sonra sıra sert bir el zımparasıyla parlatmaya geliyor. Burada işlem sırasında süslemeler ortaya çıkıyor. Ardından kayış şekli verilmiş özel bir tornanın üzerinde keskin bir çelik aletle oluklar açılıyor ve parlak bronz ortaya çıkarılıyor. Tek sorun, çanın bu şekilde ses çıkarmasının imkansız oluşu.
1: Şimdi içine dili yerleştireceğiz. Uzunluğu kontrol etmem gerekiyor. Dilin çanla aynı uzunlukta olması ses için çok önemlidir. İşin püf noktası budur. İşte şimdi bitti.
2: Bir balta ve iki tatlı kılıç yapmış.
3: Kendimi ninja gibi hissediyorum.
2: Peki Rory şekerden nasıl silah yapıyor?
4: Bu şeker kılıçlarını şeker camından yapıyor. Bunu da şeker, su, mısır şurubu ve krem tartarı karıştırarak yapıyor. Bunları ısıtıyor ve bir kalıba döküp şekillendiriyor.
5: Şeker sakaroz adı verilen bir molekülden yapılır. Ve sakarozlar da zayıf bir halka ile birbirine bağlanmıştır ki o da iki halkadan oluşur. Krem tartar bu iki halkayı parçalar ve bir glikoz, bir de fruktoz halkası oluşturur.
6: Hala sakaroz olsaydı hepsi bir örnek şekilde kristalize olacaktı. Fakat şeker, glukoz ve fruktozun bir karışımı olduğu için bir örnek şekilde kristalleşmez. Her biri farklı kristalleşir. Glukoz ve fruktoz molekülleri bu kadar düzensiz olduğu için birbirlerinin yanından kayıp geçemezler. Bu da onlara belli bir güç verir.
3: Vay canına, harika oldu.
5: Şeker camı mükemmel değil. Bu yapı ona güç verirken aynı zamanda kırılganlaştırıyor da.
4: Şeker molekülleri arka arkaya kayamadıkları için kılıçta da esneklik olmuyor. Yani vuruş sırasında enerjinin hiçbiri kılıç tarafından emilmiyor. Bu durumda büyük bir güçle karşılaşınca kılıç parçalanabilir.
2: Çığır açan şekerleme mi? Sadece dişlere zararı var.
3: Bence çok iyi oldu.
7: Asansör mü bozuldu? Sorun değil. Büyük bir sopa yeterli.
2: Şu an Vietnam'dayız. Bu askerler kullandıkları çığır açan teknikle taktik eğitimi bir üst düzeye çıkarıyor. Daha doğrusu üçüncü kata.
7: Duvarı çok hızlı tırmandılar.
2: Peki bu adamlar bir bambu çubuğu kullanarak nasıl duvara tırmanıyor?
8: Bu adamlar duvara tırmanmak için güç ve becerilerini kullanıyor.
9: Yerdeki adamlar çubuğu duvara bastırıyor. Duvardaki adam da çubuğu geri iterek yukarı tırmanıyor. Bu itme çubukta büyük bir basınç yaratıyor.
8: Ve tırmanan adamın gücünü etkili bir şekilde destekliyorlar. O da çubuğu geri geri iterek kolayca tırmanıyor ve istediği kata çıkabiliyor.
9: Burada önemli olan çubuğun üzerinde yeterli güç olmasıdır. Böylece tırmanan kişi bir tür çekiş gücü elde etmiş oluyor.
10: Bu çekiş gücü ona duvarı bu kadar hızlı tırmanmak için gerekli kavrama gücünü veriyor.
8: Ne kadar yukarı tırmanırsanız işiniz o kadar zorlaşıyor. Yani üçüncü kata çıkana kadar bu adam ne yaptığını iyi biliyor.
2: Bu araç dünyanın en hızlı kamyonu.
11: Hazır mısınız? Hadi başlayalım.
2: Ve bunu kanıtlamak için bir savaş jetiyle yarışıyor.
11: 3, 2, 1. Hadi! Jet açık ara önde gidiyor. Fakat bir anda... Oh, hayır!

0: Yani o kamyon uçağa geçti mi?
1: Bu müthiş kamyon modifiye bir yapım ve sürücüleri de bir baba oğul ekibi Neil ve Chris Darnell. Peki bu kamyon nasıl uçaktan daha hızlı gidiyor?
2: Bu kamyonun adı Şok Dalgası ve saatte tam olarak 554 kilometre hız yapabiliyor.
3: Hadi!
2: Bu gerçekten çok hızlı. En az 160 kilometre. NASCAR'dan bile hızlı.
4: Bu normal bir kamyon değil. Kabin hariç her şeyi değiştirilmiş.
2: Kamyon bu hıza arkasında 3 jet motoru olduğu için ulaşabiliyor. Çünkü 36 bin beygir gücü üretiyor. İnanılmaz bir güç.
5: 36 bin beygirin 4 nala koştuğunu düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Kamyonun bu hızla yerde kalması bile çok zor. Çünkü bu jet motorları uçmak için tasarlanmış.
4: Kamyonu asfalt yolda tutabilmek için jet motorları kamyonu aşağı itecek şekilde yerleştirilmiş. Bu da kamyonun 450 kilo daha ağırlaşmasını sağlıyor. İkinci zorluk da kamyonu durdurmak. Tıpkı bir uzay mekiğinde olduğu gibi bunun da arkasında 3 paraşüt var. Ancak bu şekilde durabiliyor.
2: Bu kadar güçle uçağın hiçbir şansı yok.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Çığır açanlar da şu ana kadar şeker kılıçlarını ve hızlı kamyonları izledik. Fakat sırada atletik arılar, acayip antifrizler ve sırt roketli skiler var.
6: Aradan sonra beni sırt jetiyle ski yaparken izlemeyi kaçırmayın.
1: Uyarıldınız.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
17: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Uyarıldınız. Çığır açanlara tekrar hoş geldiniz. 16 numarada sırt çeti kullanan bir kayakçı var. Şu an Philip Flisar'la birlikte Slovenya'dayız. Memleketi Maribor'dan çıkmanın harika bir yolunu bulmuş.
5: Arkasına bir sırt çeti mi bağlamış? Ve şehirde kayak mı yapıyor? Bu gerçekten çığır açan bir şey.
6: Çok görkemli.
4: Evet doğru, kayak yapıyor ve sırt jeti kullanıyor.
6: Aa dostum, bu günlük işleri yapmanın normal bir yolu olabilirdi. Ne güzel olurdu ama, değil mi?
4: Daha fazla bilgi almak için Philip'le buluştuk.
7: Bunun için bir eğitim almadım. Daha kullandığım ilk gün bile filme çekmeye başladılar. Sırt jetiyle kayak yapmanın en zor yanı sırt jetinin 40 kilo olması. Sizi öne doğru itiyor ve sürekli başınız öne eğik bir şekilde kaymak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu şekilde.
4: Peki bir sırt jetiyle nasıl kayıyor?
6: Philip sırtına basınçlı kerosen bir sırt jeti takmış. Bu sistem sıkıştırılmış kerosenin oksijenle birlikte yanmasıyla gerçekleşiyor. Sıcak gaz arkadan çıkıyor ve onu öne iten zıt bir güç oluşturuyor.
8: Bu sıcak gazlar arkadaki türbinlerden yüksek hızla çıktığı için Philip ileri doğru bir itici bir güç hissediyor. Ve bu da Newton'un üçüncü yasası. Sırt jeti kullanmanın sorunu arkadan çıkan sıcak gazları gerçekten sıcak olması. Yani 850 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyorum. Bu çok yüksek bir sıcaklık.
6: 850 degrees Celsius. Bu bir alüminyum eritebilir ve Philip'i de kızartabilir.
4: Peki Philip kendini sıcak gazlardan nasıl koruyor?
9: Philip sırt jetinin arkasını güçlü bir yalıtkan olan kevlarla kaplamış. Böylece yanmaktan kurtuluyor.
6: Ayrıca dışarısı çok soğuk. Her yer karlı ve soğuk rüzgar onu serin tutuyor.
9: Philip çok hızlı kayıyor ama trafik kurallarına uymasına bayılıyorum.
7: Öğle yemeğine hep geç kalıyorum. Çok güçlü ve hızlı bir şeye ihtiyacım var. Annemin yemeğini kaçırmak istemem. Onun yemeklerini çok seviyorum.
4: İnsanları bir kenara alalım çünkü bu robot alet kutusunu düzenlemekte çığır açıyor.
10: Beyin kontrollü robotlar mı? Oo, bu eğlenceli olacak.
4: Evet, şimdi robot Baxter'la tanışalım. Düşüncelerinizi okuyarak farklı objeleri düzenleyebiliyor. Fakat bazen o da yanılıyor.
11: Kötü robot, kötü robot.
12: Böyle akıllı bir robota nasıl kızabilirsin ki?
4: Peki, bu robot beyin dalgalarını talimat olarak mı kullanıyor?
13: Robot bir boya kutusunu ya da bir tel rulosunu uygun olmayan bir kutuya koyuyor.
14: Robotu kontrol eden kişi üzeri elektrotla kaplı özel bir başlık takıyor. Bu şekilde beyninin elektriksel aktivitesi ölçülebiliyor.
13: Çok özel bir tür beyin sinyallerini algılayabilir. Robot bir objeyi yanlış bir kutuya koyunca onu izleyen kişi bir eylem üretiyor ve robot hatasını düzeltiyor.
7: Bunun en inanılmaz yanı, robotun hata yapma ihtimalinin insan beyninde bilinçsizce yapılmış olması.
13: Ona bir şey söylemenize hiç gerek yok. Bu şekilde çok daha hızlı hareket ediyor. Bu tür bir iletişim insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor.
7: Keşke buzdolabımdan bana sandviç yapma

0: isteyebilsem.
1: Arılar futbol mu oynuyor? Ne?
2: Doğru saat. Bu dünyada ilk kez görülen bir şey. Bu olağanüstü arıyı İngiltere'deki bilim insanları keşfetmiş.
0: Şut atıyor, gol atıyor ve bir parça şeker alıyor.
2: İzlediğiniz arı çok güzel futbol oynuyor. Bu internet arısı hakkında biraz bilgi alalım.
3: Bu deney, arıların doğada yapmadıkları bir şeyi yapabildiğini gösteriyor. Bu çalışmada sıradan arılar kullanılmış. Bunlar sosyal böcekler.
0: Bunlar şeker ödülünü almak için topa nasıl vuracaklarını biliyor.
4: Bu çalışma gerçekten de arıların ne kadar sosyal olabileceklerini net bir şekilde gösteriyor.
0: Başka bir arıyı izleyerek bir şeyler yapmayı öğrenebiliyorlar. Araştırma elinde bir çubuk olan şişman bir arıyla başlıyor. Arı bu çubuğu küçük bir topu itmek için kullanıyor. Diğer arılar bunu izliyor ve öğreniyorlar.
3: Bu arılar topa vurmayı ve şeker ödülünü almak için deliğe sokmayı öğrendikten sonra onları izlemeyen arılara da bunun nasıl yapıldığını öğretiyorlar.
4: Bu da demek oluyor ki arılar sadece kopyalama değil, anlama yeteneğine de sahip.
3: Aslında vahşi doğada da aynı şeyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Bir arı bir polen bulduğunda yuvaya dönüyor ve bulduğunu diğerlerine gösteriyor.
4: İşte bu bir ekip çalışması.
2: Teşekkürler bilim insanları. Size gerçekten çok şey borçluyuz.
0: Gol!
2: Yoğun arılardan yoğun robotlara geçiyoruz. Evet, bu robotlar ev yapıyor.
5: 24 saat içinde bir evim mi olacak? Hemen alıyorum.
2: Bu Rusya'dan Nikita Çenuntay tarafından keşfedilmiş bir 3D ev basımı.
6: Bu inanılmaz bir şey.
2: Peki bu robotlar nasıl bu kadar çabuk ev yapabiliyor?
7: Bu makine geleceğin ev inşaatçılığı. Çünkü 3D teknolojisi kullanarak 24 saatte bir ev yapabilir.
8: Bu 3D basımı o kadar hızlı ki 1500 litre betonu inanılmaz bir hızla pompalayabiliyor. Bu her 3 dakikada bir küvet dolusu beton demek. İnanabiliyor musunuz?
9: Beton bunun için mükemmel. Çünkü likit bir şey döküyorsunuz ve hızla katılaşıyor. 3D basımında üst üste beton dökülerek sağlam bir duvar imal edilebiliyor.
8: Bu 3D baskı sistemi daha önce hiç görmediğim bir şekilde tasarlanmış. Ana gövde tam ortada ve 360 derecelik bir açıyla dönen uzun bir kolu var. 130 metrekarelik bir 3D baskı yapabiliyor. Bu da 3 yatak odalı bir ev demek.
7: Robotların yapamadığı tek şey yapısal kirişler, pencereler, kapılar ve çatılar. Bunlar hala bildiğimiz iş gücüyle yapılıyor. Kağıt sıkışması konusunda deneyimliyiz ama beton sıkışması durumunda bütün gün gitti demektir. Bu korkunç olurdu.
10: O drone 360'ı bir içkiyle mi yapıyor?
2: Evet öyle Rachel. Şu an Norveç Trondheim'dayız ve bu muhteşem drone'u izliyoruz.
10: Herhalde James Bond da içkisini bu şekilde hazırlıyor.
2: Yapımcısı ve pilotu Henning Pedersen olan bu drone size içkinizi getirebilir. Peki bu drone içkinizi yere dökmeden nasıl taşıyabiliyor?
5: Henning herhangi bir tutkal kullanmamış. Sadece bildiğimiz fizikten yararlanmış. Merkez kaç kuvveti ve yer çekimi gücüyle içkinizi dökmeden servis edebiliyor.
11: Henning bu drone'u kontrol ederken merkez kaç kuvvetinden yararlanıyor. Bu da bardağın ve içkinin durağanlığı sayesinde oluyor.
12: Durağanlık bir objenin hareketindeki değişime karşı oluşturduğu dirençtir.
11: Drone bir yay şeklinde dönerken bardak ve içki ileri doğru gitme eğilimindedir. Bunun sonucu olarak bardak ve içki drone'un içine doğru itilir ve merkez kaç kuvvetiyle orada kalır. Drone yere indiğinde bardak pozitif yer çekiminden dolayı yerinde kalır.
12: Yani drone üzerindeki içkiden daha hızlı bir şekilde yere iner. Drone sürekli olarak bardağın içindeki içkiyi bastırır ve tek bir damlası bile yere dökülmez.
11: İçkimin pozitif yer çekimi ve biraz da merkez kaç kuvvetiyle servis edilmesine bayılıyorum.

0: Çığır açan buluşları göstermek şaşılacak derecede basit olabilir. Şu an Kaliforniya'da ve Manu Prakash ve ekibiyle birlikteyiz. Kağıttan bir santrifüj yapmışlar.
1: Elle kontrol edilebilen bir kan döndüren aygıt. Bu inanılmaz.
0: Evet, bu küçük kağıt parçası malaria ve HIV gibi hastalıkları teşhis edebiliyor.
2: Bu adamlar kan ayrıştırmanın ucuz bir yolunu bulmuşlar. Ve araştırmalarının hiçbiri damarda değil.
0: Peki bu Stanford bilim insanları bir kağıt parçasını tıbbi bir mucizeye nasıl dönüştürüyor?
3: Bu bildiğimiz santrifüjün bir kağıt versiyonu. Santrifüj, kan örneklerini çok hızlı döndüren bir makinedir. Kan örnekleri farklı yoğunlukta oldukları için bunlar döndürülerek birbirinden ayrıştırılır. Kağıt santrifüjün en güzel tarafı daha küçük tüplerde ve bir mukavvayla yapılmasıdır.
0: Peki bu kağıt aynı şeyi nasıl daha ucuza yapıyor?
4: Tüplerin içine konan kanlar kağıt santrifüje tutturulur ve santrifüj döndükçe birbirinden ayrılır. Koyu kırmızı hücreler aşağı gider. Daha hafif olan plazma yukarı çıkar ve hastalığa neden olan organizmalar ortada kalır.
3: Kağıt disk dakikada 125 bin devirle döner ve bu en hızlı dönen insan yapımı bir aygıttır.
5: Bu çok kullanışlı bir uygulamadır. Çünkü çok uzak yerlere götürülebilir ve normal santrifüjden çok daha ucuza mal olur.
2: 20 saatle çalışan bir santrifüj. Bu gerçekten çığır açan bir şey.
0: Geri sayımımızın ortasına gelmiş bulunuyoruz.
6: Kendimi ninja gibi hissediyorum.
0: Çığır açanlarımız şu ana kadar bizi hem ısıttılar hem de üşüttüler. Şimdi 10 numaraya geliyoruz ve her şey daha da soğuyacak.
7: Oh, eldivenlerim dondu. Bakalım antifriz bu likit nitrojene ne yapacak?
0: Evet, Utahlı Grant Thompson imkansızı yapmaya çalışıyor.
8: Oh. Donmuş antifriz mi? Ne?
7: Aa evet, burada sağlıklı bir antifriz kütlesi var.
9: Ne? Hayır, bu mümkün değil.
0: Peki antifrizi nasıl donduruyor?
10: Antifriz, etinil glikolün yaygın olarak kullanılan adıdır ve araba radyatörlerinin donmasını önlemek için kullanılıyor. Bunun nedeni de donma derecesinin -37 derece olmasıdır.
8: Yani buna her ne kadar antifriz desek de yeterince soğutursanız donabilir.
10: Ve işte Grant, antifrizi dondurmak için likit nitrojen
11: kulakta sörf yapıyorlar. Karadalar, yani devasa bir dalga göletindeler.
3: Bu dalga havuzunun yapımı 10 yıl sürmüş. Ve bu dalgaları yaratmak için bir sürü bilim insanı çalışmış. Dalga havuzunun tam ortasında uzun bir platform var. Ve bu platformun her iki yanında iki dalga makinesi var.
11: Dalga makinesi ileri doğru hareket ederken suyu itiyor ve mükemmel bir dalga yaratıyor.
3: Dalga makinesi sadece 16 saniyede 2 metre yüksekliğinde dalga yaratıyor.
11: Şurası çok önemli. Bunlar kırıcı dalgalar. Yani dalgaların üst kısmı hafifçe öne doğru kıvrılıyor ve sörf tahtası için mükemmel bir yüzey kazandırıyor. Burası sörfçülerin cenneti. Sörf yapmak için harika bir yer.
0: Woohoo! Hadi sörf yapalım. Bu çığır açan robotların kıskaçları öyle güçlü ki dik yamaçlara tırmanıyorlar ve uzayda asteroidlere bile tutunuyorlar.
8: Asteroidler dikkat! Uzay pençeleri size doğru geliyor.
0: Kaliforniya'da Dr. Aaron Parnes tarafından tasarlanan bu teknoloji gerçekten de dikkatimizi çekiyor.
8: Muhteşem.
0: Peki bu kıskaçlar nasıl tutunuyor?
6: Kıskaçların üzerinde 750 mikro omurga var. Ve bunlar iki ayrı çalıştırıcı tarafından tek tek kontrol ediliyor.
12: Çalıştırıcılardan biri dikenlerini ileri doğru uzatıyor ve diğer çalıştırıcı bunları asteroidin yüzeyine doğru çekiyor.
6: Bu mikro dikenler asteroidin yüzeyine doğru çekilirken kaçınılmaz bir şekilde kaba yüzeye yakalanırlar.
1: Asteroidlere tutunan bu dikenler o kadar güçlüdür ki, hatta şöyle söyleyeyim, o kadar güçlüdür ki kayaları delerek içlerinden kaya örnekleri çıkarabilir.
6: Bu dikenler çok derin yüzeylere yapışacak şekilde tasarlanmıştır. Bir asteroide tutunarak ve delerek içine girer ve içinden bazı örnekler çıkarır ve tahlil edilmek üzere bilim insanlarına gönderilir.
12: Asteroidlerin bu şekilde çalışması bize güneş sistemimizle ve gezegenlerin formlarıyla ilgili bazı şeyler söylüyor. Evrenin bu sırlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum.
6: Bu sadece dünyada çığır açan bir durum değil. Yeryüzünü uzay boşluğuna da bağlıyor.
0: Bunlar çok ilginç şeyler millet.

0: Şu ana kadar çığır açanlarımızın sıradan şeyleri aşıp interneti dalgalandırdıklarını gördük. Fakat sırada çığır açan 3 numara var ve bu adamlar sınırları gerçekten zorluyor.
1: Aradan sonra beni gerçek hayatta sırt jetiyle göreceksiniz.
0: Uyarıldınız.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: tasarlandı.
1: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
2: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
2: Seni düşündürmeyen teknoloji.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
16: kartıma bin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Uyarıldınız. Çığır açanlara tekrar hoş geldiniz. Ve 3 numarada kendinizi çok ilginç bazı pilotluk becerilerini izlemeye hazırlayın. Şu an Meksika'dayız ve başına buyruk pilot Linkerius'un yere inanılmaz yakın uçuşunu izleyeceğiz.
21: Bu bir tür çim biçme tarzı olabilir.
22: İyi günler. Solo Hava Yolları'na hoş geldiniz. Şu an yerden sadece 30 santim yüksekte uçuyoruz. İsterseniz aşağı inebilirsiniz.
20: Hayır, teşekkürler Mike. Biraz ürkütücü bir uçuşa benziyor. Peki bu pilot yere bu kadar yakın nasıl uçabiliyor?
23: Bunun bu kadar tehlikeli oluşunun nedeni sadece yerdeki engeller değil. Pilot da yer efekti adı verilen bir korkuya kapılabilir.
21: Bu uçak normal ve makul bir rakımda uçarken ve hava kanatların üzerinden geçerken rüzgar havayı karıştırır ve türbülansa sebep olur.
23: Bu türbülans bir hava girdabı oluşturur ve uçağın hızını azaltır.
21: Uçak yere çok yakın uçuyorsa, o türbülans yapan hava yerle bir etkileşime geçer ve o zaman bazı sorunlar yaratır.
20: Peki pilot bu sorunların nasıl üstesinden geliyor?
23: O girdaplar düzgün bir form oluşturamaz ve yeterince sürüklenme olmaz. Yani uçak daha hızlı gider. Daha büyük bir hız daha çok kaldırma yaratır ve bu uçak yerden yükselmeye zorlanır.
21: Uçağın yere inmesiyle daha ileri gidemez ve sadece bir kat yüksek basınçlı hava haline gelir. Ve bu da uçağın yükselmesini sağlar.
23: Pilot uçağın burnunu aşağı doğru indirerek daha alçaktan uçabilir.
24: Yükselme sırasında yapılacak küçük bir hata felaket olur.
25: Bizimkiler geri döndü. İzleyelim.
20: Evet, en sevdiğimiz Finli arkadaşlar ve asla denemeyeceğiniz gösterileri. Ve bu kez HP Kaliforniya çöllerinde bir arabayı üzerine yatarak ve saatte 190 kilometre hızla sürüyor.
26: Millet, eminim dişleriniz kumla dolmuştur.
25: Sadece uçuyordum.
20: Peki HP arabanın tavanında nasıl duruyor?
25: Çok eğlenceli.
27: HP bir yarış arabasının üzerine bantlanmış ve saatte 190 kilometre hızla gidiyor.

0: HP'nin üzerine sarılan bantların miktarı, arabanın tavanına kaç kat sarıldığından çok daha önemli olmalı.
1: 10 rulo bant kullanmışlar. Yani 160 metre yapıştırma gücü. Bantları tavanın üzerindeki HP'ye dolayarak büyük miktarda sürtünme yaratmışlar. Çünkü bantla sarılan çok büyük bir alan var. Her rulodaki bandın tek bir parça halinde olmasına çok önem veriyorlar. Çünkü bu şekilde olmazsa işlem başarısız olur.
0: Araba ne zaman hızlansa ya da yön değiştirse, HP'nin vücudu durağanlıktan dolayı bir güç hissediyor. Durağanlık bir objenin yön değişikliği ya da hız karşısında gösterdiği dirençtir.
2: Araba çok hızlı gittiği için HP'nin durağanlığı onu sabit kalmaya zorluyor. Fakat arabadan düşmemesi için bantların çok güçlü olması gerek.
1: Bant yapısından dolayı çok güçlü. Bir kat polietilen pamuk lifi ve tutkaldan yapılmış.
2: Pamuk tabakası bandın ortasındadır ve gücü veren odur. Bu bir sürü iplikten yapılmıştır ve esneyebilir.
3: Sadece uçuyordum.
0: HP arabanın tavanına bağlanmış durumda ve buna hayatının sürüşü diyor. Öyle olsun.
4: Çığır açanları, doğayı evcilleştirenleri, havayı dövenleri ve trafik sorununu çözenleri gördük. Ve şimdi bir numaraya geliyoruz. Bu numarada gerçek bir süper kahramanla tanışacağız. Ve işte karşınızda bir numaralı çığır açan.
1: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü gerçekten çığır açıyor. Dünyanın ilk uçuş kıyafeti.
4: Evet, bir numarada gerçek hayatta bir demir adamla tanışacağız.
3: Vay canına!
5: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Kollarında jet motorları var.
4: Gerçek hayattaki süper kahramanımız Richard Browning, bu yer çekimi önleyen aygıtın yaratıcısı. Devrim niteliğindeki uçuş elbisesini görmek ve Richard'la tanışmak için İngiltere'ye Salisbury'ye gittik.
6: Bunu bir sürü nedenden dolayı yaptım. Uçmayı çok seviyorum ve bu tür zorlu çalışmalardan çok keyif alırım. Fiziksel ya da mühendislik açısından muhteşem bir makine yaratmayı kafama koymuştum. İlk yolculuk harika oldu. Bunun çok zor olacağını biliyordum. Fakat burada yaratıcı bir ruhla çalıştık. İlk yolculuğa çıkmadan önce bir sürü test yaptık. Bazen küçük hatalar oluyordu. Yere düşüp dizimi incitiyordum. Bir keresinde yüzümü yere çarptım ve dudağım kanamıştı. Ama önemsiz bir kesikti. Uçuş elbisesinin güvenli olması için yapımında bazı zırh malzemeleri kullandık. Ne de olsa 800 beygir gücündeki bir sistemden bahsediyoruz, öyle değil mi? Artık ellerim ya da vücudum nerede diye düşünmüyorum. Sadece nereye gideceğimi düşünüyorum. Ve bu uçuşu başarmak için kaldırma gücü yaratmanız da gerek. Yani herhangi bir rüzgar desteği olmadan dikine havalanabilmelisiniz. Bu gerçekten çok önemli bir ayrıntı.
4: Peki Richard'ın jet elbisesi onu nasıl uçuruyor?
7: Bu gerçek bir uçuş elbisesi. Sadece bir sırt jeti değil. Sırtına da iki motor almasına gerek yok. Her kolunda ikişer tane var. Yani bu otantik bir uçuş elbisesi.
8: Yukarı yükselmek ve ağırlığını hafifletmek için yeterince itiş gücüne ihtiyacı var.
5: Her jet motoru ona 50 kiloluk itiş gücü veriyor. Ve hepsi birden toplam olarak 300 kiloluk bir itiş gücü veriyor. Bu çok büyük bir güç.
4: Bu kadar çok itiş gücüyle birkaç bin metre yükselebilir. Peki bütün bu gücü nasıl kontrol ediyor?
7: Richard'ın kollarına jet motorları bağlanmış. Bu yüzden onları daha kolay kontrol edebiliyor.
8: Newton'un üçüncü yasasının gereği her etkinin bir tepkisi vardır. Yani bir yönü işaret ettiğinde öbür yöne gidecektir.
9: Jet motorlarının pozisyonlarıyla ilgili sorun sürekli olarak Richard'ın kollarını yukarı doğru çekmeleridir. Bu yüzden Richard'ın onları geri çekecek kadar güçlü olması gerekir.
6: Bu vücut ağırlığımdan dolayı bir tür güç eğitimi aldım. Bu eğitimi yaparken bir sürü jimnastik hareketleri yapıyorsunuz. Kaslarınızı çalıştırıyorsunuz ve sıra denge kontrolüne geldiğinde kaslarımda herhangi bir ağrı olmadığını fark ettim. Herhangi bir güç kaybım da olmamıştı. Bunu yapmaya hazırdım.
4: Demek Richard gerçek bir demir adam oluncaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmış.
6: Bu elbise giderek gerçek bir demir adam elbisesine benzemeye başladı. Bence burada Marvel'ın da hakkını vermeliyiz. Çünkü bunu başarmak için birlikte çok uzun çalışmalar yaptık. Sabırlı ve kararlı bir çalışmayla bunu başardık. Artık bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
7: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü Richard sadece iki jet motoru kullanmıyor. 6 tane kullanıyor. 6 jet motoru ve bir uçuş elbisesi. İnanılmaz bir şey.
6: Beni bir numara yaptığınız için teşekkür ederim.
4: Ve Richard havalanırken bizim de gitme vaktimiz geldi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Mel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: önce böyle havuzları hiç görmediniz. Görünce içine atlamak isteyeceğiniz harika havuzları birlikte keşfediyoruz. Hawaii sahilindeki mavi sulardan...
1: Çok güzel.
0: Yunan adalarında gizli kalmış bir havuza doğru yüzeceğiz.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Kaliforniya'nın kum tepelerinde ufak bir gezintiye çıkacağız. Ve ormanın içinde inanılmaz bir havuz deneyimi yaşayacağız.
3: İlk kez böyle bir havuz görüyorum.
0: Şimdi mayonuzu yanınıza alıp yola çıkma zamanı. Çünkü bu programda dünyanın en gizli ve en güzel havuzlarından birkaçını tanıyacaksınız.
2: Buraya gelince önce şaşırıp kalıyorsunuz.
0: Yolculuğumuza Hawaii'nin en büyük adasında başlıyoruz. Bu adanın kuzey bölümünde lav kalıntılarının oluşturduğu gizli bir havuzu ziyaret edeceğiz. Bu adanın en çok ziyaret edilen kumsalı olan Kona sahili, yıllık ortalama 27 derecelik hava sıcaklığı ve dalgasız deniziyle Hawaii'nin en turistik sahili olarak öne çıkıyor. Ancak adanın kuzeyinde turist akınından uzak, gizli kalmış bir cennet var. Kiholo Körfezi olarak anılan bu bölgede siyah bir kumsaldan atlayacağınız şahane suların içinde birbirinden farklı deniz canlılarıyla yüzebiliyorsunuz.
4: Hep beraber Kiholo Körfezi'ne gidiyoruz.
0: Uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelen Elizabeth, Amy ve Alicia bu zamanı Kiholo Körfezi'nde geçirmek istiyor.
1: Beni şimdiden heyecan sardı.
0: Kızlar bu eğlenceli yolculuğa 19 numaralı otoyolun kenarından başlıyor.
4: İşte bu.
1: Evet.
4: Hadi gidelim.
0: Bu toprak yol müthiş bir lav taşı kumsalına çıkıyor.
4: İşte gidiyoruz.
1: Çok az kaldı.
0: Sağa dönün ve sahile kadar yürüyün. Gelgitte sular yükseldiğinde bu kayalıkların hepsi sular altında kalıyor. Ama sular çekildiğinde burası cennete çıkan bir patikaya dönüşüyor.
1: Vay canına, çok güzel değil mi? Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Siyah kum ve lav taşından oluşan 3 kilometreden uzun bir sahil şeridine sahip Kiholo Körfezi, turkuaz renkli eşsiz deniziyle öne çıkıyor.
4: Vay canına.
0: Bu körfezin sonunda lav taşından kıyıların arasında Vainanali'i Lagünü bulunuyor. Güne bu güzel yerde yüzerek başlamak gibisi yok.
1: Deniz bugün çok güzel. Turkuaz renkte sularda yüzmeyeli çok oldu ve burada bizden başka kimsenin olmaması da çok güzel.
0: Eskiden balıkçıların avlanmak için kullandığı bu lagün şimdilerde doğal yaşamı korumak adına devlet himayesi altına alınmış.
1: Çok güzel. Burada kimse yok. Sanki özel havuzumuz gibi rahatça yüzüyoruz.
0: Suyun altına dalınca burada yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. Körfez, nesli tükenmekte olan yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yaptığı için koruma altına alınmış. Bu canlılar deniz yosunuyla beslenir ve lav kayalıklarının üstünde güneşlenmeye bayılır.
1: Şu yavrunun güzelliğine bakar mısınız?
4: Aman tanrım, şuna çok bak, güzel. Bunlar kaç tane var dersin?
0: Ada içinde çıkan tatlı yeraltı suları lagüne akıp deniz suyuyla karışıyor. Bu yüzden denizin tuzluluk oranı çok düşük oluyor ve bu durum kaplumbağalar için uygun yaşam koşulları oluşturuyor. Ayrıca lagün içinde olmaları onları vahşi hayvanlardan koruyor. Ve buradan ayrılmadan önce keşfetmeniz gereken gizli bir yüzme noktası daha var.
4: Şimdi yüzeceğimiz alanın kaynağı yer altında olduğu için buradaki su çok berrak ve çok soğuk. Bence bu şahane suda yüzmek ayrı bir keyif olacak. Evet, sanırım burada olacak.
1: Harika.
0: Lav kayalarından oluşan bu havuz ortalama 20 derecelik bir sıcaklığı olan yeraltı kaynak suyundan besleniyor.
4: Bu sayede üstümüzdeki tuzu da temizlemiş oluruz.
1: Bu harika bir duygu.
4: Umarım burayı bizden başkası bulmaz.
1: Burası eşsiz. Dünya üzerinde lav kayalarının arasında yüzebileceğiniz çok az yer var.
4: Bugün çok eğlendim ve burayı önceden bulduğumuz için bence çok şanslıyız.
1: Bu güzelliğe sahip olduğumuz için şanslıyız.
4: Bence güzel bir gündü.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi hiç ara vermeden Yunanistan'ın Kifira Adası'na gidip eşsiz güzellikteki zümrüt yeşili bir havuzda yüzme fırsatı buluyoruz. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaklaşık 1200 adası bulunur. Santorini ve Mykonos bu adaların en ünlüleridir. Bütün dünyadan her yıl milyonlarca turist buraya tatile gelir. Ama kalabalık olmayan bir yerde yüzmek istiyorsanız, Kithira Adası'nın el değmemiş sahilleri ve berrak suyuyla ünlü denizinde yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Burada güzel sahillerden çok daha özel bir şey bulunuyor. Zira adanın batı kıyısında bulunan dik uçurumların kenarında doğal yollardan oluşmuş zümrüt yeşili bir havuz var.
5: Merhaba,
3: merhaba,
5: hoş geldiniz.
3: Tatlım, nasılsınız?
5: Nasılsınız?
2: İyiyim, iyiyim.
3: Hoş geldiniz Stefanos.
0: Kithira Adası'nda yaşayan John, Eleni ve Rigas bugün arkadaşları Galatea ve Stefanos'la Milopotamos adında ufak bir kasabada buluşup havuza kadar uzun bir yolculuğa çıkacak.
3: Yeşil havuza daha önce hiç gitmedim ve şu an oraya gideceğim için çok heyecanlıyım.
0: Milopotamos'tan Limnionas kumsalına 20 dakikalık keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolda ada tarihini yansıtan çok değerli kalıntılar görüyoruz.
2: Bunlar Orta Çağ'dan kalma kalıntılar, öyle değil mi?
0: Bunlar 1565 yılında Venediklilerin korsanlardan korunmak için inşa ettiği kalenin kalıntıları.
5: İşte manzara diye buna derim.
0: Ancak Limnionas kumsalına vardıklarında araba yolculuğu sona eriyor. Yolun geri kalan kısmına yürüyerek devam edecekler.
3: Hadi başlayalım gidelim. Artık.
0: Grubumuz yolculuğuna geniş bir açıklıkta devam ediyor. Bu yüzden buraya çevreyi bilen biriyle gelmelisiniz.
5: Evet arkadaşlar, zemin burada bizi çok zorlayacak. Bu yüzden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çok yaklaştık.
6: Evet, geldik sayılır.
0: Eğer sahilden itibaren doğru yönde ilerlerseniz 30 dakika içinde büyülü yeşil havuza varabilirsiniz.
5: Bu gördüğünüze inanamayacaksınız.
0: 25 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde olan bu havuz deniz seviyesinin 2 metre üstünde yer alıyor. Burası dillere destan berrak suyu ve zümrüt yeşili rengiyle öne çıkıyor.
6: Çok güzel.
3: Manzarası da ayrıca çok güzel. Bu havuzu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Hayal ettiğimden ve fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzeldi, harikaydı. Yeşil havuza hoş geldiniz.

0: Havuzun içindeki su, deniz suyu ve yeraltı suyunun karışmasıyla meydana geliyor. Burası yüzyıllar öncesinde devasa bir mağara duvarının çökmesiyle meydana gelmiş ve o zamandan günümüze kadar ulaşmış. Suyun bileşimi sayesinde güneş ışınları dipteki kayalara çarpıyor ve havuz zümrüt yeşili rengini alıyor. Kayaların yapısı havuza canlı bir renk katıyor.
1: Burası gerçekten büyülü bir yer.
2: Bu her anlamda harika bir deneyimdi. Buraya gelip bu havuzda mutlaka yüzmelisiniz. Size Yunanistan'daki en güzel tatil deneyimini yaşatacak olan bu havuz, küçük bir ada olan Kitira'da yer alıyor.
0: Şimdi de Kaliforniya'ya gidip Los Angeles'ın 320 kilometre kuzeyinde ve kalabalıktan uzak bir sahilde adrenalin seviyesi yüksek dakikalar yaşayacağız. Kaliforniya'nın en büyük iki şehri olan Los Angeles ve San Francisco yılda toplam 70 milyon turist ağırlıyor. Bu batı yakası için harika bir sayı. Turistik açıdan önemli olan bu iki şehir arasında bulunan sahil şeridinde dünyaca ünlü şarap mahzenleri, milli parklar ve huzur dolu sahil kasabaları bulunuyor. Ve bir de o kadar huzur dolu olmayan başka bir sahil daha var. San Luis Obispo County yakınlarında bulunan sahil şeridinde farklı büyüklükte yüzlerce kum tepesi var ve adrenalin tutkunları burada otomobil sürüyor. Siz de heyecan dolu bir tatil için Pismo sahilini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
3: Burası çok çılgın bir yere benziyor.
4: Kesinlikle öyle. Burayı nereden buldun?
0: Heyecan arayan üç arkadaş, Josue, Lexi ve Michelle buraya ilk kez geldi ve aradıkları heyecanı fazlasıyla bulacaklar.
3: Umarım kullanması çok zor değildir. Çok güzel olacak.
4: Merhaba Zeynep.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim.
5: Buraya daha önce geldiniz mi?
6: Hayır.
5: Tamam.
6: Hayır.
5: Burası Kaliforniya'da araç kullanabileceğiniz tek sahil. Hazırsanız sizi ufak bir gezintiye çıkarıp sonra da sahilin bir bölümüne serbest bırakacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz.
3: Sağ ol. Bu çok güzel.
0: 600 hektarlık geniş bir alana kurulmuş olan Oceano Kumul Tepeleri, 1900'lü yılların başından beri türlü araç yarışına ev sahipliği yapmakta. Ve bugün bu gelenek hala devam ediyor.
3: Hazır mısınız kızlar?
4: Hadi başlayalım.
5: Harika.
4: Artık.
5: Harika! O zaman beni takip edin. Burada 1 metrelik tepede var, 30 metrelik tepede. Bazen tepede olduğunuzu bile düşmeye başladığınız zaman anlıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu işin heyecanı da burada yatıyor.
4: Önce kendimizi havada uçarken bulduk ve sonra yere düşünce her tarafımız kum oldu. Michael korkudan çığlık çığlığa bağırıyordu ama eğlence her halinden belliydi. Çok keyifliydi.
0: Ancak Oceano Kumul Tepelerinde otomobil kullanmanın en eğlenceli yanı yolculuğun sonunda beliriyor.
4: Şunu yok gördün artık mü?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya bu.
14: Yok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
25: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kaliforniya sahil şeridi 600 hektarlık bir alanda gizli kalmış heyecan verici kumul tepelerine ev sahipliği yapıyor ve insanlar burada otomobil sürüyor. Ancak yolun sonunda macera tutkunlarını çok daha büyük bir şey bekliyor.
5: Zek bizi bir tepenin arkasına yönlendirdi ve birden önümüzde mükemmel bir okyanus manzarası belirdi. Sahilde kimse yoktu ve gerçek olamayacak kadar güzeldi.
4: Yolun sonu 7 kilometrelik tenha bir sahil şeridine çıkıyor. Burayı bilen çok az kişi var. Bu yüzden bölge çok kalabalık değil. Ayrıca ortalama deniz suyu sıcaklığı da 19 derece.
6: Hazır mısın?
7: Koşalım.
6: Koşalım hadi.

0: Ben Kaliforniya'da doğup büyüdüm ve hayatım sahillerde geçti. Ancak böyle bir sahilin varlığından haberim yoktu. Sanki sahil bize ayrılmıştı.
1: Bu sahilde deniz genelde çok dalgalı değil ve insanlar burada rahatça tahtasız sörf yapabilir. Bu açıdan baktığınızda burası gezegendeki en eğlenceli ama bir o kadar da huzurlu yerlerden biri olabilir.
0: Bugün Kaliforniya'da yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir daha anladım.
2: Bugün gerçekten çok eğlendim ve aslına bakarsanız hayatım boyunca asla unutmayacağım bir heyecan yaşadım.
1: Hiç ara vermeden Avustralya'ya geçiyoruz ve Sydney'nin hemen dışında ormanın içinden geçen ve olağanüstü bir havuza giden gizli bir patikayı kat etmek istiyoruz. 4 milyon kişinin yaşadığı Sydney, dünyanın en iyi şehirleri arasında gösteriliyor. Ancak bu durumda bile şehrin dışına doğru ufak bir kaçamak yapmak gerekebiliyor. Neyse ki şehrin hemen dışında, okyanus kıyısında bulunan 15 bin hektarlık Royal Milli Parkı var. Burası 1879 yılında, yani Yellowstone'dan 2 yıl sonra dünya üstünde milli park ilan edilen ikinci bölge olmuş. Ancak bu milli park içinde Sydney'de yaşayanların bile bilmediği bir yer var. Burada ufak bir şelale ve onun beslediği Kelly's Falls şelale havuzu var. Gözden uzak, huzur verici bir ses ve olağanüstü güzellik.
3: Şu an Kelly's Falls'a doğru hareket etmeye başladık.
1: Sydney'de yaşayan Rachel, Reese ve Dean bu şelalede ilk kez yüzmek için yola koyuluyor.
4: Şu manzaraya bak.
3: Vay canına.
1: Sydney'den 30 dakika süren bu yolculuk sırasında eşsiz manzaralı bir bölgeden geçiyorsunuz. Uçurum viyadüğü olarak adlandırılan bu yol genelde otomobil reklamlarında kullanılıyor. Garavara koruma alanına girince aracımız için bir park yeri buluyor ve yola yürüyerek devam ediyoruz. Yolculuğun bu kısmında belli bir yol olmadığı için şelaleye giderken suyun sesini dinlemeniz gerekiyor.
3: Şelalenin sesi duyuluyor ve bu sayede biz de yaklaştığımızı anlıyoruz.
4: Galiba sola dönmeliyiz. Buradan deyin. Şelaleye giden daha kolay bir yol var ama ne yazık ki şu an onu bulamıyoruz. İşte gidiyoruz.
1: Bu yoldan giderek 15 dakika içinde şelaleye varabilirsiniz. Ama bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu söylememiz gerek.
3: Aa, Tanrım.
4: Hadi gel.
5: Aman Tanrım.
4: Şuraya bak, ne hale geldin.
3: Aa, orada çok korktum. Neyse ki reis var.
1: Neyse ki varacakları yerde çok daha fazla eğlenecekler.
4: Ormanın içinden geçiyorsunuz ve birden karşınızda şahane bir şelale buluyorsunuz.
3: Aman Tanrım.
1: Kelly's Falls çok katmanlı granit taşlardan oluşan bir şelale olup altında 8 metre genişliğinde bir havuz oluşturuyor.
3: Çok
4: güzel. Öyle değil mi?
3: İnanılmaz bir şey.
4: Cennet gibi bir yer.
3: Şelaleyi ilk gördüğüm anda neye uğradığımı şaşırdım.
4: Suya atlayıp ne durumda olduğuna bakacağım. Çok soğuk. Buz gibi.
1: Avustralya'nın yağmurlu mevsiminde su derinliği 4 metreyi bulabiliyor ve sıcaklığı da 18 dereceye kadar düşüyor.
3: Şu an çok rahatladım ve kendimi çok canlı hissediyorum.
1: Ancak şelalenin asıl eğlenceli kısmı ufak bir tırmanıştan sonra başlıyor.
4: Şelalenin üst kısımlarına çıkmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Zemin çok kaygandı ama sonunda bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
3: Evet, işte bu. Burası çok güzel, öyle değil mi?
1: Şelale boyunca 8 metre tırmandıktan sonra sizi farklı ve biraz da sert bir şekilde ıslanacağınız bir platform karşılıyor.
4: Platforma çıkarak şelalenin altında durabiliyorsunuz ve bence bu harika bir his. Bu güzellikten şu ana kadar haberimin olmaması benim hatam olmalı.
3: Bu çevrede olan herkesin Kelly's Falls'u mutlaka görmesi gerekiyor. Emin olun yolculuğa değer.
1: Ancak Avustralya'da gizli bir yüzme yeri daha var. Burası Sydney'nin 160 kilometre güneyinde yer alan ve beyaz renkli kumsalına rağmen epeyce tenha olan bir yer. Beyaz kumsal, şahane bir deniz ve kafa dinleyebileceğiniz bir sessizlik. Mutluluğun tanımı bu olsa gerek. Avustralya'nın bu bölümü Shoalhaven olarak biliniyor. Burası 115 kilometrelik uzun bir sahil şeridi ve içinde 109 şahane kumsal var. Bu kumsalların en ünlüsü olan Jervis Körfezi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu turistlerin neredeyse hiçbiri Greenfield kumsalında kendi cennetlerini yeryüzünde yaşayabileceklerini bilmiyor. Bunun için sadece Jervis Körfezi'nden ufak bir yolculuğa çıkmaları gerek.
6: Tanrım, bugün hava çok güzel.
1: Bu çevrede yaşayan Jasmine ve Emma bugün Greenfield kumsalında ilk kez sörf yapacak olan arkadaşları Christy ile buluşuyor.
7: Ben de aslında bu bölgede yaşıyorum ama daha önce Greenfield'a hiç gitmedim. Bu yüzden herkesin övgüyle bahsettiği bu dillere destan kumsalı keşfetmek istiyorum.
1: Kumsal turistlerin sıkça ziyaret ettiği 500 kilometre kare büyüklüğündeki Jervis Körfezi Milli Parkı'nda yer alıyor. Doğru yolu seçtiğinizde 5 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra turistlerden uzak, sessiz, sakin ve tertemiz bir kumsala çıkıyorsunuz.
8: Ah işte bu! Çok güzel!
1: 400 metre uzunluğunda bembeyaz bir kumsalı olan Greenfield'ın bir tarafında yemyeşil ormanlar yer alırken diğer tarafında turkuaz rengi bir deniz var.
8: Deniz tam istediğimiz durumda. Hava çok güzel ve bence bugün harika bir gün geçireceğiz.
6: Evet.
1: Su sıcaklığı yıl boyunca 25 derece ortalamasında seyrediyor ve kumsalın içeri kıvrılması dalgaların gücünü ciddi oranda kırıyor.
8: Deniz harikaydı, tabii ki eğlenceliydi.
1: Ancak Greenfield kumsalında doğru zamanı yakalayınca harika bir sörf deneyimi yaşayabilirsiniz. Birazdan iki kıta arasında gizemli bir dalış yapacağız. Ve sonra dünyanın en çılgın havuzlarından birini ziyaret edeceğiz.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Evet ekip, hazır mıyız?
5: Hazırız kaptan.
4: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
5: Go, go, go ahead.
6: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
4: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
5: Go, go, go.
7: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
4: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
5: Go,
4: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.
16: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Jervis Körfezi pek çok güzel kumsala ev sahipliği yapıyor. Greenfield sahili ise bu güzide kumsallardan sadece biri. Ama turistlerin bu güzelim mekandan haberi bile yok. Ancak sessiz olması burada eğlence olmadığı anlamına gelmiyor.
7: Christy deneyimli bir sörfçü. Hatta tipik bir Avustralyalı gibi neredeyse kundaktan beri sörf yapıyor ama ben değilim.
6: Ancak bu sahilde sörf dışında yapılacak pek çok şey var. Örneğin kayalıkların arasındaki gelgit çukurlarında vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki kadınların gözdesi beklendiği üzere bembeyaz sahilde güneşlenmek olacaktır.
7: Bu sahil dünyanın en beyaz kumsalı olabilir. Çünkü toprak yapısı çok yumuşak ve yıl boyunca buralar tertemiz duruyor.
6: Ayrıca toprağın rengi ve yapısı sayesinde diğer kumsalların aksine burada güneş ışınları toprağa işlemiyor ve kum gün boyunca hiç ısınmıyor.
8: Koca kumsalda tek başına olma düşüncesi keyifli bir şeymiş. Kendimizi tropik bir adadaymış gibi hissettik. Çünkü yanı başımızda vahşi hayvanlar vardı ve ormanla denizin buluştuğu bir yerdeydik. Tipik bir Avustralya'ya yaz günüydü. Her şey çok güzeldi.
6: Şimdi Avustralya'dan doğuya doğru gidip Fiji Adalar ülkesinde dünyanın en izole kumsallarından birine varıyoruz. Fiji 300'den çok adadan oluşuyor. Ancak bunların sadece 110 tanesinde yaşam var. Turistler en çok ikinci büyük ada olan Viti Levu ve beşinci büyük ada olan Taveuni adalarını tercih ediyor. Ancak ülkenin asıl güzellikleri çok daha ufak bir adada bulunuyor. İşte karşınızda küçük ama özel bir ada olan Matangi. Buraya geldikten sonra Horseshoe Bay kumsalında ve olağanüstü güzellikteki denizde kendinizi kişisel adanızdaymışsınız gibi hissedebilirsiniz.
9: Merhaba.
10: Merhaba Sara.
9: Sonunda gelebildim.
10: Evet, buna sevindim. Çok heyecanlı mısın bakalım?
9: Evet.
6: Bugün Amerikalı değişim öğrencisi Erika, Avustralyalı arkadaşı Sara ile Taveuni Adası'nda bir araya geliyor. İkili Horseshoe Bay'e gitmek için bütün hazırlıkları yapıyor.
10: Bu kumsaldaki suyun rengini çok merak ediyorum. Ayrıca aynı bölgede mercan resifleri de çok güzel duruyormuş.
6: Matangi özel bir işletmenin olduğu için buraya sadece 20 dakikada bir özel deniz taksisiyle ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu adaya varınca burada yaşayan yerel halk sizi büyük bir coşkuyla karşılıyor.
10: Biz Matangi Adası'na yaklaştıkça buradaki karşılamanın coşkusunu daha derinden hissedebiliyorum. Bu olay gerçek olamayacak kadar
9: iyi. Yok böyle bir şey.
6: Matangi 1986 yılına kadar Hindistan cevizi üretimi için kullanılıyordu. Ancak şu an zenginler için bir kaçamak tatil fırsatına dönüştü.
10: Cennet gibi bir yer burası.
6: Bunların hepsinden uzaklaşmak 5 dakikalık bir tekne yolculuğuna bakıyor. Adanın diğer tarafında bulunan Horseshoe Bay kumsalına sadece özel rezervasyonla adım atabilirsiniz.
9: Aman tanrım!
10: Suyun masmavi bir rengi ve ormanın da yemyeşil bir rengi var.
9: Kumsal da bugün yine bembeyaz.
6: Bu kumsal adını at nalına ciddi olarak benzemesinden almış. Burası çok eskiden volkanik bir kratermiş. Ancak bir bölümü çökmüş ve sonunda bu şekil oluşmuş. Buradaki su sizi adeta içeri davet ediyor.
9: Evet, 1, 2, 3.
10: Harika bir duygu.
6: Adanın çevresinde çokça mercan kayalığı var ve gözlükle dalarsanız eşsiz deniz canlılarını görebilirsiniz. Örneğin mavi deniz yıldızını.
9: Deniz çok sıcak ve saatlerce içinde kalsam bile üşümem diye düşünüyorum. Bu sırada mercan kayalıklarını gezip bu eşsiz güzelliğe tanık oluyorum.
6: Ve sonra tek başınıza tadını çıkarabileceğiniz kumsala adımınızı atabilirsiniz.
9: Şu an burada sadece biz varız. Bu hiçliğin ortasında garip bir huzur veriyor. Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
6: Dilerseniz işletme size yemek ve özel bir plaj kulübesi bile ayarlayabiliyor.
9: Çok güzel olmuş. Harika.
6: Ve belli su sporlarını da yapabiliyorsunuz.
10: Şimdi şu kanolardan birine atlayıp sonra da kendimizi masmavi sulara bırakacağız.
9: Şu an yaşadıklarım karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burası gerçekten çok güzel ve bu körfezde şu an bizden başka kimse yok. Hiçliğin ortasında olduğumuzu düşünmek bile heyecanlanmama sebep oluyor. Gerçekten çılgınca bir şey.
10: Burası haritada ufacık bir nokta gibi duruyor ama hissettirdikleri gerçekten çok büyük.
6: İster inanın ister inanmayın ama şimdi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan İzlanda'ya gidip iki kıtanın birbirinden ayrıldığı noktaya dalacağız. Sadece 300 binlik nüfusu olan İzlanda, Avrupa'nın nüfus yoğunluğu en düşük ülkesi. Ancak burası aynı zamanda Amerika ve Avrupa tektonik plakalarını birbirinden ayıran noktada bulunuyor. Bu açıdan burasının önemli bir yeri var. Buraları helikopterle gezmek kadar heyecan verici bir şey varsa o da iki tektonik plakanın ayrıldığı yere dalmaktır. İşte karşınızda Silfra Yarığı Su Altı Kanyonu. Bugün dalgıç Matias, Lydia ve onun erkek arkadaşı Emil'e Silfra Yarığı'ndaki ilk dalış deneyimlerini yaşatacak.
11: Kar olmadığı için çok şanslıyız.
12: Evet, bu çok iyi oldu. Sizin için güzel bir deneyim olacak.
6: Reykjavik'ten 40 kilometre uzaklıktaki Thingvellir Ulusal Parkı'na varıyoruz. Ve önce bu eşsiz dalış alanına yukarıdan bakıyoruz. Bu güzellik karşısında büyülenmemek elde değil.
12: Bu gördüğünüz dünyaca ünlü dalış alanımız. Ve karşıdaki bölüm Amerika plakasına bağlıyken, bu tarafta yer alan topraklarsa Avrasya tektonik plakasına bağlı. Bu iki taraf her yıl olduğu gibi bu yılda 3 milimetrelik bir ayrılma yaşıyor. Ve bu sayede toprak yapısı zemine biraz daha oturmuş olacak.
11: Hep böyle bir şey yapmak istemiştik. Şimdi de böyle bir şansımız varken değerlendirmek istedik.
6: Tahmin edeceğiniz üzere burada su çok soğuk. Bu yüzden vücut sıcaklığını korumak için ekip tarafından özel dalgıç ekipmanları kullanılacak.
12: Bu özel bir dalış ekipmanı ve soğuktan daha iyi korunmak için kıyafetin içine hava sıkıyoruz. Bu ciddi bir ısı izolasyonu sağlıyor ve bunun yanında daha kaslı görünmemi sağlıyor.
6: Dalış kıyafetlerini giyen ekip merdivenlerden aşağı iniyor ve eşsiz bir deneyim için serin sulara dalıyor. Dünyanın en temiz sularından birine sahip Silfra Yarığı'nda isterseniz suyu içebilirsiniz. Görüş mesafesi ise 100 metrenin üstünde. Plakalar arası çatlaklardan geçerken uçuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz.
11: Bu harika bir deneyimdi. Suyun altında olmamıza rağmen çok uzun bir görüş mesafemiz vardı.
13: Eşsiz bir deneyimdi.
6: İlk olarak Deep Crack'ten geçiyorlar. Burası kanyonun en derin ve en dar bölümü. Derinliği 23 metreye kadar çıkabiliyor. Burada kollarınızı iki yana açıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabilirsiniz.
11: Dalış sırasında kollarımı uzatıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabiliyordum. Bu harika deneyimi herkesin mutlaka yaşamasını isterim.
6: Bir sonraki bölüm olan Silfra Hall'da derinlik 10 metreye kadar çıkıyor ve burası çok daha geniş olan Katedral adlı bölüme açılıyor.
11: Oraya girince çatlağın genişliği karşısında büyülenip kalıyorsunuz. Nefes kesici bir andı ve her saniyesinde keyfini çıkardım.
6: Buradan sonra kumul bir zeminden geçip Silfra Lagünü olarak adlandırılan son bölüme varıyorsunuz. Burası çok sığ ama geniş bir görüş alanı var.
11: Çevrenize bakınca suyun içinde öylece süzüldüğünüzü hissediyorsunuz.
6: Buraya yılın her zamanı gelebilirsiniz. Ancak kışın sadece 4 saatlik gün ışığı olduğunu unutmamanız gerek. Günün erken saatlerinde gelirseniz tek başınıza eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.
11: İzlanda'nın dalgıçlar için bir numaralı durak olması gerektiğini düşünüyorum. It was incredible.
6: Şimdi Orta Amerika'nın küçük bir ülkesi olan Belize'ye gidiyoruz. Burada ülkenin tam ortasında bulunan yağmur ormanlarının içinde bir şelale oluşmuş. Meksika'nın Tucatán Yarımadası'nın güneyinde bulunan Belize'nin Karayip Denizi'nde 550 kilometrelik bir sahil şeridi var. Turistler genelde bu bölgelerde tatil yapıyor. Ancak ülkenin iç kesimleri de çok güzel ve bir o kadar bakir. Burada henüz keşfedilmemiş bir sürü doğal güzellik var. 400 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Cox Comb Doğal Yaşamı Koruma Alanı da bunlardan sadece biri. Bu bölge dünya üstünde jaguarların koruma altına alındığı ilk alan. Bunun yanı sıra bizlere eşsiz bir dağ manzarası, doğal patikalar ve olağanüstü şelaleler sunmakta. Bunlardan biri olan Tiger Fern Şelalesi'ni ziyaret etmek üzere bu bölgeye doğru hareket edeceğiz.
9: Sabahları buna benziyor.
6: Bu bölgede yaşayan Javier ve Kristin bugün şelaleyi gezmek için rehberleriyle buluşacak. Rehber gelene kadar ufak bir hediyelik eşya mağazasında bekliyorlar.
9: Gezeceğimiz yerler beni heyecanlandırıyor ama önemli olan Javier'le beraber bir şeyler yapmak.
14: Merhaba.
9: Merhaba.
14: Benim adım Ames.
9: Teşekkür ederim.
14: Javier. Merhaba. Kristin, memnun oldum.
9: Kristin, evet.
15: Ben Javier. Bize rehberlik aynen edeceksin öyle, değil mi?
6: Bu bölgede 32 kilometrelik çizili yol var. Ama şelaleye ulaşmak için 305 metrelik bir yüksekliğe tırmanacağız ve bu bütün günümüzü alan yorucu bir macera olacak.
14: Bu yaklaşık 6 saatimizi alacak.
9: Güçsüz düşersen beni bırak ve yola devam et.
15: Seni seviyorum.
6: Şelaleye giden 7 kilometrelik yol sık bir ormandan geçiyor. Burada gezinirken yolunuzu kaybetmeniz işten bile değil. Ayrıca yolda pek çok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz.
9: Aman
15: yok
9: tanrım!
15: Artık. Burada
14: bakın
15: ne
14: burada
15: böyle?
14: Ne var?
6: Yol üstünde karşılarına 1984 yılında düşen ufak bir yolcu uçağının enkazı çıkıyor. Bu uçağın içindeki 3 kişi de hayatta kalmayı başarmış.
14: Ormanda kaybolan bir şey bazen yıllarca gizli kalabiliyor çünkü buraya pek kimse uğramıyor. Bu yüzden bu uçak yıllardır burada kalmış durumda. Safe, so to speak.
6: Yolculuğun tırmanış kısmına geldik ve çiftimiz hafiften yorulmaya başladı. Ama yaklaşık 15 dakika sonra şelalenin sesi duyulmaya başlayacak ve yorgunluklarının karşılığını fazlasıyla alacaklar.
14: Sanırım hedefe vardık.
9: Şu güzelliğe bakar mısın?
6: Birazdan Bali'ye gidip eşsiz güzellikte bir havuzun keyfini çıkaracağız.
9: Aman tanrım, harika bir yer.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
19: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
20: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
21: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
22: Aramaya devam etmelisiniz.
21: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Belize'de bulunan Coxcomb Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda yağmur ormanlarından geçen onlarca kilometrelik patika Tiger Fern Şelalesi'ne çıkıyor. Buraya ulaşmak her ne kadar zor olsa da vardığınız zaman buna değdiğini görüyorsunuz.
24: Sanırım hedefe vardık. Sonunda
25: şu
24: geldik.
25: Şu güzelliğe bakar mısın?
23: Tiger Fern Şelalesi'nin alt kısmı 7 metre yüksekliğinde ve derinliği 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Çiftimiz uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra hemen üstünü çıkarıp kendilerini şelalenin serin sularına bırakıyor.
25: Bu çok evet. Rahatlatıcı.
26: Bu beklediğimden çok daha güzel. Harika.
25: Çevremizin ağaçla kaplı olması burayı özel havuzum gibi hissetmemi sağlıyor. Harika bir duygu bu.
23: Şelalenin alt kısmı bu şekildeydi. Ama çiftimiz yukarıya doğru çıktıkça kendilerini başka bir sürprizin beklediğinden habersiz.
25: İşte bu. Burası ilk gördüğümüz şelaleden çok daha büyük.
23: Tiger Fern Şelalesi'nin üst kısmı 15 metre yüksekliğinde. Genişliği yaklaşık 20 metreyi ve derinliği de 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Doğrudan içine atlamak için harika bir havuz.
26: Evet. Ayağımın yanında ufak balıklar var. Ve şu anda ayaklarıma spa tedavisi uyguluyorlar. Rahatlatıcı bir etkisi var.
23: Ayrıca şelalenin altında durup kendinize güzel bir masaj yaptırabilir. Sonra da şelale havuzunun serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
26: Burada yüzerken kendi özel havuzunuzda olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Çünkü çevrede hiç kimse yok. Ve çift olarak yalnız kalabileceğimiz bir yerin olması çok güzel. Buraya bayıldım.
25: Ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama buna rağmen bu şelaleye ilk kez gelmiş olmam
26: bence
25: benim hatam.
26: Bence önemli olan nereye gittiğin değil. Önemli olan o yolculuktan keyif almandır. Ancak buraya geldikten sonra her şeyi unuttum ve keyif almaya baktım.
23: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasına gidiyoruz. Guam Adası'nda bulunan Yona kasabası, ada sakinlerinin en sık ziyaret ettiği kumsallar arasında yer alıyor. Mariana Ada topluluğundaki en büyük ada olan Guam, uzun yıllar süren volkanik aktiviteler sonucunda oluşmuş. Hatta 57 bin hektarlık bir alana yayılmış olan bu...
26: ...çuluktan keyif almandır. Ancak buraya geldikten sonra her şeyi unuttum ve keyif almaya baktım.
23: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasına gidiyoruz. Guam Adası'nda bulunan Yona kasabası, ada sakinlerinin en sık ziyaret ettiği kumsallar arasında yer alıyor.

0: duruyor. Buraya gelen turistler genelde Tumon Körfezi'ndeki ultra lüks tatil işletmelerini tercih ediyor. Ancak birkaç kilometre güneydoğu yönünde zemin yapısı değişiyor ve karşınıza dağlık bir bölge çıkıyor. Bu dağların hemen ardında bulunan Tagacheng sahili, tatilcilere uçurumların hemen yanında eşsiz bir dalış bölgesi sunuyor.
1: Şu an sahile gitmek için en uygun zaman çünkü sular yükseldi.
2: Öyle mi? Aynen.
1: Şnorkel yaparız diye düşünmüştüm.
2: Bak beni şimdiden heyecan sardı.
0: Alfredo, Sarah, Vanessa ve Jaren Guam Adası'nın kuzeyinde yaşıyor. Ama Tagacheng sahilini henüz görme fırsatları olmamış.
3: Evet arkadaşlar, hazır mısınız?
2: Evet, hadi gidelim. Evet, ben hazırım.
3: Şnorkelle yüzmeyi çok istiyorum ama bu göründüğü kadar kolay bir şey değil.
0: Ekibimizin Dededo'dan Yona'ya olan yolculuğu yarım saat sürüyor. Sonra kıyıya doğru gidiyorlar. Bu sırada Tagacheng Sahil Parkı'na araçlarını bırakıyorlar.
2: Aman tanrım, burası
3: çok güzel, değil mi?
0: Vardıkları yerin harika bir okyanus manzarası var. Ama ekibimiz gördüğü ilk kumsalda durmaya niyetli değil. Çünkü kıyı boyunca biraz yürüyüp çok daha güzel ve saklı bir bölgede yüzecekler.
2: Bu nasıl bir
4: i̇şte
2: güzel
4: bu.
3: Burayı çok sevdim.
2: Bayıldım.
4: Evet.
0: Tagacheng kumsalının çevresi kireç taşı kayalarıyla çevrili. Ayrıca mercan kayalıkları denizin içinde yaklaşık 100 metre boyunca devam etmekte. Bu da geniş bir alanda sığ suların oluşmasına neden oluyor. Denizin tertemiz olması sualtı araştırmaları için büyük bir fırsat. Burada su gayet sıcak ve temiz olduğu için görüş mesafesi çok yüksek.
2: Uzun bir yürüyüşten sonra burada serinledik. Bu kendimize gelmemizi sağladı.
0: Gelgitte deniz seviyesi belli bir yere ulaştığı zaman denizin içinde 6 metrelik bir havuz beliriyor.
3: Suyun içinde birkaç farklı tür balık var. Bir tane deniz sıyarı gördüm ve işte bu bölge bana yeter.
0: Okyanusun derinliklerine dalan ve eğlenen ekibimiz 60 metrelik bu gizli kumsalda önce güzelce dinlenip sonra da kimseyi rahatsız etmeden eğlenmeye devam ediyor.
5: Güzel bir günü geride bıraktık. Buraya arkadaş grubuyla gelip gerçek bir ada sakini gibi eğlendik ve Guam Adası'nın dillere destan kumsalında keyifli vakit geçirdik.
2: Evet öyle.
0: Yeterince gezdik, öyle değil mi? Şimdi dinlenme zamanı ve bunun için sizleri lüks bir otele götüreceğiz. Bu otel belki gizli bir yerde değil ama bizlere dünyanın en iyi havuz deneyimlerinden birini yaşatıyor. Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidip Ubud şehrindeki lüks bir otele misafir olacağız. Buranın havuzunu görünce diğer havuzlar size çok sıradan gelecek. Tanrı'nın adası olarak bilinen Bali, şahane kumsalları ve iç kısımdaki yağmur ormanlarıyla yılda 8 milyon turisti ağırlıyor. Buradaki oteller genelde misafirlerine harika aktiviteler ve inanılmaz bir gece hayatı sunarken, birinin odak noktası sadece huzur ve sükunet. Dağın tepesinde öylece duran ve toplamda 44 odası olan bu işletme, dünyanın en güzel havuzlarından birini bünyesinde barındırıyor. İşte karşınızda Hanging Gardens. Nick ve Shay işlemleri bittikten sonra odalarına geçecek. Tabii bu özel otelde asansör bile özel olmalıydı. Buyurun izleyin.
6: Bu otelde farklı bir asansör var. Aşağı inip ya da yukarı çıkarken asansörü çağırıyorsunuz ve biri teleferiğe benzeyen bu şeyle gelip işinizi görüyor. Farklı ve güzel bir yöntem.
0: Otel Ayung Nehri'ni gören 45 derecelik bir yamaçta duruyor. Bu yüzden otelin her yerinde nefes kesici bir manzara var.
7: İşte geldim.
6: Harika.
0: Ve odaya varınca bile şahane sürprizler devam ediyor.
7: Vay canına.
6: Aman tanrım, burası çok güzel.
0: Her suite'in kendine özel havuzu olan enfes manzaralı bir balkonu var. Burada farklı bir otelde olduğunuzu her an hissediyorsunuz.
7: Şu olaya bakar mısın? Bu alan tamamen bizim ve içinde bir de minibar var. Odamızın kendi havuzu olması ayrıca güzel.
6: İlk kez böyle bir şey görüyorum.
0: Bu özel havuzlar belli bir sıcaklıkta tutuluyor ve eşsiz bir manzaraya bakıyor. Size özel olması da başka bir avantaj.
7: Bu odayı

0: Tasarlarken her şeyle özel hissetmeniz için özen göstermişler. Buraya girince sanki kendi evindeymiş gibi hissediyorsunuz. Harika bir şey.
1: Ancak otelin eşsiz havuzunu görünce kendi havuzunuzu bir anda unutuyorsunuz.
0: Buranın manzarası da çok güzelmiş.
2: Aman tanrım.
1: Otelin havuzu her anlamda eşsiz bir yapıya sahip. İki katlı tasarlanan bu olağanüstü havuz, sonsuzluk hissi vermesiyle insanın aklını başından alıyor.
0: Gerçek olamayacak kadar güzel.
2: Merdivenleri inince önünde havuzda iki basamağa ayrılıyor ve bir de sonsuzluk hissi vermesi olağanüstü olmuş. Arkada bir de güzel bir tapınak var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aman tanrım, bu çok güzel.
1: Üst taraftaki havuz 12 metre uzunluğunda ve derinliği de 2 metre.
2: Ağzınızı açınca nefesinizden oluşan baloncukları görüyorsunuz. Su o kadar temiz, önünüz tamamen açık duruyor. Ayrıca su yüzeyine çıkınca sanki dünyanın sonundaymış hissi yaşıyorsunuz.
1: Ve bir de alt taraftaki şahane havuz var.
2: Üst taraftaki havuz buradan aşağı akıyor ve bu bir tür şelale hissi veriyor.
1: Alt taraftaki havuzun ortasında ufak bir ada var. Burada suyun içinde istediğiniz gibi güneşlenebiliyorsunuz.
0: Havuzun sonuna doğru yüzünce çevrenizdeki ormanın üstünüze kapandığını hissediyorsunuz. Bu harika bir his. Ve sanırım buradan başka bir yerde böyle bir şey yaşayamam. Havuzun birden kesilmesinin verdiği sonsuzluk hissi ve doğa içinde olması harika özellikler. Bu yüzden havuzun içinde kendimi kaptırıyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
2: Nick de uzun zamandır böylesi harika bir gün geçirmemiştik. Bu bizim için de çok güzel oldu.
0: Burayı tarif edecek kelimeleri seçemiyorum. Evet, tek kelimeyle şahane.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
10: Dardanel'den. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim ya.
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.
18: Vay bu işler.

0: geldin.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hiç böylesi yüzme çukurları görmediniz. Suya atlamak için sabırsızlanacağınız en gizli yerlerin peşine düşüyoruz. Guam'ın sınırlarındaki saklı lagünlerden, yağmur ormanının derinliklerindeki sırılsıklam ve vahşi mağaralara.
1: Ne kadar büyük olduğuna baksana.
0: Hawaii'nin en ünlü sahilinde sörf manevraları yaparken, Washington'ın şelalelerinde göğe salınacağız. Doğada yürümeye, tırmanmaya ve hatta su kayağından kaymaya hazır olun.
2: Çok eğlenceli, bayıldım.
0: Çünkü dünyadaki en iyi saklı yüzme çukurlarını ziyaret etmeye gidiyoruz.
3: Hayatımın geri kalanında burayı asla unutmayacağım.
0: Yolculuğumuza Guam'la başlıyoruz. Bu Pasifik adasındaki gizli sahil sadece seçilmiş birkaç kişiye erişim sağlıyor. 550 kilometre karelik Guam adası İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası 1898'de Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katıldı ve bugün hala stratejik önemini koruyan bir nokta. Deniz kuvvetleri üssü adanın %30'unu kaplıyor. Ülkenize bu cennet adada hizmet etmek, askere yazılmak için sizi ikna etmeye yetmiyorsa, bu üssün aynı zamanda gezegendeki en gizli yüzme çukurlarından birine, sadece üs personeline açık olan İspanyol merdivenleri denen özel bir sahile ve lagüne ev sahipliği yaptığını da bilmeniz gerekir. Bugün Carmela, arkadaşları Lani, John ve Jedi İspanyol merdivenlerine götürüyor.
4: Ben şahsen oraya hiç gitmedim. Uzun süredir yapmak istediklerim arasında ama neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorum.
0: Orayı görmek istiyorsanız yanınızda askeri geçiş izni olan biri olmak zorunda.
5: Kapıya geldik, o yüzden kimliklerinizi hazır tutun.
6: Pekala, iyi günler.
5: Teşekkürler.
0: Girişten sonra patikanın başındaki otoparka varmak otomobille 15 dakika sürüyor.
7: Hadi bakalım.
0: Ama işin kolay kısmı burada sona eriyor. Buraya İspanyol merdivenleri denmesinin bir nedeni var. Dikey bir yamaçtan 48 metre aşağı iniyorsunuz.
4: Burası çok dik arkadaşlar.
8: Gerçekten darmış. Hadi bakalım.
0: Bu patika 17. yüzyılda buraya yerleşen İspanyollar tarafından kalker taşı oyularak yapılmış.
4: Halatları tutunun.
0: Bugünse halatlar ve merdivenler biraz daha kolaylık sağlıyor.
7: Görünüyor, vay tanrım.
0: Aşağıya ulaştığınızda patika 1 kilometre daha devam ediyor. İspanyolların bıraktığı işaretlerin yanından geçiyorsunuz.
7: Sanırım şurada mağara var. Hadi gidip bakalım. Uçuruma daha yakın tarafında patikayı takip ederken harika bir mağara bulduk. Merhaba, kimse var mı? Hadi o zaman, içeri giriyorum.
8: Dostum, burası harika.
4: Burası çok ürkütücü. İçerisi çok karanlık ama ilerlemesi çok kolay. Bayağı rahat. Dümdüz, girmesi çok kolay.
7: Mağara keşfediyoruz. Wow, şuna bak. Başardık.
0: Ama burada fazla vakit harcamayın. Çünkü az ötede çok daha inanılmaz bir yer var.
4: Aman tanrım.
0: İspanyol merdivenlerinin yamacından başlayan lagün 270 metre kadar uzanıyor ve uzun yürüyüşünüzün sonunda sizleri pırıl pırıl 28 derecelik suyla ödüllendiriyor.
7: Her yerini keşfedelim. Her yere yürüyelim.
8: Tamam, hadi yapalım.

0: Su çok iyi geliyor. Tertemiz, çok güzel. Geldiğimiz için çok mutluyum.
1: Büyük kayalar ve mercan kayalıkları körfezi şaşırtıcı derecede durgun hale getiriyor.
2: Tüm bu kalker yapılaşmaları benzersiz şekillerdeler. Her yerde çok sayıda kayalık var. Şnorkelle gezebilirsiniz. Muhteşem bir yer.
1: Ve renkli su altı yaşamı her köşede karşınıza çıkıyor.
3: Oh evet.
4: Şuna bakın.
2: Ah ne kadar güzel.
3: Bunları bulduğumuz yere koyalım.
2: Evet.
1: İspanyol merdivenlerine gitmeden önce Üssün web sitesine bakmayı unutmayın. Sahil askeri tatbikatlar için sıklıkla kapatılıyor. Ama Üssün çalışkan personeli izin yaptığında onları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz.
2: Burası şahane bir yer. Yürüyüşten sonra suya girip şnorkelle yüzmek muhteşem bir şey.
4: İnanılmaz. Nefes kesici bir manzara. Kesinlikle farklı bir tecrübe.
5: İspanyol merdivenleri!
1: Sıradaki durağımız Endonezya. Lombok Adası'na giderek şaşırtıcı bir yağmur ormanı parkuruna sahip bir dizi etkileyici şelalenin peşine düşeceğiz. Bali büyük olasılıkla Endonezya'nın en ünlü adasıdır. Ülkeye gelen 5 milyon turistin %80'i oraya uğruyor. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Lombok Adası ise bir o kadar güzel ama çok daha vahşi bir yer. 4500 kilometre karelik yağmur ormanları ve Rinjani adındaki aktif volkanik dağıyla Lombok çoğu kez el değmemiş Bali olarak anılıyor. Buralar macera dolu topraklar ama maceraların en iyisi Nusa Tenggara bölgesinde saklı. Beklentileri tamamen karşılayan Tiu Kelep şelalesinde son bulan Çağlayan peşinde bir yolculuk.
6: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Burada yaşayan Michael ve Danya patikaya çıkmadan önce hızlı bir kahvaltı için arkadaşları Megan ve Tammy'yi davet etti.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce hiç şelalede yüzmedim, o yüzden çok eğlenceli olacak.
1: Yolculuk Rinjani Dağı'nın eteklerindeki Senaru köyünde başlıyor.
0: Şelaleye gitmek için kullanacağımız patika burası.
1: Tiu Kelep içinde çok sayıda şelale bulunan parkın içinde yer alıyor.
0: Çok hızlı akıyor. Evet, şelaleyi harika. Buradan duyabiliyoruz.
6: Vay canına.
0: Macera.
1: Girişin hemen sonrasında bir dizi merdiven sizi ilk çağlayana getiriyor. Sendeng Gail adında etkileyici bir su duvarı.
0: Aman tanrım. Çok güzel.
1: Sendeng Gail 40 metre yükseklikten küçük bir havuza akarak havaya yayılan serinletici bir sis oluşturuyor.
7: Çok güzel bir his ve çok güzel bir görünüm. İnanılmaz bir manzara. Çok sevdim. Haydi suya atlayalım.
1: Adanın ortalama 27 derecelik sıcaklığına karşın dağlardan akan sular hoş bir serinliğe sahip.
7: Aman tanrım, burası cennet gibi.
1: Fırsat varken dinlenin ve etrafınızın keyfini çıkarın.
0: Şurada dünyanın en tatlı bebek maymunu var.
1: Çünkü sıradaki şelaleye ulaşmak çok daha zor olacak. Sendeng Gail'dan yukarı 45 dakika süren dik bir patikayla karşılaşacaksınız. Ama bu yol sizi şelaleye götürmeyecek. Onun yerine sizi buna getirecek. Yerel halk dağın içine oyularak yapılan su kemeriyle oluşan devasa taş tünel ağının sizi Tiu Kelep'e ulaştıracağı konusunda ısrarcı.
0: Görünen o ki şu ürkütücü küçük tünelden aşağı kayacakmışız. Çünkü kestirmeymiş. Pekala, diğer tarafta
8: hadi
0: görüşürüz.
8: Bakalım. Diğer tarafa geçiyoruz.

0: kalırsın gel.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
10: Evet ekip, hazır mıyız?
11: Hazırız kaptan.
10: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
11: Go, go, go!
12: Akşam benim bizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
10: Bu keyfe go et iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
11: Go, go, go.
7: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
10: Kahveyle go et çok iyi gidiyor.
11: Go, go,
10: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Endonezya'daki Lombok Adası'nda bir değil iki şelaleye çıkan bir yağmur ormanı parkuru bulunuyor. İlkine merdivenlerden gidiyorsunuz. Ama ikincisine gitmek için çok daha vahşi bir yol kullanıyorsunuz. O yolda rüstik taş su kemerinin içinden geçiyor.
4: Pekala, diğer tarafta görüşürüz.
5: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
6: Aman tanrım, çok heyecanlı. Sanki Luna Park'taymışız gibi hissediyorum.
7: Burası çok daha iyiymiş. Başardık. En sevdiğim şey bu oldu.
3: Buradan itibaren yürüyüşe devam edebilirsiniz. Ama tünelden devam ederseniz çok daha hızlı inersiniz.
7: Merhaba.
3: Tabii ıslanmaya razıysanız.
4: Kaydırak olduğunu
7: kaymak
4: düşünüyorum.
7: Kaymak istiyorum.
4: Çok hızlıymış.
7: Haydi bakalım, yapalım. Çok eğlenceli, bayıldım.
3: Su kemerinden sonra patika çok daha zorlu bir hale geliyor. Kaybolmamak için yerel halka yön sorun.
5: Şelaleye varmak için akıntıya karşı ilerlememiz gerekiyor. Biraz tehlikeli ama buna değecek.
3: 400 metre boyunca akıntıya karşı debelenmeniz gerekecek. Ama sonunda efsanevi mükafata erişeceksiniz.
5: Arkadaşlar, buraya bayılacaksınız.
4: Oh, vay canına bak.
3: Tiu Kelep, etrafı gür yağmur ormanıyla çevrili, 2 metre derinliğindeki cezbedici havuza akan 150 metre yüksekliğinde şelalelerden oluşan bir sur gibi.
7: Çok güzel bir yer. Aman tanrım. Hadi, hadi girelim.
6: İlk başta çok soğuk geliyor ama sonra alışıyorsunuz.
4: Serinliyorsunuz, insanı gençleştiriyor.
3: O kadar gençleştirici ki buranın yerlileri suyun ziyaretçileri gerçekten de gençleştirdiğine inanıyor.
6: İnsanın hayatını değiştirebilecek bir yer. Muhteşem. Her şeyine bayıldım.
5: Hayatımda gördüğüm en güzel, en nefes kesici şelaleydi. Eğer cennette duş varsa kesin böyle bir şeydir.
3: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin hemen dışına günde sadece bir kez görülebilen bir gizli havuzun peşine düşmeye gidiyoruz. Sydney'nin limanları ve plajları Avustralya'yı ziyaret eden herkesin listesinde olmalı. Ama vaktinizin çoğunu sahilde geçirmek istiyorsanız, yerel halk sizi ilginç sahil kasabalarının denize çok daha güzel erişim sağladığı kuzey kentlerine yönlendirecektir. Örneğin Manly kentine. Burada geniş plajların ve en iyi sörf noktalarının tadını çıkarabilirsiniz. Ve nereye ne zaman bakmanız gerektiğini biliyorsanız tadını çıkaracak başka bir şey daha bulabilirsiniz. Tıpkı mavi balık burnu denen bu kişiye özel deniz kenarı kayalık havuzu gibi.
8: Merhaba.
9: Günaydın.
8: Merhaba.
3: Bugün Amerikalı Jackson ve Kaylee Manly'de macera dolu bir gün için Avustralyalı Andrew ve Tiara ile buluşuyor.
9: Merhaba.
3: Ve işe yerel halk gibi bacı kaçakçısı adı verilen neredeyse görünmeyen mayoları kuşanarak başlıyorlar.
10: Alın size 32 bedel.
9: Aman.
10: Ben kızlar bilemiyorum.
8: Kesinlikle çıkartmamalısın.
3: Manly'den meşhur dalış noktası Shelley Plajı'na otomobille 5 dakikada gidiliyor.
9: Herkes kaçakçılarına giydi mi?
6: Evet, tamamdır.
10: Hayır.
6: Metallica.
3: Woohoo!
11: Hadi o zaman.
8: Tamam.
3: Sahile muhteşem manzaralı bir yoldan gidiliyor. Ama çok daha vahşi bir deneyim arıyorsanız ters yöne dönün ve 1,5 kilometre yürüyün. Yolda fırça hindisiyle ve Avustralya su ejderiyle karşılaşabilirsiniz.
8: Tanrım şuna bakın.
3: Çok geçmeden terk edilmiş bir askeri rıhtım sığınağına denk geleceksiniz.
9: Nice. Çok güzel.
3: Sıradaysa zorlu kısım var. Kaya yüzeyine sarkan halatı bulmaya çalışın ve debelenmeye başlayın.
8: Buradan çıkmaya çalışmak gerçek bir macera oldu. Herhalde buranın inişi birçok insanı caydırıyordur.
3: Ama asıl zorluk zamanlamada. Çünkü harika deniz çukurlarını aşağı sadece deniz mutlak olarak çekildiğinde inerseniz bulabilirsiniz.
9: Başardık.
8: Vay canına.
3: Mavi balık burnundaki 23 metrelik uçurumun dibinde 55 metre genişliğindeki Kefeki kayası tabakası bulunuyor. Deniz yükseldiğinde dalgalar bölgeyi tamamen ele geçiriyor. Ama sular çekildiğinde kayalıklardaki çöküntüler turkuaz rengi suyla dolarak içinde yüzülebilecek derinlikte havuzlar oluşturuyor.
8: Suya bakar mısınız? Gerçek dışı gibi.
9: Kendimi mayo değil de tanga giymiş gibi hissediyorum ama yine de bir deneyeceğim.
3: Suyun sıcaklığı 25 derece. Bazı havuzlar güneşlenebileceğiniz sığlıktayken...
8: Jacuzzi gibi ama evet. Daha eğlenceli.
3: Bazıları da 1,5 metre derinlikte.
8: Muhteşem bir yer. Vay canına, çok acayip bir his. Okyanustasınız ama havuz tarafından korunuyorsunuz.
3: Ama bütün bu güzellik birden kayboluyor.
9: Dikkat et, dikkat et.
3: Mavi balık burnundaki havuzlara günde 1 saatten daha kısa bir süreyle erişilebiliyor. Güvenliğiniz için sular yükselmeden ayrılmanız gerek.
9: Dikkatli ol.
8: Çok güzel. Dalgalar birdenbire gelip sanki size kapatma vakti geldi, havuz kapandı diyorlar.
9: Burada çok güzel bir gün geçirdik. Avustralya'ya gelmemize kesinlikle değdi. Burası... enfes bir yer. Kendimi çok canlı hissediyorum. Kötü bir gün, bir ay, bir yıl, bir hayat geçiriyorsanız buraya gelin ve her şey değişecektir. Buna emin olun.
3: Şimdi Washington eyaletine. Birden çok şaşırtıcı yolla atlayabileceğiniz bir dizi şelalenin peşine düşmek için Seattle'ın 160 kilometre güneyine gidiyoruz. Hava güzel olduğunda Kuzeybatı Pasifik sakinleri Cascade Sıradağları'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarabiliyor. Karlı tepeler meşhur Pasifik Ateş Çemberi'nin yani Kuzeydoğu kıyısını saran volkanik dağların bir kısmını oluşturuyor. Burada yaşayanlar yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tadını çıkarmak için sıklıkla bu dağları ziyaret ediyor. Ancak buzlu nehirler akan kar sularıyla beslendiği için pek fazla kişi burada yüzmeyi düşünmüyor. Ama canınız macera çekiyorsa ve onu bulabilecekseniz aşağı Louise Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamayı deneyebilirsiniz.
12: Şelaleye 2 kilometre kaldı.
13: Hadi bakalım.
3: Bugün burada yaşayan Kevin, Dylan, Katie ve Victoria şelalede yüzecekleri harika bir gün için yola çıktı.
13: Evet bugün çok eğleneceğiz.
14: Evet çok eğleneceğiz.
13: Burayı çok seviyorum.
3: 6 kilometrelik dar patika dünyanın en güzel sedir ormanlarından birinde dolanırken birçok küçük şelalenin yanından geçiyor.
13: Canavar gibi.
12: Ne kadar da büyük.
13: En az 500 yaşında ve 60 metre yüksekliğinde olduğunu düşünüyorum. Böyle ağaçlara bakmayı seviyorum.
3: Patikaya devam ettiğinizde granit yamaçlarla dolu bir bölgeye geliyorsunuz.
15: Kayalıklarda ne kadar çok yosun olduğuna bakın.
3: Sonra karşınıza insanın ağzını açık bırakan bir manzara çıkıyor.
13: Şuna bakın.
3: Aşağı Louise Nehri şelaleleri 13 metreden pırıl pırıl yüzme havuzuna akarken farklı yükseltilerle 60 metre genişliğe yayılıyor.
12: Suya bakar mısınız?
14: Cam gibi.
15: Cam gibi temiz.
14: Manzara çok güzel. Böyle bir yer bulamazsınız.
3: Tepeden baktığınız yerden halat yardımıyla kolayca iniyorsunuz ve sonunda suya girme şansını yakalıyorsunuz.
13: Sandığımdan daha soğukmuş.
3: Buradaki su yakınlardaki Adams Dağı'nın tepesindeki buzullardan geliyor.
11: gelin.
9: En zor kısmı suya girmekti. Gerçekten. Onu hallettikten sonrası kolaydı. Sonrasında eğlenmeye hazırdık.
3: Ama soğuk suyun verdiği hareketlilik sizin için yeterli değilse başka bir şey daha var. Şelalenin en tepesinden 12 metrelik atlayış.
13: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti. Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
9: Buzul suyuna atlıyoruz.
3: Birazdan yer altında şelale aradığımız bir yolculuğa çıkacağız. Daha sonra efsanevi bir Hawaii plajında sörf manevraları yapacağız.
16: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
17: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya Sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
23: Tabii.
24: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.
11: Vay bu işler.

0: gezdin?
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
0: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Washington eyaleti açık hava faaliyetleriyle tanınıyor. Ama neredeyse hiçbiri aşağı Louis Nehri şelalesinin tepesinden atlamak kadar heyecanlı değil. Aşağıdaki havuza kadar tam 12 metre.
6: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti.
7: Hop.
6: Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
7: Buzul suyuna atlıyoruz.

0: İlk atlamayı yaptıktan ve soğuğu yedikten sonra gerisi epey kolay.
1: Yüksek yerlerden atlamayı seviyorum. Burası mükemmel bir yer.
2: Kayalıktan atlamaya gelmediyseniz de endişelenmeyin. Aşağı Louise Nehri Şelalesi doğanın tadını çıkarmanız için size sonsuz imkan sunuyor. Ve hepsi tamamen size özel.
3: Kesinlikle şişme yatak getirmenizi tavsiye ediyorum. Yatakta uzanıp keyif yaparken üzerinize güneş vuruyor. Güzel, keyifli bir gün.
0: Sonuç olarak burayı keşfetmek çok eğlenceliydi. Gelmek için güzel bir yer.
3: Washington'a gelirseniz burayı görmelisiniz.
2: Şimdi ise Bermuda'nın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Aslında onun da ötesine. Sadece size ait olabilecek bir kumsala gidiyoruz. 54 kilometre karelik Bermuda Adası Amerika'daki birçok şehirden daha küçük. Ama enfes köyleri ve pastel yapıları sayesinde güzellik ve cazibeyle dolup taşıyor. Ziyaretçilerin çoğu görsel bir harika olan St. George's kasabasına ya da güney kıyısındaki meşhur Horseshoe Körfezi plajına gidiyor. Ama çoğu turist Horseshoe'nun bir sırrı olduğunu bilmiyor. Aynı imkanları sağlayan ama tamamen size özel olan çok daha güzel bir plaja açılan gizli bir geçit var. Enfes Chaplin Koyu.
4: Şnorkel ekipmanlarımız yanımızda.
5: Piknik sepeti ve havlu. Plaj macerası için başka neye ihtiyacınız var ki?
2: Nick ve kız arkadaşı Grace hayatları boyunca Bermuda'da yaşamış. Ama Chaplin Koyu'nu daha yeni duymuşlar. Birinci adım. Horseshoe Koyu'na gidin. Otoparktan sahile giden 800 metrelik yolu takip edin.
4: Neredeyse vardık sayılır. Bu yol bizi doğrudan koya çıkarmalı.
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Yazları Horseshoe Koyu'na her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Yola devam ederken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz.
4: Şuna bak.
5: Aman tanrım.
4: İşte Bermuda bu demek.
5: Vay canına.
2: Horseshoe Koyu'nun adı hilal şeklindeki yapısından geliyor. Burası 600 metre uzunluğuyla adadaki en uzun plaj.
5: Aslında bugün epey güzel görünüyor. Deniz her zaman bu kadar muhteşem görünüyor.
4: Her seferinde muhteşem değil mi?
5: Suya ayaklarımı sokup ne kadar sıcak olduğuna bakacağım. Aslında bayağı güzel.
2: Kalabalığın içinde hareketli bir sahil günü geçirmek istiyorsanız burada kalmaktan çekinmeyin. Ama biraz daha sakin bir deneyim arıyorsanız devam edin.
4: Bence buradan devam edip arkaya dolanıp patikayı bulmamız gerekiyor.
5: Pekala bay yol bulucu.
2: Horseshoe'nun bittiği yerden itibaren çalılıkların ve kum tepelerinin arasından 800 metre daha gidiyorsunuz. Bir dizi büyük kayaya bakın ve hoş geldin hediyeniz için onları takip edin.
4: Vay canına.
5: Başka kimse yok.
2: Chaplin Koyu'nda karşınıza yumuşak pembe kum taneleri, kalker falezler ve 55 metre genişliğinde bir lagün çıkacak. Karşınıza çıkmayacak şey ise diğer ziyaretçiler.
4: Evet, burası.
5: Kendi şahsi plajımız, güneşteki adamız.
2: Ama gerçekte plaj o kadar da size özel bir yer değil. Dalış ekipmanınızı giyin ve yakındaki resife gidin. Orada Chaplin Koyu'nun daimi sahiplerini görebilirsiniz. Buradaki mercan kayalıkları tropikal türleri buraya çekiyor. Bunlara kıyıdan görünebilecek büyüklükteki iskaroz balığı da dahil.
5: Şunlara bakın. Çok güzel.
4: Herhalde günümü en güzel böyle geçirebilirim. Yüzmek, şnorkelle dalmak.
5: Plajda dolaşıp geri gelmek, kayalarda yürümek.
4: Plajları seviyorsanız ve Bermuda'ya hiç gelmediyseniz... Chaplin Koyu'nu görüp tecrübe etmeyi kendinize borçlusunuz. Çok güzel.
2: Şimdi de Orta Amerika'nın Karayip kıyısındaki Belize'ye, yer altında gizli macera dolu bir şelaleyi aramaya gidiyoruz. Belize, plaj ve tekne ülkesi olarak görülmesine karşın iç kısımları da görülmeye değer. Sık ormanları, Maya kalıntılarını ve nereye bakacağınızı biliyorsanız, Cayo bölgesi denen yerde kilometrelerce uzanan yeraltı mağaralarını keşfedebilirsiniz. Ve Belmopan'dan 20 dakika uzaklıkta o mağaralardan biri sizlere Şelale Mağarası diye bilinen gerçek dışı ortamda hayatınızın yüzme macerasını yaşama şansı sunuyor.
0: So Albert, ihtiyacımız olan her şeyi aldın
6: sanırım
0: mı?
6: Sanırım. Bir bakayım.
2: Andrel ve Albert adındaki arkadaşlar mağarayı görmek için Belize City'den geldi. Geceyi Belmopan'ın dışındaki bir pansiyonda geçirdiler.
6: Hadi gidelim.
0: Hadi o zaman.
2: Mağarayı herkes ziyaret edemez. Sadece Ian Anderson'ın Macera Şirketi adlı grubunun mağarada gezi düzenleme izni bulunuyor. İçeri girebilmek için onların rehberlerinden birini tutmanız gerek.
7: Merhaba, günaydın. Ben Carlos.
0: Ben de Andre.
2: Mağara 23 bin hektarlık mülkün en sonunda yer alıyor. Patika girişine varana kadar portakal bahçelerinden ve nehirden geçeceksiniz.
7: Çantalarınızı alın. Gözlerinizi yoldan ayırmayın. Nereye bastığına dikkat et.
6: Tamam.
0: Hadi gidelim.
7: Hadi gidelim.
2: Patika sadece 1,5 kilometre uzunluğunda olsa da çamurlu ve sık orman yüzünden yürüyüş yarım saat sürecek.
7: Arkadaşlar geldik. İşte burası.
6: Vay canına.
0: Sonunda varabildik.
6: Çok acayip görünüyor.
2: Sualtı mağarasının 30 metrelik girişi o kadar karanlık ve ürkütücü ki Mayalılar burayı cehennemin girişi olarak görüyormuş.
0: Harika bir yer. İçerisi çok güzel. Çok sayıda farklı oluşum var. Farklı dokular ve renkler var. Gerçekten çok güzel. Pahalı şeylerin olduğu, zenginlere ait bir yermiş gibi geliyor insana.
2: Şimdi de yüzme zamanı. 5 kilometrelik kalker taşlı mağarada yeraltı nehri akıyor. Yani yolculuk boyunca ıslanacağınızı hesaba katın.
6: Aslında tahmin ettiğim kadar soğuk değil. Mağara içinde böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Muhteşem.
2: Akan suyu takip ettiğinizde mağara kısa sürede buna çıkıyor. 30 metre genişliğinde bir mağara ve onu dolduran 7,5 metrelik enfes şelale.
6: Vay canına.
7: Ne kadar büyük olduğunu bakar
0: kocaman.
7: Mısınız?
0: Kocaman.
2: Bu mağaradaki 6 şelalenin en büyüğü. Ve maceraya atılmaya niyetliyseniz Çağlayan'ın doğrudan içine tırmanabilirsiniz.
6: Orada neredeyse ayağım kayıyordu. Çıkarken kayaları tutabildim. Bir yandan da üzerinize şelale akıyor. Tam da bundan bahsediyordum. Harika bir tecrübe. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Harikaydı.
2: Yukarı çıktığınızda aşağı inmenin tek yolu altınızdaki 3 metre derinliğindeki suya korkutucu bir atlayış.
6: Evet. Sizi bir anda fırlatıyor. Su sizi kayalara doğru itiyor. Çok güzel bir yapı. Ziyaret etmek için muhteşem bir yer.
2: Geldiğiniz yerden dışarı çıkarken Belize'nin en efsanevi yeraltı yüzme çukurlarından birini fetheden sayılı insanlardan biri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz.
0: Bir günde o kadar çok şey yaptık ki harika bir his. Bu senenin en güzel anlarıydı. Tam bir maceraydı. Bayıldım.
2: Şimdi ise Kaliforniya'daki kıyı şehri Santa Cruz'a, gizli girişi olan el değmemiş özel bir plaja gidiyoruz. San Francisco'nun 120 kilometre güneyindeki Santa Cruz, sörf koşullarıyla ünlüdür. O kadar uğrak yeri haline geldi ki şehre artık sörf şehri deniyor. Ama sörf manevralarınızı kendi başınıza yapmak istiyorsanız, bu şehir sınırları içinde pek mümkün olmayacaktır. Onun yerine 16 kilometre kuzeye gidin. Nereye bakacağınızı biliyorsanız ve doğru zamanda oradaysanız, gizli bir doğal geçit sizi Duvardaki Delik Plajı adlı gözden ırak bir oyun bahçesine götürecek. Burada yaşayan Dane, Tim, Jenny ve Kalina ellerinden geldiği kadar sık Santa Cruz'da sörf yapıyor. Ama bugün Duvardaki Deliğe gitmeye çalışıp uzaklaşmaya karar verdiler.
8: Burayı aslında erkek arkadaşım sörf arkadaşlarından duymuş. Ben daha önce hiç buraya gelmemiştim.
2: Duvardaki Delik Plajı'nı bulmanın sırrı orayı hiç aramamak. Onun yerine arabanızı park ettikten sonra Panter Plajı'nı gösteren tabelaları takip edin.
8: Burası muhteşem görünüyor.
2: Panter Plajı'na vardığınızda mümkün olduğunca güneye gidin. Şansınız yaver giderse Kaliforniya'nın en gizli sırlarından birine çıkan falezlerdeki deliği görebilirsiniz.
9: Check this out.
7: Şuna bakın.
8: Aa,
9: harika.
2: Duvardaki delik plajına sadece deniz çekildiğinde erişilebiliyor. Plajdaki altın kumlar 250 metre boyunca uzanıyor ve çoğu zaman burada sadece siz oluyorsunuz.
8: İnsanlar duvardaki deliği görünce diğer tarafta hiçbir şey olmadığını ya da oraya güvenli bir şekilde geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Bence bu yüzden burası bu kadar kişiye özel bir plaj.
2: 30 metre yüksekliğindeki falezler plajı deniz tarafı hariç her yerden kapatıyor. Oraya bakarsanız aslında hiç de yalnız olmadığınızı fark edebilirsiniz.
9: Ay gördüm.
10: İşte oradalar.
8: Ay ne kadar çok var.
2: Her yıl 20 binden fazla göç eden balina yaz için kuzeye giderken bu kıyıdan geçiyor.
9: Buraya geliyorsunuz ve karşınızda balinalar belirmeye başlıyor. Bu her gün görebileceğiniz bir şey değil.
2: Ama balina mevsimi olmasa bile duvardaki delik plajı misafirlerine onlarca şey sunuyor. Uzak güney ucunda dalgalı okyanusa 4,5 metre yüksekten yürek hoplatan bir atlayış yapabileceğiniz geniş kayalık bir platform bulunuyor.
10: Evet.
2: Suyun hareketi derinliği her an büyük boyutlarda değiştirebilir. O yüzden bu atlayış mükemmel zamanlama ve dalgaları dikkatlice izlemeyi gerektiriyor.
9: Oh, aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
8: Hayır.
10: 3, 2, 1.
2: Birazdan yönümüzü değiştirip dünyanın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Ama merak etmeyin, yine de bizim için sakladığı bir sürü sürprizi var.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basma pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
5: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
4: Nasılsın?
6: Herhangi bir cips mi?
3: Hayır.
5: Varsa Ruffles, maça varız.
3: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin. Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yakıt alacağız, yine yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
15: Kredi kartım hadi.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya'daki duvardaki delik plajını bulmak hiç kolay değil. Ama yerel halk da burayı böyle seviyor. Çünkü burası kendinize ayırmak isteyeceğiniz doğal bir oyun bahçesi. Plajı çevreleyen kayalıklar buranın kişiye özel kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda adrenalin yüklü bir atlama platformu da sunuyorlar.
7: Oh my God. Aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
19: Hayır.
5: 3 2 1
19: Çok üşümüş olmalılar.
5: Acayip bir şeydi.
6: Buradaki ortalama su sıcaklığı 12 derece. Suda bolca vakit geçirmek istiyorsanız yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Ve 1,5 metrelik dalgalar için sörf tahtanızı da getirin.
10: Kayalara çıkıp dalgalara atladım. Bu çok sık yapılan bir şey değildir. Sörf yapmanın keyfi her zaman üzerinde kayabileceğiniz bir şeyi bulabilmekte yatıyor.
6: Sörfün tadını çıkarın ama saate bakmayı da unutmayın. Duvardaki deliğe yaptığınız ziyareti deniz tekrar yükselmeden bitirmeniz gerekiyor.
1: İnsanın kendi şehrindeki cennet parçasını ziyaret etmesi gibisi yok.
19: Bugün çok eğlenceli geçti. En yakın arkadaşlarımlaydım. Balina gördüm. Beraber kayalardan atladık. Mükemmeldi.
6: Şimdi de Porto Rico'ya. 430 kilometre kıyısı olan Cennet Adası'na gidiyoruz. Ama biz adanın içlerine doğru ülkenin belki de en iyi su parkına gideceğiz. Yılda 4 milyon turist enfes Karayip kumsallarında keyif yapmak için Porto Rico'yu ziyaret ediyor. Tatilcilerin çoğu havaalanından doğruca San Juan'ın 6 kilometre dışındaki otellerle dolu Condado plajına gidiyor. Ama adanın vahşi yönlerini keşfetmek istiyorsanız tam 60 kilometre boyunca yola devam edip El Yunque Milli Ormanı'na gelin. Orada 12 bin hektarlık gür tropikal ormanın içinde saklı isteyebileceğiniz her türlü su macerasına sahip Las Tinajas adındaki yüzme çukuru bulunuyor.
15: Başardık gibi görünüyor.
6: Bugün Porto Rico'nun yerlisi Rosiris, arkadaşları Sean, Ryan ve Rachel'ı Las Tinajas'a ilk yolculuklarına götürüyor.
15: Doğru yolda olduğumuzdan emin misin?
7: Evet, eminim.
6: Patika'nın başından itibaren hızlı yürürseniz yüzme çukuruna 10 dakikada varabilirsiniz. Ama adanın yerlileri buranın keyfini çıkarmayı tercih ediyor.
7: Burayı geçmemiz yarım saat kadar sürüyor. Çünkü etrafta hayran kalınacak, kucak açılacak çok fazla güzellik var.
15: Ah, çok güzel.
7: Görüyorsunuz değil mi?
15: Evet.
7: Yaklaştığımızı söylemiştim.
6: Suyu görmeden çok önce sesini duyacaksınız. Oraya tam olarak varıncaya dek orman gittiğiniz yeri saklıyor.
7: Aman Tanrım!
6: Las Tinajas 30 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde granit havzada yerini yapmış enfes bir tatlı su havuzu. 10 metrelik iki şelale tarafından dolduruluyor ve etrafını yağmur ormanı kaplıyor.
7: Geldiğimiz anda hepimiz büyülendik.
15: Muhteşem bir yer. Ne kadar şanslıyız.
6: Fajardo Nehri'nin soğuk suları burada 3 metre derinliğe ulaşıyor. Yerel halk da 7,5 metrelik kayalıklardan atlayarak ortalığı hareketlendiriyor.
15: Evet!
6: İster inanın ister inanmayın, Las Tinajas'taki havuza atlamanın daha heyecanlı yolları da var. Gizli bir halat salıncağı için ağaçların arasına bakın.
15: Halat salıncağı. Çok eğlenceliydi.
19: Bravo!
6: Eğlence henüz bitmedi. Kayanın tepesine giden kılavuz halatını takip ederseniz doğal bir su kaydırağına geleceksiniz. Bu kaygan kayanın uzunluğu 7,5 metre. Suya varmadan yaptığınız 2 metrelik serbest düşüşse işin mutlu sonu. Las Tinajas'ın en heyecanlı kısmı içinse en tepeye çıkın ve 15 metreden yapacağınız cesur atlamayla gününüze şapka çıkarın.
15: Evet, yüksek bir kaya gördüğümde derinliğine bakıyorum. Sonra da iyi görünürse kesinlikle atlıyorum.

0: Gerçekten çok eğlenceliydi. Su parkından daha...
1: Evet!
2: Burayı kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım.
0: İnsan gerçekten böyle anlar için hayatta olduğunu hissetmek için yaşıyor. Çok seviyorum.
3: Bütün gün ormanlarda yürümekten yoruldunuz mu? Sırada erişimi çok daha kolay olan ama güzellikte aşağı kalır yanı olmayan bir yer var. Dünyanın en ünlü plajlarından birini bulabileceğiniz Hawaii'deki Oahu Adası'na gidiyoruz. Hem de iyi bir amaç için. Neredeyse 1500 kilometre karelik boyutuyla Oahu, Hawaii'nin üçüncü büyük adası. Adanın yerlileri buraya toplanma yeri diyor. Bugünse yılda ortalama 5 milyon turist adaya uçuyor. Oahu'da seçebileceğiniz neredeyse 500 farklı otel ve tatil köyü var. Bunların da %75'i adanın güney kıyısındaki çok özel bir sahilde, Hawaii'nin olmazsa olmazı olarak bilinen bir yerde bulunuyor. Karşınızda dünyaca ünlü Waikiki plajı. Megan Hawaii'ye daha yeni taşındı ve bugün arkadaşları Jackson, Elaine ve Brooklyn onu Hawaii'nin en popüler yerine götürüyor. Bileceğiniz neredeyse 500 farklı otel ve tatil köyü var. Bunların da %75'i adanın güney kıyısındaki çok özel bir sahilde, Hawaii'nin olmazsa olmazı olarak bilinen bir yerde bulunuyor. Karşınızda dünyaca ünlü Waikiki plajı.

0: Böyle bir odada oyun gerçekten değişiyor. Burada her şeyi görebiliyoruz ve böylece satılan şeyin fiyatı insanların biçtikleri değere indirgeniyor.
1: Çok güzel bir tablo. Ne yapacağız? Ücretini ödeyeceğiz.
0: Bu konuda haklısın. 350 doları geçmemeliyiz.
2: Pekala baylar, 536 numaralı parça bir tablo, sandalye ve kilimle birlikte. 100 dolar veren 100 dolar, 100 dolardan açıyorum, 100 dolar geldi. 100 dolar, 125 geliyor, 125. Şimdi 150 oldu, 150 dolar ve 175 dolar geliyor, 200. 225 geldi, 225. Ve 250 geliyor ve 300 geliyor, 300 dolar, 325. 350 oldu, 350, 375, 375. 375 dolar ve artıran var mı? Artıran yoksa 375 dolara beyefendiye satıyorum.
0: O da kesinlikle 350 dolardan fazlası etmezdi.
1: İyi tarafı şu ki nakit parayı orada bırakması o yaşlı kurdun son arttırmada bizim gerimize düşmesine sebep olacak.
0: Biliyor musun, bir sonraki arttırma için içimde güzel bir his var.
3: İşte bundan bahsediyoruz.
0: Şunu gördün mü? Plastik çantası arkada bir ork ve bir kasa görüyorum.
1: Bunu sevdim.
0: Kötü haber şu, eski toprağın uzun zamandır ona baktığını fark ettim. Unutma, Vegas'tayız. Eğer o parçayı alacaksanız kasasıyla beraber almalısınız. 500 dolarlık bir parça.
1: Tamam, sakin ol.
0: Tamam.
2: Evet, bu buradaki son parça. Kim almak istiyor? 25 dolar nerede? 25 dolar, 25 dolar. 25 dolar geldi.
0: Evet.
2: 30 dolar geliyor. 40, 50, 50 dolar, 60, 60, 60 dolardayız. 60 dolara satabilirim. 60 dolar ve 70 dolar geliyor. 70, 80, 80 oldu. 90, 90. 100 dolar var mı? 100 dolar geldi. 100 dolara satabilirim ve 110
0: evet.
2: Dolar, 120. 120 dolar geliyor. Artıran var mı? Ve şimdi 130 geliyor ve 140 geliyor. 150 dedi beyefendi. 150
0: evet.
2: Dolar, 160 dolar geldi. 170 değil.
0: 200 170, dolar.
2: 200 dolar. 200 dolar diyor beyefendi. Artıran var mı? 200 dolara sizindir. Tebrikler.
0: Sonunda yaşlı toprağın dişini çekebildik gibi görünüyor. Parası olsaydı o parça için arttırmaya kesin devam ederdi.
1: Bugün bu iki oda bizim için çok kazançlı oldu. Artık eğlence zamanı.
0: Neyimiz var bir bakalım. Bu tam yürüyüş severlerin Cadillac'ı. Hem de tam itfaiye aracı kırmızısı. Bundan daha güzel olabilir mi?
1: Çöp.
0: Para.
1: Bu da ne böyle?
0: Çöp poşetlerinden birini bana ver. Bakıyorum. İşte yine para dostum. Oldukça ağır. Kağıt para dostum. Bu bir kumar makinesinden çok daha iyi.
1: Güzel.
0: 2 dolar daha. Parçaların içinde her zaman para buluruz. Genelde sadece kaybeden değişir ama miktar çok hızlı artabilir. Şu tomara bak. Biri çok aceleyle gitmiş ve bütün burada para bırakmış. Sadece bunda 150 dolar olmalı. İşte sahipsiz para bulduk. Şuraya bakar mısın?
1: Evet. Bakalım başka neler var. Bir kutu sen kap, bir tane de bana ver. Lanet olsun.
0: Ne buldun, ne buldun?
1: Bir soket seti. Bir silah kutusu umuyordum ama biliyorsun.
0: Hey!
1: Nedir o? O. Bir abardak
0: böyle. Hem de orijinal kabartmaları var. Alman stilinde 97 yazıyor. 1897 varsaymalıyız bunu. Burada Berlin diyor. Bundan bir ilişki kurabiliriz. Çok güzel. Elde boyanmış. Bu fark edilebilir Alman arması.
1: Bunu sevdim.
0: Burada daha fazlası da var.
1: Dostum, bunlar harika.
0: Burada yine bir Alman bira bardağı. Üzerlerindeki kabartmalara bakarsan hepsi benzer. Yani aynı zaman dilimine ait.
1: Bu çok etkileyici.
0: Evet, güzel. Bu ikisi 300 dolar eder diye düşünüyorum.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
0: Elvis Arama. Elvis Presley'den daha fazla Vegas'ı çağrıştıran nedir?
1: Ray Newton.
0: Aferin.
1: Tamam.
0: Dostum, eğleniyor muyuz?
1: Bu da ne? Çöp. Dostum, şunu kontrol et.
0: Bu tam Sherlock Holmes'a göre bir iş. Bu kasayı açmalıyız. Sanırım bir şeyler gördüm. Para!
1: Alan.
0: Ne oldu?
1: Bu numarayı biliyorum.
0: Burası çok klostrofobik. Tamam, çıkmam lazım. Çıkmam lazım Tom. Tom!
1: Derin nefes al. Derin nefes al. Bu da ne böyle? Vay canına, bu bir baston. Üstteki ne? Olamaz.
0: Evet.
1: Dostum, şunu bir kontrol et.
0: Vay canına, bu tam Sherlock Holmes'e göre bir şey. Evet, kesinlikle Sherlock.

0: Holmes'a göre, bu tam benim gibi bir koleksiyoncuya göre, sert ağaç ve pirinçten, 1800'lerden gibi görünüyor. Şu eski oyuklardan ve kararmalardan anlaşılacağı üzere bu şey birkaç savaş görmüş olabilir. Bununla arka patikada neler yapabileceğini bir düşün. Eğer karın deşenecek ya da bir başkası sana saldırırsa bununla ona vurabilirsin. Tam ayağına ve iyi geceler Gracie. Sevdim bunu.
1: Dostum, başardık.
0: İşte budur. Çöp torbalarında saklı nakit para, bastonların içinde kılıçlar o parça göründüğünden çok daha fazlası çıktı.
1: Şimdi o kasanın içinde ne olduğunu görmek istiyorum.
0: Kendini şanslı hissediyor musun? Ne oldu?
1: Kulpu kırıldı. Tuş takımları gitti. Oh. İçinde bir şeyler var.
0: Öyle mi?
1: Gidip biraz alet edevat
0: bulayım. Tamam, güzel. Başka birileri için kilitli bir kasa büyük bir sorun olabilir.
1: Ama bizim için oyuncaklarımızı ortaya çıkarmak adına bir fırsat oluyor.
0: Ne yaptığını bildiğine emin misin?
1: Evet.
0: Hey, şuna bak. Bir gözlem kamerası değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, bakalım neyimiz var. Ne olduğunu bilmediğim bazı kağıtlar. Belki de kasanın kitapçığıdır. Aman tanrım.
1: Nedir o?
0: Geri dön, güzel bir şey gördüm.
1: Tanrı aşkına.
0: Para!
1: Bu para. Dostum, bir yığın para. Bugün iki parçada da nakit para bulduk.
0: Burada ödemeler çok iyi. Kimin kumarhaneye ihtiyacı var ki? Bu kasayı açmalıyız.
1: Evet dostum.
0: Bu bir anahtara benziyor. Burada her şeyin çok iyi gitmesini de beklemek fazla olur değil mi?
1: Bir fikrim var. Bir mıknatıs.
0: Orada mıknatısın var mı?
1: İnsanlar onlara oyuncak diyor. Ama ben onlara aletler diyorum. Dip tarafta mıknatısı görebiliyor
0: musun? Evet, görüyorum.
1: Mükemmel.
0: Anahtarı buldun.
1: Çok çok dikkatli ol. Çok dikkatli.
0: İşte şuna bir bak.
1: Çin.
0: İnanılmaz. Evet.
1: Bu da ne? Dostum, sahte para mı?
0: Şaka mı yapıyorsun? Bu nasıl hastalıklı bir numara böyle?
1: Kameradan gerçek gibi görünüyordu. Ama evet, bunlar gerçekten düşük çözünürlüktü.
0: Bunlar büyük ihtimalle bir kumarhane promosyonu ya da o tarz bir şey için.
1: Hiç mutlu değilim.
0: Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Kalan şeyleri araştıralım.
1: Bu korkunç. Bir kutu çöp.
0: Hala o çanta var. Bu gerçekten güzel, klasik bir çanta. Kontrol et. Hey, bu bir sihirbaz kutusu. Olasılıklar sonsuz. Bunun içinde her şeyi bulabiliriz. Nedir bu? Hey. Sihirli bir şapka dostum.
1: Çok güzel dostum.
0: Sihirli değnek. Fokus. Fokus. Büyük ihtimalle birkaç yüz dolarlık bir sahne donanımına bakıyoruz.
1: Bu malzemeler gerçekten güzel.
0: Vay canına. Sihirli sofra takımı.
1: Hayır, o sihirli değil dostum. Hey dostum.
0: Nedir o?
1: Alan.
0: Hey. Eski görünüyor.
1: Yukarı kaldır.
0: Dikkat et, ne işe yaradığını bilmiyoruz.
1: Hey, burada kapı var.
0: Gördüm, anladım. Odacığa gir, değil mi? Görünüşe göre bir sihirbazın şovunda kullandığı malzemeler var elimizde. Eski televizyon şovlarındaki sihirbazları hatırlıyorum. Kadını kutuya sokarlar, sonra testereyi alırlar ve her şeyi görüyorsunuz. İşte yeteneğimi göreceğiniz an derler. Ve kadın hiç yara almadan o kutudan çıkar.
1: Bekle bir saniye. Şey.
0: Ne oldu?
1: Bu numarayı hatırladım. Bir şey daha oluyordu.
0: Sıvışmak için arkada bir yol mu var? Ne yapıyorlar? Bir delikten mi kaçıyorlar? He? Numara nedir?
1: Bu numarayı biliyorum.
0: Tamam, dur da içine gireyim. İçinde bir düğme ya da itilecek bir kol var mı görmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Ben bunun için çok büyüğüm. Yani fazla uzunum. Burası çok klostrofobik. Sakin, sakin, sakin, sakin. Bekle, tamam. Hey, onu koyma içeri. Burada yer yok. Bak, onu koyma.
1: Derin bir nefes
0: al. Yer yok diyorum. Ben derin fazla yeri geldim. Dostum, şu anda göğüs kafesimin üstündesin. Ton!
1: Derin nefes al.
0: Buradan çıkmalıyım. Buradan çıkmalıyım hemen. Aman tanrım. Berbat bir sihirbaz olurdum. Gerçekten.
1: Yardım et de tıra taşıyalım.
0: O sihirli kutunun gizemini çözmek düşündüğüm kadar kolay olmadı. Umalım da kutuyu satmak daha sıkıntılı olsun. Neyse ki Vegas'ta sihir gösterileri çok fazla. Bu şehirde bunu satabileceğimiz birilerini bulma olasılığımız yüksek.
1: Ama önce Luke adında bir kılıç uzmanı ve koleksiyoncuyu görmeye gidiyoruz. Bizim kılıçlı bastonumuzla ilgileneceğini düşünüyoruz.
2: Aa, güzel.
0: Şu anda baktığımız şey nedir?
2: Elinizdeki gerçekten ama gerçekten eşsiz bir parça. Tam boyutunda kılıç bastonlar günümüze pek ulaşmadı. Ve bu neredeyse bir teleskopa benziyor. Gerçekten çok güzel. Parça hakkında birçok şey söylüyor. Burada bir gezginden bahsediyoruz. Bunun tarihi 1820 ile 1860 arasında bir yerde. Kılıç bastonları endüstri devrimi döneminde İngiltere'de çok yaygındı.
1: Peki ne kadar eder?
2: Eğer durumuna bakacak olursak 3500 dolar edebilir büyük ihtimalle. Belki daha da fazla. Ama bunun kullanılmış durumda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden size 1400 dolar verebilirim.
0: O parayı anlaşamayız dostum. Bize 1800 lazım.
2: 1800 doları bilemiyorum. Yeniden satış şartları düşünüldüğünde, böyle spesifik bir şeyin müşterisini bulmanın zorluğu düşünüldüğünde gerçekten fazla seçeneğim kalmıyor.
0: Tamam. Sanırım sen bu bastonu alacak kişi değilsin.
1: Biliyorum dostum. Sen de bu bastonu en az 1500 dolara vermek istiyorsun.
2: 1500 dolar mı? Pekala.
1: Mükemmel. 1500 dolar. O parça için verdiğimizin 10 misli.
0: Anderson tüm hızıyla devam ediyor. Sırada profesyonel sihirbaz Larry ile buluşmamız var. Klasik numaralara yeni şeyler ekleyerek hayatını kazanıyor. Bizim sihir kutumuzun tam da şovuna eklemek isteyebileceği türden bir numara olduğunu umuyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun Larry?
3: Neye sahip olduğunuzu biliyorum. Buna zigzag kız deniyor. Robert Harvin adında bir sihirbaz tarafından 50'li yılların sonunda icat edilmişti ve sihir tarihinde çok ayrı bir yeri vardır. Tamamen kendi başına çalışır. Özel ışıklara bağlı değildir. Yerdeki gizli kapılara bağlı değildir. İçine girersin ve bum. İçine koyduğunuz gitmeye hazırdır. Bu sihri tamamen değiştirdi. 70'lerin ortalarında herkes bu illüzyonu yapıyordu. Bıçak buradan giriyor. Eli buradan çıkıyor. Yüzü buradan çıkıyor. Ayağı da buradan. Ve tabii ikna eden biri olacak ve kızı merkezden çıkaracak. Her tarafta seyirci olmasının hiçbir sakıncası yok. Herkes kızın karnına bakar. Bütün dikkatleri oradadır. Evet.
0: Bu kutuda hiç kimse yaralandı mı?
3: Tabii. Birçok kez. Bu çok değerli bir ekipman.
0: Sence değeri ne kadardır?
3: 1200 dolardan 3000 dolara kadar çıkabilir. Ne kadar iyi çalıştığına bağlı. Aslında onu denemek ve bazı parçalarının hassaslığını görmek isterim. Biliyor musunuz? Siz beyler neden bana yardım etmiyorsunuz?
0: Bunun içine ben girmiyorum, onu biliyorum. Bu iri adamlar için yapıldı.
3: Hayır hayır, kesinlikle öyle. Bunun şekli, büyüklüğü 1.60 ya da o civarlardaki bir kıza göre tasarlanmış. Böyle bir şey için dansçı gerekiyor.
0: Evet, anladım.
3: Evet, aslında bunun içine koyabileceğimiz bir kız var. Denemeyi onunla yapabiliriz. Hazırlanmam için bana birkaç saniye verin. Güzel ve alımlı Angela.
0: Hey!
3: Kapıları kapayalım ve sürgüleyelim. Alan, bıçağı al. Bıçağı sok. Güzel iş. İkinci bıçak elim. Don, orta kısmı çıkar. Unutma, eğer kan görürsen değerini kaybeder. Anlaşıldı mı? Sakın görme. Çek al.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet, hiç kan yok. Evet.
3: Muhteşem. Angela'yı dışarı çıkaralım. Kulakları sağır edecek bir alkışla tabii.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim Angela. Şunu söylemeliyim. Çok iyi çalışıyor gerçekten. Çok iyi çalışıyor.
0: Her açıdan mükemmelleri. Değil mi?
3: Evet öyle.
0: Evet, soru şu. Sen bize bunun için bir teklif yapacak mısın acaba?
3: 2300 dolar diyorum. Bu da vermek isteyebileceğim son rakam.
0: En fazla 2600'e inebiliriz. Tüm yapabileceğimiz bu Larry.
3: 2400 veririm.
0: Sanırım sihirli rakamımız 2500 dolar.
3: Tamam.
0: Gerçekten.
3: 2500 dolar.
0: Bu bir numara değil, değil mi?
3: Hayır, değil.
0: Vay canına.
1: İşte bu gerçek sihirdi. O zigzag kutusu çok güzel bir kazanç sağladı.
0: Şunu söylemeliyim ki Vegas'ta güzel para sadece pokerden kazanılmıyor. Baston kılıcı 1500 dolara. İllüzyon kutusunu 2500 dolara sattık. Ve geriye kalanlardan 1070 dolar kazandık.
1: İki parça için toplamda 320 dolar verdik. Ve elde ettiklerimizi 5070 dolara sattık. Kazancımız 4750 dolar.

0: This place, it stays with me.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradontax.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Los Angeles, Kaliforniya.
5: Geri geldik. Evet.
4: Şu anda gittiğimiz mekan çok klas bir yer. Bugün kolay bir gün olmayacak. T-Rex ve Zizi de burada.
5: Beş veren var mı? $500
4: evet.
5: $500, $550 veren var mı?
4: Vay canına. Evet. Neymiş bu?
5: Oh evet. Amerikan tarihinin güzide bir parçası. Dostum bu çok havalı bir şey.
4: Evet. Tamam.
6: 3500'den 3800.
5: Vay canına. 10.000 papel.
4: Hala canlı.
5: Ton, sana tarihi bir eserin dövmesini yapacağız.
4: Evet.
7: Satıyorum, sattım.
4: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
6: Sattım.
5: Sattı.
7: $1,800, $1,150.
5: Bu müzayedeler ne aradığını bilenlere bulunmaz fırsatlar getirebiliyor.
7: $7,000.
4: Tamamdır. Ben Alan Ha.
5: Ve ben Ton Jones. Biz antika avcılarıyız.
4: Depoları boşaltmak için ülkeyi turluyoruz.
5: Ve bu işte en iyiyiz.
4: Kapı açıldığında
5: harika.
4: Ne kadar edeceğini hesaplamak için saniyelerimiz oluyor.
5: Fiyat ver.
4: Yedi. Müzayede çok hızlı.
7: Sattım 2100.
5: Sen aldın. İşte böyle.
4: Şuraya bak. Bulduğumuz şeylere.
5: Ve sattıklarımıza inanamayacaksınız.
4: İnanamayacaksınız. 6000 verirsen senindir.
7: 2000 versem?
5: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
4: Los Angeles, Kaliforniya.
5: Geri döndük. Evet. Yolda olmak her zaman eğlenceli ama evimiz gibisi de yok.
4: Üstelik tam da zamanında büyük bir müzayede için geri döndük. Şimdi gidiyor olduğumuz mekan çok klas bir yer. İklimi klimalarla kontrol edilen ve harika bir güvenlik sistemi olan depolar.
5: O halde değerli eşya saklıyorlar demek.
4: Evet. Hadi gidip alalım onları. Sanatla ilgili depo satışları hem şirketleri hem de zengin insanları çekiyor.
5: Bu yüzden bugün pahalı ofis mobilyasından yıllanmış şarap koleksiyonuna bir sürü şeyle karşılaşmamız mümkün.
4: İşte geldik. Vay canına, şu mekana bak.
5: Tanrım.
4: Oo, bu şıklıktaki mekanlardaki depolar Los Angeles çevresinden pek çok kişiyi buraya çeker. Tanıdık yüzler görme ihtimalimiz bayağı yüksek. Bugün kolay geçmeyecek gibi. Zizi şurada ve T-Rex de beni gözlüyor.
5: Rex arkamızda.
4: Evet, Zizi ve T-Rex 10 yıllardır Los Angeles müzayedelerinin müdavimlerinden. Dolayısıyla bir işten çabuk kar etmeyi çok iyi bilirler.
5: Kafamın arkası bakışlarından yanıyor.
4: Geçen sefer onu gördüğümde bir depoyu kaldırmıştın da ondan. İnsanlar bu tip şeyleri unutmaz.
5: Başlıyoruz çocuklar. Sadece nakit istiyorum. Üzerinizde ne kadar varsa o kadara çıkabilirsiniz. Sadece altın Rolex'ler, elmaslı kol saatleri ve platinyum mücevherler değil. Eski şilteler ve kokuşmuş ayakkabılar da alıyorsunuz. Başlayalım.
4: Kendi çöplüğümüzde olmak demek bizim onları tanıdığımız kadar bu adamlar da bizim stratejilerimizi tanıyor demek.
5: Bugün 6 depo müzayedeye çıkıyor. Gerçekten çekişmeli olacak.
8: Tek sıra, sıraya girin.
4: 3 bisiklet var. Bisiklet başına 40 papel desek 120 eder.
5: Dostum şuraya bak. Bir ayı.
4: Bir de megafon var.
5: Bu gaz kutuları da her yere saçılmış.
4: Şuradaki kaynak gözlü.
5: Kaynak camı değil o. Hani olur ya avluyu temizlersin. O sırada yüzüne talaş gelmesin diye giyersin.
4: Sprey kutuları ve koruyucu kıyafetler içeride aynı zamanda ağır iş aletleri olabileceğini de söylüyor ki bu tip aletler iyi para getirir. 750 diyelim mi?
5: Tamam.
8: Tamam başlıyoruz. Bu depoyu satıyoruz. Başlangıç $100. $100'dan başlayın. $100 verildi bile. Şimdi 100. 101, 101, 125, 125, 150, 175, 200 verildi. 200 ve 225,
4: evet.
8: 225 verildi. 250, 250 oldu. 250 verdiler. 275 veren var mı?
4: Evet.
8: 275. Şimdi 300. En son 300 verildi. 325. 325'e çıktı. Şimdi 350. 350 var mı? 325'e satıyorum. 325'e satıyorum. 325'e satıyorum. Sattım.
5: Güzel.
4: T-Rex hatırladığım kadar da keskin değil. Burada epey bir savaş veririz diye düşünmüştüm.
9: Şilteler.
4: Kirli kıyafetler.
9: Halı temizleyicisi.
4: İhtiyacımız vardı değil mi? Bizim depo
8: hayır.
4: İçin.
8: 75'e satıyorum. Satıyorum.
4: Buna asla girme.
8: Sattım. 75 dolar.
4: Duman kokusu alıyorum. Tam da istediğimiz şey.
8: Satıldı. 85 dolar.
4: Yarısına geldik ama şimdiye dek pek iyi gitmedi. Biri karo deşemeyi seviyormuş. Yine mi şilteler?
8: Tamam, devam edelim.
4: Hoşumuza gitti mi?
9: Hayır.
4: Hayır mı?
8: Ve sattım. 50 dolar.
9: Gördün mü?
4: Bu mutlu suratın değil, değil mi?
9: Hayır.
4: Burası hayal kırıklığı oldu. Lüks bir şeyler bekliyorduk ancak şu son birkaç depoda çöpten başka bir şey yok. Bu bize gelmez.
9: Eski ayakkabılar mı? Hayır, kalsın.
8: Sattım, 35'e.
9: Eğer son depoda artırmaya girmeye değecek bir şey varsa ortalık çok kızışacak. Çünkü kalabalık aç kaldı ve herkesin cebinde nakit para var.
8: Pekala, 2624. Bu bir şirket deposu.
4: İşte bu, nihayet. Şirket deposu görmek istiyorduk. Çünkü mobilyalar ya da teknolojik ofis aletleri kolayca satılabiliyor.
9: Ancak burada gördüğümüz şey bunlardan değil.
4: Çok sıkı koleksiyoncu afişleri gözüme çarptı. Güzel, acaba ne şirketiymiş bu?
9: Bu dövmeci dükkanı malzemesine benziyor. Duvarlara astıkları sanatsal şeylerden sanırım.
4: Nasıl anladın?
9: Nasıl mı anladım?
4: Tamam, evet. Kusura bakma. 9'a kadar çıkarız o zaman. Bu tipik bir şirket deposu değil ama içeride değerli bir şeyler keşfettik. Sonuçta bir iş yerine ait olduğu için göremediğimiz iyi şeyler de mutlaka vardır diye düşünüyoruz.
9: Muhtemelen rakiplerimiz de aynı şeyi düşünüyor.
8: Evet, bir şirket deposu satıyoruz. 100 dolardan başlıyoruz. Başlıyoruz 100. 125. 125, 150 verildi. 175. Vay canına, 300 oldu. 350. 400. 450. 500. 500. Evet, 550.
9: 600.
8: 600. 650 var mı? 600'e satıyorum. Satıyorum. 650 verildi. 700. 750 var mı? Şimdi 700'de. 750'de. 800 dendi. Şimdi 850. 850. 900 yok mu?
9: 900.
8: 900 verildi. 950 var mı? 950 veren yok mu? 900'e satıyorum. 900'e sattım.
9: Harika.
4: Haklı onları dostum. Ziz ile başa baş mücadele ettik. Bu her zaman çok gergin olur.
9: Kazanınca da adrenalin harika hissettirir.
4: Şimdiye dek Los Angeles gerçekten inişli çıkışlı oldu.
9: Şimdi gidip şu şirket deposunu kontrol etmek istiyorum.
4: Oo.
9: Güzel.
4: Ne çok kutu var.
9: Hey.
4: Ne oldu?
9: Çizgi romanlar var dostum.
4: Archie, 75 centmiş. Bu da bana 80'lerden kaldığına işaret
9: çok
4: ediyor.
9: Çok iyiymiş.
4: 60'dan 75'e çıkmışlar, sonra da 1 dolara satılmış. 1 dolar olduğu zamanlar 90'lara rastlıyor. En azından 200 dolar eder. Bunlar hep kostüm mücevherleri. Para getirmez. Hepsi kostüm.
9: Şuraya bir bak. Dostum.
4: Ne buldun?
9: Dövme boyası.
4: Bu iyi bir şey mi?
9: Bu para demek. Ucuz mürekkepse şişesine 10-15 dolar alırız. Pahalısındansa 30 ile 40 dolar kazanabiliriz.
4: Güzelmiş. Oo, bu da ne?
9: Oo.
4: Bu bir enstrüman case mi?
9: Nedir bu? Varmış da. Oo, evet. Alan, bu para eder. Amerikan tarihinin güzeli bir parçası.
6: 3500'de 3800'de.
9: Ay canına.
4: Bak ne diyeceğim, 8000 ver. Bir de arkadaşıma güzel bir dövme yap.
9: Evet.
4: Ha, işte bu.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
12: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
13: Yoksa sorun değil.
12: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
19: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Vay toplantılar.
21: Vay ödevler.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Bu da neymiş? Bir enstrüman case'i mi?
4: Nedir bu? Ağırmış da. Oh, evet. Bu deponun bir dövmeci dükkanına ait olduğunu biliyordum. Bu tam bir dövme kiti. Başlangıç seviyesinde bir sanatçı için olanlardan. Her şey de varmış. İğneler, elektrikli makine, mürekkep, aletler. Bu fason üretim bir set. İçindeki her şey de oldukça yeni sayılır. Parlak akrilik boya. Sadece bunlar bile $60 eder. Eğer makine eski türden olsaydı birkaç bin dolar da ederdi. Bu setin tamamı herhalde 200-300 papel eder.
3: Yine de çok iyi. Dostum, işte bahsettiğin çalışmalar da burada.
4: Evet. Bunlar orijinal dövme taslakları. Bir dövmeci dükkanında duvara asılan her şey burada var. Dövmecinin menüsü de diyebiliriz. Bunları transfer kağıtlarına çizerler, sonra da spreyle derinin üzerine koyup mürekkebin cildine geçmesini sağlarlar. Bu sayede dövmenin çizgileri ortaya çıkar. Böyle taslakların tanesinin $500 bile gittiği olmuştur. Alan, para.
3: Para mı buldun?
4: Başka dövme makineleri buldum. Oh. Eğer bunu paketlersek para getirmesi çok yüksek bir olasılık. Oh. Bu el yapımı bir dövme makinesi. İşte.
3: Hay.
4: Çağımızın en iyi dövme ustalarından biri. Kendi makinesinde kendi yapar. Şuna bak, en az $700-800 eder. Daha da varmış.
3: Ne?
4: Bu kesinlikle daha da eski. 50'lerden falan kalmış olmalı. Bob Shaw. İşte. Bu adam dövmeyi Amerika'da popüler yapan kişidir. Bu yüzden bu Amerikan tarihinin güzide bir parçası. Kim bilir o günlerden kaç tane işçi bu makineyle dövme yaptırdı. Bu harika. Bu ikisi kesinlikle para eder. Tüm bu dövmeci malzemeleri de eklenince ödediğimizin en az iki katı kazancımız olacak. Böyle ofis odaları oldukça sırtımız yere gelmez.
3: Pekala, bir göz atalım bakalım. Vay canım. İlk neyle başlıyoruz?
4: Tamam. Bisikletleri ayak altından çekelim o zaman. Çok iyi modellerden değiller.
3: Ne kadar eder tahminen? 130 civarı mı? Ah, megafon değilmiş.
4: Sadece hoparlörmüş.
3: Don derhal işinin başına dönmeni emrediyorum sana.
4: Hey, şu lambaya bir bak.
3: Oh, tanrım.
4: Oldukça büyük.
3: Bir sahne lambası. Dev gibiymiş.
4: 600 volt.
3: Bunlar ucuz değil.
4: Bunların tanesi $200-300 falan olmalı.
3: Aman tanrım.
4: Dostum, neler oluyor? Bekle, şunu yolundan çekeyim.
3: Dostum.
4: Bu bir sıcak testere. Şuna da bak. Elektrikli testereye motosiklet egzozu takman gerekiyorsa işler büyük demektir dostum. Dostum, bu çok sıkı bir parçaymış. Şu arkandakine bir bak. Tam da insanın evinde bir tane olsun istediği şeylerden.
3: Evet, plastik, hafif.
4: Oh, bu ağırmış ama. Tam bir canavar. Dostum, şuna bir bak. Şu yakıt tankının büyüklüğüne bak. Bu kötü çocuğa bir baca takarsak daha bile hızlı çalışabilir. Kısacası bu zaten meydan okumak için yapılmış bir alet. Çığlık çığlığa bir canavar olduğuna da eminim. Buradaki şeyler çok güzel. Çok hoşuma gitti. Para kazanacağız.
3: Ha, evet.
4: Oh, dostum.
3: Adamım, buna bayıldım.
4: Koklasana, bu çok fena bir şey.
3: Bu Kaliforniya kızıl ağacı değil mi?
4: Sanırım öyle.
3: Sanırım bunu kim yaptıysa testereyle yapmış.
4: Bence de.
3: Buraya çok da güzel oturuyor. Sanki biraz bitirmeden bırakmış havası da var değil mi?
4: Yüzünde bir gülümseme ihtiyacı var galiba.
3: Bunu içeride çalıştırırsak kötü bir şey olur mu?
4: Hayır, gayet güvenli.
3: Doğru da çalıştırayım. Hadi, hadi. İçinde yakıt da var. Evet. Çalışan bir testeremiz ve neredeyse tamamlanmış bir ayımız var dostum.
4: Mükemmel. Gidip bu şeyleri ekmek teknemize yükleyelim ve buradan gidelim.
3: Biraz çalışan makinelerle sıkça karşılaşırız ama bu seferki iyi çalıştığı için para edecek.
4: Ona para verecek birini bulabilmek için rekabetçi bir oduncu ve testere koleksiyoncusu olan George'un izini buldu.
3: Sıcak testerelerimizin adını bile duyar duymaz onlara bakmak için sabırsızlandığını söyledi.
4: Pekala, bu iki testere hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu testerenin bir Mikuni karbüratörü var. Büyük bir ihtimalle bir kar aracından alınmış. Bu karbüratörün ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz? Benzinle çalıştırdığınızda çıkan gücü artırmak için büyük bir yakıt miktarına ihtiyacınız var. 3-4 dakika kadar çalıştırırsanız bu silindir çok fazla ısı verir ve sizi yakar.
3: Ona ne kadar fiyat biçersin?
1: Kabaca 1500 ile 2200 dolar arası bir fiyat biçilebilir bu testere.
3: Vay canına.
4: Peki ya bunun için?
1: Bu testere Terry Ives tarafından yapılmış. Batı yakasının en iyi testere ustasıdır kendisi. Bu motoru en son 1963 ya da 1964 yılının başlarında ürettiler. Bu adına 101 klasik go-kart motoru denilen motordan. İçinde 2 adet ikiz karbüratör var. Bunlara Tillotson karbüratörü deniyor. Diğer testere 12 ya da 13 beygir gücünde çalışır. Buysa 21 ya da 22 beygir gücünde. Ekstra ağır iş debriyajı ve el yapımı özel yakıt tankı var.
4: Bu koca baca üzerine ne zaman eklemeye karar vermişler?
1: Bu ekspansiyon odalarından çok daha fazla güç elde edebiliyorsunuz.
3: Bu güzel bir parça değil mi?
1: Evet öyle. Bunu her kim yaptıysa çok emek vermiş.
3: Peki ederi ne kadar?
1: Bu testerelerden kalanların çoğu işe yaramaz durumda. İyi işlemiyorlar. Bu testereyi çalıştırıp nasıl işlediğine bir bakmak gerekli. Eğer iyi çalışıyorsa yaklaşık 2500 ile 3000 dolar arası.
4: Vay canına.
3: Peki ya çalışmazsa değeri ne olur?
1: Çalışmazsa ucuna bir ip bağlayın. Balığa giderken çapa olarak teknenizde kullanırsınız.
3: O halde bir deneyelim.
1: Tamam, çalışıp çalışmadığını görmeye hazır mısın?
3: Ha, ben hazırım.
4: Gelin bakalım.
3: Bütün akşamüstünü burada harcadık sonuçta değil mi?
4: Evet. Eğer çalışmazsa yandığımızın resmidir dostum. Aa, adamım.
3: Evet.
4: Evet.
3: Hala canlı.
4: Harika.

0: Bu şey odunu tereyağı gibi kesti.
1: Oldukça iyi kesiyor.
0: Pekala, bize bir fiyat teklifinde bulunmak ister misin?
1: Sizin öneriniz nedir?
2: $5,000 istiyoruz.
1: 3500'e 3800 arası bir fiyatı var bunların.
2: Onu buralarda bulmak zor. O yüzden 4500 alıcı bulacağımıza eminim.
0: Ortam 4500 dedi, sen 3500 dedin. Sen dördüncü kuşak bir oduncusun değil mi? O yüzden bu hoşuna gidecektir. İkinizin verdiği fiyatları tam ortadan bölsek, 4000 desek.
1: $4000 anlaştık o zaman.
2: Pekala o zaman dostum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ne kadar bölerseniz bölün, $4000 bu iki testere için harika bir fiyat.
2: Şimdi de dövme ekipmanımızı alacak birini bulmamız gerekiyor. Şu anda Rick Walters'la buluşmaya gidiyoruz. Kendisi dövme tarihiyle ilgili materyalleri topluyor. Üstelik efsanevi bir dövme sanatçısı.
0: Bulduğumuz dövme aletlerine bakmayı kabul etti. Umarız gördüğü şeyleri beğenir de.
3: Bakalım burada ne varmış. Sanırım bazı dövme desenleri olacak bunlar. Vay canına. Bu Bob Shaw yapımı bir göğüs kartalı. Bob Shaw herhalde en ünlü dövme sanatçılarından biridir. Bu da onun en ünlü tasarımlarından biri. Gerçekten de eski ve orijinal bir Bob Shaw eseri. Büyük bir ihtimalle de 40'lı yıllarda yapılmış.
0: Vay canına.
3: Bu parça mı? Büyük ihtimalle sadece bu bile $1500 eder. Eğer imzalıysa $2500'dan aşağısı kurtarmaz.
2: Vay canına. Bu harika bir haber. Bakmanızı isteyeceğimiz birkaç aletimiz de var. Elimize birkaç tane dövme aleti geçti.
3: Bu bir Mike Pike yapımı teacup. Bu Mike'ın kendi elleriyle dövme yaptığı bir makine. Çünkü üzerine adını yazmış. Hala yapıyor bunlardan. Kendisinden $350 ila $400 bir tane satın alabilirsiniz.
2: Vay canına.
3: Mike Pike'ın makineleri ülkenin en iyi dövme sanatçıları tarafından kullanılmakta.
2: Sonra bir de bu kötü çocuklar.
3: Aman tanrım. Bu Bob Shaw'a ait bir swing gate. Bob bunları 60'lı yıllarda üretti. Klasik pik demirden yapılmış ki pik demir gerçekten de zordur. Böylesi incelikli olunca kolayca işliyor. Ayrıca bugüne gelebilmiş pek fazla işi yok çünkü bu makineler çok kolay kırılan makineler. Aman tanrım. Bu bir şaka mı? Bu Bob tarafından imzalanmış. Bunun ne kadar nadir bir şey olduğunu farkında mısınız?
0: Ne kadar nadide?
3: Hiçbir şeyi imzalamazdı. Bahsettiğimiz kişi dövmeci tanrısı Bob Shaw.
0: Bu epey para edermiş gibi duruyor.
3: Evet öyle.
0: Ne kadar?
3: İmzasız hali en az $2500. İmzalı hali $10,000.
0: Vay canına. O halde belki elimizdeki şeylere sen de bir teklif vermek istersin.
3: Her şeyi satın alırsam bir kısmında indirim olması gerekecek. Ben de bazılarını satıp bir kar elde etmeliyim değil mi? Dolayısıyla 4000-5000'den fazlasını veremem.
0: Bizi kazıklamaya mı çalışıyorsun Rick?
3: Bir şekilde mutlaka pazarlığımızda anlaşabileceğimizi düşünüyorum.
0: Senin rakamlarına göre burada yaklaşık $12,000 bir dövme tarihi hazinesi yatıyor.
3: Ama sen bana paket bir pazarlık sunuyorsun. Farkındasın değil mi? Bunları tek tek alıyor olsaydım haklı olurdun. Ben sana 8000 vereyim o halde.
0: Bak sana ne diyeceğim. Diyelim ki 8000'i kabul ettik. O takdirde arkadaşıma da güzel bir dövme yaparsın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Bana Bob Shaw makinesiyle dövme yapar mısın?
3: Elbette.
2: Teşekkür ederim.
3: Don, sana tarih eser değerinde bir dövme yapacağım.
2: Evet. Ne zamandır doldurmak istediğim bir boşluğa dövme yapacağız.
0: Ben dövme meraklısı bir adam değilim ama bilirsiniz işte ortağınızı mutlu etmek her zaman size iyi şekilde döner.
2: Bu harika olacak.
0: Bunu istediğine emin misin? Bak bu şeyleri silemiyorsun, biliyorsun.
2: Umarım silinmiyordur.
0: Canın yanıyor mu?
2: Evet Alan, canım yanıyor.
0: Ben çok eğleniyorum. Pembe dövme boyanız var mı?
3: Ne düşünüyorsun Ton? Hoşuna gidiyor mu?
2: Bayıldım. Mükemmel oldu.
0: Bu gerçekten güzel bir çalışma.
3: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Görünüşe bakılırsa Melekler Şehri bize çok büyük bir kar getirdi. Yarışma testerelerini $4000 sattık. Dövme ekipmanlarımız toplam $8000 satıldı. Ve tahtayımızla birlikte tüm diğer kalanlar da $1415 alıcı buldu. İki depoya toplamda $1225 harcadık ve içindekileri $13415 sattık. İnanılmaz karımız $12190 oldu.
2: Bir usta tarafından sana dövme yapılma şansını kaçırdın.
0: Bu dövmenin yarısı benim biliyorsun değil mi?

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
0: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: guys didn't.
1: Günaydın Stanton. Uyandırdın mı? Tamam hadi başlayalım. Hazır mısın?
2: Evet 1400'deyim. 1500 oldu. 1600 var mı? 1600. 1700 oldu. 2200 var mı?
1: Böyle birini daha önce görmedim. Dostum burada bütün bir araba var.
3: İşte budur. Bu para.
1: Silahlar.
3: Hayır.
4: Tam olanı yaklaşık 20 bine gidiyor.
3: Vay canına.
1: $6,000. Sanırım anlaştık.
2: Ha. Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
4: Sattım. 1800.
2: $1,150.
3: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: $7,000.
4: Anlaştık.
1: Ben Alan Hap.
3: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
3: Ve bu işte en iyiyiz.
1: Kapı açıldığında...
3: Bu çılgın.
1: Saniyeler içinde değer biçmeye.
3: Teklif ver.
1: 7 ve kazanmalı.
4: Kazandı.
2: 2. Sattım 2100.
4: Siz aldınız.
1: Şuna bak. Bulduğumuz...
3: Ve sattığımız şeylere...
1: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
4: 2000'e ne dersiniz?
3: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
1: Bu sabah Ton ve ben günün ilk ışıklarında California Stanton'da erken bir müzayedeye katılmak için uyandık. Günaydın Stanton! Uyandırdın mı? Sen ve ben bir ekibiz ve ben uyanıksam sen de uyanık olacaksın. Uyanık mısın? Biz her zaman Beverly Hills ve Miami'deki gibi harika ünitelere gidemeyiz ve her yerde müzayedelere katılmaya razıyız.
3: Ve her zaman.
1: Hazır olman gerekiyor çünkü ilk sen ve ben saldıracağız. Stanton'a saldırmaya hazır mısın? Sanırım biri bugün ters tarafından kalkmış. Bayağı tatlı bir kalabalık gibi. Büyük anne ve büyük baba. Bu da iyi bir anne gibi görünüyor.
3: Öyle.
1: Tam bu kalabalıkta hiç ciddi bir rakip göremiyorum.
3: Evet dostum. Erken uyanmak sanırım kötü bir fikir değildi.
2: Evet başlıyoruz. Bu müzayede kurallara göre yapılmaktadır. Benim adım Ken. Bütün üniteyi olduğu gibi alırsınız ve para satışın hemen ardından ödenir. Sorunuz varsa çekinmeden sorun.
1: Ne kadar kahve içtin sen?
2: İki bardak.
1: Aman tanrım.
2: Ama yaklaşık bu kadardı.
1: Oo. Bugün müzayedede 900 ünite satılacak ve rakiplere bakınca ben gayet iyi hissediyorum. Aletler, kıyafetler, dostum silah kutusu.
3: İyi haber bu ünitede bir silah kutusu var.
1: Evet ama kötü haber bu herkesin görebileceği bir yerde duruyor. Bu çabucak 5000'e çıkacak. Ben bu çılgınlığa katılmak istemem.
3: Bunu 800'ün altında tutalım.
1: Tamam hadi yapalım.
2: Hanımlar için bahçe aletleri. Baylar için de kıyafetlerimiz var. $10 veren var mı? 10 var mı? Evet 20 geldi. 30 var mı? 30 da geliyor. 40 var mı? 40 da geldi. 50 veren var mı acaba? 100 oldu. Şimdi sıra 110. 110'dayız. 110'a satıyorum. 120 geldi. 300 oluyor. Çok iyi. İyi artırıyorsunuz. 325 geldi. 350'ye geldik. Artıran var mı? 375. 500'e çıktık. 525. 550 oldu.
5: 700.
2: Birden 700'e çıkıyor. 700'e satıyorum. 725. 750 oldu. Artıran 775. 800'e geliyoruz. Harika. Devam edin. Var mı artıran acaba? 800'e satıyorum. 800'e sattım.
1: Bu bence binlikti.
4: Silahları elinizden çaldı.
1: Evet.
4: Evet.
2: İşte onları yerden atmanın yolu bu.
3: Şimdi ne oldu böyle?
1: Bilmiyorum ama bu anne göründüğü kadar iyi olmayabilir. Bu bavul ilginç görünüyor.
2: Sattım $700.
1: İyi bir 1940'lar O'Keefe & Merritt fırın. Güzel.
2: Sattım $210. 60 geldi 70 var mı? 60 geldi 70 var mı?
1: Onun için çok erken.
2: Sattım $70.
1: Daha önce böyle biriyle tanışmadım.
2: Sattım $1,300.
5: Benim sıram çocuk.
1: Çocuk mu?
2: Sattım $50.
1: Güzel yüzü seni kandırmasın ben diyorum öyle mi? Katil. Bugün bir şey almamız gerekiyor bu kadar erken kalktık.
2: Bu bir şirket deposu.
3: Patlamış mısır makinesi.
1: Yenisi en az $400.
3: Ne biçim bir şirket bu?
1: Şunlara bak. Eski süt kovaları.
3: Mavinin olayı ne?
1: Bilmiyorum ama tanesi $40. Bu benlik bir ünite. Hadi alalım. Bu masa ve telefonlarla dolu normal bir şirket deposu değil. Bu ilginç bir oda ve biz istiyoruz.
3: Ne kadar?
1: 500.
2: 135. Evet, 10 dolar veren var mı? 10 dolar geliyor. Artıran var mı acaba? 20 dolar oldu. 20 artıran 100. 30 ve 100'e çıkıyor. 100 geldi. 100 artıran var mı? 110 geldi. 200. Evet, 200'e çıktık. 200 artıran var mı? 210 dolardayız. Artıran var mı acaba? 220, 230. Evet, iyi gidiyoruz. 240 dolar geldi. 250 oluyor. 260 oldu. Artıran var mı acaba? Var mı artıran? 270. Evet, devam edin. 280 dolardayız. 280'e satıyorum. 290 geldi. 300 dolara çıkıyoruz. Var mı artıran? Artıran var mı? 300 dolara satıyorum. Sattım.
3: Annenin bizi oynamaya gönderme vakti gelmişti.
1: Bu iyi bir alışverişti ve iki ünite kaldı.
3: Ooo, hediye paketi.
1: Sanırım biri spor araba tamponu bırakmış.
3: Bu yere inenlerden para eder.
1: Arkada bir burada şeyler oluyor var. Dostum. Şuraya bak.
3: O çantada ne var merak ediyorum.
1: Muhtemelen golf sopalarıdır. Heyecanlanma. Bu kadar paketleme bu ünitenin dikkatli paketlendiğini gösteriyor ve bu rüzgarlıklar yüzlerce dolar edebilir. Bunda 700'e kadar çıkacağız.
2: Tamam. 887, 888 ve 889 numaralı 3 kapı bir ünite. Biri bana 10 dolar verir mi acaba? 10 dolar bekliyorum. 10 dolar geldi. 20 oldu. 30 oldu. Evet, çabuk ilerliyoruz. 40'a çıktık. 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar, 80 dolar, 90, 100 oldu. 110 dolar, 130, 140 oldu. Harika gidiyoruz. 150 artırıyor musunuz efendim? 160, 170, 250. 250 oldu. Evet, 250'ye satıyorum. 260, 270. İnanılmaz. 280, 290, 300. 300, 325 oldu. 350. İstiyor 500. Musunuz? 500 dolar geldi. 500 dolara satıyorum. Yapma. 500 dolara satacağım. Artıran var mı? 500 dolara satıyorum. 500'e sattım.
1: Görünüşe göre sabrımız işe yaradı. Bunu tam zamanında kaldırdık.
2: Bu 20 metrekarelik bir depo.
3: Endüstriyel makineler gibi görünüyor.
1: Bu bir şerit testere mi?
3: Şu kutuyu sevdim.
1: Evet, bu ünite çok büyük. Kolay satılacağını bildiğimiz endüstriyel aletlerle dolu.
3: Bu çabucak artacak çünkü kapıdan 2000'i rahatlıkla görebiliyoruz.
2: Evet, son ünitedeyiz.
1: Tamam anne, hadi başlayalım.
2: 100 geldi. 110 geliyor. 120 oldu. Artıran var mı acaba? 130 dolardayız. 500. Ve 500 dolar geliyor.
5: 1000.
2: 500 ve 1000 oldu. 1000, 1000'e satıyorum, 1000'e satıyorum, 1100 geliyor. 1200 evet. Oldu, 1300 oldu, bunu çok istiyorsunuz. 1400 oldu, 1500 dolar, artıran 2000 dolar. 2000'e satıyorum. 2000'e satıyorum, 2000'e evet. Satıyorum, artıran var mı? Evet. 2100 geliyor. Evet, 2200 oldu, 2300, 2400, 2500 dolar, 2600, 2700 dolar, 2800 var mı artıran? 2900, 3000. Bunu çok istiyorsunuz, anlıyorum. 3000'e satıyorum. 3000'e.
1: Ben çıktım.
3: Evet.
2: Sattım, 3000 dolar.
1: Görünüşe göre anne bugün son gülüşü yaptı. Bence bu iyi oldu. Yine iki harika ünite aldık ve bunları almak için bütün paramızı vermedik.
3: İlk olarak şirket ünitesiyle başlayacağız.
1: Şimdi uyandın değil mi?
3: Pek de değil. Silahlar.
1: He? Bir saniye.
3: Zamanının omuz askısı. Smith Wesson. Muhtemelen bir 38 için. Daha büyük olamaz.
1: Güzel. Kutular, kutular, kutular. Aa, bu eğlenceli değildi. Oo.
3: Bu da ne?
1: Bu bir halka atma oyunu değil mi?
3: Oo.
1: Halka atıp
3: evet.
1: Hediye alıyorsun. Neredeyse imkansız. Bu çok para etmez ama 80 papel edebilir. Oo. Şuna bak. Bu antika. Aynalı. Şunun yaşına bak. Silah.
3: Hayır. İşte budur. Bu para demek.
4: 1500'e ne dersiniz?
1: 2400'e ne dersin? 1000 dolara bence ben bunu evime kurarım.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten de...
1: Bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.

0: Silah.
1: Hayır.
0: Oho. İki silah.
1: Vay canına.
0: Bak.
1: Bu da ne böyle? Bir saniye.
0: Bu bir oyuncak silah.
1: Bu bir BB silahı.
0: Anlamadım.
1: Bunların ne olduğunu biliyorum. Bunlar karnaval oyunlarından.
0: Balonları ateş etme oyunu mu?
1: Balonlar, hareket eden ördekler, her türlü şey.
0: Güzelmiş. Biraz yaşlı gibi. Bunlar 40'lardan olabilir. İkinci Dünya Savaşı tüfeğine benziyor.
1: Evet, bu eski bir Thompson.
0: Bence bunlar biraz para eder. Oyuncak bir makineli bütün çocukların hayalidir, değil mi?
1: Bu eğlenceli olabilir.
0: Eski süt bidonları güzel. İnsanlar buna bayılır. İçine şemsiye koymak için kullanıyorlar. Bunlar iyi parçalar ve iyi durumdalar.
1: Bunlar da karnaval oyununun bir parçası mı?
0: Ben de bunu düşünüyorum. Renklere bakarsak evet diye tahmin ediyorum. Şuna bak.
1: Sanırım bu ünite bir karnavala aitti. Patlamış mısır kovası.
0: Bu sinemada gördüklerimize benzetilerek yeniden yapılmış, muhtemelen $200. Burada satabiliriz.
1: Hadi bunu temizleyelim ve satalım. Veya ofise koyabiliriz.
0: Ay canına, yine silah. İki tane dostum.
1: Harika.
0: Hadi bunları çıkaralım. Bir saniye. Bu ateş edilmiş gibi duruyor.
1: Ha evet.
0: Bu ateş oyunumuzun arka panosu olabilir mi? Dahası olmalı. Hadi bulalım.
1: Ha.
0: Bak, bunları buldum.
1: Yıldızı del.
0: Bu silahlar tek başına çok etkileyici değil ama bunu bir oyun olarak bir araya getirebilirsek bence satması daha kolay olur.
1: Bu ateş oyunu bayağı yıpranmış durumda ama restore etmek için ihtiyacımız olan tüm parçalar elimizde.
0: Ve bu eski karnaval oyununu bir şeye benzettiğimizde alıcımızın oyuna bir adım yaklaşacağını umuyoruz. Bu sırada bir sonraki ünitede ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Güzel. Şu golf kutusunda ne olduğunu çok merak ediyorum. Hadi ama.
0: Biraz hafif mi?
1: Hafif.
0: Eminim buna başka bir amaç bulabilirsin.
1: Silahlar.
0: Bunu $100 alabilirsin. Yolun yarısına geldik. 400'e daha ihtiyacımız var. Bu şey bayağı büyük. Her neyse artık. Bu neye takılıyor? Bir Mustang'e mi?
1: Çevir bakalım. Grand FX.
0: Bu bir Toyota Celica yönü. Dostum, bütün araba burada. Yanlar da var. Bu gençlerin arabalarına hızlı ve öfkeli görünümü vermek için taktıkları şeyler mi? Olay bu mu?
1: Onun gibi bir şey. Bu arka tampon. Egzoz kesilmiş. Grand FX kiti. Burada en az bir $800 bakıyoruz dostum.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Bu para eder. Bu iyi bir skor. Alan.
0: Bu bayağı güzel. Piknik masası şeklinde yemek takımı. Bir aspiratör. Vay canına. Bu bir restorana veya Wolfgang Puck'ın evine ait. Devasa.
1: Bu pahalı bir parça.
0: Bu çoğumuzun ihtiyacı olandan daha fazla.
1: Bak, bir sürü yastık var.
0: Aa! Sadece eğitmen kullanımı için.
1: Bunlar dövüş yastıkları.
0: Aa, dostum, bunlar karma dövüş sanatlarında kullanılanlardan. Aman tanrım! Bir ceset!
1: Ne? Bu bir dövüş kuklası dostum. Ceset değil.
0: Bacakları, bu iyi değil. Bir an ödümü patlattı.
1: İşte budur.
0: Bu şey bayağı güzel aslında. Birine pahalıya mal olmuştur. Vay canına, gerçek bir kafa hissi veriyor.
1: Burada bütün bir dövüş salonu var. Dövüş yastıkları, bir kukla ve görünüşe göre bütün bir kafes.
0: Oo, bu bir iddia kafesi gibi. Çok büyük değil.
1: Bu bir antrenman kafesi olabilir. Ben bunlardan bir sürü gördüm. Bu harika bir antrenman aleti.
0: Bu şey birkaç bin edebilir.
1: Bu şey para. Bu dövüş endüstrisinde herkesin antrenman yapmak istediği şey.
0: Güzel ama asıl soru, bunu satabilir miyiz?
1: Bu konuda ben tarafsızım.
0: Oo, çok güzel, tamam. Daha önce böyle dövüş aletleri satmamıştık ama biz aptal değiliz. Bu aletlerin doğru alıcıyla buluştuğunda iyi para edeceğini biliyoruz.
1: O yüzden bir karma dövüş sanatları eğitim salonu sahibi Teddy bulduk. Ve bu kafesin onun için mükemmel bir eşleşme olabileceğini düşünüyoruz.
0: Peki ne düşünüyorsun?
2: Burada gördüğünüz şey bir MMA kafesi. MMA karma dövüş sanatları farklı dövüş sanatlarının birleştirilmesiyle başladı. Ama şimdi kesinlikle farklı bir spor. Buna eskiden insan horoz dövüşü deniliyordu. Uzun süre insanlar bu sporu pek sevmedi. Çünkü bunun kan ve acıdan ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Ama aslında daha bilimsel bir şey. Kafesin spora gelmesinin nedeni...

0: olay alanını daraltmaktır.
1: Tüm tellerin aslında plastik olduğunu fark ettim.
0: Evet, bunu değiştiriyorlar. Çünkü tel olarak kalırsa kalan parçalar sizi kesebilir. Biri bunu doğru yapmak için zaman ve enerji harcamış.
1: Peki bu şeyler ne kadar ediyor?
0: Bir karma dövüş kafesi eksiksizse 20 bin dolara gidiyor. Lakin bir karma dövüş kafesi sekizgen şeklinde olur ve gördüğüm kadarıyla sizin birkaç parçanız eksik. Bu kalite bir şey. Kenara atılmasını istemem. Ama eksik. Kurtarılabilir ama bu benim yapmak istediğim bir şey değil.
2: Vay canına.
0: Bakın beyler, bu tutma kuklası gerçekten kaliteli bir parça. Bu aslında askeriye tarafından süngü eğitimi için kullanılıyordu. Ama bugün en çok MMA salonlarında kullanılıyor. Bu eklemler gerçek misketli eklemler. Aynı insan omzundaki gibi. Bu aynı gerçek bir kol gibi çalışır. Mesela biri bir kolu tersine bükerek kırmak istiyor. Bunda çalışabilir. Adam indirmelerinizi çalışabilirsiniz. Bu antrenman için gerçekten harika bir parça. Bu her zaman kullanılabilir. Evet.
1: Kafesten daha mı değerli?
0: Muhtemelen 3500 dolar eder.
1: Vay canına.
0: Tabii bu ikinci el satış fiyatı. Kukla ve diğer parçalar için 1500 dolara ne dersiniz?
1: Bunların hepsi için 3000'e anlaşabiliriz.
0: 3000 veremem beyler. Kafesi çocuklara vereceğim. 2000'e ne dersiniz? 2000 uygun mu?
2: 2400'e ne dersin?
0: 2400 dolar.
2: 2400.
0: Tamam, anlaştık.
1: Harika.
2: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
2: Aletleri harika bir fiyata sattık ve hala dayanmamız gereken bir round daha var.
1: Biraz dirsek çürütmek çok kar getirir.
2: O kadar da kötü değil ha? Biraz çalıştık ve atış oyunumuzu çalışır hale getirdik. Güzel. Ve internete reklam verdikten bir gün sonra işte bu kadar. Panayır alanında heyecanlı bir müşteriden haber aldık.
1: Lehman 40 yıldır karnavallarda çalışıyor ve büyük kitlelerin ilgisini çekecek klasik oyunlar arıyor.
2: Peki ne düşünüyorsun?
3: Uzun süredir bunlardan görmüyordum. Gayet iyi durumda gibi görünüyor. Bunu böyle mi aldınız?
2: Anlayamadım.
3: Hedefler, yanlar, hepsini beraber mi aldınız? Aa, burada iyi bir silah var. Hem de çok iyi durumda. Artık bunları böyle yapmıyorlar. İki markadan da var. Feldman 1939'da Coney Island'da başladı ve onun çalışanlarından biri ayrılarak New Jersey'de Shooting Star'ı yaptı.
2: Ne?
3: Bu adam onun için çalışıyordu. Yumurtadan çıkarak New Jersey'de kendi firmasını kurdu.
2: Bazen sıra dışı parçalar sıra dışı alıcıların ilgisini çeker. Buraya kadar Lehman bizim dilimizi konuşmuyor. Bu şeyler ortalama bir günde ne kadar para kazandırıyor?
3: Yaklaşık 1000 dolar.
2: 1000 dolar mı?
3: Evet.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
3: Evet.
2: Bana bu silahlardan bahsetsene, para ederler mi?
3: Çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Daha bunu bile bilmiyoruz.
2: Anladım.
3: Bir deneyelim, belki almak isteyebilirim.
2: Tamam, kulağa hoş geliyor. Söylediği tek kelimeyi bile anlamıyorum.
1: Burada bir iletişim sorunumuz var.
2: Sanırım bu silahların kendileri için konuşmasına izin vereceğiz ve sonra fiyat konuşacağız.
3: Yıldızı vur, tek yapman gereken bu.
2: Bakalım çalışacaklar mı?
3: Bakalım.
2: Bayağı iyi değil mi?
3: Bilmiyorum, bunun atıcılık olduğuna emin misin?
2: Bu kazandı mı, kaybetti mi?
3: Kaybetti.
1: Bilmiyorum. Hiç yıldızı ateş edip de bütün yıldızı sağlam bırakan birini görmemiştim.
2: Affedersin, bu silahları tanıtmak için.
1: Vay canına.
2: Sanki sen daha iyisini yaparsın.

0: Vay canına, iyi görünüyor.
1: Bu iyi bir atıştı.
0: Sanırım bu silahların çalıştığını ve iyi para kazandırdıklarını gösterdik. Asıl soru ne kadar ediyorlar?
1: Şu anda tanesi yaklaşık 1500.
0: Vay canına. 4 silahımız var. 6000 dolar ve kalanını da bedavaya veriyoruz. Bence iyi bir anlaşma efendim.
1: 6000 ha?
0: Hey, bunu görmekle ilgilendiğini söyledin. Ben ciddi bir alıcı olduğunu düşünmüştüm.
1: Oo, ben de ciddi bir teklif olduğunu düşünmüştüm. Şunu söyleyeyim. Benim için 1500 ama size 3000 vereyim.
0: Bu oyunun günde 1000 dolar getirdiğini söyledim.
1: Ama her gün değil ki. İyi bir gün.
0: Bunun nasıl bir para kazandırdığını biliyorum. O 3000'i arttırmalısın.
1: Bunu koyacak hazırda bir yerim olduğu için 4000 vereceğim.
2: Buradaki her şeye 5000.
1: Neden farkı bölüşüp 4500'e anlaşmıyoruz?
0: Neden yapmıyoruz ha? Anlaştık.
1: Anlaştık.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim. Oldu bu iş.
2: Alan, iyi bir atıcı olmayabilirsin. Ama bu oyundaki en büyük ödülü kazandık.
0: Biliyor musun Ton? Bence anne Stanton'dan kazandıklarımızla gurur duyardı. Malzemeleri 2400 dolara sattık. Karnaval oyunu 4500 dolara gitti. Ve bulduğumuz diğer bütün parçalar 1530 dolar getirdi.
2: İki üniteyi toplam 800 dolara aldık. Ve içindekileri 8430 dolara sattık. Toplam karımız 7630 dolar.
0: Evet Tom, sana dedim erken kalkan yol alır. Ve yarın sabah için bir müzayede daha buldum.
2: Evet ama ben iyiyim.

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lüppo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam, işte geldik.
1: Mitye!
0: Bu konteyner müzayedelerinde ne bulacağınız asla belli olmaz.
2: Azılı düşmanın büyük bir burada.
3: Evet. 200 var ve 250 geldi.
4: 400.
3: Sattım.
4: Biraz yavaş. Evet.
2: Bu çöpleri karıştırırken görünce büyük bir bize gülüyordur. Spagetti sosu.
0: Oh. İşte olay budur.
2: Hey, şaka yapıyoruz.
5: Muhtemelen 18 ile 20 bin dolar arasındadır.
2: Aa, Tom, neden?
6: Oradan 750 geldi, var mı artıran?
2: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
4: Sattım.
6: Sattım, 1800.
3: 1150 dolar.
0: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
4: Anlaştık.
2: Satıldı. Ben Alan Hart.
0: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
2: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyiyiz.
2: Kapağı açıldığında
0: bu çılgın
2: saniyeler içinde değer biçmeli.
0: Teklif ver.
4: Kazandı.
2: Ve kazanmalıyız.
3: 2.
4: Sattım. 2100.
6: Siz aldınız.
2: Şuna bak. Bulduğumuz
0: ve sattığımız şeylere
2: inanamayacaksınız. 6000'e senin.
4: 2000'e ne dersiniz?
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Tamam, işte geldik. Bugün Los Angeles'ın hemen dışında bir kargo konteyneri müzayedesine gidiyoruz. Bu konteyner müzayedelerinde ne bulacağın asla belli olmaz. Çünkü bunlar dünyanın ve ülkenin her yerine gönderiliyor. Bugün sürpriz bereketiyle dolacağız.
2: Bereket mi Tom? Bazen beni bile şaşırtıyorsun. Ah tanrım. Azılı düşmanın büyük bil burada. Eskiden onunla odaları paylaşırdık. Sanırım bana hala birkaç bin borcu var.
6: Burada ne yapıyorsun?
4: Bu hafta çok işim yoktu. Gelip insanların canını sıkayım dedim.
2: Bu adam acımasızdır. İlgileniyormuş gibi görünür ve birden odayı bırakır. Ondan sonra alay eder. Ne olursa olsun alay eder. Odayı çok sevse bile senin üzerine yıkmış gibi görünür.
0: İstemediği bir oda için artırmaya girer.
2: Evet. Her zaman.
0: Vay canına. Vay canına.
2: Biliyorum. Eski ortağım Billy görmek kapanmış yaralarımı açtı. Bugün işler çirkinleşebilir.
0: Sorun değil kardeşim. Arkanda ben varım.
3: Burada sadece nakit geçerli. Üzerinizde ne varsa burada onu harcayabilirsiniz. Ve yarın mesai bitimine kadar bütün her şeyinizi almış olmanız gerekiyor. Aç.
4: Biraz eğlenme vakti ha?
0: Bugün satışa çıkan 15 konteyner var. Konteyner müzayedeleri hızlı ilerler.
2: Kalabalıkta büyük bir varken bir yandan arkamızı kollayıp bir yandan işimizi yapmalıyız. Burada birkaç iyi şey var. Çerçeve Çin dolabı. Bu iyi görünüyor. 40'lardan. Bu ünitenin eski olduğunu gösteriyor.
0: Beğendim.
2: Tam şurada. Bunu gördün mü?
0: Arkada ne var öyle?
2: Bunu gördün mü? Orada K yazıyor. Bence bu Çin dolabının içine giren kristal yemek takımı. Eski günlerdeki gibi dostum.
0: Buna bayıldım dostum.
2: Evet.
4: Henüz değil.
2: Bu bana bir ünite patlatmaya çalışacağın anlamına mı geliyor?
4: Ben mi?
2: Bill bunu izliyor. Bence beğendi.
0: Ne düşünüyorsun? 600?
2: Bence olur. Sen mi alacaksın? Buna benim gireceğimi düşünüyor.
3: Pekala, ünite numarası 134. Buradaki ünite bu. 200 ile başladık. 200 var mı? 200. 250.
4: Evet.
3: Şimdi bir 250
4: evet.
3: Geldi. Artıran var mı? 300 oldu. 300. 300. 300 artıran 350.
4: Evet.
3: 425 oldu. 450. 450. 475 geliyor. 475.
4: Evet.
3: Şimdi 500 dedi beyefendi. Bayım, bayım siz bir şey diyor musunuz?
0: Hayır, ben alırım.
3: 525 dedi bayım. Evet beyefendi 525 diyor. Artıran yok mu? Artıran yok mu? 525. 525'e satabilirim. 525'e beyefendinin oluyor. Tebrikler.
2: Yalan söylemeyeceğim. Bu zafer iyi geldi.
0: Büyük Bill'e karşı ilk zaferimizi kazandık ve harika bir konteyner aldık.
2: Ama ben Büyük Bill'i biliyorum. Daha pes etmeyecektir. Çizim masası. Eski bir sandalye. Burada biraz yaş var.
0: Çok kaliteli bir şey yok ama.
2: Bilmiyorum.
3: Tamam, herkes gördü mü?
2: Ben sevdiğim gibi.
0: Günün ikinci konteyneri bizim için sınırda. Burada rastgele eşya var.
2: Bu zor bir seçim. Bunu düşünmek için fazla vaktimiz olmadı.
3: Tamam, bu açık artırmayı 100 dolarla başlatacak olan var mı? Evet beyefendi 100 dolar dedi. 125 geldi. 125, 150, 150, 150 oluyor. 175 var mı? 175. Beyefendi 175 dedi. 200 geliyor. Evet, 200 geliyor. Çizgili kazaklı beyefendi 200 dolar dedi. Artıran yok mu? Şimdi gözlüklü beyefendi 225, 250 geldi. 250, 275 var mı? 275. 250 dolara satabilirim. 275 var mı? Ve beyefendi 250 dolara kazanıyor.
2: Son saniyede atlayacaktım.
0: Lanet olsun.
4: Biraz yavaş.
2: Biraz pahalı. Bunu sevmiştim ama batırdım.
0: Bazen bu konteyner müzayedeleri çok hızlı ilerliyor. Bu sefer bize pahalıya mal oldu. Bu çöp.
2: Bu üniteyi sevmek için iyi bir nedenim yok. Sen ne diyorsun Bill?
4: Hayır.
3: Sattım. 150.
2: Neye bakıyorsun? Bu biraz hızlıydı.
4: Aha.
0: Ben beğenmedim.
3: Sattım. $50.
0: Dostum bu çöp.
2: Senin için arttırayım mı?
4: Hayır sağ ol.
3: $50 açıyoruz. $50. Evet artıran var mı? Tamam $1 ve parayı ben vereceğim. Evet isteyen var mı?
0: 120 metre aptal hayır koşusu mi gibi.
3: Pekala tamam alan yok. Buraya 0 yaz ve kimse almadı.
2: Şu meleğe bak. Dostum şuna bak. Uçları ne kadar farklı. Gördün mü? Bu eşsiz anlamına geliyor. Bu eski bir ünite. Bu tam sen ve benim tarzım bir ünite olabilir. Yalnız bir sorun var. O da bunu beğenecektir.
0: Ha, lanet olsun.
2: Bu pahalı bir ünite olacak. Bunu almaya çalışacaktır.
0: Çok kötü konteynerler gördük. Ama görünüşe göre en iyisini en sona saklamışlar.
2: Büyük Bill son istediğimizi çalmıştı. Ama bu tekrar olmayacak. Bunda limit yok.
3: Pekala 436 numara. İşte tam bu ünite. $200'la açılışı başlatıyorum.
2: Evet.
3: $200. $200 geldi beyefendiden. 250 geliyor. Ve şimdi 300.
4: 400.
3: 400 dedi beyefendi.
2: Evet.
3: 450 geldi. $450.
4: $500.
3: Ve 500 geliyor. 550 diyor beyefendi. $600 geldi. $600.
2: Evet.
3: 675. 675. Mavi tişörtlü beyefendi 675 diyor. $675 satabilirim. Yok mu artıran? $675 sizindir.
2: İşte oldu. Bugün iki ünite aldık ve ben Büyük Bill'den biraz intikam aldım.
0: Şimdi neler aldık onları öğrenmenin zamanı.
2: Böyle örtüler para etmez.
0: Bu da bir sürü lamba olacak anlamına geliyor.
2: Ve bu iyi değil. Bu ucuz dokuma. 5 para etmez.
0: Bir bardak çay alır mıydınız?
2: Bu bir tepsi. Gümüşün işaretlenmemiş olduğunu görüyoruz.
0: Altı paslanmaz, üstü bildiğin tepsi.
2: İyi görünüyor ama aslında değil.
0: Bir kutu dolusu var ve toplam satışımız $50.
2: Tamam. İki kez paketleyecek kadar değerli bir şey buldum.
0: Oh, şaka yapıyor olmalısın.
2: Bu bir çöp yığını olabilir.
0: Tanrım şuna bak.
5: Size 7000 teklif ediyorum.
2: Peki bir dahaki sefere. Acıyı getirin. Oh.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Çayı 135 lira. 24'lü Alpella Kakaolu Gofret 159 lira.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
3: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
5: Dostum, iki kez paketleyecek kadar değerli bir şey buldum.
6: Oh, şaka yapıyor olmalısın. Vay canına. Bu korkunç bir şey. Aman tanrım, hiç bu kadar yakından görmemiştim. Hep camın arkasından görmüştüm ve hepsinde NFS yazıyor. Vay canına dostum.
5: Satılık değil mi?
6: Dostum bak.
5: Evet. Nedir o?
6: Bu bir mızıka tabancası. Mızıka gibi görünmüyor mu?
5: Biraz.
6: Dostum, şuna bak. Bu çok sağlam para demek dostum.
5: Üzerinde Jare gibi bir şey yazıyor muhtemelen yapan kişinin adı ve kabzada ceviz kaplama var. Bunlar orijinal gibi görünüyor dostum.
6: Burada 1800'lere bakıyoruz.
5: Belki bulduğumuz en eski silahtır. Bu mızıka tabancası binlerce dolar edebilir. Sadece 675 ödediğimiz bir ünite için hiç de fena değil.
6: Ve hala bakmadığımız bir ünite daha var.
5: Aç bakalım.
6: Perde ve kumaş. Şaka değilmiş.
5: Şuna bak. Bu resimde olsaydım süper olurdu. Çerçeve tam burada. Hey.
6: Özür dilerim.
5: Odaklanmıyoruz. Bu çerçeve mükemmel olsaydı $500 ederdi. Baksana ne kadar güzel.
6: Ama dağılıyor dostum.
5: Dağılıyor. O yüzden bir profesyonel bunu restore etsin. Bu bizi aşar dostum.
6: Dosyalar.
5: Hey, biri ressam olma konusunda bayağı ciddiymiş sanırım. Çünkü bu profesyonel bir ressam sehpası. Biraz spagetti sosu ısıtabiliriz ha?
6: İşte olay budur dostum.
5: Bir saniye. Nedir bunlar?
6: Savaşçı robot. Televizyon şovunu hatırladın mı? İki robot arenada kafa kafaya çarpışıyordu. Baltaları, testereleri ve alev silahları.
5: Evet.
6: Diğer robotu yok edecek bir şey yani.
5: Bunların daha büyük olduğunu sanıyorum.
6: Yok edici olmak için büyük olmaya gerek yok. Bu şeyleri yapmak ucuz değil. Ya da kumandaları. Bu para.
5: Sen bayağı heyecanlı görünüyorsun. Benim tek gördüğüm şey robot mezarlığı.
6: Bu robot savaşları sürekli oluyor ve kalite parçalar için müşteri her zaman bulunur. Tanrım, şuna bak.
5: Fiberglass gibi görünüyor.
6: Bu harika.
5: Mi? Dikkatli ol. Bu çalışan tek parça olabilir.
6: Bu harika. Dostum, bu akıl almaz.
5: Korkunç.
6: Önüne geleni alıyor.
5: Takla attırıyor.
6: Buna bayıldım dostum. Burada en az yedek parça olarak $1000 var ve savaş robotları da cabası.
5: Hadi yapalım.
6: Bunları yükleyip birini bulalım.
5: Bu robotların hepsi özel yapım. Yani bunların değerini bilecek bir uzman bulmamız gerekiyor.
6: Ama ilk olarak eski dostumuz Blaze'i görmeye gidiyoruz. O normalde zorlu bir alıcıdır ama bu mızıka tabancası kolay bir satış olmalı. Ateşkes.
7: Hadi canım.
6: Onun hakkında ne düşünüyorsun?
7: Aman tanrım. Bu bir jare. Jare Fransız bir mucitti. Bir çeşit dahiydi. Bu çağının ötesinde mızıka şarjörlü otomatik bir silahtı. Şarjörü sürüyordunuz ve işe başlıyordunuz. 10 atışınız oluyordu. Sonra şarjörü değiştiriyordunuz ve 10 atışınız daha oluyordu. Ve bunu 1840 civarında buldular. Bu dikey şarjöre bir adım daha yaklaşmak demekti.
6: Bu silahta ilginç bulduğum bir şey daha var. Nişangah horozdan farklı bir yere konulmuş.
7: Çünkü horoz nişangahı engelliyor. Bu yüzden onu kenara koymaları gerekti. Bu çok hoş bir silah. Eğer bu şeyle ilgilenilmemiş olsaydı, bu kasadan çıkardı ve çatlardı. Yani geçmişte bir yerde biri bu silahı saklamak için vakit harcamış. Bu yeni gibi.
5: Yeni gibi mi? Yeni gibi mi dedin?
7: Bunun yeni gibi olduğunu söylüyor.
5: Bu bizim işimizde çok ciddi bir kelimedir.
7: Bu bir müzede olmalı. Eğer bu hiç ateşlenmemiş ve orijinal kutusunda olsaydı, 18 ile 20 bin arasında bir fiyata bakıyordunuz.
5: Öyle mi? Bize iyi bir ders verdiğine göre bir de teklif yap bakalım.
7: $6000 ne dersiniz?
5: Bize başka bir fiyat ver.
7: Ben de bu şeyden para kazanmalıyım biliyorsun. Yaşlı adam için bir pay bırakmanız gerekiyor.
5: Dede ayaklarını bırak. Yaşlı adam da neymiş?
7: Daha fazlasını mı istiyorsunuz?
5: Hayatında gördüğün en iyi durumdaki 150 yıllık silaha sahip olmak istiyorsan bize doğru parayı ödemen gerekiyor ve bu rakam 10 bin.
7: 10 bin, bu çok para. 7 bin, bu kadar.
5: Bu işten birlikte para kazanacak mıyız, kazanamayacak mıyız?
7: Size şu anda 7 bin dolar teklif ediyorum. Bu kadar. En fazla bu kadar yukarı çıkacağım.
5: Kârı paylaşmak istemiyor. Tamam, belki bir dahaki sefere.
7: Getirdiğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.
5: Ona ne diyorlar? Çekip gitmek mi? Bizi durduracak. Blaze'in iyi pazarlık ettiğini biliyoruz. Ama genelde bir fiyatla anlaşabiliriz.
6: Bazen gitmeniz gerekiyor. Arkasına bakmıyor.
5: Biraz kazan, biraz kaybet.
6: Bu işe yaramadı. Dur.
7: Helen, Ton!
6: Isırdı.
7: Beni zora soktunuz. Bu silahın çekip gitmesine izin veremem. Bu şeyi almam gerekiyor. Tamam çocuklar, 10 bin, anlaştık.
5: İşte bu.
7: Peki ateş etmek istiyor musunuz?
8: Evet.
5: Dostum iyi atıştı. Blaze'i biraz sıkıştırdık ve mızıka tabancasını inanılmaz bir 10 bin dolara aldı.
6: Şimdi biraz savaş robotu satma zamanı.
5: Robot savaşları için robotlar yapan iki mühendis bulduk. Bulduğumuz robotların savaşabilir olacağını umuyoruz.
6: Peki bu iş nasıl oluyor?
8: Aslında çok basit. İki robot giriyor, bir robot çıkıyor. Diğer robotu öldürmek için 3 dakikanız oluyor.
5: Peki aslında ne iş yapıyorsunuz? Bundan geçim sağlanıyor mu?
9: Bence kimse buradan geçim sağlamıyor. Keşke. İkimiz de uzay mühendisiyiz. Ben antibalistik misil uyduları yapıyorum.
8: Benim yaptığım birkaç şey de şu an Mars'ta. Phoenix'teki buz kazıcı ve toprağı inceleyen kolu yaptım.
5: Dostum, çakbi beştik.
8: Teşekkür ederim.
5: Sizinle tanışmak harikaydı baylar. Bu konuda size bayağı saygı duydum, hem de büyük saygı duydum. Peki bana bunun ne yaptığını açıklayabilir misiniz?
9: Bu benim 110 kilogramlık robotum. Bu ağır siklet, buna Predaraptor deniyor.
6: Vay canına.
5: Bu kötü çocuğa ne kadar para yatırdın?
8: Evet Jack.
9: Bundan bahsetmek bile zor. 20 bin desek yanlış olmaz sanırım.
5: Vay canına. Ton, hadi onlara ne bulduğumuzu gösterelim. Bir şeyi boyutuyla değerlendiremezsiniz, değil mi?
8: Burada ağır sikletin büyük babası duruyor. Jack'ın Predaraptor'u. Burada birkaç yarım kiloluk var. Bunlara karınca siklet deniyor ve bu biraz daha ağır. 1,5 kilo tosbağa siklet. Güzel kumandalarınız ve 4 küçük robotunuz var. Ama biz böyle şeyler aramıyoruz.
9: Bundan daha iyi bir şeyiniz var mı? Canına. İşte şimdi bir şeye benzedi. Bu biraz farklı.
5: Bu hangi siklette doktor?
8: Bu bir orta siklet. Tasarımcının buralara mıknatıs koyarak arenanın metal zemine tutturması mantıklı bir hareket olmuş.
5: Yani mıknatıs ha? Peki buradaki ne? Bu canavar şey ne iş yapıyor?
8: Güçlendirilmiş çelik testere. Bu şey büyük bir parça koparıp havaya fırlatıyor. Hatta bazen tavandan sekip geri iniyor. Duvarlardan, tavandan sektiğini gördüm. Bu zekice bir yaklaşım. Ve bu da kaba güç yaklaşımı.
9: Bu şeyin silahı çalıştıran iki motoru var. Bunların tanesi muhtemelen 3 veya 4 beygirdir.
6: Bu bayağı çok tork üretir.
9: Bu bir Kevlar.
5: Yani bu bebek kurşun geçirmez.
9: Ona bayağı yakın, evet.
5: Peki şunu soralım. Bu masadakilerin tamamı kaç para eder?
8: Ben buna 2000 civarı derim.
9: 2000?
8: Evet. 2000 gibi bir şey. Her şey çalışıyorsa, kumandası varsa, yani doğrudan oynamaya hazırsa.
5: Test edip çalışıp çalışmadığını görelim.
9: Kumanda açık.
6: Dostum.
9: Evet.
5: Neler oluyor?
9: Bu bir savaş robotu ve bir silahı yok.
5: Bu kulağa hoş gelmiyor.
8: Kesinlikle.
6: Gördün mü? Biraz sevgi istiyormuş.
5: Biraz da ben kullanabilir miyim?
8: Sen bunu yaparken ben de burada arkanda duracağım.
5: Hadi.
9: Ödersin artık.
5: Evet evet, hallederiz. Görünüşe göre bir fax makinesi aldık.
6: Bizim fax makinesine ihtiyacımız yok.
5: Evet, yok. Hedef görüldü. Ve işte gidiyoruz.
6: Evet.
5: Tamam. Nasıl baylar? Bu şeyin tavsiye edilen fiyatının 2000 olduğunu söylediniz.
8: Evet ama mükemmel bir şekilde çalışsaydı.
9: Bu en az 200 dolarlık bir tamirat.
8: Evet.
5: 1800.
9: Yani
6: kumandalarımızla birlikte 2500'e kapatalım diyorum dostum.
8: 2500 olmaz.
5: Kumandalar para ediyor. Söylediğiniz gibi 2000'i verin ve biz de kumandalarla bunu size verelim. Küçüklerle bir işiniz olmadığına göre bence önümüzde bir robot savaşı var gibi görünüyor, değil mi?
6: Efsane savaş.
9: 2000 mi? Hadi yapalım.
8: Kesinlikle. Kesinlikle.
5: 2000'e anlaştık,
9: anlaştık
5: mı?
8: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
6: 2000 harika bir fiyat ve robot kullanacağız. Bunu ben aldım.
9: Anlaştık.
5: Tamam, sen şunu al. Biriniz bunu alsın ve ben de en iyisini alayım. Tamam mı? Acıyı getirin. Kalk Kaya. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Oh. Evet, işte bu. Hayır. Tamam.
6: Evet.
5: Gördün mü Ton? İşte ben bu yüzden konteyner satışlarını seviyorum. Ne bulacağını asla bilemiyorsun.
6: Mızıka tabancasını inanılmaz bir şekilde 10 bin dolara sattık. Savaş robotları 2 bin dolara gitti. Kalan antikalar ve ev eşyası 1300 dolara satıldı.
5: 2 üniteye toplam 1200 dolar harcadık. Ve içindekileri 13300 dolara sattık. Toplam karımız 12100 dolar.
8: Rövanşa var mısınız?
5: Tabii ki dostum. Hayatının en büyük hatasını yapıyorsun. Yapma, yapma, yapma. Peki baylar, bu kadar. İyi günler. İyi oyundu.
8: Essene. Hadi ez. Hadi ez şunu. Geliyor, geliyor.
5: Hala neye gülüyorsun sen?
6: Bu şeye bayıldım.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci El Kralları'nın önceki bölümlerinde.
1: Şaka mı bu?
0: Arka oda gizemi.
1: Bu yüzük yerde bulundu.
2: Yüzükler kendi kendilerine masadan kalkıp yürüyemez.
0: Altınlarınızı yüksek alarma alın.
3: Mekanda potansiyel bir hırsız var. Videoyu bul.
0: Kanıt bulunamadığı zaman...
4: Görüntüler yok.
3: Yapan kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum.
0: Tuzak kurulur.
3: Jeff masasının üzerine biraz mücevher bırakacak. Sabah döndüğünde birinin hareket ettirip ettirmediğini anlayacak. Kimseye güvenemeyiz. Herkes bir şüpheli.

0: Gitmiş.
1: What? Ne?
0: Yüzük gitmiş.
2: Yüzük gitmiş.
1: Ne diyorsun sen?
2: Dün bir tuzak kurduk. Jeff beyaz altın bir yüzüğe elmas yerleştirdi.
0: Üzerine vizörümü koymuştum. Bu sabah da vizörüm hareket etmiş. Yüzük de gitmiş.
2: Alo Rick, videoda ne alemdeyiz? Düzeltebildin mi?
3: Yeniden çevrim içi olabilmesi için 20 dakika.
2: Hallolduğunda bize haber ver. İşimize geri dönelim. Her zamanki gibi çalışacağız.
4: Hiç mantıklı değil. Sizi pislikler. Paramı geri istiyorum. Buranın sorunu ne? Burada kiminle konuşabilirim?
1: Yardımcı olabilir miyim?
4: Evet, elbette. Öncelikle çok kızgınım. Sorun şu, buraya gelip bir tane yüzük seçtim. Parayı bıraktım. Tezgahın arkasındaki hanımefendi paramı geri alamayacağımı söyledi. Paramı istiyorum. Mağaza kredisi istemiyorum.
1: Fişiniz yanınızda mı?
4: Evet, lanet fiş yanımda. İşte burada.
1: Tamam, nakit iade istediğinizi mi söylediniz?
4: Evet, öyle söyledim.
1: Tamam, burada nakit iade olmaz diyor.
4: Evet.
1: Üzgünüm ama fişte böyle yazıyor. Taksitle alışveriş yaptığınızda geri ödeme yapmayız. Mağaza kredisi veririz.
2: Taksitle alışveriş yaptığınızda... Şuradaki bilgisayarda bunun çıktılarını alıyorlar. Haklı mıyım? Şuradaki büyük kırmızı uyarıyı görüyor musunuz? İade yani, yoktur yazıyor.
1: Şöyle bir seçeneğiniz var. Ödeme yapmak için 30 gününüz var.
4: Ödeme yapmak istemiyorum. Bu saçmalık. Para iadesi istiyorum. Paramı alayım.
1: Sizi duyabiliyorum. Hemen karşınızdayım.
4: Canım sıkkın.
1: Evet ama tamam. Benim değil. Ayrıca şu anda can sıkkınlığı havasında değilim.
4: Bunu dinlemek istemiyorum.
1: Ben de sizin gibi sesimi yükseltip olay çıkarabilirim. Ya da bir hanımefendi gibi davranabilirsiniz. Bence bunu yapabilirsiniz.
4: Müşteri her zaman haklıdır.
1: Sakin olsaydı, deli bir kadın gibi söylenmeseydi, bağırmasaydı, küfretmeseydi belki kendine yardım edebilirdik. Artık gidebilirsiniz.
4: Hiçbir yere gitmiyorum.
1: Gerçekten mi?
4: Gerçekten.
1: Oh, gidebilirsiniz.
0: Gitme vakti geldi.
4: Çek ellerini üstümden.
0: Hadi gidelim.
4: Çek ellerini
0: hadi
4: dedim.
0: Hadi.
4: Burada kalmak istemiyorum zaten. İşimi sonra hallederim.
1: Sana yardımcı olmamı istiyorsan başka bir gün, başka bir zamanda gelmelisin ve biz de işini halledebiliriz.
4: Lanet olsun.
5: Baksanıza, kameralar düzeldi.
2: Şimdi mi?
5: Gidelim, evet. Jeff, kameralar düzeldi. Yüklemem için bana biraz izin verin. Ne?
2: Hayır, Brian olamaz.
5: Jeff'in masasına bakarak ne yapıyor?
2: Evet, her şeyin yerine konduğundan emin olmaya çalışıyorum.
1: Şükürler olsun.
2: Onun olmadığını biliyorum.
5: Durun bir saniye.
1: Joe.
5: Ne yapıyor? Aman Tanrım. Ne yapıyor?
1: Aman Tanrım.
2: Lanet olsun.
1: Olamaz.
2: Güvenlik şefimiz. Suçlu Joe'ymuş.
1: Aman Tanrım.
2: Joe 3 yıldan fazla zamandır benimle. Ailemin bir parçası. Bizden bir şey çalacağını düşüneceğim en son insan kendisidir. Kesinlikle kalp kırıcı bir durum.
5: Sizce bu ne kadar zamandır sürüyor? Önceki güne sarayım.
1: Aman Tanrım.
2: Lanet olsun.
5: Durun, bir başka gün.
1: Vay canına.
2: Önceki günlerdeki kayıtlara da baktık. Sonucunda da gün aşırı bizden bir şeyler çaldığını öğrendik. Biz ölmüşüz.
1: İşe geldi mi?
2: 1 saate gelir. Ancak şimdilik işler her zamanki gibi sürecek. Sonraki adımımın ne olduğuna karar verene kadar yapılacak en önemli şey, sakin kalıp mağazanın çalışmasını sağlamak. Başka kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Şu anda hiç kimseye güvenemeyiz.
6: Merhaba, nasılsınız?
2: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Başka gün mü yoktu?
6: Nasılsınız efendim?
2: İyiyim. Sen nasılsın? Bugün eski bir polis arabası alma ihtimaliniz nedir?
6: Danny Rocket cebinizi yakmaz.
2: Tamam. Neyim var?
6: 1963 model güzel bir New York polis arabam var. 413 V8 motoru var.
2: Göster bakalım. Bu bebeği çalıştırabilir misin?
6: Tabii.
2: Çok havalı bir araba. Her yeri donatılmış. Üzerinde Şerif logosu var. Işıklar yanıp sireni çalarken Woodward'da sürmek harika olacak. Ne kadar istiyorsun araba için?
6: 8500.
2: Neden?
6: Çünkü çok güzeller. Bu arabaların çok fazla takipçisi var.
2: Peki bu arabalar normalde ne kadara gidiyor?
6: Bu araba için 12,5 demek istiyorum.
2: Yani 63 diyorsun.
6: Evet.
2: 63. Peki bana biraz zaman ver.
6: Tamam.
2: Havalı olmasına bayıldım ancak parasına değeceğinden emin olmam gerek. Bana bunu almam için ne kadar gerektiği konusunda bir fikir ver.
6: 7500.
2: Daha azını alabilirsin. Yani epey havalı bir araba ancak 3500 olmazsa almam.
6: Hayır, yapamam.
2: 3800'den fazla vermem.
6: Hayır, o da olmaz, hayır. Çok, çok temiz bir araba bu.
2: En son kaç olur?
6: Sanırım son 7000 olur.
2: Parasına değse alırdım. Bunu yapardım.
6: Anlıyorum.
2: Ancak benden istediğim parayı insanlar verecek. 4200.
6: Hayır. Daha fazlasını harcamıştım ama takdirle karşılarım.
2: Çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. Evet.
2: Oldukça özgün bir parçaydı. Almamamız kötü oldu. Ancak o parçayı almamış olmak şu anda aklımdaki en son şey.
7: Hey. Merhaba, nasılsın? Bütün DJ ekipmanımdan kurtulmaya çalışıyorum.
8: Ne zamandır DJ'sin?
7: 13 sene rahat olmuştur.
8: Çok uzun zaman olmuş.
9: Yetti diyorsun.
7: Yeterli, bitirdim. Aile babasıyım, çocuklarım.
9: Peki ne yapıyorsun, bilgisayara mı bağlıyorsun?
7: Hayır, CD ile.
9: Eski usul.
7: Evet.
8: Hepsi için ne kadar istiyorsun?
7: Açıkçası en az 3000. Biliyorsunuz ucuz şeyler değiller.
9: Tam donanımlı bir DJ düzeni. Hoparlör seti, mikrofonu, turntable'ı ve mikseri var. Tek sorunu biraz eski olması. 3000 diyorsun yani, 300 değil.
7: Evet.
9: Peki neden bu fiyatla geldin?
7: Sadece şuradaki hoparlör için yaklaşık 1100 dolar harcadım.
8: Bu tip hoparlörleri 400'e falan satıyoruz.
9: 400'e, evet.
8: Çiftin.
7: Durumlarına bakmak gerek.
8: Neredeyse seninkiyle aynı durumdalar.
9: Bunların hepsi yaklaşık 600 dolar kadar.
7: Vay canına. En çok bu kadar mı verebiliyorsunuz?
9: Bu kadar.
7: Yani ortada bile buluşamıyor muyuz?
9: 1500 mü? Hayır.
7: Yani hepsi 1000'e bile olmuyor mu? Ne dersiniz?
9: 650.
7: 650 mi? 900'e inerim.
9: 750.
7: 900'e inerim. En az o kadar olur.
9: 900'e bir şey yapamam.
7: Bir şey yapabilirsin. Çok kazanırsın.
9: Pekala, 800'de anlaşalım ve bitsin. 800'de sorun yok.
7: 900'e sizin.
9: 800.
7: 850 yaparım. 50'sinden daha vazgeçiyorum.
9: Sanırım anlaşamayacağız. Üzgünüm dostum.
7: Üzgünüm. Teşekkür ederim dostum.
9: Emin misin?
7: Evet.
9: 840.
7: 50 de sizindir.
9: 840.
7: 850'ye sizindir.
9: 845.
7: 50. Satıyorum.
9: Pekala, anlaştık.
7: Tamam mı?
9: Tamam, yapalım şunu. Kimliğin yanında mı?
7: Evet.
9: Peki. İyi pazarlıkçı. İyi bir teklif aldı. Ben de iyi bir fiyata aldım sayılır. Birkaç yüz dolar kazanabilirim. Tam şurada. Senin için hallederler.

0: Mağazada Joe'nun dolaştığını gördüğümde resmen midem bulandı. Bu adama güvenmiştik, canımızı ona emanet ettik. Peki o ne yaptı? Bizden çaldı. Ama sakin olmalıyız.
1: Onu ellerimle boğabilirim. Ancak Joe'ya rengimizi belli edersek kaçıp gidecektir.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
8: Aile gibi olduk artık.
7: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
8: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
7: Bu otel her birimizin sigortası.
9: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
8: Mağazada Joe'nun dolaştığını gördüğümde resmen midem bulandı.
0: Joe'ya rengimizi belli edersek kaçıp gidecektir. Merhaba, ben Amerikan mücevherattan Les Gold. Hırsız bir çalışanım var. Umarım Joe'yu tutuklamak için yeterli kanıt olur. Ne kadar çabuk olabilirsiniz, teşekkürler.

0: Arkadaşlar sizinle konuşmalıyım. Önemli. Şuraya geçelim.
1: Bir dakika lütfen.
0: Polisleri aradım. Yoldalar. Merhaba, ben Amerikan mücevherattan Les Gold. Hırsız bir çalışanım var. Umarım Joe'yu tutuklamak için yeterli kanıt olur. Ne kadar çabuk olabilirsiniz. Teşekkürler.

0: Bana haber verin, tamam mı?
1: Pekala.
0: Arka tarafa geçmediğinden emin olun. Müsait olduğundan ve mağazanın dışına çıkmadığından emin olun.
2: Çıkıp Joe'nun gözünün içine bakıp işler yolundaymış gibi davranacağıma inanamıyorum. Adamın bizi koruması gerekiyor ama bize ihanet ettiğini biliyoruz. Bu çok zor olacak.
3: İki ay kadar önce getirmiştim. Bir anda hepsi bozuldu. Bu parçası çıktı. Bunu tamir edebilir misin?
4: Bir bakayım.
3: İnanılmaz dostum. İnanılmaz dostum.
4: Ashley.
2: Evet.
4: Burun parçası kırılmış.
3: Kendi gözümü kırmadım. Söylediğim şey...
2: Burun parçası mı kırılmış? Peki sert bir şekilde mi taktınız?
3: Hayır. Sadece
2: Hayır
3: çıkardım ve düştü. Ben de bunu... Vidası eksik değil mi? Evet öyle.
2: Şey...
3: Evet.
2: Peki o zaman...
3: Benim için bir vida takabilir misin lütfen? Tamir eder misiniz?
2: Ederim, faturalandırırım.
3: Ücret mi alacaksınız?
2: Evet.
3: Bu ne saçma bir şey? Tam bir... Bu yerden nefret ediyorum. Yemin ederim ki ediyorum.
2: Öyle mi?
3: Yemin ederim.
2: Tamam, bizden hoşlandığında geri gel. Yardımcı olacaktım ama hiç susmadın.
3: Hadi ama.
2: Şimdi de yürüyüp gitmelisin. Güle güle.
3: Bak, gözlüğümü tamir edebilir misiniz? Lütfen, parasını öderim.
2: Tamam, $15. Geri çekilmelisin, diğer müşterilere yardımcı olmalıyım. Gözlüğünü getireceğim.
3: Pekala, deli cüce. Tıfıl şey. Öyle değildi, vidası eksikti.
2: Bu saçmalık için ne zamanım ne de sabrım var.
3: Gözlüğümü tamir edilmiş şekilde geri istiyorum.
2: Bana bir iyilik yap. Kes şunu.
3: Devam edeceğim. Ne demek
2: Müşterilerimin önünde sinirlenmene izin veremem. Bunun düzelmesini istiyor musun, istemiyor musun?
3: Devam et. Yapman gerekeni yap. Başka bir şey daha ihtiyacın olmasın.
2: Ne diyeceğim biliyor musun?
3: Şaka yapıyordum.
2: Hadi al ama. Şunu.
3: Şaka.
2: Başka bir yere git. Paranı getireceğim. Buraya gel.
3: Geliyorum. Lanet olası yer.
2: Yanlış yaptın, tamam mı?
3: Hayır.
2: Tamam mı?
3: Hayır, uğraşmıyorum.
2: Bu mağazadan git.
3: Önce paramı ver.
2: Git dedim. Arkamı kollaması için Joe'ya güvenmek zorunda olmam inanılır
3: Lanet
2: gibi değil.
3: Lanet olsun.
2: Defol buradan, hadi.
3: Lanet olasıca.
2: Babam sakin olmamı istiyor ama sadece çığlık atmak istiyorum ben.
0: Bunları satmak istiyor. Bu ikisini vermek istiyor.
2: Bu marka hakkında bir şey biliyor
0: Fark
2: musun?
0: Etmez.
2: Tamam.
0: Bunu satın alacağız. Şunları rehin alıp size toplamda $350
5: 450
0: vereceğiz.
5: $450
0: olur mu? $400 olmaz. $375 nasıl?
5: En az $300 olur.
0: Şu tarafa geçin, biz hallederiz.
6: Harika.
2: Tamam.
0: İyi mi?
6: Nasılsınız?
0: Tamam, gitmem gerek.
6: Hemen geleceğiz.
0: Dedektifler geldi. Olup biteni anlatmalı ve kanıtları göstermeliyim. Gözün ön kapıda olsun.
7: Tamam.
0: Şimdi olmaz. John'un arkasından ne işler çevirdiğimizden haberi yok. Kendisini tutuklatana kadar mağazada kalması için onu oyalamamız gerekiyor. Şimdi olmaz dedim. Mikrofonlarınızı kapatın. Onlara Joe'nun Jeff'in masasına gidip mücevherleri çaldığı kamera kayıtlarını gösterdik. Tekrar ve tekrar. Gidip onu buraya getireceğim. Güvenlik şefim lanet olası bir hırsız. Baksana Joe. Onu polislerin beklediği odama götürüyorum. Sana bir soru sormalıyım. Bunun cevabını bilen tek kişi sensin.

0: cebinden 7.000 küsur dolar değerindeki mücevherleri çıkardı. Neredeyse lanet olsun kalp krizi geçiriyordum. Buradan gidiyorsun. Benim sadık çalışanımdı. Güvenlik şefimdi. Son 3 senedir güvendiğim adam.
1: Ne oldu?
2: Çalarken yakalandı.
3: Şimdi de cebinden bir dolu ürünümüz çıktı.

O kapıdan girdiğimiz an başının belada olduğunu biliyordu. Joe, benden bir şey çaldın mı? Bana doğruyu söyle. Evet, çaldım dedi. Tutuklanması için dedektifler üniformalı memurları çağırdı. Sonrasında da

0: This place, it stays with me.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: İş atık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
8: Haydi gel. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Detroit'in ortasında şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı yer alıyor.
6: Burada kimse bize bulaşamaz.
5: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu...
6: Sattım.
5: Bazansa keçileri kaçırdığı yer.
6: Polisler!
5: Bu dükkanda gördüklerinize...
6: Aman tanrım!
5: İnanamayacaksınız.
6: Çocuğum öldürülebilirdi.
5: Programımızın önceki bölümlerinde...
6: Aşağılık herif.
3: Aman tanrım.
5: Şoke edici bir ihanet.
6: Güvenlik amirim hırsızın teki.
5: Les Gold'un dünyasını alt üst etti.
6: Sence başkasıyla mı çalışıyor?
7: Öyleyse de bu herhangi biri olabilir.
5: Ve şimdi herkes birer şüpheli. İkinci el kralları.
8: İnanabiliyor musun? Joe.
9: Bunu onun yaptığına inanamıyorum.
6: Yüzlerinden okuyabiliyorum. Herkes ne düşüneceğini ya da hissedeceğini şaşırdı.
3: Güvenlik amiriymiş.
10: Yok artık.
3: Aman tanrım.
6: Güvenlik amirim Joe kuyumcu vitrinimden binlerce dolar değerinde elmas ve hurda altın çalmış. Bu olayı araştırmamız ve nasıl ilerleyeceğimize karar vermemiz gerekiyor.
7: Peki şimdi ne yapacağız?
6: Senelerdir bu işi yapıyorum. Bir çalışanın hırsızlık yapması ilk defa başıma gelmiyor. Böyle şeyler oluyor işte.
7: Yenilgiyi kabullenmen artık bir işe yaramayacak.
6: Yenilgiyi kabullenmeyeyim falan yok.
7: Hayır, kabulleniyorsun. Böyle şeyler olacak diyorsun. Hayır. Joe'nun yalnız çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bunu öğrenmemiz gerek.
6: Seninle aynı fikirdeyim.
7: Ben bu odada oturan 3 kişiye güveniyorum. İşte o kadar. Çalışanlarımızın böyle bir şeye göz yummayacağımızı bilmesi gerek.
6: İyi.
11: Çalışanların dikkatine. Herkes zorunlu toplantı için sergi salonu katına gelsin.
10: Neler oluyor?
9: Güvenlik amiriymiş. Olacak iş değil.
3: İnanabiliyor musun?
12: Neler oluyor bilmiyorum.
2: Olanlara hala inanamıyorum ve herkese şüpheli gözüyle bakmayı hiç istemiyorum. Ama sanırım yapılması gereken bu.
6: Dün burada... Üzücü bir olay yaşandı. Joe son 3 yıldır güvenlik amirimizdi ve Amerikan kuyumcu ailesinin bir parçasıydı. Ama hırsızlık yaptı. Artık bundan sonraki vaktini hapiste geçirecek. Bugünden itibaren yeni güvenlik amiri Byron. Bazı yeni kurallar olacak. Bundan böyle Jeff'in tezgahını Seth, Ashley, Brian ve Jeff'ten başka kimse kullanamayacak. Olur da tezgahın yakınlarında başka birini görürsek başınız derde girer.
8: Saçmalık bu. Jeff'in tezgahı dükkanın da tam ortasında.
6: Seth.
7: Yeni bir politika uygulayacağız. Artık her akşam iş çıkışında çantalarınız kontrol edilecek.
10: Nasıl yani? Bu kadarı da fazla.
7: İçeri girerken de aramaya tabi tutulacaksınız.
6: Bundan sonra böyle olacak.
7: Ve başka önlemler de alacağız. Tamam, hepsi bu. Teşekkür ederim arkadaşlar.
6: Diğer önlemler de ne demek oluyorsa?
7: Sonra konuşuruz.
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Güvenlik amirinize güvenemezseniz kimseye güvenemezsiniz. Bu yüzden ben kimseye güvenmiyorum. Bu yeni bir iş yapma yolu. Çalışanların hoşuna gitmese de artık bundan sonra böyle.
3: 180. İyi günler tatlım.
6: Seth'in güvenlik sorunları konusunda endişelendiğini biliyorum ama şu an için en önemlisi işimize bakmak. Nasılsınız?
13: İyiyim, teşekkür ederim.
6: Nedir bu?
13: Bu bir pusula. Annemin bir arkadaşı ona bu antika pusulayı vermiş. Tabii o zamanlar deniz navigasyon sistemi yokmuş.
6: Şu ana kadar gördüğüm en harika pusulalardan biriydi. Pirinç alaşımından yapılmıştı. Gerçekten kusursuz durumdaydı. Bu şeye ne kadar istiyorsunuz?
13: $150.
6: Neden $150 peki?
13: Bu 100 yıllık bir antika.
6: Tamam.
13: Piyasada bundan fazla olduğunu hiç sanmıyorum.
6: Gidip bir bakayım. Birazdan dönerim. Antika deniz eşyalarına yönelik büyük bir talep var. Bir bakalım. Büyük koleksiyoncular var. Doğru fiyata satarsam bence bundan para kazanabilirim. Müşteri $150 istiyor ama internette $33 satılıyor. Fiyatı beni şaşırttı. Ama müşteri daha da şaşırttı. Bu o. Aynı pusula. Çok hoş bir pusula. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten ne kadar istiyorsunuz?
13: Hala 150 diyorum. Değeri
6: öyle
13: bence
6: mi?
13: Bu.
6: Sana bir soru soracağım. Senelerdir bu işi yapıyorum. Sence aptala benzer bir halim var mı?
13: Hayır.
6: Bunu internette kaça satışa çıkardın? Bizi aptal yerine koyma.
13: Tamam, anladım.
6: Hayır, anlamadın. Ben böyle kolay kolay tufaya gelmem. Asla. Bak, şimdi pusulanı alacaksın ve dükkanımdan çekip gideceksin. Tamam mı?
13: Okay. Tamam.
6: Teşekkür ederim. Yeah. Beni daha dünkü çocuk sandı.
14: Hey Ash, baksana şu çantaları kontrol etme olayı da ne? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştınız. Bu saçmalık. Yoksa bize güvenmiyor musunuz? Söyler misin?
15: Güvenlik için.
16: Gerçekten niçin? Çünkü bu kocaman bir saçmalık.
17: Bu delilik. Bunca zamandır buradayız.
15: Bir çaresine bakacağız millet.
6: Halledeceğiz.
15: Joe'la yaşananlardan sonra hala kendimize gelemedik. Babam hala kızgın ve ihanete uğramış hissediyor. Seth işin içinde başkaları olduğundan şüphe ediyor. Bense ne düşüneceğimi bilmiyorum. Herkes diken üstünde.
18: Merhaba. Nasılsınız?
15: İyiyim, siz nasılsınız?
18: Ben pek iyi değilim.
15: Neden peki?
18: Büyükannemi kaybettim de.
15: Aa, başınız sağ olsun.
18: Size bunu kaça satabilirim diye soracaktım.
15: Tamam, bu kimin yüzüğü?
18: Büyükannemin.
15: Aa, rehin vermek istiyorsunuz değil mi? Sonra geri alacaksınız.
18: Evet.
15: Ne kadar istiyorsunuz?
18: Bilmiyorum, kiramı ödemeye yetecek kadar.
15: Kiranız ne kadar?
18: $300.
15: Tamam. Elinizde başka bir şey var mı? Ne yazık ki bu gerçek değil.
18: Değil mi? Ne demek gerçek değil?
15: Gerçek altın değil.
18: Ne yani? Ben şimdi boşu boşuna mı burada durup çene çaldım?
15: Boşu boşuna değil. Televizyonunuz varsa onu rehin verebilirsiniz.
18: Ne? Ne diye televizyonumu rehin verecekmişim?
15: Televizyonunuz var mı?
18: Evet, var. Evet.
15: Tamam.
18: Ama onu izliyorken...
15: Para lazımsa neden olmasın? Ona yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.
18: Saçmalığın daniskası. Yüzümü geri ver. Başka birine göstereceğim çünkü sen iyice sinirlerimi bozdun.
15: Sana yardım etmeye çalışıyorum.
18: Nasıl yani? Ne demek
15: sana
18: istiyorsun?
15: Sana yardım etmeye çalışıyorum
18: bana
15: dedim.
18: Bana sesini yükseltme.
15: Adam çok dengesiz davranıyor ve beni çok geriyor.
18: Sesini alçalt.
15: Bana
18: sesini
15: ne yapacağımı
18: alçalt.
15: Söyleyemezsin. O parmağını
18: sesini
15: hemen
18: alçalt.
15: İndir.
18: Sesini alçalt.
15: Çek şu parmağını sesini suratımdan. Alçalt. Çek şu parmağını.
18: Bana iftira attı.
19: Sen kızı sahipsiz mi sandın ha?
18: Sakin bana iftira
19: ol.
18: Attı.
19: Sakin ol.
18: Hayır.
19: Yürü
18: bana
19: hadi.
18: İftira attı. Bırak beni.
19: Çık dışarı.
18: Bırak beni.
19: Yürü dedim.
18: Geri geleceğim.
19: Çık dışarı. Çık git
18: geri
19: buradan.
18: Geri geleceğim.
19: Hadi.
18: Merak etme.
19: Hadi git.
6: Yere yat, yere yat. Yere yat pislik herif. Bu kadar zırvaladın yeter. Şimdi defol git buradan. Adamın biri gelip kızımı tehdit etti. Şansına başka işlerle meşguldüm. Yoksa onu eşek sudan gelinceye kadar döverdim.
18: Bırak beni. Bana iftira attınız. Lanet olsun.
15: İnsanlar gelip sürekli suratıma bağırıp çağırmaya bayılıyor. Tamam, kılıma bile zarar gelmedi. Byron sayesinde. O yakınımda olmasaydı başıma neler gelirdi hiç bilmiyorum.
14: İyi günler, sıradaki.
6: Seth şunu anlamalı. Bir işi başarılı bir şekilde yürütmenin tek yolu çalışanların desteğini almaktır. Şu an ihtiyacımız olan en son şey onlara suçlu muamelesi yapmak.
15: Konuşmamız gerek.
7: Ne oldu?
15: Şu çanta kontrol sistemi pek iyi bir fikir olmayabilir.
6: Kızlar şimdiden söylenmeye başlayıp
7: başlamamaları umurumda değil. John'un yalnız çalışıp çalışmadığını öğrenene kadar
15: bir şey
7: çalışanlarımızın çantalarını kontrol edeceğiz.
15: Seth, iyice düşün. Tamam mı?
6: Daha iyi bir yolu olmalı. Zaten güvenlik kamerası görüntülerini izliyoruz.
7: Benim bütün gün oturup kamera görüntüsü izleyecek vaktim yok. İzlesem bile iş işten geçti artık. Joe bize ihanet etti. Bu yüzden kimseye güvenmiyorum. Niye çantalarını kontrol etmeyecekmişim ki?
15: Ceplerini de arayacak mısın peki?
7: Planımız tam olarak bu. Üst aramaları.
6: Şaka mı yapıyorsun sen?
7: Joe cebinde altınla elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktı. Üst araması onu kesin durdururdu.
6: Sadık bir çalışana suçlu muamelesi yapamaz.
7: Siz herkese güveniyorsunuz. Joe en az bir ay boyunca hırsızlık yaptı. Bizimse dünyadan haberimiz yoktu.
6: Ama Seth hakkında bir sürü dava açılır.
15: Bu yaptığın yasa dışı Seth. Aklını kaçırmışsın.
6: Üst araması en son sınır. Vay canına. John Belushi ile tanışmış mıydın? Dan Aykroyd. Bunları nereden aldın?
20: Hediye geldi. Fiberglass'tan yapılmalar.
6: Blues Brothers hayranısın.
20: Çok büyük hem de.
15: Bunları neden satıyorsun?
20: Bekar bir anneyim. İşimi kaybettim. Birikmiş paramdan ve oğlumun üniversite fonundan çekmek zorunda kaldım.
6: Blues Brothers'a ait herhangi bir koleksiyon malı çok etkileyicidir. Kesinlikle pazarlık yapmak isterim. Bunlara ne kadar istiyorsun?
20: $2,000.
15: Sence de biraz fazla yıpranmamışlar mı?
20: Hayır, sanmam. Hayır, hiç sanmam.
15: Yontulmuş, çizilmiş, mahvolmuşlar.
6: Ben $300 diyecektim.
20: $500 olmaz mı?
6: Değmez. O da 300 diyor. Anlaştık mı?
20: Tamam.
6: Ayağına sağlık. Teşekkür ederim.
15: Teşekkür ederim.
6: Sağ ol Dan. İçeride görüşürüz.
15: Teşekkür ederim.
6: Hadi gidelim.
20: Biraz hayal kırıklığına uğradım.
6: Blues Brothers heykellerini $300 satın alıyoruz. What? Bu da ne böyle? Ne oluyor burada?
20: İyi bir pazarlık olduğunu düşünmüyorlar. Kim? Arkadaşlarım.
7: Çanta temiz. Üstünü ara.
10: Ne?
21: Seth'in koyduğu kural.
7: Saklayacak bir şeyin mi var?
10: Hayır.
21: Herkesi en sonunda...
10: Affedersin. Seth yeter.
21: Çıldırtacak mı?
10: Dokunma bana.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
23: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
24: Ona biraz daha var gibi.
23: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
24: Ay çok güzel olur.
23: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
25: Bizim için ilk sırada.
23: İşleri büyütmek?
25: Bayağıdır aklımda da.
23: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek, sevdiklerini şımartmak, çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin, Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bankı olmak vardır.
0: Ne var sırada Deniz Bank burada.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
5: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Vay toplantılar.
28: Vay ödevler.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Blues Brothers heykellerini 300 dolara satın alıyoruz. Bu da ne böyle? Bir de baktım ki kadın heykelleri arabasına yüklüyor. Ne oluyor burada?
4: İyi bir pazarlık olduğunu düşünmüyorlar.
3: Kim?
4: Arkadaşlarım.
3: İyi bir pazarlık nasıl olurmuş peki?
4: 1000 dolar.
3: 400 dolar mı istiyorsun? Normalde ona daha fazla para teklif etmezdim ama yardım etmek istedim. Bunları satabileceğimden eminim.
4: Bekar bir anneyim Les.
3: Anladım. Ben 450 mi istiyorsun?
4: 1000 dolara çünkü satabilirsem çok iyi olur.
3: Çok teşekkür ederim. Kabul etmek istemediğim bir anlaşmayı kabul etme. Kötü iş. Son günlerde herkes bir tuhaf. Çalışanlarım, oğlum, şimdi de bu kadın. Herkes keçilerini mi kaçırdı?
5: Nikki, bu çanta kontrol etme olayı hakkında ne düşünüyorsun?
6: Kimsenin çantama bakmasını istemiyorum. Bu adil değil. Ben bir suçlu değilim.
5: Bu benim özel mülküm sonuçta.
6: Saçmalık.
7: Kızları anlayabiliyorum. Sonuçta onlardan içinde kişisel eşyaları olan çantalarını boşaltmalarını istiyoruz. Endişeliyim.
8: Nasılsın?
9: İyiyim,
8: neye bakmıştın?
9: Dün gece evde elektrikler gitti. Şunun gibi bir jeneratör arıyorum.
8: Tamam.
9: Ama nasıl kullanılacağını bilmiyorum.
8: Jeneratörleri kullanması kolaydır dostum.
9: Elektrikle çalışmıyor ama değil mi? Çünkü evde elektrikler yok da.
8: Elektrik üretmek istiyorsun değil mi?
9: Evet.
8: Jeneratörün işi de bu zaten. Tek yapman gereken benzin bidonunu açmak.
9: Tamam.
8: İçine benzin koyup yakmak ve istediğin bir şeye takmak.
9: Tamam. Tamam, 900 dolar ama yanımda
8: kadar
9: o kadar para
8: var?
9: Yok. Sadece 5.
8: 500 mü?
9: Evet.
8: Ah, 700'e ne dersin?
9: 600'e çıkarabilirim.
8: 700 son kararım.
9: Eve götürüp çalışıyor mu diye bakabilir miyim peki?
8: Ne?
9: Eve götürebilir miyim diyorum.
8: Müşterilerin evde deneme yapmasına izin vermiyoruz. Ben yakayım, çalışıyorsa satın alırsın.
9: Evimde yakabilir misin peki?
8: Onu eve ancak satın aldıktan sonra götürebilirsin.
9: Çok saçma. Yanımda sadece 500 dolar var ama ben 700 vererek zaten fazladan
8: ödüyorum. Satın almak istiyorsan onu seve seve satarım.
9: Bu şeyin nasıl çalıştığını benim evimde göstereceksin.
8: Hayır, burada göstereceğim.
9: Hayır, olmaz o zaman.
8: Satın alacak mısın, almayacak mısın?
9: Hiç olmazsa çalışıyor mu ödünç diye ödünç almak istiyorum.
8: 700 dolar verirsen sonsuza dek ödünç alabilirsin.
9: Defol git pislik herif. Defol git.
8: Bak ne diyeceğim, hemen defol git buradan.
9: Hayır, hiçbir yere
8: gitmiyorum. İddiaya var mısın?
9: Affedersin.
10: İyi günler.
9: Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır.
10: Hadi.
9: Hayır.
10: Hadi.
9: Bu saçmalık. Çek ellerini üstümden. Bir daha bu aptal dükkana adımı
8: söz mu
9: atmayacağım?
8: Söz mü?
9: Ben söz
8: teşekkür
9: veriyorum
8: ederim.
9: Sen.
8: Senin sorunun ne?
9: Umurumda değil.
8: Hiçbir şey.
10: Çek git hadi.
9: Ah. Man. Ah lanet olsun.
10: Başına bela almanın yolunu bulmuşsun. Senin yardıma ihtiyacın var.
9: Lanet olsun.
10: Psikiyatriste.
9: Dükkanınız batsın.
10: Psikiyatriste. Sakinleştiriciye. Herhangi bir şeye.

0: Geleceğe dönebiliriz.
1: Evet, insanlar o spor otomobille çok karıştırıyor.
0: Nedir bu?
1: Bu model 1976 yılına ait. 76 modellerden yalnızca 17 tane vardı. Ve bu gördüğün çok aerodinamik, fiberglass ama pikseli akrilitten yapılma. Bu güzelliğin en iyi yanı 47 bin kilometrede olması.
0: Tamam, kaç yıllık peki?
1: Bu araba 3 yıldır bendeydi. Yeniledim ama bu güzelliğe artık bakamıyorum çünkü işten çıkarıldım. Bu çocuğun sesini duymak ister misin?
0: Tamam, çalıştır bakalım. Bu şu ana kadar gördüğüm en harika arabalardan biri. Martı kanat kapıları var. Yani kapıları bir kurşun kanatları gibi açılıyor. Bu modellerden o kadar az üretildi ki umarım iyi bir pazarlık yaparız. Bu araba benim olsun istiyorum. Ne kadar istiyorsun?
1: 30 bin.
0: Gidip bir bakayım, hemen dönerim. Bu arabanın değerli olduğuna hiç şüphe yok. Tamam, bir bakalım. Bence bu adam aklını kaçırmış. Ama fiyatının bu olduğunu sanmıyorum. Araba güzel ama çok daha ucuzunu buldum. 10 bin doların altına alırım.
1: Gerçekten mi? Teklifi geri çevirmem gerek.
0: Rehin vermek istiyor musun?
1: Evet, konuşabilir miyiz?
0: Evet, konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Rehin vereceksen 7 bin dolar verebilirim.
1: 8 bin olur mu?
0: 7 bin son kararım.
1: Tamam. Olur.
0: Tamam, harika. Dışarıda görüşürüz.
1: Teşekkürler.
0: Bu para verip satın almayı istediğim şeylerden biriydi ama biz bir rehin dükkanıyız. Bunu bir başkasına ödünç verebildiğim sürece sorun yok. Tamam işte, teşekkür ederim delikanlı. Önümüzdeki 90 gün içinde kaybederse araba benim olur.

0: Bu akşam çıkışta herkes arka ofise gelsin.
1: Ben gitmek istiyorum.
2: Sanki hapishanedeyiz.
0: Tamam, çanta kontrolü için herkes sıraya geçsin. Tamam Nicky, ilerle. Çantanı göster.
3: Bir saniye tatlım.
1: Eşyalarımı döküyorsun.
0: Biraz bekle. Bir sorun var mı?
3: Çanta temiz.
0: Tamam, üstünü ara.
1: Ne için?
4: Ne yapıyorsun sen?
0: Saklayacak bir şeyin mi var?
1: Hayır. Seth, yeter. Seth, şaka mı yapıyorsun? Gerçekten insanların üstünü mü aradın? Neler oluyor burada? Affedersin, affedersin. Hayır, gidelim, yok, hadi. Affedersin. Çok ciddiyim, dokunma bana.
2: Lanet olsun, gidelim hadi. Affedersin, sağ ol.
1: İyi geceler. Seth!
4: Aferin Seth.
1: Çantamı aradığı yetmedi, üstümü arayacakmış. Hadi oradan.
0: Bir sorunumuz var.
1: Evet.
4: Hayır.
1: Senin bir sorunun var Seth.
4: Sorunlar sensin, biz değiliz.
2: Ben böyle saçmalık görmedim.
4: Suç ne bende ne kız kardeşinde. Bütün suç sende Seth.
1: Çantamı kontrol ettirecekmişim. İstifa edeceğim buradan. Kimse benim çantamı kontrol edemez.
4: Seth'in tek yaptığı yangına körükle gitmekti.
5: Çıkabilir miyiz? Çıkabilir miyiz?
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
15: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
16: İndirimin makbulü 1 adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
17: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iyi

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in ortasında şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu...
1: Sattım.
0: Bazansa keçileri kaçırdığı yer.
3: Lanet olsun size.
1: Polisler!
0: Bu dükkanda gördüklerinize...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
3: Aa!
0: Gold'un güvenlik şefi hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra...
1: Sen şöyle git.
0: Seth herkesi sinirlendiren yeni bir politikayı...
4: Hayır, pekala. Üstüne...
3: Hayır.
0: ...uygulamaya karar veriyor.
3: Lanet olsun.
1: Ne yapıyorsun sen?
3: Çantamı güvenliğe kontrol ettirdikten sonra buradan istifa edeceğim.
1: Bu ne benim ne de kız kardeşinin işi. Bunların hepsi senin planın Seth.
0: Ama bir sonraki gün dükkanda olacak şeyler...
1: Çalışanlar nerede? Bu Seth'in şimdiye kadar yaptığı en kötü şeydi.
0: Ve Amerika'nın mücevher imparatorunun tahtını sarsacaktı.
4: Burada neler oluyor böyle?
3: Bana bir daha asla işe dönmeyeceklerini söylediler. Ve bunların hepsi senin suçun.

0: morning.
1: Günaydın Amber, kimse gelmedi mi?
2: Kızların çoğu hasta olduklarını söyledi.
1: Hasta mı?
2: Evet.
3: Neden hepsi bunu söylüyor?
4: Sorun nedir?
1: Herkes izin mi almış?
4: Evet, duyduk.
3: Biliyorsun, hepsi senin suçun. Sen ve güvenlik önlemlerin
4: sen. Ben ve güvenlik önlemlerim mi? Kızlar hastalık izni almış. Belki gerçekten hastadırlar.
3: Ben bugüne kadar burada çalışan hiçbir kadının bir akşam işten çıkıp sonraki günde aynı anda hastalık izni aldıklarını hiç hatırlamıyorum.
1: Bunun kimin suçu olduğu hiç önemli değil. Şimdi dükkana gidip bankoda çalışmamız gerekiyor. Yapacak işlerimiz var. Hadi gelin.
3: Erkek kardeşim istediğini söyleyebiliyor. Kızların işe gelmemesi onun suçu. Artık haddini aşıyor.
1: Sıradaki kim?
4: Bir iyilik yapıp bunu benim için imzalar mısın lütfen?
3: Soyadınız neydi?
1: Burada fiyat biçme işini yapabilecek çok az sayıda görevlimiz var. Kimseye işi öğretecek vaktimiz yok. Bir adım atıp işin başına geçmemiz gerek.
4: Teşekkür ederim.
1: Sağ baş parmağınızı basar mısınız?
4: 20, 40, 60, 100, 170. İyi günler dilerim.
3: Teşekkür ederim.
4: Görüşmek üzere.
3: Sıradaki lütfen.
1: Hoş geldiniz.
5: Bilgisayarımı rehin bırakmıştım. İçeriden harici belleğimi almak için geldim. Dosyaları
1: onu rehinden çıkarttığın zaman içindekileri
5: ama
1: alabilirsin.
5: Ama tek yapmanız gereken depoya gidip içindekileri almam için bana bilgisayarımı getirmek.
1: Ama ürün rehin alındıktan sonra hiçbir eleman depoya gidip onu
5: bu
1: oradan çıkartamaz.
5: Bu gerçekten çok saçma. Harici belleğimi almam gerekiyor ve alana kadar da buradan ayrılmayacağım.
1: Size yardımcı olamayacağım için üzgünüm. Eğer bilgisayarınıza bu kadar ihtiyacınız varsa parasını
5: ben sadece harici belleğimi istiyorum. Hepsi bu. Bilgisayarımı almak
1: üzgünüm.
5: İstemiyorum. Para ödemek istemiyorum. Sadece harici belleğimi istiyorum.
1: Bilgisayarınızı para ödemeden çıkartamadığınız sürece size veremem. Rehin bırakılan şey borcu ödenene kadar bizim sayılır. Sürelidir. Bu genç bilgisayarını rehin bırakmadan önce ihtiyacı olan şeyleri almalı.
5: Eğer harici belleğimi getirmezseniz gerçekten sinirden ortalığı ayağa kaldıracağım. Bilgisayarımdan harici belleğimi alabilir
1: Hayır.
5: miyim? Neden?
1: Sebebini söyledim.
5: Söylediğiniz gerçekten saçmalık.
1: Beni dinle. Eğer o cama
5: şu
1: dokunursan...
5: anda ne dediğim umurumda bile değil. Ben harici belleğimi istiyorum. Lanet olası harici belleğimi istiyorum. Beni duyuyor musun? Sen kalkıp bana belleğimi getirmeden bu camın önünden ayrılmayacağım.
1: Evlat, onu sana vermeyeceğim.
5: Bal gibi de vereceksin. Bana
1: bunu
5: lanet olası harici belleğimi
1: geri veremem evlat. Şimdi neden 20 sene önce Vezde'de çalışmayı bıraktığımı çok iyi hatırlıyorum.
5: Bilgisayarımı geri getir. Lanet
1: eleman
5: edelim.
1: Eksiğimiz var ve sıralar gittikçe uzuyor.
5: Ne dediğimi
1: sanıyorsun
5: daha fazla dostum?
1: Uğraşamayacağım.
5: Bilgisayarımı alabilir miyim?
1: Alamazsın. Tanrı aşkına bana küfür etmeyi bırak hadi herif.
5: İçinde dosyalarım var ve onları
1: İstersen
5: almam gerekiyor.
1: İstersen burada sabaha kadar bekle. Bilgisayarını benden alamayacaksın.
5: Pislik komik olduğunu mu sanıyorsun?
1: Sana hayır dedim. Lanet olsun. Hayır.
5: Bu camın arkasında olduğun için kendini bir şey sanıyorsun değil
1: Hiçbir
5: mi?
1: Şey sanmıyorum.
5: Çık da görelim.
1: Adamlarıma güveniyorum.
5: Adamlar da sana
1: ben
5: lanet olsun. Onlar da bana bir şey yapamaz. Neden geldin lanet olası? Sen de bunun gibi kavga
1: mı edeceksin
5: benimle?
1: Bu arkadaş sana çıkışa kadar eşlik etmek için geldi.
5: Beni rahat bırak. Harici belleğimi almadan buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. Gitmeyeceğim dostum.
4: Onu dışarı çıkartın.
5: Çek ellerini üstünden.
1: Sert, biz bu adamdan kurtulamazdık. İyi ki Byron bu işle ilgileniyor.
5: Bırak beni sert çocuk, lanet olası. Bırak, içime dışıma çıkarttın.
1: Sıradaki.
5: Bırak beni dedim. Bırak. Bırak.
6: Çık buradan. Giremezsin. Giremezsin.
5: Ey lanet olsun. Ahmet herifler.
4: Buraya sağ baş parmağınızı basın lütfen.
3: Harika. Burada ciddi bir eleman eksiğimiz var değil mi Seth?
4: Çeneni kapa eşeği.
3: Bunun kime suçu olduğunu biliyorsun. Bu işin acısının senden çıkacağını biliyordum. Dün akşam çalışanlar çok sinirli çıktı.
4: Az laf çok iş Ashley.
3: Öst arama. Bu senin ikinci el dükkanı
4: işletme anlayışı. Çeneni kapatıp işinle ilgilensene.
3: Seth sorumluluğu üstüne almak istemiyor. Onu görmeye tahammül bile edemiyorum.
4: Sıradaki lütfen.
3: Size yardımcı olabilir miyim?
7: Teşekkür ederim.
3: İyi günler dilerim.
4: Bu 105 dolar ediyor. Tamam mı?
8: Altın zincir mi istiyorsunuz? Sizin için bir tane buldum.
4: Baba şuna bakar mısın? Tek yaptığı orada kahkaha atmak.
3: Bugün birinin bekarlığa veda partisi yok muydu?
4: Orada sadece çene çalıyor. Yeter artık.
3: Bu çok komikti.
1: Herkes neyle uğraşıyor? İçeride sırada bekleyen fazla insan var ve siz burada
4: evet, boş bekliyorsunuz. Evet Ash, zahmet olmazsa buraya gel.
3: Baba, neden bana kızıyorsun?
1: Sana kızmıyorum Ash.
3: Çalışanlarımızdan beşi Seth'in yaptıkları yüzünden bugün işe bile gelmedi.
1: Seth bir hata yaptı. Ve bu hatanın sonuçlarına katlanması gerek.
0: Birazdan Les ve Ashley iş yerindeki sorunları çözmek için adım atacaklar.
1: Başarılı bir işletmeci çalışanlarını daima yanında olmalarını sağlamalıdır.
3: İnan bana Nicky, seni anlıyorum. Çok haklısın. Lütfen kararını şimdi verme. Ben Seth'le ilgileneceğim.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
9: kredi? Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: dört taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yar-

0: Sıradaki.
1: Birinin çalışan kızlarla bu sorunu çözmesi gerek.
0: Nasılsınız?
1: Görünüşe bakılırsa Seth bu durumun ondan kaynaklandığının farkına varamıyor. Bu yüzden bunu ben halledeceğim.
2: Başarılı bir işletmeci elemanlarının daima yanında olmalarını sağlamalıdır.
3: Mesaj bırakın.
1: Merhaba Anita, ben dükkandan Ashley. Bugün işe gelmedin. İyi olup olmadığını merak ettiğim için aradım. Lütfen beni ara, ofisteyim. Teşekkür ederim. Merhaba Sherry, ben Ashley. İşe gelmeyeceğini bize haber vermedin. Bugün izin günün değil, lütfen beni geri ara. Tüm kızlara sesli mesaj üstüne mesajlar bıraktım. Endişeliyim. Bu hiç iyi değil.
3: Sesli mesaj bırakma sistemine ulaştınız.
1: Sinirlerime hakim olmam gerek.
3: Aradınız.
1: Vezneye dönmem gerek. Sıradaki lütfen.
2: Hoş geldiniz. Bir adım daha yaklaşın hanımefendi. Ne getirdiniz?
0: Sağ baş parmağınızı okutun.
1: Bugün
0: lütfen.
1: Ne ödemesi yapacaksınız? Faiz mi? Tamam.
4: Neden burada çalışıyorsunuz?
2: Biliyorum, bu çok şaşırtıcı. Hatta buna kendim bile şaşırıyorum.
1: Sıradaki lütfen.
5: Paramı almam için beni buraya gönderdiler. Fişimi kaybettim.
0: Demek fişinizi kaybettiniz. Hangi fişi kaybettiniz?
5: Oyun konsolumun fişi.
0: Bakalım paranızı almış mısınız?
5: Hayır, zaten paramı alabilmek için buraya geldim. Dostum şu lanet olsun $80 verin de buradan
0: burada
5: gideyim.
0: Burada paranızı çoktan almış olduğunuz yazıyor. Adamın parasını bizden alamadığını söylemesi tamamen yalan. Sistemde para ödemesinin yapıldığı görünüyor.
5: Para falan almadım. Bana lanet olsun $80 verirsen gideceğim.
0: Bizden zaten aldığın $80'ını burayı terk etmeye ne dersin? Bu adam bizi oyuna getirmeye çalışıyor. Onu dışarı attıracağım.
5: Çamın arkasından bakacağına bana paramı ver. Lanet olsun dostum, bana $80 verin. O paraya ihtiyacım var. Paramı verin. Ahmak herifler. Lanet olsun paramı verin. Hepinize lanet olsun.
0: Şu saçmalıklara inanabiliyor musun?
1: Sorun ne Seth? İş çok mu stresli geldi?
0: Kapa çeneni ve işine.
1: Ha, benimle düzgün konuş.
0: Bu çok saçma. Dükkan çılgına dönmüş durumda. Sıradan salona kadar.
6: Yardımcı olabilir miyim?
0: Çalışanlar tamamen yalnız kaldı. Biz de onlara yardımcı olmak için vezneye geçtik.
2: Bu setin şimdiye kadar yaptığı en kötü şeydi.
1: Konuşmamız gerekiyor.
0: Ne hakkında?
1: Üst araması yapmak çok kötü bir fikirdi. Sana bunu söylemiştim Seth. Bunun haddimizi aşmak olduğunu söylemiştim ve sen umursamadın. Hiç dinlemedin.
2: 30 seneden fazladır bu işi yapıyorum. Neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını en iyi ben biliyorum.
1: Ve yaptığın şey işe yaramadı.
2: Seth, bir hata yaptığının farkına var.
7: Amerikan mücevherat.
8: Bir de bunu denemenizi istiyorum.
2: Nasılsın?
9: Çok iyiyim, sen nasılsın dostum?
2: İyiyim, nasıl yardımcı olabilirim?
9: Dışarıda gerçekten görmek isteyeceğini düşündüğüm çok ilginç bir parça var.
2: Geliyorum.
0: An inanılmaz. Önce kız kardeşim, sonra da babam. Bu bir şaka mı?
2: Wesley'nin çok kalabalık olduğunu biliyorum ama Seth'in kötü kararlarının para edecek bir ürünü kaçırmama sebep olmasına izin veremezdim.
9: Ha, işte burada. Bu 1910 ila 1920 yılları arasında yapılmış olan özel bir antika tütün dolabı. Detroit'te üretilmiş.
2: 1900'lü yıllardaki insanlar bazı mamullerin nemini koruyarak saklayabilmek için bu güzel tasarımlı dolaplar üretmişler. Ben de kullanıyorum. Bu yüzden de bu antika dolaba bayıldım. Bu dolap için ne kadar para istiyorsun?
9: $1950 civarı düşünüyorum.
2: Peki bu fiyatı nasıl biçtin?
9: Bu tür dolapların başka yerlerde yaklaşık $5000'a satıldığını gördüm.
2: $5000.
9: $5000.
2: Tamam. Biraz bekle. Bir bakalım.
0: 14.40 lütfen.
2: Tamam. Bu dolabın ne kadar etkileyici bir parça olduğu konusunda yorum yapmaya gerek yok. Eğer ofisimde yer olsaydı bu bebeği oraya koyardım.
0: İşlem tamam, teşekkür ederim.
2: Deniz'i bulmam gerekiyor çünkü Deniz gerçek bir mobilya uzmanı.
0: Sıradaki.
6: Aman tanrım.
2: Bu 1900'lerde yapılmış bir dolap. Sorun şu ki bunu nereye koyacağım? Bana gerçekten ne istediğini söyle.
9: Açıkçası 1750 yeterli.
2: Yani bu harika bir parça ve evimde bunu koyacak yerim olsaydı oraya koyardım. Buradaki sorun bunu tekrar satmak. Bu kadar büyük bir dolaba ihtiyacı olacak birini bulmak gerçekten zor. Ne kadara satıyorum demiştin?
9: Peki siz ne kadar verirdiniz?
2: Bir fiyat söyle.
0: $44.40.
1: Tamam, imzalayın.
0: Dükkan fena durumda. Veznelerde sıralar oluştu. Etrafıma bakınca da babamın yarım saatten uzun süredir dışarıda olduğunu fark ettim.
6: Bu çok eşsiz bir parça.
2: Biliyorum, bu harika. Çok beğendim.
9: Peki gerçekçi olalım. Bir şey söyle. Bir fiyat teklif et.
2: Sana bunun için $1000 veririm. Son teklifim bu olur. Ayrıca bununla ne yapacağımı da gerçekten bilmiyorum.
9: Kabul edemem. İmkanı yok. Bunu eve götürüp bir yere koymam gerekecek.
2: Keşke sana daha fazlasını verebilseydim.
9: 2800 istiyorum.
2: Üzgünüm. Vereceğimi sanmıyorum. Nasıl istersen. Teşekkür
6: Pekala.
2: Ederim.
6: Zahmet edip getirdiğin için teşekkür ederim.
9: Ederim.
6: Bunun $2800 edeceğini
2: evet,
6: pek sanmıyorum.
2: Bu çok. Bu tertemiz ve antika bir dolap. Bu fırsatı elimden kaçırır mıyım? $1400 verir misin?
9: Bu teklifi kabul edebilirim.
2: Anlaştık mı? Teşekkür ederim.
9: Çok iyi bir parçadır.
2: Evet, beğendim. Çok beğendim.
9: Teşekkür
2: Eğer
9: ederim.
2: Eğer bu dolabı koyacak bir yer bulabilirsem benim olacak.
1: $15.90 lütfen.
4: Chad! Affedersiniz bayım. Chad! Bunu senin yaptığını biliyorum lanet olası. Hangi deliğe girdiysen çık. Onu çağırır mısın lütfen?
0: Affedersiniz de siz kimsiniz?
4: Onu benim için çağırır mısın?
0: Onu niçin çağırmamı istiyorsunuz?
4: O benim eski kocam ve çocuğun nafakasını ödemiyor anladın
0: eski
4: mı?
0: Eski eşisiniz.
4: Evet onu çağır.
0: Sizde telefon numarası yok mu?
4: Bana Chad'i çağırır mısın lütfen?
0: Şu an çalışıyor. Burada Chad adında bir çalışanım var ama bugün buna ayıracak vaktim
4: Paraya
0: yok.
4: Paraya ihtiyacım var bu yüzden onun buraya gelmesi
0: gerek. Ben Chad'in patronuyum.
4: Tamam ona ihtiyacım yani... var patron.
0: Son ihtiyacımız olan şey çalışanlarla ilgili daha fazla sorun.
4: Git ve onu getir.
0: Randy bakar mısın?
4: Benim de vaktim az.
0: Hanımefendi, beni kızdırmaya başladınız.
4: Kızgın olmaktansa kızdırmayı tercih ederim.
0: Randy, benim için Chad'i çağırır mısın? Sevimli eski eşi onu bekliyor.
4: Sanki ben bütün gün orada onu beklemek zorundayım.
0: Chad, bu genç kadın seni görmek istiyor.
4: Bu o değil. Yoksa benimle oyun mu oynuyorsun?
0: Chad bu.
4: Hayır o değil.
0: Ben başka Chad tanımıyorum.
4: Eski kocamı tanıyorum.
0: Ne? Bu kadın aklını kaçırmış.
4: Ben deliymişim gibi benim görsel zekamı mı test ediyorsun?
0: Hanımefendi burada çalışan
4: hayır,
0: tek Chad
4: hayır.
0: bu.
4: Hayır,
0: Bir dükkan dolusu insan ve upuzun bir kuyruk var. Bu sinirli genç kadınsa hiç durmadan sesini yükseltiyor. Bu duruma hemen bir son vermem gerek. Burada çalışan tek Chad
4: hayır,
0: bu.
4: Hayır değil. Ben kimi bu lanet olası dükkanı arabayla götürüp getirdiğimi iyi hatırlıyorum.
0: Nasıl biriydi?
4: Uzun boyluydu.
0: Tamam.
4: Siyah.
0: Tamam.
4: Saçlıydı.
0: Saçlı mıydı?
4: Evet.
0: Böyle hiçbir sonuca varamayız. Aa sen Chad'den
4: evet.
0: söz ediyorsun. Saçları olan uzun boylu adam.
4: Evet Chad.
0: Az önce dışarı çıktı. İşte orada.
4: Siz orada oturup benimle dalga geçmeye devam edin.
0: Eğer Chad'in eski eşi buysa sana bir önerim var Chad. Ondan kaç.
4: Hangi cehennemdesin?
0: Bari bu tatlı hanımefendiyi içeri sok.
10: Aa tamam.
4: O burada değil. Beni dışarı
10: Diğer
4: attınız
10: tarafta,
4: değil mi?
10: İşte orada. Görmüyor musun
4: Dışarıda
10: orada?
4: Değil.
10: Evet orada. Mola vaktinde oraya çıkıyor.
4: Ah affedersin.
10: Orada seni bekliyor. Görmüyor musun?
4: Benimle dalga geçmeye devam ediyorsunuz.
10: Şu arabanın arka tarafında.
4: Gel de göster.
10: Nereye gidiyorsun? Chad. Chad bekle biraz. Çocuklar ne olacak? Chad kaçma. Nereye?
4: Birazdan size gününüzü göstereceğim gerçekten.
10: Bu kadının kafası gerçekten karışık.
4: Chad. Hangi cehennemdesin?
0: Bir iyilik yapıp bunu benim için imzalar mısınız?
11: Thank you.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey Seth.
0: Yine ne işlerle uğraşıyorsun? Vezneden ayrılalı saatler oldu.
2: En önemli şey dükkanın işliyor olmasıdır. Evet dışarıda pazarlık yapıyordum işte bununla uğraşıyorum.
0: Öyle mi? Bu sıraya hiç yararın olmuyor. Kimse işini halledemiyor çünkü burada iki kişi çalışıyoruz ve sen otoparka gitmişsin. Tanrı bilir nelerle
2: pazarlık
0: uğraşıyorsun.
2: Pazarlık yapıyordum Seth.
0: Burada ne kadar insan olduğunu görmüyor musun?
2: Sence
0: şuraya
2: bu senin yapman gereken bir iş mi? Sen bir
0: ben
2: patronsun.
0: Ben işlerle ilgileniyorum.
2: Harika
0: sense sadece söyleniyorsun.
2: Harika gurur duyuyorum.
0: Bak ne diyeceğim. Sadece işini yap.
2: Tamam. Sıradaki müşteri. Sanırım Vezne'de görevli olarak çalışmak setin çileden çıkmasına sebep oldu.
0: Hepsi tamam. Yine mi mola verdin Ash? Yine Ashley'nin bir saat boyunca hiçbir şey yapmayışını izleyelim.
1: Canın cehenneme Seth. Bütün bunlar onun suçu. Başka kimsenin değil.
12: Alo.
1: Ne ki? Ben Ashley. Nerelerdesin?
11: Ben evdeyim. Ashley, açıkçası dün iş yerinde yaşanan olaylar hakkında pek iyi şeyler hissetmediğimi söylemem gerek.
1: Biliyorum.
11: Yani...
1: Sanırım...
11: Benim hiçbir alakam bile olmayan bir konu hakkında dün bana sanki bir suçluymuşum gibi davranıldı.
1: Sanırım bugün işe gelmeme sebebin bu konuyla alakalı.
11: Evet, sebebi bu.
1: Dinle, seni anlıyorum. Seth bazı konularda çok fazla ileri gidiyor. Peki yarın işe gelmeye ne dersin? Yarın işe dönmeni istiyorum. Ne ki?
11: Bilmiyorum. Bir daha orada çalışmak ister miyim bilmiyorum.
1: Ne ki? Seni gerçekten kaybetmek istemiyorum. Sen çok iyi bir elemansın. İnan bana Nick'i, seni anlıyorum. Gerçekten lütfen karar vermeden önce iyi düşün.
11: Tamam, bu konuyu düşüneceğim.
1: Seth'in bu durumu hemen düzeltmesi gerek.
0: İşlem tamam dostum, işte kimliğin. Amerikan Mücevherat, sizi dinliyorum. İyiyim, siz nasılsınız?
12: Hey adamım. Hey dostum.
0: Alo.
12: Beni duyuyor musun? Neden telefonu kapatmıyorsun? Evet. Seninle konuşuyorum dostum. Duydun mu? Hey, yüzüğümü buradan alman
0: gerekiyor. Telefonla konuştuğumu görmüyor musun?
12: Senin telefon konuşmanı dinlemiyorum. Lanet olası telefonunu dinlemiyorum ahbak herif. Oradan beni duyabildiğini biliyorum. Yüzüğümü istiyorum, tamam mı?
0: Telefonla konuştuğumu görmüyor musun? Telefonla konuştuğumu görmüyor musun?
12: Falan umurumda değil adamım, tamam
0: belli
12: mı?
0: Belli oluyor.
12: Bu lanet olası kuyrukta tam 2 saat boyunca ahmak gibi sıra bekliyorum.
0: Yani görüyorsun ki meşgulüz.
12: Bu durum beni ilgilendirmiyor.
0: Tabii ki ilgilendirir.
12: Beni hiç alakadar etmeyen lanet olası işlerinin sebebiyle
0: bugün eleman
12: bu kadar uzun süre
0: var.
12: Bu lanet yerde meşgul
13: ediyorum.
0: Alo.
12: Beni duyuyor musun? Neden telefonu kapatmıyorsun? Evet. Seninle konuşuyorum dostum. Duydun mu? Hey, yüzüğümü buradan alman
0: telefonla
12: gerekiyor.
0: Telefonla konuştuğumu görmüyor
12: Senin
0: musun?
12: Senin telefon konuşmanı dinlemiyorum. Lanet olası telefonunu dinlemiyorum ahbak herif. Oradan beni duyabildiğini biliyorum. Yüzüğümü istiyorum, tamam mı?
0: Telefonla konuştuğumu görmüyor musun? Telefonla konuştuğumu görmüyor musun?
12: Falan umurumda değil adamım, tamam
0: belli
12: mı?
0: Belli oluyor.
12: Bu lanet olası kuyrukta tam 2 saat

0: gel buraya.
1: Senin sorunun ne böyle ha? Söylesene.
0: Söyledim. Söyledim. Derdimi
1: camın
0: söyledim.
1: Camın arkasından saat, çıktım. Şimdi ne olacak? Evet, artık aramızda
0: tamam
1: cam yok.
0: Beni anlıyor musun?
1: Aa, sen bağırmaya başladın. Lanet
0: hiçbir
1: olası
0: şey
1: ben oluyorum.
0: Etmiyor,
1: pekala
0: tamam,
1: anca herif
0: konuşuyorsun lanet olası herif. İşleriniz umurumda bile değil. Hiçbir umurumda değil. Lanet yüzümü geri alamıyorum. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz.
1: Tamam. Burayı terk et.
0: Lanet olası pislik. Çek elini dostum. Ne yapacaksın ha? Yoksa burada herkesin içinde beni dövecek misin? Hadi dostum. Sizi dinleyecek vaktim yok. Onunla kapışmak istiyorum. Onun buraya gelmesini istiyorum, tamam mı?
2: Kapı arkanda, kapı tam arkanda. Arkanda. Defol git buradan hadi. Hadi.
1: Dostum, bana bulaşmak için çok yanlış bir gün seçtin. Sen ve sen. Odama gelin hemen.
3: Güzel, çünkü benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var.
1: Artık sabrım kalmadı.
3: Öyle mi?
1: Bugün ne haltlar yediğinizi bana açıklamanız gerek. Önce sen, hele de sen.
3: Söyle.
1: Günün tamamını kahve molasında harcadın. Sen ne satın
3: kahve
1: alıyorsun?
3: Kahve molası
1: bir
3: mı?
1: Bir parça tahta ve cam satın alıyorsun. Pazarlığın bir saat sürüyor. Ne kadar meşgul olduğumuzu görmüyor musunuz? Bugün size neler oluyor böyle?
3: Sana neler olduğunu söyleyeyim. Bütün gün vezne görevlisi kızlara ulaşmaya çalıştım ve hepsi sana çok sinirli. Ve hatta bana bir daha burada çalışmayacaklarını bile söylediler Seth. Ve bunların hepsi senin suçun.
1: Çalışanlarımızın bizden bir şeyler çalması benim suçum.
4: Kızların gelmemesi.
1: Bu benim suçum mu?
4: Konuşmama izin
1: verecek misin? Hepsi benim suçum mu?
4: Bu senin suçun.
3: Ve bunu senin düzeltmen gerekiyor.
1: Ben çıkıyorum.
5: Brian,
1: bana bir iyilik yap. Kızları ara, onları artık arama yapmayacağımızı söyle. Yarın hepsi burada olsun.
0: Anlaşıldı.
3: Ne yani? Kendin söyleyecek cesareti bulamıyor musun?
4: Umalım bu kızlar işe geri dönsünler Seth.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in kalbinde kentin en büyük ve en kirli ikinci el dükkanı.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada müşteriler hemen nakite kavuşuyor.
1: Sattım.
0: Ve bazen de akıllarını yitiriyorlar.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Ay. Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarından.
2: Burada çalışanları sinirlendirip bir pislik gibi davranmak dışında ne yaptığını sanıyorsun?
0: Bir kardeş kavgası.
3: Yaptığını gördüğüm tek şey müşterileri korkutup kaçırmak.
2: Burada bu işi yapmayı bilen tek kişi sensin sanıyorsun, öyle değil mi?
0: Sonucuysa fena.
4: Evet.
3: Harika fikrim bu muydu?
2: Bundan iyisini mi yapacaksın Seth? Kanıtla. Buraya neden çıkacakmışım?
0: Yoksa Seth fazla mı ileri gidiyor?
2: Aman tanrım. Sen tam bir pisliksin Seth.

0: Bunun için ne kadar istiyorsun? 70-40 50. Tamamdır. İyi günler.
1: Borç departmanı. Şunu imzalayabilir misin?
2: Geldiğiniz için sağ olun hanımlar.
1: Geldiğimiz için şanslısın.
3: Oo. Suçlularmış gibi kızların üstünü aramaya kalktıktan sonra işe gelmeleri resmen Seth'in şansı. Aa, aman da aman, kim işe gelmiş? Kızlar işe geldiği için çok şanslısın, farkında mısın Seth? Aa, kızcağızlar kalkmış. Yüzüme kapıyı çarpman çok olgunca.
2: Ne istiyorsun?
3: Burada çalışanları sinirlendirip bir pislik gibi davranmak dışında ne yapıyorsun sen?
2: Sen ciddi misin?
3: Evet.
2: İnternet işlerini yönetiyorum. Bu da buradaki herkesten...

0: daha çok işlem yaptığım anlamına gelir. Bu ne demek biliyor musun? Daha çok para kazandırıyorum.
1: Oo, her şeyi Kral Seth yapıyor.
0: Geçen ayın satışlarını biliyor musun sen?
1: Evet.
0: O zaman düşüş olduğunu da biliyorsundur. Bu yüzden yeni pazarlama teknikleri geliştirmem gerek.
1: O kadar senlik bir davranış ki burada bu işi yapmayı bilen tek kişi sensin sanıyorsun değil mi Seth?
0: Yaptığını gördüğüm tek şey müşterileri korkutup kaçırman.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Önceden buradaydım ve senden sonra da burada olacağım. Sakın burada bu işi yapmayı bilen tek kişi sensin zannetme Seth.
0: Çıkarken kapıyı kapamayı unutma.
1: Evet, tam olarak böyle bir şey arıyorum. Bugün getirebilir misiniz? Eğer Seth buraya müşteri çekmeyi bilen tek kişinin kendi olduğunu sanıyorsa anlaştık. Hayal kırıklığına uğrayacak. Teşekkür ederim.
2: Merhaba, nasılsın bakalım?
3: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim, ben Les.
3: Josh.
2: Josh?
3: Bugün para almak
2: istiyorum. Nerelisin?
3: Dallas.
2: Dallas, Detroit'te ne yapıyorsun?
3: Çalışıyorum, ev bulmam gerekiyor.
2: Üstüne çok bir şeyler soğuk giymen lazım. Ne getirdin?
3: Büyükannemin verdiği bir saat.
2: Hı-hı. Ne kadar istiyorsun?
3: Bana 500 gerekiyor.
2: Sorun şu ki bunun dışı yalnızca paslanmış çelik. Şöyle bakarsan... Şunları görüyor musun? Renk değişiklikleri var.
3: Görmüyorum.
2: Etrafındaki renkli metal bakıra dönmüş. Görmüyor musun?
3: Hayır. Altın görünüyor.
2: Altın değil. Bağlantıların arasındaki çubuklar altın kaplama. Altın kaplamalar aşınmış. Saatin hiçbir değeri yok. Ben bunu alamam.
3: Hiçbir şey veremez misin?
2: Üzgünüm.
3: Ne yaptığını bilen biriyle görüşebilir miyim?
2: Benimle görüşebilirsin. Açıldığından beri buradayım çünkü buranın sahibiyim.
3: Müdürün yok mu?
2: Benim.
3: Les, işimi mahvediyorsun dostum. Bu hafta kendime bir ev bulmam gerek.
2: Anlıyorum ama saatin hiç değeri yok.
3: Değerli bir saat.
2: Boynundaki zincir rehin bırakmaya ne dersin?
3: Bu tam bir saçmalık dostum. Ben 500 dolarlık saatimi rehin bırakmak istiyorum.
2: Kuyumcumla bir görüşeyim.
4: Buyurun efendim.
2: Buyur, bu arkadaş ömrünü bu işe vermiş biri. Bu saate 500 dolar istiyor, ne diyorsun?
3: Bu ahmak bu işi bilen biri mi?
2: Ben olsam böyle konuşmazdım. Biz seninle böyle konuşmuyoruz.
4: Bu saat için ne kadar istiyorsun?
3: 500 istiyorum.
4: Olmaz.
3: Saçmalamayı kesin. Burası şehrin en berbat rehin dükkanı. Burası rezalet bir yer. Bana eşyamı verin çabuk. Girip onu yerden alacaksın.
2: Yoksa ne olur? Beş para etmiyor ki.
3: Lanet olsun. Sana da lanet olsun.
2: Sana lanet olsun. Çıkar şunu
4: gidelim
2: buradan.
4: Gidelim dostum. İyi günler beyefendi. İyi
3: bırak
4: günler.
3: Bırak beni. Ne haliniz varsa görün.
4: İyi günler bayım. Hadi güle güle. Hadi.
3: Lanet olsun size.
4: Evet dostum.
3: Bana malımı öyle geri vereceksiniz. Evet, bana ne istiyorsam onu vereceksiniz. Çek şu
4: hadi
3: pis ellerini üstümden.
4: Hemen çık git buradan ve bir daha da gelme.
3: Bana malımı verin.
4: İyi günler
3: lanet
4: bayım.
3: Lanet olası pislikler.
4: Sana iyi günler.
3: Sen var ya, tam bir pisliksin.
4: Evet. Ama kazanan da bu pislik oldu, değil mi?
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim minnettarım. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Size ne kadar teşekkür etsem az. Teşekkür ederim. Harikasınız.
5: Sağ ol.
1: Harika görünüyor.
5: Tamam, teşekkürler.
1: Sağ olun arkadaşlar. Umarım adamların yaptığı şey işe yarar ve Seth'e dersini verebilirim. Merhaba.
0: Ne oldu Ash?
1: Dışarı gelebilir misiniz?
2: Baksana nasıl gülüyor.
1: Hadi dışarı gel. Üstüne de bir şey al.
2: Bizi dışarı çıkardın da olduk.
0: Evet, ne
2: oldu şimdi?
0: Ne? Ne?
1: Şuraya bakın.
0: Oh my. Aman tanrım. Harika fikrim bu muydu?
1: Evet buydu. Canavar fırsatlar.
2: Bu ne şimdi?
1: Seth burayı işletmeyi bilen tek kişi kendi olduğunu sanıyor. İşte benim pazarlamam.
0: Yapma, şuna bir baksana. Kötü
1: çok
0: olduğunu
1: tatlı
0: görmüyor musun?
1: Sen ne dediğini bilmiyorsun. İşe gelirken önünden geçtiğim araba galerilerinin tepesinde hep bunlardan oluyor. Müşteri çekmelerini sağlıyorlar ve yıllardır olan şeyler.
0: Şu tabelaya bak. Canavar fırsatlar. Canavar fırsatlar ne anlama geliyor ki?
1: Büyük fırsatlar. İnsanların gözü buna takılacak.
0: Çok küçük yazılmış, onu okuyamazlar bile.
2: Bir yerin çatısında dev bir goril varsa bu elbette dikkat çekecektir.
1: Bak, herkes bakıyor, şuraya bak.
4: Bu da ne?
1: Canavar fırsatları beğendiniz mi? Goril nasıl olmuş?
5: Evet.
1: Bak, gorile bayıldılar.
0: Gösterdiğin müşteriler zaten içeri girmek üzere olanlardı.
1: Daha iyisini mi yapacaksın Seth? Kanıtla.
0: Tamam.
2: Harika bir iş çıkarttın. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: O şeyin çatımızda olduğuna inanamıyorum. Utanç verici. Bana bir iyilik yap da şu saçmalığı çatıdan indir.
1: Merhaba.
2: Merhaba Berlaz.
6: Merhaba.
1: Memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Memnun
2: oldum.
1: Merhaba. Ben de işte.
6: İlk yardım mankenleri getirdim.
2: Bunları nereden buldun?
6: Bir evde bakım şirketinde çalışıyorum. Bunları şirkette çalışanlara eğitim verirken kullanmak için alıyoruz.
2: Bunlar hiç kullanıldı mı?
6: Kullanıldılar. Neredeyse 2 yıldır hiç kullanmadık. Son kullandığımızda çalışır durumdaydılar.
1: Peki ben bunların çalıştığını nereden bileceğim? Çünkü her mankene ağzımı sokacak halim yok, öyle değil mi?
6: Onları test edemem.
2: Hiç suni teneffüs yaptın mı?
7: Evet, yapmıştım.
1: Bunları test etmem mümkün mü?
7: Olur.
2: Burayı bir dezenfekte edelim. Tamam, hadi bakalım. Evet, yolu açalım.
1: Göğsü şişti mi?
2: Evet.
7: Göğsü şişti.
1: Bu iş hoşuna gitti. 10 kere yap demedim. 1 kere dener misin dedim sadece.
2: Vay canına.
7: Nefes al. Nefes. Nefes. Ben biraz hızlı yaptım. Arada bir zaman olmalıydı.
2: Anlıyorum. Pekala. Sadece göğsü inip kalkacak mı, ona baktık.
1: Ne kadar istiyorsun?
0: Gerçekten ilk yardım mankenleri mi alacak?
6: İnternette tüm seti $1,200 sattıklarını gördüm.
2: Anladım. $100 az veririz. Bir de hepsine bunun ağzı değdi.
6: 150 olmaz mı?
2: 100 olur mu?
1: Bunlar 2 yıllık şeyler. Bence adil bir anlaşma.
6: Tamam.
2: Teşekkürler.
6: Sağ ol Les.
1: İlk yardım kiti $100 alındı.
0: Onları satabileceğimizi düşünüyorsa gerçekten ahmak.
2: En azından Rick bu akşam randevu ayarlamakla uğraşmayacak.
0: Merhaba Emerson. Amerikan mücevherattan Seth. Yardımın gerekli. Dükkana çok müşteri çekmenin kesin bir yolunu biliyorum. Bir gecede hazırlanması gerek, yapabilir misin? Saksıyı çalıştırdım ve Ashley bana meydan okuduğuna pişman olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.

0: televizyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Staş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu sarı kolanın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
17: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
18: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
9: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gördüm ki gorilimi kaldırtmışsın. Şu parlak fikrini ne zaman öğreneceğiz?
1: Telaşlanma, geliyor.
2: Bu kadar yetmedi mi? İşinizin başına dönün.
1: Evet, hadi çalışalım.
2: Yeter.
3: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Hey hey, affedersiniz. Ashley. Hey, baksana. Şu hanımefendi nerede? Buranın sahibinin kızı mı ne? Ashley. Onun dışında kimseyle konuşmak istemiyorum. Ashley.
0: Bugün müşterilerin nesi var böyle ha? Merhaba.
5: Merhaba.
0: Nasılsın?
5: İyiyim.
0: Ben Ashley. Nasıl yardımcı olabilirim?
5: İsmim Patrick. Bu antik Afrika çalgısını satmak istiyorum.
0: Çok iyiymiş. Bunu nereden buldun?
5: Babam birkaç yıl önce safariye gitmişti ve gelirken Afrika'dan bunu getirmişti. Maalesef babam vefat etti.
0: Üzüldüm.
5: Cenazeler maliyetli, o yüzden biraz paraya ihtiyacım var. Zaten öylece duran bir şeydi. Birine satarsam, alıcı bulursam gerçekten faydası dokunacak diye düşündüm.
0: Peki ne kadar istiyorsun?
5: Geldiği yeri ve antika olduğunu göz önüne alırsak $400 olabilir bence.
0: Bu biraz yüksek.
5: Müzeli kaliteye sahip ama.
0: Kaç yıl önce getirmişti?
5: Sanırım 20 yıl kadar oldu, muhtemelen bundan da eskidir. Bakınca zaten anlaşılıyor. Demek istediğim, antika bir eşya gördüğümde hemen anlarım.
0: İnsanlar bunu çalıyor, müzede sergilemek için almıyorlar, biliyorsun bunu değil mi?
5: Diğer eşyaların burada durduğu kadar, durursa satılana kadar antik olacağına eminim.
0: Hayır, öyle olmuyor. Bu davulları az çok biliyorum. Bu kısmı ağaç oyması ve derisi de keçi derisi. Senin söylediğin kadar eski olduğuna inanmamamın nedenine gelirsek, şurasındaki ipe bir bakarsan o ipin çok yeni olduğunu göreceksin.
5: Belki Afrikalı bir kadın eliyle örülmüştür. Olamaz mı?
0: Eğer o kadar eski olsaydı böyle temiz görünmüyor olurdu. İnan bana, çok temiz bu.
5: Tam olarak ne veririm diyorsun?
0: Bunu $35 alabilirim.
5: $35 mı?
0: Evet.
5: Bu Afrika antikasına öyle mi?
0: Bu antika falan değil.
5: Peki acaba $350 olmaz mı?
0: Benim verdiğim fiyattan çok uzaktasın sen.
5: En az 300'e ihtiyacım var. Tekrar Kuzey Michigan'a dönmem gerekiyor. Eve gitmek için de paraya ihtiyacım var.
0: Senin için yapabileceğim şey bu.
5: $35 benim arabamla lanet Detroit'in batısına gitmeme bile etmez.
0: Pekala, birincisi ben seninle böyle konuşmuyorum.
5: Seni görünce bana yardım edebileceğini sandım ama cadılık yapacağını tahmin etmeliydim.
0: Ciddi misin?
5: Evet. Herkes Amerikan mücevherattaki eşlerinin bir cadı olduğunu çok iyi biliyor.
0: Sen kendini ne sanıyorsun da benim dükkanıma gelip benimle böyle konuşuyorsun? Al şu davulunu. Bunu istemiyorum.
5: Umarım belanı bulursun. Bu saçmalık.
0: Öyle mi?
5: Bu ne olacak ha? Bu saçmalık. Ben bu davula $300 istiyorum, yoksa hiçbir yere gitmem.
6: İkile buradan adamım.
5: Bu saçmalık.
6: Hadi.
5: Lanet olsun. Hepinize lanet olsun. Evet. Hadi gel de dışarıda konuşalım.
6: Hadi çık.
5: Yere bassın dükkanınız.
0: Hey!
5: Defol git.
0: Davulunu unuttun. Dur orada.
5: Hayatının en uzun yürüyüşünü yapmış olmalısın. Davulumu ver de buradan gideyim.
6: Hemen buradan uzaklaş dostum.
5: Bırak bu işi.
0: Sen büyüdüğünde bu işi bırakırım,
5: bırak bu
0: emin
5: işi,
0: ol.
5: Cadı. İşi bırakmalısın.
6: Bu çocuğun canını yakacaktım.
0: Hangi gezegenden fırladı geldi bilmiyorum. Ama dükkanıma gelip bana işi bırak diyor. Amacı neydi bu çocuğun?
7: Nasılsınız?
1: İyiyim. Ben Seth.
7: Steve.
1: Memnun oldum.
2: Merhaba Steve, ben Les. Seni Detroit hangi rüzgar attı?
7: Buraya bazı özel yapım jantlarımı satmak için geldim. 4 tane orijinal özel yapım çok pahalı jantımı getirdim.
1: Bunları nereden buldun?
7: Bunları bir müzayededen aldım.
2: Her türlü araca uyumlular mı peki?
7: Evet ama en az 50 santimlik bir yeri olmalı çünkü bunlar 49 santim.
2: Dönebiliyorlar mı?
7: Tabii ki, hareketleri gayet iyi.
2: Çok havalılar. Üstlerinde kocaman dolar işareti ve büyük kristaller var. Detroit'te birçok insan böyle şeylere
1: Peki,
2: bayılır.
1: Peki ne kadar istiyorsun?
7: $600 diye düşündüm.
2: Neden $1000 demiyorsun?
1: Ben 2000 diyecektim.
2: 3000'e ne dersin?
1: 5000'e ne dersin?
7: Yeni durumda oldukları için $3000 ederler.
1: Bu jantların bu kadar pahalı olacağını mı düşündün? Jantların piyasası iyidir ama bunların kenarında sahte elmaslar var. Bunlara uyacak özel lastikleriniz olmalı. Hayatta $600 vermem.
2: Dürüst olmak gerekirse asla o kadar
1: evet, etmezler.
2: Havalı görünüyor, doğru. Bunlar için ne kadar istiyorsun cidden?
7: Siz ne verirsiniz?
2: 600 olmaz. Bu konuda ısrarcıysan anlaşmaya varamayacağız.
1: $40.
7: 40 mı? Hurdaya versen bundan daha fazla alırım. 200 verin bari.
1: Olmaz.
2: 50 diyeceğim.
7: Bana $100 satış payı verin.
2: Sana $60 satış payı versem ne olur?
7: $70 verin. Hadi. Sadece $10.
2: Vereyim mi?
1: Nasıl istersen. Dükkan senin dükkanın.
2: Anlaştık. Sana $70 vereceğim. Harika. Şu adamı takip
1: Anlaştık.
2: Et.
1: Anlaştık. Teşekkür ederiz.
0: Merhaba.
8: Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
8: İyiyim.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sadece öyle bakınıyorum.
0: Tamam. Aradığın bir şey var mı? Birçok gümüşümüz indirimde.
8: İndirimimi istiyorum.
0: Ne indirimi?
8: %20.
0: Neden bahsediyorsun?
8: Buradan çıkmanı istiyorum.
0: Bu da ne demek?
8: Ben sana defol, git diyorum.
0: Ne demek istediğini anlamıyorum. Neler olduğunu anlamıyorum. Başka bir müşteri daha benim işten çıkmamı mı istiyor yani?
8: %20 hakkımı istiyorum. Çık, git.
0: Hemen o çeneni defol, kapa. Git. Hey! Sen kimsin de dükkanıma gelip benimle böyle konuşuyorsun ha?
8: Gitmiyor işte.
0: Şu lanet çeneni kapa artık.
8: Buradan çıkman gerekiyor.
0: Öyle mi?
8: Çık.
0: Yoksa ne?
8: O sana yardım edemez.
0: Yoksa benden korkuyor musun?
8: Pisliksin.
0: Pislik olan bence sensin. Sen resmen arızalının tekisin. Buradan çıkması gereken tek kişi yine sensin.
8: Sana çık git dedim.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Hemen dükkanımdan çık.
8: Hiçbir yere gitmiyorum.
0: Öyle mi?
8: Bu lanet olası indirimimi
0: Kapıyı
8: istiyorum.
0: Kapıyı görüyor musun? Kapıyı görüyor musun?
8: Defol git. Kimse Gidelim beni dışarı atamaz yürü. Tamam mı? Bırak beni.
0: Çıkış oradan. Sonra görüşürüz tatlım.
8: Sen bir pisliksin.
0: Sen defol buradan. İstifa et.
8: Umarım batarsınız. Umarım batarsınız.
0: Adamı gördün değil mi? Bu da neydi şimdi?
1: Benimle gel. Kırmayın beni. Montunuzu alıp gelin.
2: Ne oluyor?
1: Giyin
0: Nereye
1: işte.
0: Nereye gideceğiz? Ne oluyor?
1: Beni izleyin.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Görürsün.
0: Buraya neden çıkacakmışım?
1: Hadi. Gel.
0: Aman Tanrım.
1: Pazarlama tekniği dediğim böyle olur. Verdiğimiz ödül çok büyük, kocaman. Kilometrelerce öteden görünüyor. Her gün binlerce ama binlerce insan bunun önünden geçecek.
0: Sen tam bir pisliksin. O kadar pislik bir insansın ki.
2: Bence komik değil. Hatta hiç komik değil. Resmen kulaklarım dondu, ayaklarım buz kesti.
1: Bence harika oldu. Hem bir sürü insan dükkana gelecek hem de bu insanlar kız kardeşimin sinirlerini bozup duracak.
0: Çok sinsi bir hamle yaptın ve babamın parasını boş yere harcadın Seth.
1: Bence buna değer. Herkes için karlı bir iş.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Ne?
0: Hiçbir yere gitmiyorum.
2: Ashley ve Seth küçüklüklerinden beri birbirleriyle uğraşıp dururlar. 30 yıl geçti. Değişen hiçbir şey yok. Ashley ve Seth'in arasındaki savaş asla bitmiyor. Hep kızışıyor.
0: Çok kötüsün.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Hadi ben kaçtım. Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
2: Anne ya.

0: Dyson Hushjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
1: Burası tavuk

0: geldin.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Yayındayız arkadaşlar. Neyiniz var gösterin.
1: Programımızda bu bölümde.
0: Benimle acilen Revel Plaza Marina'da buluş.
1: Billy bir mekan sahibine hem işletmesini...
2: Garsonumuz nerede?
1: Hem de evini kaybetmemesi için yardım...
0: Buranın üstünde mi yaşıyorsun?
3: Evet.
0: Peki lokantayı kaybedersen ne olacak?
3: Gidecek başka bir yerim yok.
4: Fakat çok sıkıldım.
1: Disiplinsiz personeli...
0: Çok beceriksiz.
4: Orta pişmiş istemiştim. Bu az pişmiş.
0: Az önce ne dedi o?
3: Gördüklerime inanamıyorum.
1: Ve aralarındaki muhtemel bir hırsızla...
0: Kadın seni soyuyor Deni. Onu hemen buraya çağır ve diğerlerine ibret olsun.
1: Willie'nin yardımıyla bile bunu başaramayabilirler.
3: Sırf benden değil, iş arkadaşlarından da çaldığının farkında mısın?
1: Acaba bu yerli duayen Willie'nin de yardımıyla tarihi lokantasını kurtarabilecek?
0: İki haftadır lokantayı kameralarla gözlüyoruz. Bak neler bulduk.
1: Yoksa her şeyini kayıp mı edecek?
0: Ne zaman gardını indirmeyi düşünsen... Arkadaşlar bunu istismar etmeye kalkıyor. Böyle gitmez.
1: Karşınızda Willie Deagle.
0: Memnun kaldınız mı?
1: New York'taki başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
0: Dur sana kapıyı açayım. Servisimiz dünyanın bir numarasıdır.
1: Peki bu başarıyı nasıl yakalıyor dersiniz? Bunlarla. Ekibi 24 saat gözetim altında.
0: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir tarafından lokantacılar...
0: İşe koyulalım hadi.
1: Willie'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Willie tecrübesine hem servis...
0: Onu menü konusunda mutlaka ısınlayın.
1: Hem de gözetim alanlarında...
2: Ah Tanrım.
1: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerinde neler olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
0: Sorunu bulduğumda oraya gider ve lokantacılar... ...lokantalarını hizaya sokmak için tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylerim. Mazeret yok, sızlanmak yok.

0: Nasılsınız? Adım Daniel Murphy. New Jersey Red Bank'te bulunan Danny'nin yerinin sahibiyim. Mekan 1969'da ilk açıldığında ismi Danny'nin İtalyan lokantasıydı. Ama bölgede birbiri ardına İtalyan lokantalar açılınca değişim vaktinin geldiğini anladık. Şu anda temel olarak bir et lokantasıyız. Bifteklerimiz kuru ve dinlendirilmiştir. Hayvanların çoğu ot besinidir.
1: Yeni suşimizi nasıl buldunuz?
2: Muhteşem.
0: Yakın bir tarihte bir de şarap barı açtık.
1: Menüyü görmek ister misiniz?
0: Müşteriler barda yemeği yeğliyor. Bize çoğu kez Red Bank'in Cheers ismini yakıştırıyorlar.
3: Uzun yıllar boyunca Danny'nin mekanı bölgenin en popüler lokantası olmayı sürdürüyordu ama son zamanlarda işler bir hayli bozuldu.
4: Çok sıkıldım.
0: İşler çok kötü gidiyor. Artık promosyon ya da reklam eksikliğinden midir, personelin hatası mıdır bilmem ama durumumuz bu. Maalesef bu haldeyiz.
2: Garsonumuz nerede? Kadın sanki buhar olup uçtu.
0: Bu işi çok uzun süredir yapıyorum. Artık bir şey görmüyorum. Ama bir terslik olduğu kesin.
3: İnternetteki yorumlar genelde müşteri hizmetlerine yönelik. Eleştirilerden en çok nasibini alan kısımsa bar ve bar personeli. Danny için işletmesi sırf bir lokanta olmanın çok daha ötesinde.
0: Danny'nin yerini kaybedersem bütün hayatım mahvolacak. Üst katta yaşıyorum. Burası hem işim hem de evim. İflas edersem evsiz de kalırım. Ve bundan çok korkuyorum.
3: Kaybedeceği çok şey olan Danny...
5: Benimle acilen River Plaza Marina'da buluş.
3: Hemen Willie'den yardım istedi.
5: Deniz, neler oluyor?
0: Burayı 44 senedir işletiyorum. Çok çalışıyorum. Ama olması gerektiği kadar kazanamıyorum.
5: Tamam. Sence temel sorunlar ne? Satışlar neden düşmüş? Müşteriler neden kaçıyor? Söyler misin?
0: Bilmiyorum. Ama bir sorun olduğu kesin.
5: Tabii.
0: Bu yüzden
5: yani sana... hesaplar tutmuyor, işler aksıyor ve eksik var.
0: Bu işi sen de bilirsin. Yani 44 senedir personelimi izlerim. Milleti içerken falan çok yakaladım.
5: Belki de bir şeyler eksiliyordur. Seni kimsenin soymadığından emin misin?
0: En büyük sorunum da bu zaten. Herkese güvenirim.
5: Lokanta işi güvenin olduğu bir iş değildir. Bu iş güven işi değil, hesap sorma işidir, doğru mu?
0: En kötü huyum da
5: bu. Üzülmedin, bu işin iç yüzünü çözeceğiz.
3: Danny'nin zor durumdaki işi ve evinin tek umudu olduğunun bilincinde olan Willie vakit kaybetmeden işe koyulup Danny'nin et lokantası ve barının
5: burayla başlayalım.
3: Her yerine kameralar kurduruyor.
5: Barı kapatacağız.
3: Ve Danny'nin üst kattaki dairesinden izlemeye koyuluyor.
5: Evet çocuklar, yayına başlayın. Karşılama, ön kapı, mutfak, yemek salonu, her yeri izliyoruz. Nasıl? İyi mi? Pekala, gidip Danny'yi çağırayım. Evet, mekanı tamamıyla gözetliyoruz. Sıra izleyip tespitte.
0: Vay canına. Ofisime ne
5: güzel
0: oldu öyle?
5: Şöyle otur. Geç otur Danny, hadi. Öncelikle asli personeli gözleyip nasıl çalıştıklarını görmek istiyorum. Daha sonra ekipten birilerini gönderip onları sınayacağım. Ve sonunda Danny ile personeli toplayıp sorunlarla yüzleştireceğiz. Demek 44 yıldır bu binanın sahibisin ha Danny?
0: Aha.
5: Red Bank deyince neden Danny'nin yeri akla geliyor anlıyorum. Buraların duayenisin.
0: Aslına bakarsan öyle.
5: Yani
0: o kadar eskiyiz ki bilmeyen
5: tam
0: yok.
5: Tam 44 yıl, sen bir efsanesin. Gerçekten. Ama işin zor durumda ve toparlamaya çalışıyorsun. Peki işler yolunda gitmez ve kapatırsan ne olacak?
0: Ölürüm. Bu sektörde tanıdığım kim varsa her bırakan geri dönmeye
5: çalışır. Peki hala Danny. Tamam. İşi açık tutmak için ne yapabiliriz? Hadi bir görelim. D kamerasına geçin.
6: Burada kartımı kaybettim. Biri yaklaşık yarım saat önce bana yanlış kredi kartı vermiş. Bunu vermişler. Buradan bilmiyorum ama bana bunu vermiş.
2: Nerede oturuyordunuz? Buralarda mı?
6: Tam burada.
2: Tamam, biraz bekleyin. Affedersiniz.
5: Bu kim?
0: Onun adı Angela ve yaklaşık 6 aydır bizimle. Onu işe departman müdürü olarak aldım.
5: Tamam.
2: Bulamadım sanırım, çıkmış. Fatura yanınızda mı?
6: Bu kişi şu anda burada mı?
2: Hayır, değil. Umarım hemen döner. Bu arada sizin bilgilerinizi not edeyim.
5: Adam doğrudan Angela'ya yöneliyor. Biri kredi kartlarını karıştırmış.
2: Bir dahaki gelişinizde içkiler bizden. Kusura bakmayın. Durumu çözer çözmez sizi arayacağım. Çok affedersiniz.
5: Bak, müdürün durumu derhal çözdü. Çok iyi bir kişiliğe sahip. Psikolojiden de anlıyor. Çok iyi bir iş çıkarıyor.
0: Evet.
5: Pekala. D kamerası. Barın ardındaki kim?
7: Elbette. Keyfine bak.
0: Bu Pam. O iyi biridir. İçkilerden iyi anlar.
7: Şahane bir dil uçum var. Denemek istersiniz.
2: Olur.
7: Tamam.
5: Kaç tane barmaid çalışıyor?
0: Cuma, cumartesi 3, diğer günler 2.
5: Büyük bir bar. İnsanlar yiyip içip oturmaya geliyor. Tamam. Şimdi de E kamerasına bakalım. Bu da diğer barmaid'in. Adı ne?
8: Green Meanie'den bir tane daha. Kesinlikle öyle.
0: Bu da Shannon.
5: Shannon mı?
0: Evet, Shannon. Coşkulu biridir. Müşterileri güldürür. Çok sevilir. Bir senedir burada çalışıyor.
5: Bir sene.
8: Nasıl gidiyor çocuklar?
2: Sağ olun, iyiyiz.
4: Sushi nasıl?
8: Çok güzel.
2: Gerçekten.
8: Evet, buranın sushisi müthiş bir şey.
5: Çok. Şunun üslubuna bak. Müşterinin önünde ne biçim konuşuyor?
6: Sushi'yi çok seviyor galiba.
2: Buraya hiç gelmemiştim. Kadın küfrü basıverdi.
0: Evet, arada bir böyle kelimeler kullanıyor. Müşteri buranın suşisi nasıl falan dediğinde şahane deyiveriyor ama kimse şikayet etmiyor.
5: Çünkü kadın ekmek parası için burada. Boş ver ne olacak diyorlardır. Ama bir daha gelmeseler yeridir. Yani mekanı eleştirirken ne biçim yer burası diyebilirler, öyle değil mi?
0: Evet.
5: Tamam, hey kamerasına geçelim. Yemek salonuna.
6: Nasılsınız? İyiyim, sağ olun.
8: İyiyim, sen?
0: Bu torunum John.
5: Tamam.
0: 10 senedir bizimle birlikte burada. 14 yaşında başlamıştı. Garsonluk yapıyor, o da iyi biridir. Ama daha ilerleyesi de yok gibi görünüyor.
8: Bir şey sorabilir miyim? 6 dolarlık tabak diyor. Nedir bu?
6: Mutfak böyle yazdırıyor. Makarnayı ayırınca böyle oluyor.
8: Sırf tabağı ayrı koyunca
6: yani,
8: 6
6: evet.
8: dolar mı oluyor?
6: Çünkü her birinden biraz daha fazla veriyorlar.
8: Keşke önceden bilseydim. Ayırmamalarını isteyebilirdim. 6 dolarım da cebimde kalırdı. Değil mi?
5: O hesaptaki kalem nedir? Tabağı paylaşmadıkları için 6 dolar verdiğini söylüyor. Menüde öyle mi yazıyor? Garsonlar bunu önceden söylüyor mu? Fazladan para kesiliyor deniyor mu? Şikayet ederlerse o 6 doları kesemezsin. Müşteriye fazladan masraf tutar demezsen o parayı kesmeyi hak etmiyorsundur. Bakalım senin torunun ne yapacak?
0: Doğru.
8: John, bunu faturadan çıkarabilir misin lütfen?
6: Ben, evet, ne yapabileceğimi bir bakayım.
8: Tamamdır, çok teşekkür ederim.
5: Şuna bak, mutfağa gidip daha çok sorun çıkarıyor. Adamlar yemek yapmaya çalışırken rahatsız ediyor.
9: Büyük baban olsa o parayı almazdı.
5: 10 yıldır çalışıyormuş, bu işi anında çözmeliydi.
0: Evet.
5: Tamam, F kamerasındakine bakalım.
8: Pekala.
0: Bu Lori.
5: Pekala. Lori'nin görevi ne?
0: O bir garson.
2: Teşekkür ederiz.
5: İşte ne yapıyor? Lokoş Martinliler değil mi? Ama üstünden avuçlayıp verdi. Bu iğrenç. Sapından tutmalıydı. Parmaklarını değdirdi.
8: Oh. Aa, aman tanrım, özür dilerim. Affedersiniz, çok üzgünüm.
9: Bu ceketi daha yeni almıştım.
5: Şuna baksana, beceriksiz biri bu. Adamın her yerine döktü. Bak. Akla ziyan. Olacak şey değil.
0: Ben...
5: Garsonların müşterinin üstüne başına döküyor. Barmaidlerin küfrediyor. İnsanları her fırsatta ufak çaplı soyuyorsun. Ve daha yeni başlıyoruz. Personelin şimdiden bu kadarını yaptıysa kim bilir daha neler göreceğiz. Deni, milleti hizaya sokmamız şart. Daha iyi sistemlerin ve sağlam bir felsefen olmalı. Yani temel şeyler bile eksik. Sana yardım şart. Bana eskiden beri işler böyle diyorsun. Hatta burada yaşıyorsun ama belli ki bu gemi yürümüyor. Böyle giderse evsiz kalacaksın. Red Bank sensiz ne yapacak söylesene. Tam 44 yıldır tarihin var. Buranın geleneğini işlemişsin. Şuna bak Deni, hadi.
10: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
10: Evet, oldukça büyük bir barım var. Böyle bir bar darphane gibidir.
11: Evet.
10: Ama eleştirilerden anlaşıldığı üzere müşteri hizmetlerinde büyük sorunlarım var. Bar personelinin tamamı yemekleri biliyor mu söyle?
11: Evet.
10: Satabilirler mi? Tamam. İçeri ekipten iki kişi göndereceğim. Chris ve May. Barda oturup Shannon'a menüdekileri soracaklar. Bakalım ne yapacak? Evet. Chris, May içeri girin. Barda oturun, Shannon'ın yanında duracaksınız, tamam mı?
12: Sanırım biz şöyle geçelim.
13: Buyurun. Nasılsınız bu akşam?
12: İyidir.
13: İyiyiz. Size ne vereyim?
12: Bir dört martini. Çok kuru bol zeytin sulu
13: olsun. Bana da aynen canım, ama zeytin suyu çok olmasın. Tamam.
12: Yine alabilir miyim lütfen?
13: Tamam.
12: Sağ ol.
13: Buyurun.
14: Şuna baksana.
10: Yengeçli börekte ne var, nasıl yapılıyor diye sor.
12: Yengeçli börekte ne var?
13: Tüm malzemeler mi?
12: Evet.
13: Yengeç kesin var. Yengeç, hamur, sanırım biber ve çeşinde var. Alerjiniz falan mı var?
12: Glutene var da.
13: Evet, o kesinlikle var. Glutensiz değil. Kesinlikle glutensiz değil.
10: Frutti di mare'de ne var diye sor.
14: Peki bunda, buna kesin dilim dönmez.
13: Frutti di mare mi? Aha, bir çeşit makarna. Acı domates soslu, deniz ürünlü makarna.
14: Ne çeşit deniz ürünleri?
13: Karides, eskalop ve sanırım kalamar.
14: Karides, eskalop, kalamar.
10: İyi biliyormuş. Şimdi de acı tatlı karides nasıl yapılıyor diye sorun. Sonra da en sevdiği yemeği sorun.
14: Acı tatlı karides ne? Nasıl yapılıyor?
13: Güzeldir. Tempura tipi biralı bir hamuru var. Hamura bulanıp kızartılıyor.
14: Tamam.
13: Üstüne acı tatlı sos dökülüp salatalık salatası üstünde servis ediliyor.
14: Tamam. Senin en sevdiğin hangisi?
13: Burgerler çok lezzetlidir. Hamburger sever misiniz bilmem ama çok iyidir.
10: Tamam, menü bilgisinden geçti.
13: Tamam, önce sarmayla salatayı, ardından suşiyi mi istersiniz? Öyle mi gelsin?
14: Evet, tamam. Evet tabii. Arka taraf çok gürültülüymüş.
10: Bu müzik nereden geliyor? Bu ne böyle?
14: Çok gürültülü.
13: Mutfaktan
14: nereden
13: galiba.
14: Nereden geliyor, mutfaktan mı?
10: Mutfaktaki müzik de ne? Neden mutfakta çalıyorlar? O kadar gürültülü ki duymayan kalmadı. Ne bu? Sen varken de çalıyorlar mı?
11: Yani bunu bilmiyordum. Hiç görmemiştim gerçekten.
10: Müziğin nereden geldiğini sor.
12: Müzik mutfaktan mı geliyor?
13: Affedersiniz?
12: Müzik mutfaktan mı geliyor?
13: Evet.
10: Rahatsız olduğunu söyle ve biraz kısmalarını iste.
12: Biraz kısmalarını rica edebilir miyiz lütfen?
14: Yani?
13: Mutfaktakileri mi?
12: Ne bileyim,
13: sadece
12: biraz
13: sadece biraz eğleniyorlar.
12: Anlatamadım.
13: Mutlu şefin yemeği bir başka olur dostum.
10: Menüdeki performansı şahaneydi ama buna tutumunu beğenmedim. İnanılmaz bir şey.
14: Şef yemeğimize bir şey mi yapar diyor?
12: Sanki öyle dedi değil mi?
10: Şaka mı bu? Bu mekanı kim yönetiyor? Şefler çalışırken mutfakta müzik açabiliyorlar mı? Bu arada umarım yemeğe de bir şey yapmaya kalkmazlar Deni. He? Öyle bir şey yapabilirler mi Deni? Söylesene. He? Hadi söyle.
11: Onunla da konuşmam gerekecek.
10: Deni, şüphesiz bardaki müşteri hizmetleri üstünde epey çalışman gerekecek. Şimdi içeri çok zor bir müşteri göndereceğim. Bunu idare edebilirlerse herkesi edebilirler. Bakalım ne yapacaklar? Bunu göreceğiz birazdan. Devam et Rich. Git barda otur.
12: Buraya mı?
10: Ondan bir dirty martini ve orta pişmiş bir burger iste.
14: Merhaba, nasıl gidiyor?
12: Nasılsın?
14: İyi.
12: Bir dirty martini alayım.
14: Evet.
12: Menüyü de rica edebilir miyim?
14: Tabii. İşte geldin.
12: Bir de klasik cheeseburger alayım.
14: Nasıl pişsin?
12: Amerikan peynirli, orta pişmiş tamam. Olsun lütfen.
14: Hemen geliyor.
12: Teşekkür ederim.
10: Martini'yi beğenme. Yeterince zeytin sulu değil de. Geri
14: evet.
10: Gönder.
12: Affedersiniz. Yeterince zeytin sulu değil.
14: Tamam.
12: Daha koyabilir misiniz lütfen?
14: Biraz daha mı?
12: Evet.
14: Tamam, hallederiz.
12: Evet, ısmarladığım
14: elbette.
12: Gibi. Peçete de alabilir miyim?
14: Elbette.
10: Az önce ne dedi o? Şunun konuşmasına bak. İnanılmaz.
14: Tamam. Bir de bunu dene.
12: Tebrik ederim. Bu sefer tam tuttun.
14: Daha ya. Güzel.
12: Evet. Siparişim oluyor mu?
14: Evet.
12: Teşekkür ederim.
14: Rica ederim. Affedersin. Bu adam beni öldürüyor.
13: Bir tarafına zeytin yeridir.
10: Buna inanamıyorum.
14: Aa, buna daha büyük gerekiyor. Ayağım mesela.
10: İğrenç bir şey. Barın ardından ne sohbetler dönüyor.
11: Gördüklerime inanamıyorum.
10: Bak, Shannon da Pam de saçma sapan konuşuyor. İkisi de küfrü basıyor. Hem de müşteriye küfrediyorlar. Ya diğer müşteriler bunu duysa ne düşünürler? Söylesene, ne düşünürler? Burası bar, mekanın yüzü. Bu barda 35 iskemlem var. Burası Deni'nin bar lokantası. Her söz önemli.
12: Teşekkür ederim.
14: Teşekkür ederim.
12: Nihayet.
10: Burger istediğim gibi pişmemişti. Çiğ kalmıştı. Hadi, geri gönder.
12: Pardon.
14: Evet.
12: Orta pişmiş istemiştim. Bu az pişmiş.
14: Öyle mi? Tamam.
12: Evet.
14: Bunun için özür dilerim. Şefle konuşacağım.
12: Evet.
13: Yine ne?
14: Orta pişmiş istedim. Pişmemiş bu diyor. Ama değil.
13: O nereden anladın ki? Sadece bir ısırık almış.
14: Yani bunu başımdan savacağım.
10: Uyan artık. Bunları görüyor musun? Bak nasıl ahkam kesiyorlar. Müşteriye küfürler havada uçuşuyor. Evet, adam tam bir baş belası ama personelinin hiç tahammülü yok ve o öfke yangın gibi yayılıyor. Tüm müşterilere aynını yapar bunlar. Buna izin verirsen mekanın tarihe gömülür. Çünkü müşteriler kaçar. Bunlara iyi eleman, insanlar küfürlerini aldırmıyor diyorsun öyle mi? İyi de burası Deni'nin kamyoncu barı mı? Motosikletler nerede? Deri yelek giydirip ellerine birer cop ver. İnsanları pataklasınlar. Bundan kesinlikle sırıta kaldılar. Rezalet. Bak Deni, böyle şeyler oldu mu sırf buraların efsanesisin diye insanlar geri gelmez. Herkese koşamazsın. Senden 17 tane daha yok burada. Burada markanı temsil eden bir sürü kişi var ve işlerini iyi yapmıyorlar. Müşterilerin bu markaya güvenini kaybederse rakiplerine giderler. Bir numaralı sorun müşteri memnuniyetine asla aldırılmıyor. Shannon ve Pam barın ardında müşterilere küfür yağdırıyor. Mutfak desen müşteriye hizmet yerine gönlünü eğlendirmek peşinde. Sırf 44 yıllık şöhretine güvenip de bir mekanı işletemezsin. Kimin umrunda bu? Ancak son yemeğin, içkin, garsonun ya da son ağzı bozuk barmaidin kadar iyisindir. Deni, 44 yıldır bu meslektesin. Yemek yapabiliyor musun?
11: İlk 9 yıl yapmıştım.
10: Tamam.
11: Ama yapabilir evet. Miyim? Evet. Yani mutfağa tamam. Geçip onlar gibi yapabilir miyim?
10: Ben yapabilirim. Hayır. Benimdeki her kalemi pişirebilirim.
11: Hayır.
10: Ama ben mutfakta çalışıp hem de salonda müşterilerle ilgilenemem. Evet. Yani öncelikler var. Ben her pozisyonu belirler ve onları doldururum. Benim bakış açım bu. Çünkü doğru. O zaman insanlar bana daha bir saygı duyar. Benden korkarlar. İşin evet. Her kademesini becerebilirim. Evet. Bu torunun. Değil mi? Başta ona ne yaptırmıştın? Bulaşık mı yıkattın? En dipten başladı değil mi? Yoksa birkaç kademeyi es mi geçirdin?
11: Birkaç kez bulaşık yıkattırmıştım.
10: Evet. Onu en dipten başlatmalıydın. Yeterince bulaşık yıkatıp temizlik yaptıracaktın ki işi anlayacaktı. Şu zamane çocuklar işte. Onu şımartıp çok hızlı yükseltmiş olabilir misin?
11: Bu mümkün.
10: Pekala. Bakalım ne kadar iyi bir garson. D kamerasını zoomlayalım.
15: Buyurun.
13: Bunun içinde et var mı?
15: Olmamalı. Sadece soğanlı ekmek olmalı. Evet, soğanlı ekmek.
10: Bak şimdi, kadın soğan çorbasında ne var diye soruyor.
15: Gidip hemen sorayım.
13: Kötü değil. İçinde ne var? Hemen merak soracağım. Ettim sadece. Evet, küçük parçalar var.
15: Tamam, gidip kontrol edin.
10: Cevap bile vermiyor. Mutfağa gitmesi gerekiyordu. Bu çocuk 10 yıldır buradaymış. Hem de torunun. Ama soğan çorbasında et olur mu olmaz mı onu bile bilmiyor.
11: Doğru.
15: Hey, Fransız soğan çorbasında et olur mu? Ne? Soğan çorbasında et olur mu?
12: Evet, chorizo olur.
15: Öyle mi?
12: Evet.
10: Soğan çorbasında chorizo mu? Hiç böyle bir şey duymadım.
15: Sosis gibi bir şey değil mi?
12: Evet.
10: Chorizo'nun ne olduğunu bile bilmiyor değil mi? İspanyol sosisi. Devam edelim.
15: Bir kadeh daha şarap Frank.
10: Şuna baksana, o masaya geri dönüp soğan çorbasında chorizo olur demedi bile. Bence torunun işi hiç önemsemiyor. Sadece büyük babasına önemsiyormuş gibi gösteriyor. Bana öyle geldi. Ancak para kazanmak için gerekenin en azını yapıyor. 10 yıldır garsonlukta kalmasına şaşmamalı. D kamerasını göster. Evet, bu Lori. Sadece bir aydır burada değil mi?
11: Elinde telefon
10: evet,
11: ne
10: evet, ben de onu soracaktım. Lokantada cep telefonuyla ilgili kuralın
11: açıkçası
10: ne?
11: Açıkçası onlara daha geçen hafta söyledim. Evet. İçeri girer girmez bütün telefonlar girişte bırakılacak
10: tamam.
11: Dedim.
10: Telefona gayet konsantre olmuş. Hararetle mesaj atıyor. Gerçi kravatı falan tamam ama...
11: Ama sakız çiğniyor.
10: Aynı bir at gibi sakız çiğniyor. Onu kim eğitti?
11: Salondaki diğer kızlar. Tamam. Ben değil.
10: Kız hiç eğitilmemiş. Deniz seni ve markanı kötü lanse edecek. Şimdi ne kadar iyi eğitilmiş görelim. Hey kamerasına geç. Yemek salonunu görelim.
13: Pekala, sormak istediğiniz bir şey var mı?
16: Birkaç sorum olacak.
13: Tamam.
16: Acı tatlı karides iyi midir? Hiç yedin mi?
13: Şey, ben yağda kızarmış gıdalar tüketmiyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
11: Ne diyor bu Tanrı aşkına?
10: Vay canına.
15: Size bir şey soracağım. Ana peki, yemek için gorgonzola kaplı tavada evet. Otla beslenmiş sığır bifteği düşünüyorum. Nasıl olur?
10: Şuna bak, tam bir fiyasko. Tamam. Masa başında bile sakız çiğniyor.
15: Sen hiç yedin mi?
13: Aa, hayır, şey aslında ben et yemiyorum da.
11: Gördüğüme inanamıyorum.
16: Buradan ne yiyorsun peki?
13: Ben açıkçası hafif şeyleri tercih ediyorum. Salata yiyorum mesela.
10: Vay canına. Rezalet. Dünyanın en berbat garsonu. Yiyip içme felsefesini müşteriyle paylaşmak ha. Düşünmesi bile akla ziyan bir şey. Gerçekten. Bu çok kötü.
16: Bak, kendimi kötü hissettim.
13: Hayır, hayır. Yani kırmızı et yemiyorum.
16: Ne tüketiyorsun?
13: Açıkçası buradan çok yemem. Yağda kızarmış şeylerden uzak duruyorum. Sanırım salatayı tavsiye edebilirim. Salata çok iyidir.
10: Menüdeki kalemler için iyi, kötü, bunu ye, şunu ye diye yorum yapamaz. Müşteriyi kötü hissettirdi. Artık hiçbir şeyi ısmarlamazlar.
16: Kendimi gerçekten şişman hissettim.
13: Hayır, hayır.
16: Gerçekten
13: hiç
16: öyle
13: de değil.
16: Ben
13: tabii,
16: biraz
13: elbette.
16: Daha düşüneyim.
13: Tabii.
16: Sorun olur mu?
13: Hayır, elbette. Sorun değil.
16: Biraz düşünüp sağlıklı şeyler yiyeceğim.
13: Tabii, ne demek?
11: Hem bana para hem kendine bahşiş kaybettiriyor. O müşteriler asla geri gelmeyecektir. Asla.
10: Burası Danny'nin bar ve et lokantası değil mi? Danny'nin salata barı değil. Bu şekilde seni zarara sokuyor. Yani yemek salonunda çalışmamalı. İyi eğitilmediyse hiç çalışmamalı. Hatta benim kitabıma göre garson bile sayılmaz. Evet, ikinci önemli sorun, personeline süratle düzgün bir eğitim verilmesi gerekiyor. Düzgün bir rehberlik ve sistemler kurulmadan bu lokantada adam gibi müşteri hizmeti beklemek imkansız. Bu da zarar demektir tabii ki. Bu çok kötü bir şey. Ne barmaidler, ne garsonlar, ne torunun. Kimse düzgün çalışmıyor ki burada. Bu lokanta haftada en az 100 bin dolar kazanmalı. Senede 5 milyon dolar eder. 130 sandalyem var. Mekan devasa, pırıl pırıl. Düzgün bir idare, sistemler ve yapı ister. Ama bak neler oluyor. İzledikçe sinirlerim bozuluyor. Hadi ama deney.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
18: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
19: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
20: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
21: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
22: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
3: Merhaba, nasılsınız? Size ne vereyim?
4: Taze biber mi?
3: Alo?
5: Evet Angela.
3: Buyurun.
5: Ben Veli. Hazır mısın?
3: Evet.
5: İşler biraz kısışacak ama eminim ki uzun vadede bu deliğe yarayacak. Pekala, içeri gir ve
3: tamam,
5: harekete geç.
3: Tamam, şimdi hallediyorum.
5: Tamam. Pekala, bir test daha yapacağım. Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
2: Banktan.
3: Merhaba, nasılsınız? Size ne vereyim?
4: Taze biber mi?
3: Alo?
5: Evet Angela.
3: Buyurun.
5: Ben Veli. Hazır mısın?
3: Evet.
5: İşler biraz kısışacak ama eminim ki uzun...

0: para çalınabiliyor mu diye denettireceğim. Deni'yi bir an önce meseleye uyandırıp hırsızlık gibi bir olaya olan tepkisini görmek istiyorum. Deni, ilk tanıştığımızda bana bir şeylerin kaybolduğundan bahsetmiştin. Mekanda fazla bir kontrolün yok. Hiç kimseyi çalarken yakaladın mı peki?
1: Evet, insanlara çok güvenirim ve sanırım fazla kibarım.
0: Bak ne diyeceğim, gün boyu işimin başında olup her şeyin tek anahtarı bende bile olsa birileri bir şeyler çalıyor. Ve birileri benden çalıyorsa icabına bakmam gerekir, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, benden çalanları yakalamaktan bıktım, usandım. Hep aynı hikaye. Hiçbir kötülük beklemeyeceğin kişiler daima bu beklentini boşa çıkarır.
0: İzlemeye devam edelim bakalım. A kamerasına geç. Evet, işte bu. Bak şimdi, işte mükemmel bir örnek. Bu müdürün barın ardında. Orada ne yapıyor? Takılıyor değil mi? Temizlik yapıyor, hesapları kesiyor. Ya şimdi? Gördüğün gibi kasayı transit geçti. Neden parayı koymuyor? Parayı ne yaptı bilmiyorum. Orası meçhul ama kesin bir tuhaflık var bunda. Gerçekten.
1: Çaldığına inanamıyorum. Bunu yapmış olamaz.
0: Dinle, tek bildiğim bardan sürekli nakit aktığı ve müdürünün müşterilerle ilgilenmek yerine neden barda durduğu. Bana tuhaf geldi bu. Çok tuhaf.
1: Ben yani...
0: Küçük sorunlar var. Ama barda müdürünün eliyle soyunmak kötü bir şey. İşte bu büyük bir olay.
1: Ha evet. Bazen bu işten nefret ediyorum. Gerçekten.
0: Bak şimdi şöyle yapacağım. Bunu merak ettim. Bara iki eleman gönderip içki ısmarlatıp nakit ödeyin diyeceğim. Barın diğer yanına da bir muhbir yerleştirip müdürü izlettireceğim. Tamam mı? Bakalım ne olacak.
1: Tamam.
0: Evet. Holly ve Sarah, bara girin. Tamam. İçeri girin, içki ısmarlayıp nakit ödeyin. Tamam mı? Nakit.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: İyiyiz, güzel, teşekkür güzel. Ederim.
3: Size ne verebilirim?
2: Bir Cosmo lütfen. Cosmo istiyorum. Cosmo.
3: Ben de aynında.
2: Tamam, geliyor.
0: Pekala dedi, elemanlar bekliyor. Siparişi alıp içkileri kendi getirdi. Neden? Bunu neden yaptı?
2: Buyurun, iyi eğlenceler.
0: AJ, içeri gir, barın diğer tarafına geç. Olayı baştan sona takip etmeni istiyorum. Kızlar çıktıktan sonra her olanı izle, tamam mı? Her olanı. Pekala. Güzel. Gözlerini dört aç.
2: Bir tane daha vereyim mi?
3: Biz, bu yeterli. Borcumuz nedir?
2: $14. Tamam. Teşekkür ederim.
0: AJ, parayı gözden kaçırma. Tam olarak ne olduğunu izle. Nereye gittiğini bana haber ver, tamam mı?
4: Tamamdır Billy.
0: Masayı temizliyor.
2: Pizza da ister misiniz?
0: Parayı da aldı.
2: Peki başka bir şey vereyim
0: para
2: mi?
0: Para nerede? Hani?
2: Evet, öyle de denebilir.
0: Gözünü oradan ayırma AJ. Gördüğümü görüyor musun? Para nerede? Kasaya koyduğunu görmedim. Ne yapıyor şimdi? Para nerede Deni? Parayı neden kasaya koymadı?
3: Evet ama
2: size bir şey vereyim mi?
4: Evet, evet Billy.
0: Parayı cebine attı diyor. Yani cebe indirmiş. Şuraya bak. Onu yakaladık. Kamera asla yalan söylemez. İşte orada baksana. Baksana ne yapıyor? Parayı cebine atıyor. Kim bilir o cebe daha kaç para indirdi? Gidip bunu öğreneceğim. Tamam mı? Bunu öğreneceğim.
1: Bence şimdiden 70-80 papel cebe indirmiştir.
0: Bu kız her gün senden çalıyor. Kameraları bir haftalığına kurduk. Bak neler görüyoruz. Bak servis sorunları falan çözülebilir ama hırsızlık hem de müdürün hırsızlığı olacak şey değil. Onu hemen buraya çağır ve diğerlerine ibret olarak göster.
2: Alo?
1: Angela, ben Deni.
2: Aa, merhaba.
1: Bana bir iyilik yap. Ofisimin yerini biliyorsun. Biraz yukarı geliver lütfen.
2: Elbette, hemen. Görüşürüz.
0: Asıl soru şu, şimdi ne yapacaksın? Yukarı çıkacak, ondan şimdiye kadar çaldıklarının hesabını isteyeceğiz, tamam mı?
1: Yılların öfkesini tek seferde çıkarmazsam iyi olacak.
0: Ne zaman gardını indirsen, insanlar bunu istismar etmeye kalkar. İri ve korkulan biri olmama rağmen benden bile çalıyorlar. Umurlarında değil. Tek dertleri para.
1: Ne diyebilirim ki?
0: Daha işe girmeden planları hazır bunların. Bunlar hırsız. 10 yıl daha işten işe gezip bunu yapar.
1: Tamam, yukarı geliyor. Herkes dışarı. İçeride sadece ben, o ve Angel olacak. Herkes dışarı.
0: Vay canına. Bu benim için bir ilk. Tamam mı? Müdürler bir daha asla içki vermeyecek. Tamam mı?
2: Deni.
1: Merhaba Enç.
2: Merhaba.
1: İçeri gel. Gel gel, yeni ofisimi nasıl buldun? Ekranları görüyor musun?
2: Evet.
1: Bak, olup biten her şeyi buradan izleyebiliyoruz. Evet, biraz önce sen içki servis ettin ama parayı kasaya koymadın. Zaten neden barın ardındaydın ki? Söyler misin lütfen?
2: Ben
1: bir haftalığına gidiyorum ve sen bara mı geçiyorsun? Seni adım adım izliyorduk. Başta inanmak

0: istemedim. Sana bir mevki verdim. Daha 26 yaşındasın. Seni güvendiğim bir mevkiye koyuyorum. Ailemden biri gibi davranıyorum. Ve sen 70-80 papeli cebine indiriyorsun, öyle mi?
1: Ben almadım.
0: Aa, af buyur ama biz seni gördük zaten.
2: Bir muhbir yerleştirdim. Seni parayı cebine atarken gördüm. Ceplerini boşaltmanı istedim.
0: Bir de utanmadan
2: indir. Ver bakayım
1: şunu. Ben sadece... Ben... Ben hepsini kasaya koyacaktım.
2: Cebine atmışsın işte.
1: Bakın bu doğru değil. Gerçekten.
0: Sırf benden değil. İş arkadaşlarından da çaldığının farkında mısın? Şöyle yapacaksın. Aşağı inecek ve burayı terk edecek ve asla geri gelmeyeceksin. Sakın arama, referans isteme. Biri 6 ay nerede çalıştığını sorarsa bu senin sorunun. Tamam mı?
2: O paraya baksana. Elveda de ve çık git buradan. Dua et ki adamcağız çaldıklarını ödeyemiyor. Tamam mı? Çık git buradan. İnanılmaz. Dan, bunun senin için zor olduğunu biliyorum. Talihsiz bir durum ama onu yakaladık ve devam edeceğiz. Doğru mu? Bay Güler Yüz devri bitti. Artık her gün işinin başında olacaksın.
0: Aynen.
2: Şimdi gidip personeli toplamanı istiyorum. Bir toplantı düzenleyeceğim. Neler olduğundan bahsetme, tamam mı? Bir de yeni müdüre ihtiyacın olacak. Aşağı geldiğimde toplantıya başlayacağız. Hadi git bakalım, onları toparla.
0: Tamam.
2: Hadi.
0: Tamam.
2: Pekala. Hadi git. Nefes al adamım, nefes al. Gördüğüm temel sorunlardan bazıları müşteri memnuniyetine aldırmaması, eğitimsiz personel ve sahibin insanlara fazla güvenip kendini soyguna karşı savunmasız bırakması.

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
12: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Lokanta gece kapandıktan sonra Deni bir acil durum toplantısı düzenliyor.
22: Sizi buraya bir personel toplantısı için çağırdım.
21: Az sonra kimi katılacağındansa haberleri bile yok.
22: Çözmemiz gereken büyük ve kötü sorunlarımız var. Acilen yardım gerektiren çok büyük dertlerle karşılaştım. İşte bu beyefendi de bu yüzden burada.
23: Merhaba arkadaşlar, adım William Jack Deagle. Jack amcanın et lokantasının sahibiyim. Deni beni arayıp yardım istedi. Mekana mikrofon ve kamera sistemleri yerleştirip bir hafta boyunca olan biten her şeyi izledik. Burada hepinizin utanması gereken şeyler gördük. Artık işler değişmek zorunda. Burayı sevmiyorsanız çalışmayın, doğru mu? Evet Shannon, barda görevlisin. Seni menüyle sınadık. Başarılıydın ama aynı kamyoncu gibi konuşuyorsun.
24: Evet, buranın suşisi müthiş bir şey. Çok
25: buraya
24: iyi.
25: Hiç gelmemiştim. Kadın küfrü basıverdi.
23: Shannon, aşırı küfrediyorsun. Hiç hoş değil. Hatta mide bulandırıcı. Böyle küfreden birinin servisini ben olsam istemem. Pam, sana da zor bir müşteri gönderdik ve hiç iyi halledemedin. Adamın hakkında konuştum.
26: Orta pişmiş istemiştim, bu az pişmiş.
25: Bunu başımdan savacağım.
23: Buna tahammül edemeyiz. Ya müşteri duysa ne olacak? Bundan böyle müşteriler hakkında konuşmak yok, tamam mı? Jonathan, 10 yıldır buradasın ve Deni'nin torunusun, doğru mu?
26: Evet.
23: Biri senden soğan çorbası isteyip içinde ne eti olduğunu sordu.
26: Hey, Fransa soğan çorbasında et olur mu? Ne? Soğan çorbasında et olur mu?
27: Evet, chorizo olur.
26: Öyle mi?
27: Evet.
23: Neymiş? Chorizo mu vardı?
26: Evet.
23: Soğan çorbasında chorizo'nun işi ne?
27: Elma odununda tütsülenmiş pastırma yerine bunu kullanıyorum. Daha iyi oluyor.
23: İyi de neden menüde yazmıyor? Sonuçta yemeği değiştirmişsin. Ama en önemlisi tam 10 yıldır buradasın. Bunu nasıl bilmezsin? Mutfağa gidip öğrendin ama dönüp müşteriye içeriği söylemedin. Patron deden ya, yapmasan ne olacak diyorsun, öyle değil mi? Saçmalıyorsun yani. Öyle değil mi?
26: Yok, yani...
23: Ve Lori, ne kadardır garsonluk yapıyorsun?
24: Birkaç senedir.
23: Gerçekten mi? Çünkü ne yaptığını bilmiyorsun, masaları idare edemiyorsun. Beslenme alışkanlığın ne?
24: Uzun süredir vejetaryenim.
23: Neden bitki değil de et yemeye gelen bir müşteriye o tavsiyeleri veriyorsun? Söyle bakalım.
24: Hayır, yani kırmızı et yemiyorum.
25: Ne tüketiyorsun?
24: Açıkçası buradan çok yemem.
23: Seni duyan ben olsam artık burada yemek istemezdim. Kimse istemez. Üstüne bir de sakız çiğniyorsun ve servise öyle çıkıyorsun. Çiğnediğin o sakızdan hemen kurtulacaksın. Tamam mı? Hemen.
24: Tamam.
23: Mutfaktaki o müzik neydi?
24: Nereden geliyor? Mutfaktan mı? Mutfaktan geliyor galiba.
23: Mutfakta müzik gerekmez. Sizin müziğiniz gıdaların ritmi, ızgaranın sesi, etlerin cızırtısı olmalı. Söyleyin bakalım, bir daha müzik yok.
27: Müzik yok.
23: Bu kadar.
27: Şarkı da yok.
23: Bitti artık.
22: Bakın, olay şu. Bu yeri kaybedersem bana ne olacak hiçbir fikriniz yok. Yani gerçekten, tabii bu arada işlerinizden de olacaksınız. Bakın, bu işletmenin çekirdeği sizsiniz. Yapacak çok işimiz var. İşi tekrar kâra geçirebiliriz ve bir şey daha. İşi döndürebilmem için günün sonunda ne kazanıldıysa cebime girmeli. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu benim cebime girmeli.
23: Pekala çocuklar, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay olmayacak, çok menfi şeyler olduğunu farkındayım. Ama müspet şeyler de var. Her işin yapı taşı insandır. Bu mekana çağ atlatacağız. Sana da yardım isteme cesareti gösterdiğin için teşekkür ederim.
22: Teşekkür ederim.
23: Daima dostun olacağım. Bunu bilmelisin. Yarın hepinizle görüşeceğim. Sorunlara teker teker eğileceğiz ve sistemi kâra geçirebileceğiniz bir hale sokacağız. Evet, öyle değil mi Deni?
22: Ben ne kadar kazanırsam hepimiz o kadar kazanırız arkadaşlar.
23: Basit matematik değil mi? Tamam, yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Yarın tamam. Görüşürüz.
22: Yarın görüşürüz.
21: Ertesi sabah Willie Danny ile buluşuyor. Beraber oturup hırsızlık testinin ardındaki gerçeği ona izah etmeye çalışıyor.
23: Danny, seni bu biçimde kandırdığım için çok üzgünüm. Ama bunu görmen gerekiyordu. Sert olmayı öğrenmelisin. İnsanlara daha az güvenmeli ve gözlerini her daim açık tutmalısın. Her şeyi görmelisin. Öyle değil mi?
22: Doğru. Doğru. Evet, anlıyorum.
23: Hesabı ancak böyle tutabilirsin. Daha çok para kazanacak ve daha çok elemanı işe alabileceksin.
22: Evet.
23: İnsanlar buraya senin için, iyi kişiliğin, harika şeflerin, şahane yemeklerin için geliyor. Sistemi oturttuk mu bitti gitti. Yaptığın işe odaklan ve bırak iştesin. Tamam mı? Evet. Bütün gün buradayım. Personelle çalışıp sistemleri oturtacağım. İşler yoluna girecek. Tamam mı Deni?
22: Gerçekten müteşekkirim.
23: Pekala Deni. Evet. Evet, devam edelim. Birazdan görüşürüz, tamam mı?
22: Tamam.
23: Merhaba Lori, otur lütfen. Lori, açıkçası hepsinin içinde en kötü sensin. Ama evet. Bütün suç senin değil. Sistem, personel, eğitilme biçiminde bundan sorumlu tabii. Şu an bile sakız mı çiğniyorsun? Çıkarat şunu. Sakız olayıyla lokanta işi aynı ipte oynamaz, tamam mı?
24: Tamam.
23: Ya şu vejetaryen durumu nedir? Et satan bir lokantada bitkisel beslenme tercihlerinden bahsedemezsin. Bu doğru mu? Evet.
24: Tamam.
23: Ve bunu betimleyemezsin. Müşteriyle servis dışı konuşma. Menüye bakar bakmaz en sevdiğin şeyler aklında beliri vermeli. Müşteri geldiğinde en az bir aperatif ve ana yemek tavsiye edebilmelisin. Bunu mutlaka yapmalısın. Sana müşteriye servisi öğreteceğim. Anlaştık mı?
24: Tamam.
23: Şimdilik bu kadar Lori, gidebilirsin. Tamam mı?
24: Tamam.
23: Bir daha sakız yok.
24: Hayır.
23: Pekala, git bakalım. Tamam.
21: Deni'nin yerindeki temel sorunlar belirlendikten sonra Willie personeli şahsen inceleyip eğitmeye girişiyor.
24: Evet. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bu sanırım sarmaydı.
0: Benim de.
24: Bu sana. Tamam. Ve bir bakalım.
0: Evet, benim
24: sanırım. Bu senin için. Bu da sizin. Size de mantarlı değil mi?
26: Geldi zaten.
24: Pekala. Hepsi tamam mı?
0: Bir de armut salatası vardı.
24: Tamam. Tamam, hemen dönerim.
23: Ne oldu? Pekala. Salatası nerede?
24: Tamam, hepsini taşıyamadım.
23: Pekala, neden tepsi taşımıyorsun?
24: Tamam.
23: Her şeyi yüklemeden masaya asla gelme. Ve kafana göre olmaz. Her masada numara var, tamam mı? Hepsi
24: tamam.
23: Numaralı. Önce numarayı ezberle, sonra masa numarasını al. 1, 2, 3, 4 siparişi alınca hesaptaki kalemleri al ve masa numarasıyla birleştir. Böylece hangi yemek nereye gidecek hatırlarsın. Güzel.
24: Pekala.
23: Git John'u çağır.
24: Tamam,
23: İkinize
24: tamam,
23: de göstermem deneyim. Gereken bir şey var. Altı hafta sonra son durumu görmek üzere Red Bank'taki Deni'nin yerine geri dönüyorum. Tespit ettiğim temel sorunlardan bazıları müşteri memnuniyetine aldırmazlık, personelin eğitimsizliği ve sahibin kolay güvenmesiydi. Bu sefer umarım birçok olumlu gelişmeyle karşılaşırım. Merhaba Deni, nasılsın dostum? Nasıl gidiyor? Buraya gelip seni görmek için yarım saatlik bir mağazana yolculuğu yaptım. İşler nasıl?
22: Çok iyi, yukarı gel. Sana yaptıklarımızı göstereyim.
23: Daha önce Deni herkese çok kolay güveniyor ve kendini aldatılmayla açık bir hale sokuyordu. Ama artık şekerci dükkanındaki küçük bir çocuk gibisin. Eserini göstermeye sabırsızlanıyorum. Şuna bak, neler yapmışsın. Kamera mı bunlar? Sonunda gözlerini açtı. Hatta işe hakim olmak için benim taktiğimden de faydalanmış. Benim programın tekrarını izliyorsun. Şuraya bak, tıklım tıklım. Adım atacak yer yok. En az 80 aynen kişi var burada.
27: Affedersiniz.
23: 80 kişi.
24: Evet.
27: Orta pişmiş istemiştim. Bu az pişmiş.
23: Daha önce barmaidler sanki bir motor çetesi barında çalışıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Müşteriye hiç minnetleri yoktu.
24: Her şey yolunda mı çocuklar?
23: Ama artık
27: evet.
23: Her ikisi de gayet hürmetkar ve müşteriye hak ettiği saygıyı gösteriyorlar.
24: Pekala, iyi miyiz kızlar?
23: Harika Deni. Tebrik ederim dostum. Yemek salonu adam almıyor. 40 dakikada ancak masa boşalıyor. Parayı nerede saklıyorsun? Yastık altında mı? Ha, söyle bakalım. Daha önce...
24: Yani kırmızı eti tüketiyorsun? Açıkçası buradan çok yemem.
23: Garsonlar disiplin ve düzgün bir eğitimden yoksundu. Ama artık...
24: Başka bir şeyler ister misiniz? İçki falan?
23: Tekrar eğitilip müşteriye en iyi yemek deneyimini sunmak üzere yetiştirildiler.
26: Buyurun.
24: Teşekkür ederiz.
26: Hesabınız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
24: Buyurun.
23: Kameralar güzel olmuş Deni.
22: Sayende
23: seni
22: dostum.
23: Seviyorum dostum.
22: Çok teşekkür ederim.
23: Bir şeyi gerekirse çekinmeden ara.
22: Tabii elbette.
23: Bar adam almıyor. Yemek salonu tıklım tıklım. Olay budur dostum.
22: Öğütlerim
23: hatırla,
22: burada.
23: Sen bir efsanesin, tamam mı?
22: Evet.
23: Görüşürüz.
22: Evet.
23: Kendine iyi bak.
22: Birçok şeyi değiştirdik ve birçoğunu da ekledik. İşler gerçekten harika gidiyor. Willy gelip yardım ettiğin için sana müteşekkirim dostum. Bana olağanüstü yardımların dokundu. Daima aklımda ve kalbimde olacaksın.
23: Mekan 180 derece değişti. Deni sonunda rahatlayıp işinin ve evinin daha uzun yıllar güvende olmasının tadını çıkarabilir. Bu görev de tamam. Amerika, hadi bir sonrakine.
1: Squawk.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Paradontax. Geliyorum.
7: Evet.
8: Harika.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
11: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Vay toplantılar.
15: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: İnternetten de suç mu işledinmiş abi?
5: Kesinlikle abi.
4: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
5: Kalp gönder kalp.
6: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
7: Güzel.

0: Pekala arkadaşlar, canlı yayına geçin. Elimizde ne var?
1: Programımızda bu akşam.
2: Kar marjımız ciddi bir şekilde küçülüyor.
1: Billy bir aile mirasını kurtarmak için çağrılıyor.
2: Büyük babam, burası onun mirası.
1: 85 yıllık bir tarihi olan bu yer...
3: Hayır, bilgisayara sen girdin.
4: Sorun nedir?
0: Bu adam size binlerce dolar kaybetti.
1: Tehlike altında.
4: Bu akşam kimse yok.
0: Buradaki herkes yaşlanacak ve bir gün ölecek.
1: Billy şimdiye kadar ilk kez restoran sahibinin kendisini gözetleyecek.
4: Bu benim ikramım.
2: Emin misiniz?
0: Aman tanrım, benimle dalga mı geçiyorsunuz?
1: Karşısında ciddi derecede eğitimsiz bir ekip bulan Billy...
2: Bak. Para.
0: Boşa gidiyor.
1: İşleri yoluna koyabilecek mi?
0: Değişmeniz gerekiyor.
2: Daha fazla seyredemeyecek.
1: Acaba...
4: Hepinize yemek ısmarlıyorum.
0: İpin ucunu kaçırmanıza hiç gerek yok.
1: Çok mu geç kalındı?
0: Müşteri kazanmak için böyle yapman gerektiğini düşünüyorsan bu işte olmaman gerekir.
1: Billy Deagle'la tanışın.
0: Yemekten memnun kaldınız mı?
1: New York'ta başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
0: Kapıyı açmama izin verin lütfen. Hizmet kalitemiz dünyada bir numaradır.
1: Bu kadar mükemmel bir hizmet vermeyi nasıl mı başarıyoruz? Bunlarla. Ekibi 7/24 gözetim altında.
0: Eğer sorunu göremezsen çözemezsin.
1: Ülkenin her yanından restoran sahipleri sorun yaşayan tesislerini...
0: Başlamak için hazır olalım.
1: Kurtarması için Billy'e ulaşmaya çalışıyorlar.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Billy hizmet ve izleme alanlarındaki uzmanlığını...
0: Kızlar, menü hakkındaki bilgisini test etmelisiniz.
1: Birleştirerek iş yeri sahiplerine kimse izlemediği zaman restoranlarında neler olduğuna ait somut kanıtlar sağlıyor.
0: Oraya gidip bu restoranın tam olarak nasıl işletilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Mazeret yok, mızmızlanmak yok. Nokta.

0: Merhaba tatlım. İsmim Olcive. Harrison, New York'ta bulunan Gassingeri Restoranı'nın genel müdürüyüm.
1: Yarım porsiyon kanat. Acılı mı, acısız mı?
0: Bu restoran 1931 yılında ismi Gus olan büyük babama miras kalmış. Onun son derece renkli ve neşeli bir kişiliği vardı ve bu restoranı çok severdi. Her zaman salonda dolaşır, müşterilerle tanışır, onları selamlar ve herkese yüzünde gülümseme olmayan birini görürseniz ona kendi gülümsemenizi verin derdi.
2: Gus hayattayken hiç buraya geldiniz mi?
3: Hayır, gelmedim.
0: Sonra ailem burayı sattı ve restoran 17 yıl boyunca başkaları tarafından işletildi ve sonra kardeşim Ernie 9 yıl önce burayı satın aldı. Gus'un yeri esasen bir balık restoranıdır. İstakozlarımız ünlüdür. Onları Maine'den getiriyoruz. Mühürlenmiş kılıç balığımızı herkes çok beğenir. Gerçekten çok lezzetlidir.
1: Mükemmel olmuş.
4: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Lezzeti aynı uzun yıllar önce olduğu gibi.
4: Teşekkür ederim.
5: Restoranın tarihini menüdeki yemeklerle canlı tutmaya çalışmalarına karşın Ernie Gus'un yerinin geçmişteki başarısını yakalamakta zorlanıyor.
2: Bu akşam kimse yok.
0: Ben genel müdürüm. Hesapları tutuyor ve bütçeyi denetliyorum. Son 3 yılın hesaplarını kontrol ederken rakamların olması gerektiği gibi olmadığını gördüm.
3: Müşteri yoğunluğunuz nasıl?
2: İşler biraz yavaş.
5: İnternetteki değerlendirmelerde bazı sorunlara işaret ediliyor. Ve bunların başında personelle ilgili şikayetler geliyor.
4: İçki ikram edebilir miyim?
0: Bu restoran Ernie için çok fazla şey ifade ediyor. Burası onun hayatı, geçim kaynağı. O müşterileri çok sever.
4: Nasılsınız? Sizi gördüğüme sevindim.
2: Sizi uzun süredir görmedim.
0: Büyük babamla ilgili hikayelere bayılır.
1: Buraya ilk geldiğimiz yıl.
4: 1960.
1: Gerçekten doğru.
0: Bence eğer bu işi kaybedersek bu Ernie'yi öldürür. Biz restoranı işleten 3. kuşağız. Ancak eğer işler bu şekilde giderse burayı kaybetmemiz an meselesi diye düşünüyorum.
5: Audrey kardeşi Ernie'ye haber vermeden...
6: Audrey, ben Billy.
5: Yardım almak için Billy ile temasa geçti.
6: Pekala, satışlar ne durumda?
0: Kar marjımız ciddi bir şekilde küçülüyor.
5: Zaman hızla tükenirken...
6: Pekala, her tarafa gizli kamera ve mikrofon yerleştireceğim. Kimseye söyleme, anlaştık mı?
0: Anlaştık.
5: Billy acilen harekete geçiyor.
6: Barı aldığımızdan emin ol. Bütün konuşmaları duymalıyım.
5: Ve Gus'un yerini 85 yıl sonra kapatılmaktan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmalı.
6: Evet çocuklar, yayına geçelim. Gus'un yerine bağlandık. Barı görüyoruz. Restoranda büyük bir bar var. Yemek salonunu görüyoruz. Yakınlaştır. Mutfağı gösterin. Güzel, iyi görünüyor. Tamam, Audrey'yi içeri çağırıyorum. 80 yıllık başarılı bir geçmişten sonra restoranın karlılığı son zamanlarda büyük düşüş göstermiş. Ben de Gus'un yerindeki personelin nasıl idare edildiğini görmek için kameraları kullanacağım. Bakalım ne olacak. İşletme içinde birkaç test yapacak ve neyin yanlış yapıldığını bulacağım. Sonra herkesi bir araya toplayacak ve bu işletmenin mükemmel bir şekilde yönetilmesini sağlayacağım. Merhaba Audrey, içeri gir.
0: Vay canına, şuraya bak. Çok etkileyici.
6: Tamam. Her yere gizli kamera ve mikrofon yerleştirildi. Şu anda Gus'un yerine bağlıyız. Mutfağı, barı ve tüm yemek alanını görebilirsin. Her şeyi görüp duyabiliriz.
0: Bu harika.
6: Bu müessese açılalı yaklaşık 85 yıl mı oldu?
0: Evet. Opa buraya...
6: Evet.
0: Opa Almanca büyük baba demektir. 1931
6: evet,
0: yılında sahip olmuş. Burası ona kayınpederinden kalmış.
6: Güzel. Kişiliğiyle burayı özel bir yer haline getirmiş. Biraz anlatır mısın?
0: Her akşam oturur ve bir düdük çalardı. Düdüğü iki kez çalardı.
6: Evet. Tamam.
0: Ve sonra şöyle bağırırdı. Herkes mutlu mu?
6: Tamam.
0: Ve restorandaki herkes evet diye cevap verirdi.
6: Bunu şimdi de yapıyor musunuz?
0: Hayır, artık düdük çalmıyoruz.
6: Neden?
0: Bilmiyorum. Örneğin hiç...
6: Düdük çalmayı neden bıraktınız ki?
0: Bu harika bir fikir.
6: Kalıcı bir şey yapın. Bu hoş bir şey. Bu ritüel, tamam. Sürmeli.
1: Hey, bak sana ne güzel bir sandalye getirdim.
6: Pekala, hey kamerasındaki kişi kim?
0: O Karen.
6: Karen'ın görevi nedir?
0: Karen hostestir.
6: Tamam, onu beğenir misin?
0: Evet, çok sosyal biridir, işinde iyidir.
6: Pekala, telefona bakın. Bir dakika, telefona kim cevap veriyor?
0: İsmi Stephen.
6: Bir restoranın telefonuna niçin barmen cevap veriyor ki? Hostes masanın hemen yanında. Telefon
0: Hayır.
6: yok mu? Neden?
0: Hiç olmadı.
6: Bir barmenin profesyonel bir şekilde rezervasyon yapabildiğini söyleyemez.
0: Doğru.
3: Gus'un yerini aradığınız için teşekkürler.
6: Bu çok eski bir yöntem. Burası
0: Doğru.
6: eski bir taverna olduğu için mi bu
0: Doğru.
6: şekilde devam ediyorsun?
3: Hayır, şu anda burada değiller. Mesajınızı alabilirim.
6: Telefon sizin işinizde hayati önem taşır. Telefonu restoran hostesinin cevaplamasını
0: tamam.
6: istiyorum.
3: Teşekkür ederim bu arada. Şey için...
2: Sorun değil.
3: Düzenleme için. Bu sabah barı yerleştirmek zorunda değildin.
2: Zamanım vardı.
6: Tamam, şimdi diğer barmeninizi izliyoruz. Bu kim bakalım?
0: O Tommy Lee.
6: Ondan memnun musun?
0: Evet, deneyimli bir barmendir.
6: Tamam. Şuraya bakar mısın? Bu da ne? D kamerasını yakınlaştırır mısın? Tam orada. Bardağı aldı ve doğrudan buzların içine daldırdı. Bu kesinlikle yapılmaması gereken bir hareket. Eski usul çalışan barmenlerin çoğu bu yanlışı yapar. Bugünün dünyasında bu olamaz. Neden? Ne olabilir ki?
0: Bardak buzun içinde kırılabilir.
6: Bardak buzun içinde kırılırsa bir kova dolusu sıcak su alırsınız. Ve oradaki bütün buzu eritirsiniz. Buzu temizlersiniz. Bu olay en kalabalık saatte başımıza gelirse yandınız demektir.
2: Hayır, onu bilgisayara sen girdin dostum. Bilgisayara sen girdin onu. Evet, sen girdin.
6: C kamerasında neler oluyor?
0: Kardeşim örneği.
6: Evet.
4: Sorun nedir?
7: Müşteri bunun dişe gelecek şekilde haşlanmadığını söylüyor.
4: Kim? 12. masa mı?
7: Evet.
6: Pekala, yani yemeğini geri gönderen bir müşteriniz var, öyle mi?
7: Ben de ne yapabileceğimize bakalım dedim ve tabağı geri getirdim.
4: Tamam, tabağı onlara ver.
7: Bence bunda herhangi bir sorun yok.
4: Bu ne hesaptan düş?
7: Pekala.
6: Bir dakika, ilk tepkisi bu mu? Hemen hesaptan düşünecek mi? Bu da ne yani?
0: Evet, ama eğer yemekten memnun kalmadılarsa...
6: Fakat kadın sadece makarnasını biraz daha al dente istemiş. Makarnayı yemek istiyor. Henüz masaya gidip yemekle ilgili ne yapılabileceğini sormadı bile. Bunu hesaptan düşün dedi.
4: Merhaba, nasılsınız?
7: Merhaba.
4: Merhaba. Joanne şeyden pek memnun kalmadığını söyledi. Linguini'den.
7: Evet, biraz...
4: Özür dilerim. Ben ilgileneceğim.
7: Harika, teşekkür ederim.
4: Tamam.
7: Tamam.
4: Gerçekten çok
7: hoş. Hayır,
4: özür
7: sorun
4: diliyorum.
7: Değil, teşekkür ederim. Gerçekten çok hoş. Harikalar değil mi?
6: Pekala, misafirlerle ilgilenmesiyle ilgili bir sorunum yok. Eğer bir şeyi doğru yapmamışsak o konuyla ilgilenip düzeltmek görevimizdir. Ancak bu bir yönetimsel durumdur ve misafire doğru davranıp sorunu doğru anlamak ve gidermekle ilgilidir. Müşteri başlangıç yemeğini bedava yememeliydi. Başlangıç yemeği $25. Bu parayı kaybetme.
0: Doğru.
6: Müşteriye tatlı ikram et.
0: Sağ sola hep bir şeyler ısmarlıyor. İçki, yemek ve eminim başka şeyler.
6: Bunu her zaman mı yapıyor?
0: Evet.
6: Büyük babam misafirperver bir adammış. Fakat ücretsiz bir şeyler dağıtmazmış.
0: Doğru.
6: O zaman niçin örneğin kazancını öylesine dağıtmasını engellemiyor?
0: Haklısın.
4: Beyaz midye soslu bir linguini daha hazırlayın.
2: Yeni bir tanem.
4: Evet.
6: Hadi ama bu çok saçma. Ne yapmaya çalışıyor?
0: Buna hemen son vermeliyiz.
6: Para kazanmak için çalışıyor. Ufak tefek şeyler ısmarlayarak da müşterilerin kalbini kazanabilirsiniz. İpin ucunu kaçırmaya hiç gerek yok.
0: Gözünü açması gerek.
6: İşleri bu şekilde yönetirseniz yakında iflas edersiniz.
4: Merhaba doktor.
3: Bernie.
4: Nasılsınız?
6: Şimdi içeri müşteri rolü yapan birkaç kişi gönderip bazı testler yapacağız. Kulaklarında kulaklık var ve bu da benim mikrofonum. Onlarla doğrudan konuşabileceğim. Ernie'yi teste tabi tutacağız. Ernie fazla cömert.
0: Evet. Bunu Ernie ile tartışırken sorun yaşıyorum. Fakat hesap dökümleri ortada. Defterlerde. Her şey belli.
6: Evet. Size oldukça pahalıya mal oluyor.
0: Evet.
6: İçeri Rebecca ve Tom'u gönderiyorum. İş yerindeki bir terfiyi kutluyor olacaklar. Erkek kardeşinin ne yapacağını görmek istiyorum.
0: Tamam.
6: Pekala Rebecca, Tom, içeri girebilirsiniz. Yemek salonunun ortasındaki masalardan birine oturun.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız?
7: Merhaba, siz nasılsınız?
4: Sizi görmek güzel. İki kişi mi?
7: Evet, iki kişi.
4: Güzel, beni izleyin lütfen.
7: Tabii.
4: Buyurun.
7: Teşekkür ederiz.
6: Peki şimdi ne yapacağını düşünüyorsunuz?
0: Muhtemelen onlara içki ikram
6: edecek. Kötü değil. Unutmayın, büyük bir terfiyi kutluyorsunuz. Bunu duymasını sağlayın.
7: Aslında bir şey kutlamak için geldik.
4: Kutlama mı? Gerçekten mi? Neyi kutluyoruz?
7: Bir terfiyi kutlaması gibi.
4: Tebrik ederim.
7: Teşekkür ederiz.
4: Sever misin?
7: Evet.
4: Hemen getiriyorum.
7: Çok teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
7: Burası gerçekten hoş bir yer.
4: Tony, bir şişe ve bir paçıcı alabilir miyim? Ha, buyurun. Bir şişe.
7: Aslında ben sadece bir kadeh istemiştim. Bu ben sadece...
4: Hayır, ben izninizle...
7: Bir şişe almak istemiyorum.
4: Bu bizim ikramımız.
7: Gerçekten mi?
4: Kesinlikle.
6: Hay canına, koca bir şişe. Sadece bir kadeh ikram edebilir ve onların gözünde bir kahraman olabilir.
7: Bu gerçekten büyük bir şey.
4: Benim için
6: yaptığı şeye
4: zevk
6: bakar
4: olacak.
6: Mısın?
4: Afiyet
6: onu
4: olsun.
6: Onu dizginlemeliyiz. İkramlar için farklı bir düzenleme yapmalıyız.
0: Evet, bu mantıklı.
4: Masa onun bir şişe, benim ikramım.
7: Bir şişe ücretsiz verdiğine inanamıyorum.
6: Biraz önce bir başarısızlığa tanık olduk. Bu durum size çok pahalıya patlayacak. Herkes bir şeyler kutluyor. Örneğin size pahalıya patlıyor. Öyle değil mi? Burada gördüğüm ilk sorun iş yeri sahibinin kendi isteğiyle kazancını hediye etmesi. Bu ikramlar her gün, her hafta, her ay üst üste ekleniyor. Siz daha farkına varmadan gazın yeri temelli kapanabilir.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hadi ben kaçtım.
8: Aa kızım, aç gidilmez. Al şunu bakayım.
7: Anne ya.

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Dyson Haşet Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
10: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
11: Vay toplantılar!
12: Vay ödevler!

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bu adam barmeniniz Tommy. Gerçekten eski moda bir barman.
9: Jimmy, bir tane daha ister misin?
3: Evet, evet, evet.
8: Orada devamlı müşterileri var. Onlar da eski moda adamlar. Hepsi yaşlı insanlar.
9: Bence Jets'te kalacak ve onlar da oyunu onun etrafında kurmaya çalışacak.
8: Yeni müşterileri çekmek için ne yapıyorsunuz?
3: Neyi kastediyorsun?
8: Yeni ve daha genç insanlar, daha genç insanların gayın yeri ve geleneğini öğrenmelerini sağlamak için ne yapıyorsunuz?
3: Aslında reklam yapmıyoruz. Sadece
8: konuşuyor musunuz?
3: Yeni kuşak insanlar da geliyor. Fakat ben de burada daha genç insanlar görmek isterim.
9: Hayır, gelecek yıl ne olursa olsun ona 8 milyon dolar ödemek zorundalar.
10: Satsınlar.
9: Hayır, kimse almaz.
10: Başka bir takıma versinler.
8: Kamili 18 yıldır burada çalışıyor. Birçoğu bu rutine saplanıp kalır ve yeni müşterileri sevmez. Dar bir çerçeveyi tercih ederler. Oysa sizin yeni insanlara ihtiyacınız var. Şimdi bu konuda bir test uygulayacağız. İçeriye iki yeni müşteri göndereceğim. Jennifer ve Rachel. Barına gelen tanımadığı bu iki kızla nasıl ilgilendiğini görmek istiyorum.
3: Tamam.
8: Evet Rachel, Jen, içeri girin. Barda uzun boylu beyaz saçlı beyin karşısına oturmanızı istiyorum, tamam mı? İsmi Tommy Lee.
9: Merhaba kızlar, nasılsınız?
11: Nasılsınız?
12: Merhaba.
9: İyiyim.
11: Dışarısı çok soğuk.
9: Evet öyle.
11: İki tane menü alabilir miyiz lütfen?
9: Tabii ki, buyurun.
11: Teşekkür ederim. Günün yemeği var mı acaba?
8: Ona içkiler ve yemekler hakkında sorular sorun. Sizinle nasıl ilgileneceğini görelim.
11: Bu sol Frances diye mi yoksa Frances diye mi okunuyor?
9: Anlayamadım.
11: Bu sol Frances mi? Nasıl hazırlanıyor? Sosu nasıl?
9: Tereyağlı ve limonlu beyaz.
11: Sarımsak yok mu?
9: Sarımsaksız. Bu akşam randevunuz var mı?
13: Morina bir balık mıdır?
9: Evet, Morina balıktır.
13: Nasıl, ne tür bir balık?
9: O yüzden balık menüsünde yer alıyor. İşte gördünüz mü?
8: Evet, gördüğün gibi onları kibar bir şekilde aşağı alıyor.
3: Evet.
8: Öyle değil mi?
3: Kendine özgü bir kişiliği ve kendine özgü bir mizah anlayışı var.
8: Evet, fakat yeni müşteriler bunu anlamayabilir.
13: Somon yedim, kabuklu deniz ürünleri de yedim.
9: Evet.
13: Bu ne tür bir balık? Bunu ömrümde hiç...
9: Morina mı? Ne olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
13: Hayır, bilmiyorum gerçekten.
9: Sanırım çok sık yemeğe çıkmıyorsunuz.
8: Olamaz. Şuna bak. Gayet güzel bir şekilde soru sordu. İnsanlar Morina balığını bilmeyebilirler.
11: Ben dil balığı yemeyi düşünüyorum.
8: Pekala Rachel, Tommy'ye bir soru daha sor. Dil balığının yanında ne servis edildiğini sor. Garnitürler neymiş onu sor.
11: Bir şey sorabilir miyim? Dil balığının yanında
9: evet.
11: Garnitür olarak ne geliyor?
9: Dil balığı fırında patates veya pilav ve bir sebzeyle servis ediliyor.
11: Aa, güzele benziyor.
12: Kulağa hoş geliyor.
9: Siz daha önce buraya geldiniz değil mi?
12: Hayır, ilk kez geliyoruz.
9: Balık restoranına sık gider misiniz?
8: Gerçekten ciddi mi? Daha önce gelmemişlerse ne olmuş? Yeni müşteriler buraya gelemeyecek mi? Sadece daimi müşterilere servis yapmayı mı seviyor bu adam?
11: Başka bir şey sormaya çekiniyor. Haklısın. Balıklar hakkında çok fazla şey bilmediğim doğru. Fakat böyle bir tepki beklemiyordum.
12: Evet.
11: Tanrım, kendimi bu konuda biraz cahil hissettim.
12: Belki de sadece bir aperatif almalıyız.
8: Bu adam en hafif tabirle kaba biri. Buraya ilk kez gelen iki kadınla ilgileniyor. Biraz zahmete gidip yüzüne bir gülümseme yerleştir ve onları rahat ettirmek için elinden geleni yap. Haksız mıyım? Yapman gereken şey bu. Senin işin bu. Bunu aklınıza sokmalısınız. Onları buranın müdavimi yapmak zorundayız. Aksi takdirde kepenkleri kapatacağız. Haksız mıyım? Evet, burada gördüğüm ikinci sorun personelin yeni müşterileri çok iyi karşılamaması. Yeni bir müşteri ilk gelişinde iyi karşılanmamışsa o yere tekrar gelmek için bir istek duymaz. Şimdi arkadaşımız Tommy'ye bir bak. Ne yapıyor gör. Paranızı sokağa atıyor. Kızlarla sanki onlara bir iyilik yapıyormuş gibi konuşuyor. Daimi müşterilerle dolu bir barı olmuş olabilir. Yeni müşteriler nereden gelecek? Buradaki herkes yaşlanıyor ve bir gün ölecek. Yeni müşteriler buraya nasıl getireceksiniz? Erkek kardeşin sürekli bir şeyler ikram ediyor. Söyler misin? Burada neler oluyor ha? Bu kameraları yerleştirdiğimiz için şanslıyız.
10: Bugün çok acıkmış görünüyorsun.
9: Çok lezzetli.
8: Saat öğleden sonra 3 ve yaşlı müşterilerinizden bazıları şimdiden burada. Bar ne zaman kalabalıklaşıyor?
3: Akşam üzeri 6.30 ile 6.45 arasında.
8: Tamam.
10: Merhaba, nasılsınız?
13: Merhaba.
10: Sizin için ne yapabilirim?
13: Ben aslında 80 kişilik bir parti vermek istiyorum. 80 kişi.
10: 80 mi?
13: Evet.
10: Vay canına.
13: Annem ve babamın 50. evlilik yıldönümlerini hep birlikte dışarıda kutlamayı istiyorum. Sizin çok güzel yemeklerinizin olduğunu duydum ıstakoz. Karides ve kaburgadan oluşan bir menü düşünüyorum.
10: Aman tanrım. Kulağa güzel geliyor.
13: Evet, evet. Göz atabileceğim bir ikram menünüz var mı?
10: Hayır, yok. Aslında menünün nasıl olabileceği konusunda bir fikrim yok.
8: Ne dedi? Bilmiyorum mu dedi? İnsanlar içeri giriyor. İlk olarak onlarla konuşmalısın. Özel bir parti mi vermek istiyorsunuz? İsim ve telefon numaralarını alırsın. Bu büyük bir para. Bu bilgileri almadan hiçbir soruya cevap vermemelisin. Çünkü çıkıp giderlerse kendilerine ulaşıp konuyu takip edebilirsiniz.
13: Doğru. Çiğ kabuklardan oluşan bir büfe olabilir mi?
10: Bilmiyorum. Bu konuda patronlarımla görüşmelisiniz. Ben sadece yarı zamanlı çalışan bir barmenim.
13: Tamam.
10: Ve dediğim gibi. Sorunlarınız için onları telefonla arayabilirsiniz.
13: Arayabileceğim belli bir zaman var mı?
10: Saat 10'la 2 arasında. Buralarda olmalı.
13: 10 ile 2 arası. Telefona bakabilirsiniz.
10: Burada tek başımayım. İyi günler Gus'un yerini aradınız.
8: Telefona nasıl cevap verdiğine bakar mısın?
10: Ha, teşekkür ederim.
8: Ve bu adam sizin barmeniniz.
3: Hiç profesyonel değil. Hiç profesyonel değil.
8: Bu onun suçu mu?
3: Evet, çünkü müşterilerin telefon numarasını almak için inisiyatif kullanmadı.
8: Bu onun suçu mu yoksa erkek kardeşinin suçu mu? Bir sisteminiz olmalı. Burada çalışanlarınız var ancak oynanacak roller yok.
10: Daha fazla yardımcı olabilmeyi isterdim. Ancak sorularınızın cevaplarını...
13: Pekala, biraz endişeliyim çünkü partiyi bir ay içinde yapmak istiyorum. O yüzden tekrar teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim.
8: 80 kişilik bir parti ıstakoz ve kaburga sipariş etmekten bahsediyor. Yani kişi başına $100 harcanacak bir partiden söz ediyorum.
3: En az.
8: Biraz önce 8.000 veya $10.000'lık bir parti kapıdan çıkıp
13: gitti. Çok can sıkıcı bir durum.
8: Eğer bu barman burada tek başına çalışıyorsa parti için bir irtibat formu bulundurmalısınız. Kaç kişi, tarih, isim, e-posta adresi, nasıl bir parti istiyorsunuz? A'dan Z'ye her şey. Yapmanız gereken şey bu. Sonuç olarak 85 yıllık efsanevi mazisi olan bir yer yönetiyor olsanız da burada günümüze ait sistemler kurmak zorundasınız. Öyle değil mi?
3: Evet, kesinlikle.
8: Söylesene.
10: Yarın tekrar ararım dedi. Ben de olur dedim.
13: Merhaba, sipariş vereceğim.
8: G kamerasındaki kim?
3: Joan.
8: Onu beğenir misin?
3: Onu severim.
8: Tamam.
3: Harikadır.
8: Öğlen mi akşam mı çalışıyor?
3: Her ikisinde de.
8: Her ikisinde de mi?
13: Balık köftesi hakkında bir şey sormak istiyorum. İçinde ekmek kırıntısı mı, balık mı daha fazla var? Çok fazla ekmek kırıntısı var.
8: Çok fazla ekmek kırıntısı. Balık köftelerinizi herkese içlerinde çok daha ekmek kırıntısı olduğunu söyleyerek mi satıyor?
13: Kahverengi et mi yoksa beyaz mı? Emin değilim ama sanırım beyaz. Mutfağa sormalıyım.
8: Tanrım, personeliniz gerçekten harika. Menünüz hakkında hiçbir fikri olmadığı için mutfağa gitmek zorunda.
13: Müşteri balık köftesinin beyaz mı, kahverengi et mi olduğunu soruyor.
9: Kahverengi.
8: Ve mutfağa gidip şeften gereken bilgiyi aldı.
13: Kahverengi etmiş. Tamam. İstiridyeler nasıl? Tavada pişirilenler. Peki nasıl pişiriyorlar? Neye bulanarak pişiriliyor? Hafif bir karışım. Hafif karışımın içinde ne var peki? Kontrol etmeliyim. Mario. Bu kadın tam bir çatlak. Kızarmış istiridyeler için nasıl bir karışım kullanılıyor?
8: Ben işimi çok farklı bir şekilde yönetiyorum ama buna rağmen kendime neyi daha iyi yapabilirim diye sorarım. En zayıf personelim hangisi? Kim işini daha iyi yapıyor? Bu büyümemi nasıl engelliyor? Eğer işini devamlı olarak takip etmezsem bozulur, eskir ve tek düze olur. Siz de burayı işte böyle yönetiyorsunuz ve bu yüzden başarısızsınız.
3: Evet, kesinlikle.
8: Onlara gereken bilgiyi vermiyorsun. Yemekleri satmak, öne çıkarmak zorundalar. Burası 85 yıllık bir müessese. Bana neden bu kadar ünlü olduğunu anlatın. Bu durumda buradaki ikinci sorun yetersiz eğitim. Hem Stephen hem de Joanne işin başında müşteri kaybediyor. Çünkü ihtiyaçları olan satış bilgisine sahip değiller. Eğer personelinizi, markanızı düzgün bir şekilde temsil etmesi için eğitemezsiniz, her defasında para kaybedersiniz. Bu mekan rezalet gerçekten. Değişiklik yapmalısınız. Tüm personel yenilenmeli ve eğitilmeli. Profesyonel olmak zorundalar. Elinizdekilere bir baksanıza. Yanlış olan bir şeyler var. Beni çağırmanıza şaşmamalı.
13: Ne sipariş verdiniz?
3: İstiridye siparişi verdim.
8: Evet, restoran hostesiniz Karen'ı bir masada görüyoruz.
13: Fakat biliyor musunuz, daha önce hiç istiridye yemedim. İstiridye ısmarlamak istiyorum ama daha önce hiç denemedim. Hayatınızda hiç istiridye biraz anlatabilir misiniz acaba? Hayır, biliyorum.
6: Mutlaka bir istiridye yemelisiniz. Bir tane denemelisiniz.
13: Kesinlikle.
3: Gerçekten mi?
13: Size bir istiridye hazırlatacağım.
8: İşte böyle bir ikram yapabilirsiniz. Bu müşteri daha önce hiç istiridye yememiş ve hostesiniz Karen bu konuda inisiyatif alarak harekete geçiyor.
3: Evet.
8: Burada mükemmel bir davranış görüyoruz.
13: Elimizde ne çeşit istiridye var?
8: Bir ikram yapıyor fakat hem küçük hem de basit. Ve menümüzdeki bir yemeği tanıtıyor.
13: Tabağa bir tane koyar mısın?
8: Karen gerçekten iyi bir hostes. Bu olaydan bir hikaye yaratıyor ve beklenenden fazlasını yapıyor.
13: Biraz limon, kokteyl sosu ve çatalla içinden çıkarıyorum ve mükemmel bir lezzet.
8: Daha fazla yemek satmaya ve yeni müşteriler edinmeye ait iyi bir örnek. Doğru mu?
3: Doğru.
13: Biraz limon. Çiğneyebilirsiniz. Başardı.
7: Güzel evet, bir lezzeti var.
8: Buna kurum içi reklam diyoruz. Ben böyle değerlendiriyorum.
7: Böyle tahmin etmemiştim.
8: İşinizi işte böyle yönetmelisiniz. Erkek kardeşinin yaptığı gibi yapmaya gerek yok.
3: %100 haklısın.
8: Evet. Müşterilere ikramda bulunmak her zaman iyi bir fikirdir. Ancak ölçülü koşullarda yapılmalıdır.
13: Buyurun efendim.
8: Pekala şimdi kamerasına geçelim. Joanne.
13: Burada bir doğum günü kutlamak için bulunduğumuzu belirtmek isterim.
14: 70. doğum günüm. Tanrım 70 mi?
8: Salonda doğum günü kutlayan 6 kişilik bir grup var öyle mi?
3: Evet.
8: Kardeşini bu masadan uzak tutmalıyız.
13: Siparişlerinizi alabilir miyim?
14: Tabii ki.
13: Evet. Önce sen başla.
9: Evet sanırım önce aperatifleri sipariş edeceğim. Karides kokteyli istiyoruz. Kaç tane alalım? Bir mi iki mi?
13: Aa, sanırım en az 2 tane ısmarlamalıyız.
9: En az 2 tane.
14: 2 karides kokteyl ve 1 tane fırında istiridye. Fırında istiridye.
9: 2'den fazla istiridye.
14: İki tane bir iki sipariş mi? Derken ne demek istediniz?
8: Garsonun en başta kontrolü ele almadığını söyleyebilirim. Sipariş işlemini yönetmek daima onun sorumluluğu. Joanne sipariş alma elemanı değil mi? 6 kişilik bir grubum var ve bu bir doğum günü kutlaması. Partinin sorumluluğunu üstlenmelisin. Öncelikle hanımların siparişi alınmalı.
3: Doğru.
8: Erkeklerin siparişi değil ve siparişleri karıştırmamalısın.
9: Et ve balık karışık menünüz var mı?
13: Evet, et balık
9: tamam,
13: karışık
9: menünüz
13: var.
9: Tamam, ben ondan alacağım lütfen.
8: Günün spesiyelinden bahsetmedi bile.
10: Filet mignon.
13: Ben
10: filet mignon istedim.
8: Masayı incele ve kontrol et. Grup ne kadar kalabalıksa işin o kadar zordur. Sorumluluk almalısın.
3: Haklısın.
8: Öyle değil mi?
13: 2 kiloluk ıstakoz yiyeceksin değil mi?
14: Oo, hayır.
13: Hadi ama 2 kiloluk ıstakoz istiyor.
14: 2 kiloluk ıstakoz.
8: Bu masanın yüklü bir hesabı olacak. Et ve balık karışık tabak. 2 kiloluk ıstakoz var. 2 kiloluk ıstakoz ne kadar?
3: 2 kilo ıstakoz yaklaşık 79 dolardır.
8: Yani burada 80 dolarlık ıstakoz var öyle mi? Et ve balık tabağı ne kadar?
3: 64
8: dolar. 64 dolar öyle mi? O zaman bu masa 400-500 dolarlık bir hesap ödeyecek. İçkiler, kokteyller ve yemekler dahil. Bu yemekleri satmak, ortalama hesap tutarınızı yükseltmek ve müşteriye inanılmaz bir deneyim yaşatmak için profesyonel garsonlara ihtiyacınız var.
13: Anne, bugün doğum günün için ne yaptın?
14: Önce bir güzellik salonuna gittim.
15: Merhaba.
8: Aa, tanrım, Ernie geldi. İşte şimdi başımız dert.
15: Doğum günü kızı kim? Gerçekten 70 yaşında.
14: Aman tanrım. 70 yaşındayım.
15: 40 yaşında bile göstermiyorsun.
14: Ah, teşekkür ederim, seni seviyorum.
15: Doğum günün kutlu olsun.
8: Şimdi hemen oradan ayrıl.
15: Tanıştığımıza sevindim.
14: Teşekkür ederim.
15: Bu akşam hepinizin yemeğini ben ısmarlayacağım.
14: Aman tanrım.
15: Yemekler benden.
3: Afiyet olsun.
8: Ne yapıyor orada? 500 dolarlık hesap var. Ha? Bu haftada kaç kez oluyor?
3: Sık sık.
8: Olamaz. Bu çılgınlık.
3: Seni bunun için aradım. Çok endişeliyim.
13: Tanrım, bu inanılmaz bir şey.
14: Buraya her hafta gelip ona doğum günüm olduğunu söyleyeceğim.
8: Bu kadar ileri gitmek zorunda değilsiniz. Kimse size saygı duymaz ve herkes sizden çıkar sağlamaya çalışır. Bu insanların ne dediğini duyuyor musun? Bir dahaki doğum günümde tekrar
14: ne
8: geleceğim.
14: Ne ısmarladığımdan haberi yok.
15: Can, bu akşam 10 numaralı masanın yemeği benden.
13: Aman 70. Tanrım, doğum günüymüş. Sen delirdin mi?
14: Ne sipariş ettikleri hakkında bir fikrim var mı?
8: İnanamıyorum.
3: Bunu daha fazla seyredemeyeceğim. Sana anlatmaya çalıştığım şey işte bu.
8: İyi ki bu kameraları kurmuşuz. Beni boşuna aramamışsın.
13: Patron sensin.
15: Tamam, teşekkür ederim.
8: Büyük babam bu kadar büyük ikramlar yapmazdı. O sadece bir düdük çalar.
14: Buna inanamıyorum.
13: Bütün hesabı üstlendi.
8: Bu işte herkes kendini bu iş yerine ait hissediyor. Buranın sahibi olmanız sizin bir restoranı yönetmeyi bildiğiniz anlamına gelmiyor. Personeli kime eğitiyor ve kim idare ediyor? Hiç kimsenin müşterilere ya da sizin paranıza saygısı yok. Oraya gidiyoruz, herkesi bir araya toplayın çabuk. Gas'ın yerinde gördüğüm sorunları şöyle özetleyebilirim. Matematiği yok sayan ve kar marjını dikkate almadan müşterilere yemekler ve içkiler ikram eden bir işletme sahibi. Devamlı müşterilerden memnun olan ve yeni müşterileri dışlayan bir personel ve yetersiz eğitim sistemi.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Servis geldi. Çanta hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
2: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana
5: tak. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Ozzy kapanıştan sonra personeli ve erkek kardeşini acil bir toplantıya çağırıyor.
10: İşaret etmek istediğim birkaç önemli sorun var.
9: Birazdan olacaklardan kimsenin haberi yok.
10: İlk olarak müşteri hizmetleri. İnsanlar restorana gelip yemek yediklerinde ve hesap istediklerinde şuna dikkat etmemiz.
11: Bundan sonrasına ben devam edeceğim. Ben Jack amcanın et lokantasından William Jack Diggle. Audrey burada bir gözlem yapmam için beni çağırdı. Restoranın içinde birçok yere gizli kamera ve mikrofon yerleştirdik. Bir gözetleme yaptık ve her şeyi gördük. Personeli, servisi ve seni izlemek istedik Ernie. Audrey senin müşterilere çok fazla hediye verdiğini söyledi ve bunu gördük. Fakat öncelikle personel. Joanne tam olarak sınıfta kaldı. Menüyle hiçbir ilgin yok. İnsanlar balık köftesi sordu. Sadece ekmekten yapılmış gibi bilgi verdin.
12: Balık köftesi ekmeği mi, balığı mı daha fazla?
13: Ekmeği çok fazla.
12: Koyu et mi yoksa beyaz et mi?
13: Emin değilim, sanırım beyaz.
11: Burası bir deniz ürünleri lokantası değil mi? Audrey bana kendisinin ve Ernie'nin burada satılan deniz ürünleriyle gurur duyduklarını anlattı. Sen işini isteksizce yapıyorsun.
12: Balık köftesi için verecek bir cevabım yok.
11: Bunu nasıl bilmezsin?
12: Hayatımda balık köftesi yemedim.
11: Nasıl olur da balık köftesi yemedin? Biz de tam bu konuyu konuştuk.
12: Yemeklerden çoğuyla ilgili bir eğitim almadım.
11: Evet.
12: Sadece gördüğüm kadarını biliyorum, o kadar.
11: Bu çok yanlış. Bu durumda yemekleri müşterilere nasıl tanıtacak? Bu sorunu çözmeliyiz. Herkesin yemekler konusunda eğitim almasını sağlamalıyız. Tommy Lee, sen iyi bir barmensin. İyi bir kişiliğin var fakat müşterilere garip davranıyorsun.
14: Bunun ne olduğunu bilmediğinden emin misin?
12: Hayır, bilmiyorum gerçekten.
14: Siz çok fazla yemeğe çıkmıyorsunuz ha?
11: Müşterilere böyle davranarak onlara iyilik etmiş olmuyorsun.
10: Hayal kırıklığına uğradım ve çok şaşırdım.
11: Gerçekten eski moda bir barmensin. Bardakları buzun içine sokuyorsun, buza elinle dokunuyorsun. Bunu yapmamalısın. Buz için kaşığın var, bunları kullanmalısın. Eski usulü barmenliğe ait çok fazla alışkanlığın olması normal. Fakat
14: evet.
11: 2013 yılındayız ve daha verimli bir şekilde çalışmalıyız. Örneğin büyük baban Gus çok önemli bir kişilik ve bir efsaneymiş. Bu iş yerini bu özellikleri üzerine inşa etmiş, doğru mu? Ancak o işe barmen olarak başlamış ve o günlerde birine bir içki ikram etmek çok etkileyici bir davranışmış. Vay canına, bana bir içki ısmarladı. Ancak sen bir müşterinin doğum gününde içinde fiyatı 80 ile 100 dolar arasında değişen 2 kiloluk bir istakoz olan toplam 500 dolarlık bir yemek ikram ediyorsun. Aklını kaçırmış olmalısın. Çok fazla şey ikram ediyorsun. Onların yaptığın işe ve yemeklerine saygı duymalarını sağlamalısın. Aldığı terfiyi kutlayan başka bir müşterin vardı. Bir istedi. Oysa sen ona bir şişe verdin. Çok ileri gittin. Çok fazla abarttın. Gerçekten.
15: Ben sadece insanları mutlu etmek istediğim için böyle davrandım.
11: Ona bir kadeh ikram edebilirdin. Böylece o da 8 dolarlık bir kadeh daha ısmarlayabilirdi. Neden dolu bir şişe verdin ki? Almamak için seninle mücadele etti. Fakat sen yine de verdin. Kendine saygı duy. Markana saygı duy ki kimse buraya bedava yemek ve içki için gelmesin. Eğer müşterilerini elinde tutmak için buna ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan bu işin içinde olmamalısın.
10: Ernie, üzgünüm. Lütfen sinirlenme. Ben sadece bir şey yapmak zorundaydım.
15: Niçin gelip benimle konuşmadın?
10: Çünkü hesaplara baktım.
15: Sorun neydi?
10: Kazancımız düşüyor.
11: Sana bir şey soracağım. Hayatında kaç kez bir restorana gittin ve biri hesabı senin yerine ödedi?
15: Hiçbir zaman.
11: Bunu yaparak bu işi sürdüremezsin.
15: Haklısın.
11: Değil mi? Orada 6 müşteri ve yaklaşık 500 dolarlık bir hesap vardı. Yaptığı şeyin size zor geldiğinin farkındayım. Fakat buna ihtiyacınız vardı. Kendine neden bu kadar çok şey ikram etmek zorunda hissediyorsun?
15: Onların buraya tekrar gelmesini istiyorum. Ayrıca büyük babam herkese kendini iyi ve rahat hissettirirdi.
11: Personel işte daha ilgili, daha eğitimli, yemekler hakkında daha bilgili olursa, mutfak iyi iş çıkarırsa bu ve senin kişiliğin müşterilerin geri gelmesi için yeterli olacaktır. İnsanların tekrar gelmesi için bu kadar çok bedava ikram yapmana gerek yok. Müşterilerin yaptığı işe saygı duymasını sağlamalısın. Senin burada hayatını kazanmak için çalıştığını anlamalılar. Böylece personelin de bunu daha iyi anlayacaktır. Stafford, ikram servisi isteyen bir kadınla konuşmuştum.
16: Hatırlıyorum.
11: Bunu ne için istemişti, ne yapmak istiyordu?
16: 80 kişilik bir parti vermek istiyordu.
11: Ne oldu?
16: Ona böyle bir hizmet hakkında bilgim olmadığını söyledim.
11: Hayır. Yani bu konuda eğitilmedin, doğru mu?
16: Ona Audrey ve Örneğin telefon numaralarını verdim.
11: Sana bir şey göstereceğim.
16: Onları arayabilirler.
11: Sana bir şey göstereceğim. İçeri giriyorum, kapıdan içeri giriyorum, tamam mı? Kapıdan içeri girdim. Şu anda bir müşteriyim. Pekala. Şu anda herkes beni tek bir şey olarak görecek. Beni para olarak görmeniz. Yani yemek için de gelmiş olsam, bir ikram hizmeti almak için de gelmiş olsam, hepiniz teyakkuzda olmalısınız. Bir formunuz olacak. Hemen başlayacaksınız. Merhaba, nasılsınız? İsminiz ne? Telefon numaranız nedir? Bana bütün bilgileri verin lütfen. Kısacası buradaki herkes kim olduğu önemli değil, şunları bilecek. Bu bilgileri al ve bu formu doldur. Neden? Elimde senin için bir telefon numarası var ve artık olayı sen yönetebilirsin. Ofise geldiğin an o kadını arayabilirsin. Sizin telefonunuzu müşterilere vermeleri gerekmiyor. Bu idareyi onlara verir. Oysa sorumluluk bizde olmalı.
16: Ben teklif ettim.
11: Biliyorum.
16: Ona lütfen.
11: Elinden geleni yaptı ama elinde yeterli araçlar yoktu. O araçlara ihtiyacınız var. Personelinle konuşmalısın. Karen harikaydın. Müşteri daha önce hiç istiridye yememiş. Ona bir tek istiridye ikram ettim.
12: Daha önce hiç istiridye yemedim. Neye benzediğinizi anlatırdınız. Hayır biliyorum, denemeliydim. Fakat mutlaka bir istiridye.
11: Bu bilgileri al ve bu formu doldur. Neden? Elimde senin için bir telefon numarası var ve artık olayı sen yönetebilirsin. Ofise geldiğin an o kadını arayabilirsin. Sizin telefonunuzu müşterilere vermeleri gerekmiyor. Bu idareyi onlara verir. Oysa sorumluluk bizde olmalı.
16: Ben teklif ettim.
11: Biliyorum.
16: Ona lütfen.
11: Elinden geleni yaptı ama elinde yeterli araçlar yoktu. O araçlara ihtiyacınız var. Personelinle konuşmalısın. Karen harikaydın.

0: Right? Tamam mı? Bu yöntemle yeni müşteriler edinebiliriz. İşimizi tanıtmak için ikramlarımızı bu şekilde yapabiliriz. Neden bahsettiğimi anlıyorsun değil mi?
1: Evet, anlıyorum.
0: Pekala, bunu nasıl düzelteceğiz?
1: Şişeyle değil de bardakla ikram etmek için bilinçli bir çaba göstereceğim.
0: Seninle oturacak ve yönetim planları hazırlayacağım. İnsanları küçük şeylerle mutlu edebilirsin. İpin ucunu kaçırmak zorunda değilsin. Audrey bana düdükten ve büyük babanızın düdüğü nasıl çaldığından bahsetti. Opa, öyle değil mi?
1: Büyük babam ölünce o alışkanlıkla
0: bitti. Ona bayıldım, çok beğendim.
1: Ve sonra tekrar
0: düdük
1: çalmayı
0: nerede?
1: Asla
0: buralarda asılı büyük bir düdük olmalı. Orijinal düdük nerede? İlk kez gelen misafire bir düdük hediye edin. Geldiğiniz için teşekkür ederim, memnun kaldınız mı? Bu düdük sizin, düdüğün bir hikayesi olsun. 50 tane düdük alın. Tanesini 5 dolara satın, olmaz mı? Onu bir simge haline getirin. Daha önce düdük çalan birini hiç duymadım. Bu işi uzun bir zamandır yapıyorum. Burası 85 yıldır açık. Burada ciddi bir müessese var, öyle değil mi? O zaman nostaljik bir tarafı da olmalı. Bana göre buradaki herkes bir Broadway gösterisinin oyuncuları gibi. Sizler de bundan gurur duymalısınız. 85 yıldır açık olan bir yerde çalışmak kime nasip olur ki? Ne kadar uzun bir tarih. Burada ne kadar çok sayıda insan çalışmış. Kaç bin kişi. Bu sandalyelerde kaç bin kişi oturmuş. Bu barda içki içmiş. Hikayeler anlatmış. Bence bu çok önemli. Fakat daha fazla insanın Gus'ın kim olduğunu, hikayesini ve ünlü düdüğünü bilmesini nasıl sağlayacağız? Benim üzerinde düşünmek istediğim şey bu.
1: Tamam.
0: 85 yıldır açıksınız değil mi? Peki bir 80 yıl daha açık kalmayı nasıl başarırız? Tamam mı?
1: Evet.
0: Hepinize teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşeceğiz. Birlikte çalışıp yeni bir yöne doğru ilerleyeceğiz. Sizlerle yarın görüşeceğiz.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim Ernie.

0: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
8: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
7: Yani?
8: Seni düşündürmeyen teknoloji.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: İlk olarak bu işi nasıl yöneteceğini bilmiyorsan

0: insanları buna inandırmak için hiçbir şey yapma. Anlaştık mı?
1: Aha.
0: Bana satışla ilgili bir şeyler verin. Bana verecek bir şeyiniz var mı? Bunlar satış grafikleriniz öyle mi? Evet, buraya bakıyorum. 12 aylık satışlarınız var. Bu tabloda yanlış olan ne?
2: Çok istikrarsız.
0: 12 aylık bir tablo. 2 ayınız çok başarılı. 1 ay ortalardasınız. Doğru mu? Hepsinin böyle olmasını isterim. Haklı mıyım? Pekala, ne yapacaksınız? Satışı yükseltin. Elinizden gelen her şeyi yapın. Bir plan yapmanızı istiyorum. Burada Eylül ayında düşüş var. Yoğun bir yaz geçirmişsiniz. Eylül'de insanları tekrar buraya getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Üniversiteler nerede? Çevrede hiç yüksek okul var mı?
2: Aa, evet. Purchase'da var.
0: Belki de bir barmenlik kursu açabilirsiniz. İnsanlara eski usul barmenlik eğitimi verebilirsiniz. Tommy Lee usulü. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yılın 4. çeyreğindeyiz. En kötü döneminiz.
3: Evet.
0: Noel partisi veriyor musunuz?
3: Aslında restoranı kapatıyoruz.
0: Her şeyi unutun. Personelden bahsetmiyorum. Çevrede yaşayanlar için Noel partisi düzenleyin. Herkesin bu restorandan bahsetmesini istiyorum. Bu işi hızlı yapın. Hemen başlayın. İlk defa aslında mükemmel bir parti olmayabilir. Fakat inceleyip öğrenirsiniz. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını görecek. Buna göre düzelterek yapmaya devam edeceksiniz. Örneğin senin dağıttığın ikramlara gelince aklıma 500 dolarlık hesabı ödemen ve bir şişe hediye etmen geliyor. Bu yeri büyük babanın yolunu izleyerek aldın değil mi? Fakat o hiçbir zaman bu kadar büyük ikramlarda bulunmadı,
2: evet.
0: Doğru mu? Barmenlik yaptığım sırada en iyi müşterilerimizde satışı %8 ila 10'u kadar bir miktarını ikram etmemize izin verilirdi. Fakat bu oranlar çok yoğun bir bar için geçerliydi. Burası gibi bir yerde ücretsiz ikramların oranı %5'i geçmemeli, tamam mı? Bir parça tatlı veya yemek sonrası bir içki gibi küçük ikramlarda bulun. Kaynakları verimli kullan. Örneğin şefin kurtulmak istediği bir şeyler vardır. Onları ikram edebilirsin. Paranızı çöpe atmayın. İnsanların para harcaması engel olmayın, tamam mı?
2: %5.
0: %5. Üst sınırım bu. Artık bir ödeneğim var. Büyük Willy tarzı ödenek, tamam mı? Harika bir restoranınız var. Burası özel bir müessese. Buna uygun davranın. Tarih nerede? Üzerinde Gus'ın yerinin tarihi olan bir döküman vardı. Tarih.
2: İnternet sitemizde var.
0: İnternet sitesini unutun. Menünün arkasına koymanızı istiyorum. Herkesin bu restorandan bahsetmesini istiyorum. Buradan çıkmalıyım, hadi. Biraz daha kalırsam sizi suçlamaya başlayacağım. Örneğin her akşam ikram olarak ne dağıtabilirsin?
2: Satışın %5'ini.
0: Harikasın Örneğin. İki kere.
3: Yok. Teşekkür ederiz.
0: Tamam, teşekkür ederim. Çalışmaya devam. İkiniz çok dinamik bir ikilisiniz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ve aradan 6 hafta geçti. Audrey ve Ernie'nin konuştuğumuz değişiklikleri yapıp yapmadıklarını görmek üzere Gus'ın yerine gidiyorum. Belirlediğim temel sorunlar, pahalı ikramlarda bulunan bir işletme sahibi, yeni müşterileri dışlayan fakat müdavimler dışında kimseyle ilgilenmeyen personel ve yetersiz bir eğitim sistemiydi. Umarım beni doğru anlamışlardır ve Gus'ın yerinde işler tekrar rayına oturmuştur. Vay canına, şuraya bakın. Gerin, nasılsın, nasıl
4: gidiyorsun? Seni görmek harika. Tam zamanında geldin. Harika. Hep ağır başladı.
0: Önceden...
5: İyi günler Gus'ın yerini aradığınız için teşekkürler.
0: Gus'ın ana telefonu barın arkasındaydı. Zaten yoğun olan barmenlerin rezervasyon almak için yeterli donanımları yoktu.
4: Nasıl yardımcı olabilirim? Akşam 7 için.
0: Şimdi?
4: Elbette. Adınızı alabilir miyim lütfen?
0: Telefonu rezervasyonları takip etmekten sorumlu olan Karen'ın durduğu girişteki hostes kürsüsüne koydular. Audrey ve Ernie nerede?
4: Audrey burada. Ernie etrafta dolaşıyor.
0: Etrafta dolaşıyor. Gidip
4: evet,
0: onları göreyim. Tamam.
6: Merhaba.
0: Merhaba Audrey. Nasıl gidiyor? Rahatsız ettiğim için üzgünüm.
6: Sorun değil.
0: İndirimi içki saatine başladığınızı görüyorum.
6: Evet, ücretsizce de veriyoruz. 2 dolara veriyoruz.
0: Harika yapmışsınız. Joanne'in servis yaptığını gördüm. Beni konusunda eğitim aldı. Nasıl
6: aldı. A'dan Z'ye her şeyini biliyor.
0: Öncesinde Joanne sipariş alan sıradan bir personeldi. Yemek ve menü konusunda bilgisi çok azdı.
7: Merhaba hanımlar, nasılsınız?
0: Şimdi?
7: İstakoz çok lezzetli. Gerçekten tavsiye ederim.
0: Menü konusunda uzman ve her şeyden önemlisi müşterileri Gus'ın yerindeki deniz ürünleri hakkında eğitiyor.
2: Merhaba. Nasıl gidiyor?
0: Güzel. Seni kontrol altında tutabiliyor muyuz?
2: İpin ucunu asla kaçırmıyorum. Her şeyi.
0: Öncesinde?
2: Bu akşam yemekleri ben ısmarlayacağım.
4: Aman tanrım.
0: Örneğin pahalı içkiler ve akşam yemekleri ikram ederek şirketin kazancının düşmesine neden oluyordu. Şimdi...
2: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?
4: Harika.
2: Sevindim sizi tekrar görmek, güzel.
0: Örneğin büyük babasının izinden gidiyor. Müşterilerini muhteşem kişiliğiyle ağırlarken Gus'ın yerinin geleneğini de sürdürüyor.
2: Menünün arkasındaki tarihçemizi nasıl buldunuz?
4: Çok beğendim, okuyacağım.
2: 1931'den beri birçok olaylar oldu. Biz de hadi tarihçemizi de menüye koyalım.
5: Harika dedik. Bir aile işletmesi.
2: Teşekkür ederim.
0: Müşteri profiline baktım, karışık görünüyor. Bu akşam hem genç hem yaşlı kişiler
2: var. Hep sayesinde şimdi daha fazla genç
0: durum
2: müşterimiz
0: var. Durum iyi
2: görünüyor,
0: öyle değil mi?
2: Her şey çok daha iyi durumda.
0: Güzel. Benden istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Hayır ama artık bir düdüğüm
0: evet,
2: var.
0: Göreyim.
2: Gösterebilir
0: hadi
2: miyim?
0: Çal düdüğünü.
2: Evet işte evet. Çalacağım. Herkes mutlu mu?
0: Evet. İşte bu kadar. Size bir maniyeti yok, haklı mıyım? Bugün yoğunsunuz ve burası çok
2: evet,
0: güzel görünüyor.
2: Evet, güzel bir akşam.
0: Yani bu akşam ikramlar için ne kadar para harcadın?
2: Şu ana kadar güzel. Hiçbir şey.
0: Unutma, kişiliğini kullan.
2: Haklısın.
0: Tamam mı?
2: Evet.
0: Büyük baban bu yeri kendi kişiliği için kurup büyüttü. Bedava evet. içki için sıraya giren insanlarla değil.
2: Bu doğru.
0: Görüşmek üzere, ben gidiyorum.
6: Bir tanesi
0: şey ihtiyacınız olursa arayın.
2: Çok teşekkür
0: Çalışmaya
2: ederiz.
0: Devam edin, başardınız.
2: Teşekkür
0: tamam mı?
2: Ederiz.
0: Hoşçakalın. Ernie ve Audrey Gass'ın yerini 21. yüzyıl standartlarına getirdiklerine göre önümüzdeki 80 yılda aynı başarıyla deniz mahsulleri satacaklarından eminim. Bu işi de başarıyla bitirdik Amerika. Gelecek programda görüşürüz. Squawk.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
4: Vay toplantılar!
5: Vay ödevler!

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
2: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
3: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle evet, bir ilgisi
2: evet,
3: yok
2: hep
3: tamam
2: aynı
3: mı?
2: Hikaye. Herkes böyle
3: anlamadınız.
2: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
3: ben
2: değil.
3: Ben suçlu yani. Falan değilim.
2: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
3: 19 mu?
2: 90.
3: 90 mı?
2: Aynen öyle.
3: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
2: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
1: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
2: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
3: Oynamak için.
2: Evet.
3: Şurada topum da var.
2: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
4: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
2: evet.
4: Oturuyordun.
2: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
4: Sen de inandın mı?
2: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
4: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
1: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
2: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
5: Öyle mi?
2: Evet, sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
3: Evet.
2: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
1: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.
0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Doha'dan gelen yolcunun valizinden çıkan kötü koku gümrük arama noktasına yayılıyor.
5: Food is forbidden.
0: Venezuela'dan gelen konteynerin içinde narkotik madde olduğundan şüphe ediliyor.
6: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
7: Ara. Oo, aferin.
0: Rusya'dan gelen yolcunun valizinde çok sayıda ilaç tespit ediliyor.
8: Kalp damar ilaçları da var.
9: Reçetesi nerede?
0: Senegal'den gelen mangolar X-ray'de ortaya çıkıyor.
10: Yasak.
9: Haberim yok.
10: Meyve yasak, komple yasak. Hiç getiremezsin.
9: Haberim yok.
10: Tamam, onları da bırak.
0: Çin'den gelen konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphe duyuluyor.
11: Bu niye böyle abi? İnceleyelim diye bir numune isterim dedik.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden popüler oyuncaklar çıkıyor.
12: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil. Evet. Başka eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
0: Azerbaycan'dan gelen yolcunun kaçak yolla getirdiği etler gün yüzüne çıkıyor.
13: Ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden güzellik merkezi çıkıyor.
14: Getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
0: Doha'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun valizlerinde çok sayıda gıda taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu X-ray taramasında şüpheli bulunan valizlerini gümrük arama masasına koyuyor ve gümrük muhafaza memuru valizleri açmaya hazırlanıyor.
15: Respect. Turkish or English? No English.
0: Yolcu Türkçe ya da uluslararası dil olan İngilizceyi bilmediğini söylerken sıkı şekilde streçle kaplanmış ilk valiz açılıyor.
16: Nasıl koydun ki buraya ya?
0: Ve valizin içinde sadece gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor.
17: İki valiz gördüğü aynı mı?
8: Aynen.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında her iki valizinde aynı görüntüyü verdiğini meslektaşından öğreniyor ve valizdeki büyük koliyi dışarı çıkartıyor. Koli açılırken aramaya yardım etmek için gelen bir diğer memur koliden yayılan kokuyu fark ediyor ve kısa süre sonra kokudan ciddi anlamda etkileniyor.
18: What is it?
8: Food.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği koliden çürümeye yüz tutmuş birçok yaprak ve baharat çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru kokunun daha fazla etrafa yayılmaması için koliyi açmayı bırakıyor ve yolcunun diğer valizine geçiyor. Bakalım bu valizden ne gibi gıdalar çıkacak?
17: Şunu aç.
0: titrece sarılmış valizini masadan indirmeye çalışırken memur yolcuyu durduruyor ve valiz içindeki ambalajları tek tek dışarı çıkartıyor.
9: Bekle.
0: Valizden yüzlerce ambalaj çıkıyor olması, yolcunun beraberinde getirdiği gıdaları ülke içinde ambalajlayacağının en büyük göstergesi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Venezuela'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteyner gümrük işlemleri başlamadan inceleme altına alınıyor ve risk analizi kapsamında mührü kırılıyor.
6: Evet. Diğer kapağı da aç.
16: Kahve sanırım.
6: Büyük kahve abi. Evet.
0: Kahve çekirdeklerinin yasaklı madde saklamaya çok uygun olduğunu düşünen memurlar, rastgele seçtikleri birkaç çuvalı açmaya ve içeriğini kontrol etmeye karar veriyor. Yükü şüpheli kılan şeylerin en başında, yükün sahibi olan firmanın daha önce Türkiye'ye hiç ürün göndermemiş olması.
6: Firma ilk defa olmasa da çok az işlemi var. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
17: Yani
6: bir açalım bir çuval.
17: Tamam, bir tane açalım.
6: Şöyle bir bakalım içine abi. Paket görüntüsü var mı? Yani X-ray'de görünen bir şey yok ama.
0: İlk aramada şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tüm konteynerin boşaltılmasına ve kahve çekirdeklerinin narkotik köpek tarafından incelenmesine karar veriyor.
17: Tamam.
6: Köpek aramasından sonra tekrar değerlendiririz.
17: Dışarı çıkarsınlar çünkü. Ne?
6: Kahvenin çeşidi aynı ama paketlemesi farklı.
17: Şunlarda falan etiket falan var. Bu farklı bir etiket olur. Diğerlerinden farklı bir şey olur. Onları gözden kaçırmayalım da.
6: Tamam, şimdi bu kadar, başlayalım indirmeye. Fazla yüksek yapmayalım.
0: Memurlar yer operasyon ekiplerini yönlendirdikten sonra üretici firmanın bilgilerini bir kez daha kontrol etmeye karar veriyor.
17: Firmaya mı bakıyorsun?
6: Firmaya bakıyorum. Yani
17: firmayı bir araştıralım o zaman.
6: Arkadaşlar zaten risk analizinde baktı firmaya da, internet sitesi var mı diye ayrıca bakıyorum.
17: Anladım. Tamam.
6: Görünürde bir şey yok. Analizi yapıldı. X-ray'e de her halükarda giriyor zaten bizim için. O bölgeden gelen konteynerlerin hepsi girer. X-ray'de bir yoğunluk tespit edilmedi, şüpheli yoğunluk. Ama analiz olarak arkadaşlar ayrıca bakılmasını da istedi. Çünkü firma çok fazla işlemi yok. Diğer kahve göndericilerine göre. O yüzden analizden bakıyoruz yani. Şimdi analiz olduğu için bütün konteyneri boşaltacağız zaten. Köpek araması olacak. Yani hep bütün konteyneri köpekle arayacağız zaten.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Ambalajlar valizden alındıktan sonra ambalajların altında kalan ve üzerinde kara yazan küçük bir kutu dikkat çekiyor.
1: Kara. Koku.
0: Memur kara yazılı kutuyu açtıktan sonra kutunun içinde Endonezya'ya ait Hindistan cevizi sütü olduğunu tespit ediyor.
2: Evet, bu süt.
0: Strece sarılmış ikinci koliyi açan memur yine gıda ürünleriyle karşılaşıyor. Kolilerdeki gıda ürünleri dışarı çıktıkça ortama yayılan koku herkesi etkilemeye başlıyor. Ve gümrük arama noktasının havalandırması tam güç çalıştırılıyor. Ve ikinci kolinin içinden de yine boş ambalajlar çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkan tüm gıdalar biraz sonra kontrollü imha kutusuna atılacak. Ancak henüz tüm valizler açılmadı. Yolcunun sıradaki valizini de aramak isteyen memur meslektaşından yardım istiyor. Ve yolcunun üçüncü valizi masaya taşınıyor.
3: Murat, bir valiz daha.
2: Tamam, onu alır mısın lütfen? Buraya alır mısın onu? Şimdi aç. Open. Fatih, şu valizi de getirsene. Ha, şu.
0: Ve yolcunun valizi açıldığı anda da yine ortaya oldukça fazla gıda ürünü çıkıyor.
2: Sadece yiyecek getirmiş.
0: Hazır çorbalar, kabartma tozları, Hindistan cevizi sütleri ve kremaları derken ortaya şimdi de bir torba küçük şişe çıkıyor.
3: Hey, baksana. Murat, sırt çantası da var.
0: Memur küçük şişeleri torbadan çıkartırken bir diğer memur şişelerin ne olduğunu internet üzerinden araştırıyor.
2: Tamam, bunu alabilirsin. Al bunu.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından yer operasyon ekipleri tüm konteyneri arama sahasına boşaltıyor ve narkotik köpek eğitmeni çağrılıyor.
4: Şimdi nereden gelmiş biliyor musunuz eşyayı?
5: Abi, eşyalar Venezuela'dan geliyor. İthalat.
4: Venezuela'dan kahve.
5: Kahve çekildi ya, aynen. Taze bir şekilde. Zaten açtık. Şimdi daha yeni eşyalar ara olduğu için.
4: Ben bir etrafa bakayım. Bayağı da fazla paletimiz var yani. Şimdi biz köpekle geldik zaten be.
0: Eğitmen çuvalları kontrol ettikten sonra köpeğin rahat arama yapabilmesi için bazı kararlar alıyor.
4: Etrafı boşaltıp bir uzun şiş bulalım. Tamam mı? Köpeğin tamam, en azından kahveyi de yere dökmeyecek şekilde. Üstten şöyle delersek eğer havası çıkar eğer bir şey varsa bile. Ya da bir şey varsa bize denk gelir yani o. Bizim şişimiz vardı ama arabada. Bir şiş getirelim, delelim biz o zaman. Ondan sonra köpek tamam. De ararız yani. Birkaç tamam. Tane şiş varsa daha iyi olur. Ben getirip şiş getireyim.
0: Ve dedektör köpeğin rahat koku alabilmesi için çuvalların üzerine delikler açılıyor.
6: Ön tarafı deldim zaten.
7: Gelmeye başladı herhalde.
0: Bir memur çuvalların üzerine minik delikler açarken diğer memur onlarca başarılı operasyona katılmış narkotik köpeği Lara'yı arama sahasına getiriyor.
4: Ben devam edeyim istiyorsan, sen köpeği hazırla.
6: Tamam, ben oradan başlayayım.
4: Aynen, köpeği hazırla. Nasıl olsa tekrar gidiyorum.
8: Gelsin mi?
1: Eyvallah.
3: Gel. Şöyle bir tüylerine bakayım senin. Hı? Aferin sana.
5: Taks buraya.
0: Ve Lara eğitmeninin işaretiyle kahve çuvalları içinde yasaklı madde avına başlıyor.
3: Ara. Oo, aferin. Çık.
5: Ara. Bravo.
0: Palet üzerine yerleştirilmiş kahve çuvallarını her yönden koklayan Lara, kısa süre içinde bir noktada yoğunlaşıyor.
6: Aferin benim kızıma.
0: Lara'nın yoğunlaştığı veya ayrılmak istemediği çuvallar birazdan memurlar tarafından açılacak ve içlerinde yasaklı madde olup olmadığı kontrol edilecek.
6: Çok iyisin ya bugün. Oo, bravo.
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız.
2: Şey olarak ne? Kıymetli bir şey mi?
0: Açılan bir diğer koliden de küçük torbalara konulmuş baharatlar çıkıyor.
2: Aç bunu.
0: Memur yolcunun beraberinde taşıdığı sırt çantasını incelerken yolcuyu da gıda ürünleri hakkında sorguluyor.
2: Why do you have so food? Why? Where do you come from now?
0: Yolcunun getirdiği tüm gıda ürünlerini tespit eden memur, yolcuya bu eşyaların ülkeye girişinin yasak olduğunu bildiriyor.
2: Lady, the food is forbidden by the Turkish custom code. Okay, you cannot take them. We are gonna take them, all of them here. We are gonna keep them here. You understand? What language do you speak? Are you Indonesian? From Indonesia? Okay, wait for me.
0: Ve memur yolcuyla sağlıklı iletişim kurabilmek için yolcunun konuştuğu dilin ne olduğunu soruyor.
2: No, food is forbidden. Food is no.
1: Yes.
2: All of them, all the food. All the food. Give me your passport now.
0: Ve sanal tercüman aracılığıyla eşyalarına el konulduğunu aktarıyor.
2: Thank you.
0: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra kontrollü imha tutanağı hazırlanıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Lady, come.
0: Yolcu tutanağa imza attıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor ve el konulan gıda ürünleri kontrollü imha kutusuna atılıyor.
2: Okay, you can go now.
0: Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Ve Lara kahve çuvalları üzerindeki aramayı tamamlıyor. Sırada Lara'nın şüphelendiği çuvallar var.
6: Bunu bir güzel kokladı abi, buna bakalım.
4: Bu muydu? Biraz aynen. Yoğunlaştım bunda. Tamam.
6: Güzel bunu... kokladı, bakalım.
0: Lara'nın arama yaparken fazla vakit harcadığı çuvallar ayrı bir noktaya taşınıyor ve yırtılıyor.
6: Şuna da bir bakalım. Şimdi aralardan birkaç tane seçiyorum.
0: Açılan çuvallarda şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar şimdi de yasaklı madde tespit mendilini kullanıyor ve mendili bazı çuvallara temas ettiriyor.
4: Var mı başka şüphelendiğin?
6: En yok son abi, genel olarak dedi, kontrol ediyorum bu, içinde herhangi bir paket var mı?
4: Bir tane varsa şöyle farklı şekilde çuval açabiliriz. Tamam, bu olabilir, sertlik görüyorsan.
0: Eğer mendilin üzerinde mavi renk belirirse, bu kahve çekirdekleri içinde yasaklı madde olduğu anlamına gelecek.
4: Aynen aynen. Tam bekleyelim istersen.
6: Kaç tane daha yapalım?
0: Mendil mavi renk almıyor ve arama bitiriliyor.
4: Konteyner Venezuela'dan geliyor. Yani Venezuela'da, Güney Amerika'da. Güney Amerika'dan gelen yüklerimiz bizim için uyuşturucu, narkotik yönünden şüphelidir zaten. Emdirme olabiliyor. Emdirme için kokain mendilini sürdük zaten konteynerdeki kahvelerin içine. Onlar da herhangi bir renk değiştirme olmadı mendilden. Şu an için konteynerde risk bizim açımızdan tespit edilmedi yani.
0: Venezuela'dan gelen kahveler konteynere geri yüklenirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda ilaca benzeyen eşya tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Valiz aranmaya başlarken yolcu beraberinde ilaç getirdiğini beyan ediyor ve çantasından ilaçlara ait bir belge çıkartıyor. İncelemeyi yapan memur, belgelerin sağlık raporları ve Rusya'daki hekim tarafından yazılmış reçeteler olduğunu tespit ediyor. Ve memur, reçetedekiyle valizden çıkan ilaçların isimlerini karşılaştırıyor. Yolcunun çok sayıda ilaç taşıyor olması şüpheli bir durum. Ancak valizdeki ilaçların çoğu reçeteli gibi. Valizin diğer yarısında da arama yapan memur bir dizi ilaç daha buluyor. Belli ki bu yolcunun sağlık durumu pek iyi değil. Valizden çıkan ilaçların hepsi gümrük arama masasına konulduktan sonra arama masasına gelen bir diğer memur belgeleri yeniden incelemeye başlıyor. Çünkü belgeler sahte olabilir.
1: Beyefendi reçetesi de var. Yine bak istersen ama şunlar...
7: Nereden geliyorsunuz?
8: Şey ilacı.
2: What?
8: Ne ilacıymış bu?
1: Aminim valla kalp damar ilaçları da var.
8: Reçetesi nerede?
1: Burada.
8: Kendisine mi ait? Sahteliğe falan bakalım.

0: Şimdi de kontrol edelim.
1: Gümrük firması yetkilisi bazı parçaların beyannamedeki yerlerini bularak memura gösteriyor.
0: Bunu faturadan ve beyandan gösterin. Nerede tarifelendirdiğiniz?
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içindeki aramayı bitirdikten sonra arama sahasına yayılmış olan eşyaları incelemeye başlıyor.
2: Tamam abi, dışarıya bakalım.
0: Burada koliler var mı üzerinde adet bilgisi? Bunu faturadan ve beyandan bulalım bunları da.
3: Şurada 5. kalem.
0: Bunu da bulabilir misin? Tamam. Beyanda hemen. Tamam.
2: Değerlendirelim.
3: Şu ilk hatlar.
0: 80 aşım 9 aksam.
4: Başka bir şey var mı?
2: İçerisi aynı.
4: Yine bağlantı parçaları var. Vidalar var. Aynı şekilde bunlar da beyana uygun.
3: Tablo 85.4.
0: CCTV 1.25.
1: Güvenlik kamera sistemlerinde kullanılan kabloların beyannamede yer aldığı tespit edildikten sonra gümrük muayene memuru konteynerin içine girerek diğer eşyaların kontrollerine başlıyor. Yeniden havalimanındayız. Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray taramasında bir yolcunun valizinde çok sayıda oyuncak olduğu tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Yolcunun valizi açıldığı anda ortaya her paketi 1000 lira veya üzerinde olan oyuncak bebekler çıkıyor.
5: Yok, takılmam lazım.
1: Tabii. Oyuncakların değerli olduğunu bilen memur hızlıca yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
6: Ne kadar bunun bir tanesi ortalama?
7: 200 son buluyorum. 200 son.
6: Kaç tane var burada?
7: 150 falan var.
1: Yolcu sorgu sırasında 150 adet oyuncak getirdiğini beyan ediyor. Bu da yolcunun bu eşyaları ticari amaçla getirdiğini ortaya çıkartıyor.
6: Bir tanesi ortalama 1000 lira falan Türkiye'de.
7: Evet, o yüzden buradan yok, o yüzden oradan getiriyorum.
6: Sayalım be.
1: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
6: Yani iki valiz. Nereden geliyorsun? Getirdim diyor. Kırgızistan'dan geliyorsunuz.
7: Evet, şimdi Kırgızistan'dan.
6: Hangi okula getirdiniz burada?
7: Hayır, İstanbul'a değil. Ben Antalya'dan yaşıyorum.
1: Yolcunun kaçakçılık yaptığından kuşku duyan memur sorgusunu derinleştiriyor.
8: Tamam. Ne için getirdiniz?
7: Ben kendimi getirdim. Bende çocuklar var. Evet, onlar bir.
8: Nerede çalışıyorsunuz?
7: Ben çalışmıyorum.
8: Peki hangi çocuklar için? Yani kendi çocukların.
7: Evet.
8: Kaç tane çocuğunuz var?
7: 3.
8: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil.
7: Evet.
8: Eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız. Hadi en iyi ihtimalle hani bir kreşte çalışırsınız, okulda çalışırsınız. Ona da bildirimde beyanda bulunmanız gerek falan filan.
1: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
7: Burada çok pahalı. Biz video çekiyoruz, o yüzden aldım ben.
1: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
0: Kamera kasalarımız...
2: Tabanı da aynı mı abi?
4: Aynı, tabanı da aynı. 4-5 lira gidiyor.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Hangi kredi? Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
13: Trivago.
14: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangal.

0: yaşında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
5: Getir. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu ne abi? Gördün mü?
4: Yok, ilk defa görüyorum.
3: Abi bundan da numara isteyelim.
4: Tamam, bundan da numara alırız. Başka alacağımız numara kaldı mı?
3: Bu niye böyle abi?
4: Bu parçalanmış herhalde, ondan koymuşlar içine.
3: Evet, destek olsun diye yapmışlar.
4: Destek olsun diye yapmışlar.
3: Tamam abi.
4: Onlar da mı 19?
3: Tamam,
4: olur. Yaşta.
2: Gümrük muayene memuru kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile karşılaştırdığında şüpheli bir şeye rastlamıyor.
4: GC 190 A250 106.00.
3: Burada Ordu, Trabzon, 19, Bursa var abi. Var
4: evet,
3: mı orada?
4: Var.
2: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüphelendikleri bazı parçaların seri numaralarını da beyanname üzerinden kontrol ediyor ve konteynerin içindeki aramaya dahil oluyor.
4: Bu neymiş?
2: Konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphelenen ekipler kuşkulu bir durumla karşılaşmıyor ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriyor.
5: Tamam, şu an içeride bakacağımız başka bir eşya yok.
3: Biz içeride farklı bir şey göremedik beyan harici yönünden. Fakat şu eşyada acaba beyan uygun mudur, değil midir? İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
5: Eşyayı 8. kalemde beyan ettiğini bildirdi yükümlüsü. Ben de incelemeyi düşündüğüm bir eşya. Bir numune alalım, eşyayı inceleyelim. Hangi işlemleri yaptığını, hangi işe yaradığını öğrenip ona göre tarife cetvelindeki yerini belirleriz.
3: Tamamdır. Tarife olarak siz bir değerlendirin.
5: Tabii
3: biz ki. De daha sonra sizinle iletişime geçelim. Eğer tabii bir problem yoksa işlemlerinde devam eder. Varsa tutanağa bağlarız.
5: Tamamdır.

0: Metin Bey kolay gelsin.
1: Alo.
0: Bu Batı CFS'de yaptığımız muayenede tereddütte kaldığımız bir eşya vardı. Onun incelemesini yaptım. Yani eşyanın tarife yönüyle herhangi bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum. Buna göre işlemlerine devam edeceğim. Sizin için uygun mudur?
1: Evet hocam, biz de beyan yönünden bir sıkıntı göremedik. Eğer tarife de sizin için uygunsa bir problem yok. Blokeyi kaldırıyorum eğer uygunsa.
0: Benim için uygundur.
1: Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Konteyner, yer operasyon ekipleri tarafından geri yüklenirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
3: Sıkıntı, problem yok. Evet. Onun arkadaşlarla bir yerde...
4: Yani o sadece oyuncak.
3: Olabilir. Şimdi her şeyin bir limiti var. Yani getirebileceğiniz... Bu ülkeye girmesi yasak bir eşya değil. Onda sıkıntı yok. Ama miktar ve değeri belli bir limitin üzerinde olduğu zaman adli işlem olur yani. Ona da arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Kaçak istihbarat ekip var, muayene memurumuz var. Değer biçilecek, işte gerekirse savcıyla görüşülecek, talimat alınacak. Ona göre bir işlem yapılacak. İdari ya da adli. Ona şu an biz karar veremiyoruz. Biz haber vereceğiz. Onlar da bir değerlendirsin. Tamam. Şu an yani bu şekilde biz sizi ülkeye gönderemeyiz, alamayız. Çünkü miktar çok. Beyanda bulunmamışsınız. Yeşil hattan biz sizi çevirmişiz.
5: Oyuncak var yani. Sadece bunun için yani, gitmişsiniz oraya.
3: Evet.
6: Evet.
5: Evet.
6: Tamam.
7: Aynen.
6: Annem yaşlıyor. Onun için geldim. Bir de şey aldım. Çünkü
5: sadece
6: çocuklar...
5: Sadece bunları almak için gitmişsiniz gibi bir izlenim var. Kendinize ait kıyafet şu iki parça değil mi?
6: Evet. Çünkü ben çok az aldım şey. Çocuklar istiyorlar.
5: 103 tane çocuğum var ama 150 adet var. Bir çocuğa 50 tane.
6: Evet. Doğru. Çünkü
5: neden?
6: Çok ucuz.
5: Hayır, bunlara çocukların iki valiz ne yapabilir? Ne yapacak yani üç çocuk?
6: Video çekiyorlar. Ama ben çok rahatsız ediyorsunuz şimdi, ben çok stresliyim. Niye?
2: Valizdeki oyuncaklar hakkında bilgi verilen kaçakçılık ve istihbarat memuru arama noktasına geliyor. Bu yolcu için hiç iyi bir durum değil.
8: Mevzu nedir?
5: Kırgızistan'dan geliyor.
8: Evet.
5: Yaklaşık 150 adet diyor. Türkiye fiyatı bunun bir tanesi 1200-1300 lira.
6: Ama bunu satmaya için
3: diyor ama 3 tane çocuğu
8: çocuklarına
3: var.
8: Çocuklarına getirdin.
6: Evet.
8: Tamam, bir tane getirirsin. 5 tane getirirsin. Kaç tane çocuğun var?
5: 3 çocuğa 150 fazla biraz.
6: Şimdi onlar çok popüler. O yüzden getirdim.
5: Şimdi ne amaçla kullanıyor mesela o TikTok?
6: Sadece video çekiyorlar.
5: Ne yapıyor mesela? Bununla videoda ne yapabiliyor? Yapıştırıyor mu duvara?
6: Açıyorlar. Hepsini açıyorlar.
5: Hepsini açıyorlar.
6: Evet, hepsini açıyorlar. Evet,
7: gösteriyorlar.
6: Evet.
2: Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular uçaktan indikten sonra valizleri şut altı bölümündeki X-ray kontrolünden geçiyor ve bir yolcunun valizlerinde oldukça şüpheli eşyalar olduğu tespit ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları gümrük arama noktasında yolcunun eşyalarını incelemeye başlıyor.
3: Hepsini tek tek açacağız.
2: Yolcunun tekerlekli çantasından kutu kutu parfümler çıkmaya başlıyor. Parfümlerin yanı sıra yolcunun kozmetik ürünler de taşıdığının anlaşılmasıyla yolcuya bu bilgi doğrulatılıyor.
3: Bunlar hepsi kozmetik ürünleri.
6: Kozmetik.
3: Hepsi mi kozmetik ürünler?
6: Kozmetik, masaj, aparat, masaj.
2: Yolcu ortaya çıkanların kozmetik ürünler olduğunu kabul ediyor. Ve diğer memurun açmak üzere olduğu valizde de ayak masaj aleti olduğunu itiraf ediyor.
3: Bu nedir?
6: Masaj ne aparat? Masaj. Burada işte nerede?
2: Thank you. Ayak masaj aleti valizden çıkartılırken siyah poşetleri açan memur içlerinde güzellik merkezlerinde kullanılan yüz serumlarının olduğunu fark ediyor.
3: O şey mi? Bu cihaz mı? Cihaz mı? İçinde var mı? Şey mi?
2: Muafiyet sınırlarını oldukça aşan ve yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen eşyaları getiren bu yolcunun getirdiklerinin değeri acaba ne kadar?
7: Hadi bir cihaz gibi.
3: Bu şurada.
7: Neymiş?
3: Türksel bir de şu kendi sitesini yalan 65 bin lira diyor.
7: Öyle mi?
3: Ha, evet. Şimdi o cihaz mı? Sadece bu evet. Kendi sitesinde o çekildi fiyatları da.
0: Muhane memur arkadaşı çağırsana.
2: Yolcunun eşyaları arasından başka makineler de çıkarken memurlar gümrük muayene memurunun cihazları değerlendirmesine karar veriyor.
3: Şeyde de var. Aynen onu da aç.
2: Memurlar valizde 150 adet oyuncak olup olmadığını kendi aralarında konuşurken yolcu gerçeği gösterir şekilde yüzünü kaçırmaya başlıyor. Yolcunun hareketleriyle valizdeki oyuncakların 150 adetten fazla olduğunu anlayan kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuyu gümrük muhafaza amirliğine götürmeye karar veriyor.
8: Sen Türkçe okuma yazma biliyor musun?
5: Biliyor.
8: Okuyabilirsin yani. Ona göre tercüman çağıralım veya çağırmayalım. Söyle yani sonra sorun yaşamayalım. Okuyabilir.
6: Evet lazım bana.
8: Tamam. İçeride bakarız, bir test ederiz.
2: Yolcu eşyasını topladıktan sonra gözetimli bir şekilde amirliğe götürülüyor. Ve oyuncakların sayımı başlıyor. Bakalım oyuncak bebek sayısı yolcunun söylediği gibi 150 adet mi çıkacak? Beraberinde 196 adet oyuncak bebek getiren ve bunları beyan etmeden ülkeye kaçak yolla sokmaya çalışan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor. Tanesi 1000 liradan fazla olan 196 adet oyuncağa el konuluyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Valizden çıkan küçük çuvallar açıldığında da içlerinden bel bölgesine masaj yapan kemerler çıkıyor.
3: Geçende de gördüm.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Hadi ben kaçtım.
14: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
13: anne ya.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
5: 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
13: Kim var?
12: Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
15: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
16: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
17: Aramaya devam etmelisiniz.
16: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
18: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Hayat şimdi. Evet abi. Şu altında da
20: şu altında da bir cihaz var.
21: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru cihazları ve kozmetik ürünleri incelerken yolcunun henüz açılmayan diğer valizi de açılıyor.
19: Yok, bak şeyden miydi? Sauna gibi şeyden mi?
20: He? Masaj aleti eşya nasıl
19: yok söylüyor? Masaj da geçen de geldiydi bu.
22: Pasteydi.
19: Ona bir baksın.
21: Ve valizden özel olarak ambalajlanmış bir dizi kutu çıkıyor.
19: Şey tarafına çok gelmeye başladı bu. Var mı şey başkan masaj aleti?
20: Başka yok.
21: Memur ambalajı açtıktan sonra içindeki kutuların yine güzellik merkezlerinde kullanılan kozmetik ürünler olduğunu belirliyor.
19: Oksijen arttırıyor. 3 tane bunlar var. Bunlar.
21: Hücresel oksijen arttırıcı cihazları gören memur rastgele seçtiği bir kutuyu açtığında da özel izne tabi olan yüz serumlarını buluyor.
19: Set şeklinde bu. Böyle klinik şekilde olan şeyler bunlar. Açıyorum. Bunda bir tane daha var. Pasaport.
21: Yolcunun pasaportu alınıyor ve üzerinde bir inceleme başlatılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor. Azerbaycan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda et ve süt ürünü getirdiği tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizi açılıyor.
9: Dondurucu et vesaire yasak yani. Bu şekilde çıkartmamız lazım. Şöyle detaylı yaptığımızda
21: memur elini valizin içine attığı anda valizin son derece ıslak olduğunu ve ıslaklığın dondurulmuş et ürünlerinden geldiğini belirliyor.
9: Bunlar ülke girişi yasak olduğu için imha.
21: Siyah poşetlere sarılmış kalıp halindeki etler poşetlerinden çıkartıldığı anda gerçek manzara ortaya çıkıyor.
9: Bu tabii bizim için yasak yani. Önce getirmesi de yasak.
13: Girişi yasak maalesef.
21: Bozulmaya müsait et ve süt ürünlerinin oldukça zehirleyici gıdalar olduğunu bilen memur, yolcunun tüm etlerine el koyuyor ve yolcudan pasaportunu vermesini istiyor.
9: Biletinizi ve pasaportunuzu alayım.
13: Gezmek için ya.
9: Ha, gezmek amaçlı. Tamam. Beyefendinin yapılan pasaport kontrollerinde zaten ilk defa ülkemize geldi. İlk defa geldin sanki. İlk defa gelmiş zaten. Tam böyle bekleyin, ben şey yapayım. İmha şeylerimizi ölçelim, içelim. Hala yapılan detaylı aramalarda valizde et ve benzeri şeylerin çektiği görülmekte zaten. Tamam, kapatabilirsiniz. Onda var bir şey. Ona da bakalım.
21: Yolcunun küçük valizini de arayan memur başka et ürünüyle karşılaşmıyor. Ve yolcuya etlerin kontrollü olarak imha edileceğinin bilgisini veriyor.
9: Şimdi biz bu eti dediğim gibi hani ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz yani ekiplerimiz tarafından. Bu hem sizin sağlığınız için geçerli hem de buradaki vatandaşlarımızın sağlığı için geçerli. Bununla tutanakla zaten size bir tutanın örneğini de vereceğiz. Siz bekleyin, ben şey yapayım, tutanağı getireyim. Tamam. Biletinizi alayım.
13: Bilet online.
9: Online mi? Tam gösterme şansınız var mı?
13: Var.
9: Şöyle bakalım.
21: Memur yolcunun bilgilerini kontrollü imha tutanağına işliyor ve yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
9: Şuraya isim, soy isim bir de imzalanır mıyım? Kilosunu vesaire tarttıktan sonra bunu şey yapacağız, kayıt altına alıp yolcuya gerekli bilgileri sağlayacağız zaten.
21: Etler tartıldığında miktarın 3 kilogram olduğu tespit ediliyor ve tüm etler kontrollü imha kutusuna atılmak üzere toplanıyor.
9: Dediğim gibi bunlar imha edilmek üzere devletimiz tarafından el konuldu. Kesinlikle böyle bir şey yasak. Geçmiş olsun, devam edebilirsiniz. Biz de bunları zaten şey yapacağız, imha edeceğiz.
13: Umur benim canım.
9: Tamam işte getirme ya. Ya sizin ya da bir başkasının hiç önemli değil yani. İnsan sağlığı söz konusu olduğu zaman hiç önemli değil yani şahıslar. Tamam, geçmiş olsun.
21: Yolcu boş valiziyle ülkeye giriş yaparken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Gümrük muayene memuru valizden çıkanları fotoğrafladıktan sonra değerlerini tespit etmek için arama noktasından ayrılıyor. Ve yolcunun valizinden çıkanlar kaçakçılık ve istihbarat amirine bildiriliyor.
22: Hani 3 tane cihaz var. Bunlar hep kozmetik ürünler. Nereden geliyorsunuz?
23: Bişkek.
22: Bişkek'ten geliyor. Bişkek yolcusu. Eşyalar hep aynı marka. Muayene arkadaş da şey yaptı. O da bir değerlendiriyor. Fiyat, kıymet olarak ne çıkar? Çeşitli olarak çok fazla. Yani bir yolcu en fazla 600 milim krem getirebilir.
24: Aynen. Yani makine olması...
22: Makine ayrı bir şey yani.
25: İki tane var zaten onun. Şurada ayrıyetten bir yeleği var, iki tane.
21: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya durum aktarılıyor.
22: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
25: Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
22: Geliyor mu arkadaşın?
24: Tamam, eşyaları toplayın, ofise geçelim. Heh,
22: öyle mi?
24: Dosya tamam. Olacak.
0: Tamam.
1: Sen eşyalarını yerleştirir misin?
0: Seni savcılığa sevk ediyoruz. Hakkında kaçakçılıktan işlem yapacağız. Bu eşyalar çok fazla. Anladın mı? Tamam, tercümanla şey yapalım.
1: Tamam, topla eşyaları.
21: Gümrük muayene memuru, yolcunun valizinden çıkan eşyaların toplam değerinin 1,5 milyon Türk lirası olduğunu tespit ediyor. Ve kaçakçılık ekipleri yolcuya 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıyor. Yolcu eşyalarıyla gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Burada yolcunun ifadesi alınacak ve eşyalarına el konulacak.
22: Bu çantalar mı yaşınmıyor? Kesinlikle bitmiyor.
24: Şu makineye koyuyorum.
21: Valizden çıkan eşyalar tek tek belgelendikten sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve savcılık makamından gelen talimatla yolcu savcılığa sevk ediliyor. Valizden çıkan ayak masaj aleti, fizik tedavi tens cihazı, bel inceltme korseleri ve tüm kozmetik ürünlere el konulurken, izledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
4: Sağlam bankacılık.

0: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sunar.

Eurosport, HBO Max ve D-Max ortak yayınında Roland Garros tek kadınlar finalindeyiz. Mira Andreeva ve Maya Hvalinska ikilisi kupa için sahadalar. Turnuva başında tahmin etmenin, öngörmenin çok çok zor olduğu bir şampiyonluk maçı izleyeceğiz. Bakalım 19 yaşındaki Mira Andreeva mı yoksa elemelerden gelen dünya 114 numarası Maya Hvalinska mı? Burada Slam şampiyonluğuna uzanacak. Merakla bekliyoruz. Hvalinska servisleriyle başlayacağız. Ben Mehmet Ali Yaman, karşılaşmanın anlatımında mikrofonda olacağım. Herkese keyifli seyirler.

0: 015.
1: Dünya 114 numarası. Hvalinska. Bu onun ilk Roland Garros deneyimi. Toplamda da zaten Slam'ler arasında 3. kez ana tabloda mücadele etti. Bir anda kendini finalde buldu. Çift hatayla başlıyor. Normal karşılamak lazım.

Çok güzel forehand winner. Maçın başında biraz eller titreyebilir. Her iki oyuncu için de bunu söylemek lazım. Andreeva da sadece 19 yaşında. Slam'lerdeki ilk finalini oynuyor. Evet, burada çeyrek finali var, yarı finali var. Geride kalan iki seneye bakacak olursak bu büyük sahnelere, büyük arenalara, slam'lerde biraz daha alışık Andreeva. Ama onun içinde işin ucunda ilk majör kupa var. Tıpkı rakibi gibi. İki tarafında maç başında ritim bulabilmek için biraz vakti ihtiyaç duyması anlaşılabilir bir şey olur. Zaten karşılaşma öncesinde yorumcularımızdan Mats Vilander de söyledi. Erken şekilde oyunlar kazanıp vakit kaybetmeden skorboarda giriş yapmak çok kritik olacaktır dedi.

Çok iyi bir aslında kısa toptu backhand'de Kvalinska'dan. Ama Andreeva çok iyi yetişti ve rakibinin uzanamayacağı bir yere vuruyor. Evet, bayağı bir rüzgar var Paris'te. Bu vuruşları yaparken rüzgarla da uğraşmanız gerekiyor. Kısa top işe yaramadı Kvalinska için.

Minexa top. Yetişse de karşılayamıyor bu sefer Andreeva. Bunları göreceğiz. Valinska'dan. Bir çok derin top oluyor. Bir kısa top gönderiyor. Ardından aşırtmaya başvuruyor. Yani iki haftadır bu oyuna alıştık Valinska'nın. Finalde de çok fazla değişiklik sanıyorum. Beklememek lazım. Kent'te hata var. Berabereye geldi. İlk oyunda durum.

Hedefi bulan bir vuruş. Andreeva'dan ve servis kırma puanı. Finali break'le açmak tabii hem büyük bir rahatlık hem de büyük bir avantaj olur. İstediğini alabilecek mi burada? Andreeva servis kırma puanı. Çok iyi uzandı. Voley Valinskat'la neredeyse ters ayakta kalacaktı. Oldukça da güzel kontrol etti. Drop voley başarılı.

0: Biraz fazla spin var bu slice'da. Dışarıda kararı geldi bunun sonucunda. Yine servis kırma puanı olacak. Mirandreva için. 5 dakikaya aşan bir servis oyunla başladık finale. Konçita Martinez biraz gergin. Andreva'nın koçu. Çok güzel forehand winner. Valinska oldukça da cesur bir vuruş. Fileye çok yakın gitti o top. Hedefi de buldu.
1: S'il vous plaît.

Orentler çok iyi çalıştı Andreeva'da. O vuruşlar ona bir servis kırma puanı daha getiriyor. 7 dakikayı da doldurduk. Maçın bu ilk oyununda.

Az önce forehand getirmişti puanı. Bu sefer backhand ile bitirdi. Andreeva break ile yaptığı açılışı uzun bir servis oyun. Daha maçın başında. Ve servisini kaptırmış oldu Maya. Valinska. Bir Andreeva. Ekranlarımızda. 8 numaralı seri başı olarak tabii burada oynuyor Emira. Kariyer zirvesi onun 5 numara. Burada finalin sonucu ne olursa olsun yeni haftada 6 numarada onu göreceğiz. Emira Andreeva ise tabii çok fazla sıra atlayacak bu final başarısıyla birlikte. Hatta 114 numarada şu an. Valinska. Kupayı kazanan oyuncu olursa 114'ten 14'e gelecek. Yani tam 100 basamak çıkacak. Kaybetmesi halinde de 21 numarada göreceğiz onu. Gelecek hafta. Ersin Çat başarılı. Fil önündeydi Andreeva. Uzanamıyor rakibinin topuna.

Orendi istediği gibi ayarlayamadı Andreeva. Onun servislerinde 2-2 puan. Maya Hawalinska'nın. Konchita Martinez'i. Ve gördük bir kez daha 2000'de burada final oynamış. Mary Pierce'a kaybetmişti. Zaten burada kazanan son Fransız. Pierce.

En sonunda yapacağı vuruşu iyi sakladı. Andreeva. Bezdai'nin gerisinde çok pasif kaldığı bir rally'ydi. Valinska'nın.

0: Burada çizgiyi kaçırdığı Andreeva 2 servis kırma puanı sunuyor rakibine yaptığı bu hatayla. 15-40.
1: Merci, merci.
0: Servis kırma puanları Valinska için. Ve ikinci servise düştü Andreeva. Topu biraz fazla derin Valinska'nın. Bir fırsatı daha var. Polonyalı raketin.

Çok enteresan bir ele oldu. Backhand hatasıyla Andreeva'nın sonlanıyor bu puan. Giden break'i hiç vakit kaybetmeden geri aldı Wawrinka. İki sporcu da çabuk şekilde scoreboard'a girişi yapmış oldular. Belki kendi servislerine tutunarak değil ama break'li oldu o girişler. İki oyun izledik. İki tane kırılan servis var. Rüzgarın da etkisiyle beraber servislere tutunmak kolay olmayacak. Maçın ilk bölümünde aldığım mesaj bu. Top toplayıcı çocuklar da işlerine çok konsantreler. Aynı başlangıç Wawrinka'dan, az önce de ilk puanda çift hata yapmıştı.

Rakibini savunmasını geçti. Valinska ayaklarını çok iyi çalıştırdı. Forehand ile vurmak için inat etti o. Bir solak tabii. İşte burada ayaklar çalıştı ve çok güzel bir winner izletti. Valinska.

Çok agresif. Andreeva yine rakibin servisinde 30 önce return'cü gördü. Bu da bir yarım şans break için elbette.

Return'de iyi bir açı buldu Andreeva. Rakibin hatası sonrasında iki servis kırma puanı olacak.

0: İlk şansı kullanamadı. Andrea Weyland'e bir fırsat daha var.
1: 30-40.
0: Sürekli bir şeyler deniyor ama. Vaniska'dan yine yüksek gelen toplar var. Rakibi biraz omuz hizasında, hatta biraz daha üzerinde vurmaya iten vuruşları var Valenska'nın. Sonra bir anda çok farklı bir topa da gidebiliyor.

0: Bir önüne gelmişti. Baseline'e geri dönmek zorunda kaldı. Valinska ve Misit'le buraya 2 veriyor. 3 oyun izledik. Üçünde de servis kırma var. Önde olan taraf yine Andreeva.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Mira Andreeva yine break'li önde. Bakalım servisine tutunan ilk oyuncu kim olacak? Ama yine iyi başlamadı Andreeva. İlk puanda hata var.

Geçen sene çeyrek finalde burada Luis Boason'a kaybetmişti. Andreeva Boason'da geçen senenin Firi masalına imza atan sporcu 361 numarayken gelip burada yarı final oynamıştı White Card'la. 2024 yarı finalinde de Pauline'ye kaybetmişti Andreeva. Bir önceki turda dönemi 2 numara Sabalenka'yı geçmişti tabii son 8 aşamasında.

0: 15h30.
1: ...2023'te Roland Garros'taki ilk katılım... ...onun Slam arenasındaki de zaten ilk tecrübesiydi. Orada da 3. tur görmüştü. Kaybetti oyuncu da Coco Gauff'tu. Gauff tabii geçen senenin... ...şampiyonu. Köşeye çok iyi yüklendi. Andreeva. Duman korumak amacıyla başlamıştı. Olmadı. Zaten Sabalenka, Rybakina, Świątek ve Coco Gauff dörtlüsü burada kupa için en iddialı isimler gibi görülüyorlardı. Bu dörtlüden yarı finale gelen çıkmadı. Hata yapan Andreeva yine servis kırma puanı. Çift hata gördük. Break'i geri aldı. Bir kez daha. Maya Kvitova 4 oyun tamamlandı. Firesiz şekilde break görüyoruz. 4 tane servis kırma var. Tek kadınlar finalinde. Kendi servisini biraz toparlayan, biraz ritim bulan şansını çok artıracak gibi. Valenska'dan gelecek şimdi servisler. En son ekranımıza gelen hanımefendi François Durdu. 1967. Valenska'dan girecek şimdi servisler.

0: son isim. Mary Pierce, o da son Fransız şampiyon tabii. İşte Andreeva'nın koçu Konşta Martinez geçmişti 2000 finalinde. Onu da gördük.
1: 30-0.
0: Bu sefer kendi servisinde çok hızlı 2 puan Valinska'dan.

Çok iyi uzandı Valinska. İşte ta elemelerden başlayıp onu finale kadar taşıyan Roland Garros'taki oyundan çok güzel bir kuple bu. Kısa topla rakip fili önüne çekti. Sonra çok zor pozisyonda uzanıp aşırtmayla Doğan'a gitti.

0: Aynı köşeyi zorladı zorladı. Finalde kendi servisinde tutunan ilk oyuncu oldu Hvalinska. Hem de love game'li. 3-2 önde şimdi Polonyalı sporcu.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Gemini'yi görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Game, set, match, hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Merci mesdames messieurs, les joueurs sont prêts. Merci.
4: Andreeva servisleri izliyoruz. Servis performansını artırabilecek mi bakalım? Az önce de görmüştük bunu. Yine fili önüne gelip baseline'e geri dönmek zorunda kalmıştı Wawrinka ve çok dağınık bir vuruşla puanı vermişti. Rakibine bir karbon kopya oldu.

Hatta Valinska'dan Andreeva 2007 doğumlu. Onun bu finaline kadar ne kadınlarda ne erkeklerde 2005 ve sonrasında doğan bir Grand Slam finalisti yoktu. Bu anlamda da tarihe geçti Andreeva.

9 günlük kazanması halinde bugün kimin ve sonrasında yani bu yüzyılda Grand Slam kazanan en genç 3. olacak oyuncu olacak Maria Sharapova ve Emma Raducanu'nun ardından. Sharapova daha 17 yaşındayken Wimbledon'ı kazanmıştı tabii 2004'te.

19 yaşında daha yeni doldurdu zaten Andrea Temat. Tam hesap yapacak olursak 19 yaş 39.

Bu çok uzun rally'yi çok güzel bir backhand winner'la bitiriyor. Andreeva, Hvalinska'nın fazlasıyla derin bir backhand slice'ı vardı. Hatta Hvalinska'nın kendisi de topun dışarı gideceğini düşündü muhtemelen ama tam çizgi üzerinde sekti o top. O nedenle biraz geç hareketlendi zaten sıradaki vuruşu Hvalinska. 19 vuruşluk maçın şu ana kadar en uzun rally'sini izledik az önce. Esne oyunu noktaladı Andreeva. İlk 4 oyunun 4'ünde de break vardı. Sonra servisine tutan oyuncular gördük. Tam yarım saatin ardından 3-3'lük denge var. Tek kadınlar finalinde.

Oldukça agresifti bu rallide Wałęsa. Nasıl maçla bitirdi? Brad Pitt'i gördük az evvel. Sadece tenis dünyasından değil, Hollywood'dan da yıldızlar. Bugün tabii Philippe Chatrier'deler.

0: imkansa.
1: 2021'de Raducanu'nun o Amerika şampiyonluğu finalistlere kim yönlerden benziyor? İşte gençlik açısından Andreeva'ya benziyor diyebiliriz. Merci. O gün kazanan Raducanu'dan bir 3 ay kadar büyük şu an Andreeva ve elemelerden gelip slam kazandı. Yegane oyuncu tabii açık dönemde Raducanu. Wawrinka'da bu listedeki ikinci oyuncu olmaya çalışıyor şu an. Şimdi rakibin servisini baskıladı yine. Andreeva. Break gelecek mi bakalım. Altıda iki. Şu ana kadar ikinci servislerden puan çıkarma oranı Wawrinka'nın. Burada mı kritik bir puan almayı başardı. Rüzgar her iki oyuncuyu da bayağı rahatsız ediyor bu bölümde.

Orhan Tahta Valiska'dan geldi. Yine biraz rüzgarın işin içerisine girdiği bir an gördük. Servis kırma puanı Andreeva için. Beşli iki şu ana kadar servis kırma puanlarında Andreeva. Üçte iki Valiska.

0: Hvalinska'dan hata var. Slice'da. Andreeva. Break'te bir kez daha önde. Konşta Martinez'in yüzde biraz daha fazla yürüyor bu bölümde.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
7: Mira Andreeva üstünlüğü var. Yeni toplarla servis kullanacak. Andreeva burada break'i kurursa set yolunda çok önemli bir adım atmış olur. İyi savunma görmüştük aslında Wawrinka'dan. Ama yetmiyor savunmadaki o çaba. İyi başladı Andreeva. Bu da olağanüstü bir forehand winner. Servisin üzerine çok iyi bir vuruş ekledi. Güzel bir kombinasyon. Ve servis forehand Andreeva'ya puan için yetti. Her topa koştuğunu gördüğümüz Wawrinka burada kovalamadı bile rakibinin son vuruşunu. Bu da doğru vuruştu aslına bakarsanız Andreeva'dan. Çünkü rakibini ters köşeye göndermişti. Dışarıda kararı Wawrinka'nın yardımına koşuyor. Basit hatalar denk. 12-12. Rakibinden iki fazla winner'ı var. Andreeva'nın.

Özür diliyor Andreeva rakibinden. Rüzgarın ve çizginin de azizliğine uğradı. Vaniska diyebiliriz. Az önce de ters köşe olmuştu. Normalde rakibinin vuruşlarını çok iyi okuyan, ona göre kendini erken şekilde hazırlamayı başaran bir isim. Ekranlarımızdaki Wałęsa. Son bölümde bu anlamda biraz zorlandığını gördük.

Müthiş bir puan oldu. Oyunu kapattı Mira Andreeva ve set yolunda çok önemli bir adım çünkü skor artık 5-3. Oldukça iyi bir kısa toptu. Valinska'dan ona yetişti ve raketin topun altına o kadar iyi, o kadar kontrol nasıl soktu? Böyle hızlı koşmuşken ve böyle rüzgar varken. Beş üç. Şimdi karşılaşmada ilk kez fark iki oyun. Sette kalmak için servis atıyor Maya Valinska. Rakibin oyunu iyi okuyan bir isim Valinska demiştim. Bunu biraz fazlaca tenis izlemesine bağlıyor kendisi. Çok küçük yaşlardan itibaren bir Federer hayranıymış. Hatta sonrasında Nadal ve Djokovic'in de dahiliyle beraber büyük üçlünün maçları neredeyse hiç kaçırmıyormuş Valinska. Buradaki galibiyetlerin sonrasında da gidip yemeğimi yiyip çay içip tenis izleyeceğim diyordu. Çok fazla oyuncu görüyoruz. Kadınlar turunda da erkeklerde de aynı şekilde. Yani bunca yoğun maç temposu, antrenman temposu derken ekran başına geçip hakikaten tenis izleyen rakibinin maçlarını, sadece sıradaki maçta oynayacağı rakip haricinde diğer karşılaşmaları izleyen spor sayısı çok değil. Bu anlamda biraz farklı bir örnek Valinska ve bunun kendisine yardımcı olduğunu düşünüyor.

0: Seti bitirmeye doğru gidiyor. Andreeva. 2 puan yeterli olacak. Anagabas'tan yine izleyenlere bir uyarı var. Servis öncesinde sporculara saygı duyulması gerektiğine yönelik. Özellikle birinci ve ikinci servis arasında kimi sesler duyuyor tribünlerde. Set puanları. Mira Andreeva için 3-3'e kadar adım adım gelmiştik. Oradan itibaren vites yükselten bir Mira Andreeva var. Maya Hvalinska ise henüz yanıt bulabilmiş değil rakibine. 3 set puanı birden. Lavrek'le bitirdi bu seti Mira Andreeva. Son bölümü çok iyi oynadı. 3-2 öndeydi Hvalinska. Ama setin son 4 oyun 4'ünü de kazandı Mira Andreeva ve finalde avantaj onda ilk setin ardından.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, Sigortam Net. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobik'te.
7: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran, 4K Ultra HD Webos Smart Mini LED TV, Tekno Club'a özel 61.999 lira. Tekno.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
2: ...6-3'lü ilk set Mira Andreeva'ya gitti. Yeniden kendini toparlamaya çalışıyor. Valinska. Eurosport, HBO Max ve D-Max ortak yayınında final heyecanla devam ediyoruz ikinci setle beraber. Şimdi bir reaksiyon gerekecek yeni setin başında Valinska'dan. Turnuvada her iki oyuncu da finale gelene kadar ana tablo maçlarında sadece birer set kaybetmişlerdi. Az önce ana tablodaki ikinci setini kaybetti. Valinska ondan set alan tek isim. Eski dünya 3 numarası Maria Sakkari'ydi 3. turda. Andreeva da ikinci tur maçında İspanyol Rivera'ya bir set bırakmıştı. Oyuncular hazır ama tribünler hazır değiller. 10 puan üzerinden artık neredeyse 5 dakika gibi bir süre geçti. İzleyenlerin biraz daha sakinleşmesini bekliyor. Sporcular, sahanda hakeminden de uyarı var. Şimdi başlıyoruz seti Andreeva servisleriyle.

Açılış çok iyi olmadı. Rakibinin backhand slice'ına bir forehand slice'la yanıt vermek istedi Andreev ama hata var.

Goleye alabilmiş değil. Valinska. Fena bir puan oynamamıştı aslında o noktaya kadar. Son vuruş istediği gibi değil. Borsbeker'i gördük.

Andrea'nın savunmasını aşmak isterken Valinska'dan bir kez daha hata var.

Bu sefer agresif oynayan taraf Andreeva oldu. Rakibinin aksine hata da yok. Önceki setin sonunda üst üste kazandı 4 oyunla beraber zaten momentumu tamamen ele geçirmiş durumda. Andreeva yeni setin başında hata yapmak istemiyor. Burada tutunması durumunda sıradaki oyun Valinska için fazlasıyla kritik olacaktır.

0: Andreeva.
1: Ve istediğini aldı. Bu oyunda Andreeva. Aklını işaret ediyor Martinez. Taktik planlarından ve bu planın işleyişinden memnun olsa gerek şu an Andreeva kampı. Yarın bu saatlerden 24 saat sonra tek erkekler finali oynanacak. Roland Garros'ta. 2 numaralı seri başı Sasha Zverev ve 10 numaralı seri başı Flavio Cobolli oynayacak. Cobolli tabii dün yarı finalde korta çıkmadan turladı. Vatandaş Matteo Arnaldi'nin hastalığı dolayısıyla Cobolli adını finale yazdırdı. Sasha Zverev de Mensch'i 4 sette mağlup etti. Zverev burada 2024'te de final oynamış. Kupayı Carlos Alcaraz'a kaptırmıştı. Sağlar devam ediyor Valinska'dan. Alcaraz burada zaten son 2 yılın şampiyonu erkekler tarafında ama sakatlığı dolayısıyla bu yıl ne yazık ki onu izleyemedik. Tamamen maçın direksiyonunda artık Mira Andreeva.
0: 0-30.
1: Şu an onun istediği oyunu oynanıyor. Son 15 puanın 13'ünü de aldı zaten Mira Andreeva.

0: Şimdi passing shot başarılı. Valinska'dan bir süredir böyle puan vuruşları görmemiştik. Biraz canlanabilecek mi bakalım.
1: What?

Backhand'da hata var Wawrinka'dan. İki servis kırma puanı Andreeva için. Ve bu sezon içerisinde ilk yüzde olmayan oyuncularla 6 maç yaptı Andreeva. 6'sını da galip tamamladı. Kazandı 35 maçta zaten yılın en çok galibiyet alan oyuncusu dedik. Andreeva için. 21'de toprakta da 2026 içerisinde en çok maç kazanan oyuncu Andreeva. Bu sefer rakibinden özür dileyen Wawrinka oldu ama artık şöyle bir noktada her türlü şansa da ihtiyacı var Polonyalı'nın.

Çizgiyi bulabildi mi Emir Andreva? Hayır. Dışarıda karar var. Topun izini gösteriyor. Valinska. Boyundan çıkabilecek mi bakalım. 15-40'dan berabereye geldi. Romano Gabas da yine topun izine şöyle bir baktı. Bizi görmedik ama onaylıyor. Sandalye hakemi. 40.

Bir şans daha sundu ama şimdi rakibine. Maya. Walinska.

Geç gelen bir dışarıda kararı. Andrea Wemin görünüyor. Arno Gabas yine son kararı verecek. Evet, dışarıdaydı Gabas ve break'i almış oldu böylece. İkinci setin başına da Mirandreva. Son 6 oyunun 6'sı da ona gitti. Yani bir maç için bagel diyebiliriz. Rüzgar tamamen onun arkasından esiyor. Bir set, bir break önde finalde. Andreva.

0: her şeyi doğru yaptı rally boyunca Andreeva. Ta ki son vuruşa kadar. Onun galibiyet sayılarından, yılı lider götüründen bahsettik. Karşı tarafta Maya Hvalinska için tam tersi bir durum var. Çok farklı bir durum var. 2026 Roland Garros'a kadar tur düzeyinde tüm kariyerinde aldığı galibiyet sayısı 6'ydı Hvalinska'nın. Çok güzel kısa top. Biraz kendini bulacak mı acaba Hvalinska? Belki o finalin baskısından kurtuldu. Ve bir slam şampiyonu işte bir 7 galibiyet gerekiyor. Yani burada 6 maç kazandı ana tabloda Hvalinska. Tüm kariyerinde kazandığı kadar maçı Fransa açık ana tablosunda bir daha kazandı. Zaten kariyerinde 864 bin dolarlık bir toplam para ödülü var. Finale gelerek bunun 2 katını bu turnuvadan almayı garantiledi. Kupayı kazanırsa hatta 4 katını alacak. Hvalinska her anlamda kariyer değiştiren bir turnuva oldu bu onun için. Bu puan da Hvalinska'ya gidiyor. 3 servis kırma puanı birden. 0-40. Dördüncü oyundan beri servis kırma puanı yoktu Hvalinska'nın. İlkini kullanabilmiş değil ama şanslar devam edecek. 15-40. Bu da olmadı. 3 servis kırma puanının ikisini tepti Hvalinska. Üçüncü de istediğini alabilir mi?
1: Merci, s'il vous plaît.

Bunu da çevirdi Mira Andreeva. 0-40'tan berabere. Şurada servisine tutunur. 3-0'a getirirse durumu Andreeva, hem ikinci sette yolu yarılamış olacak, hem de belki de rakibinin kalan son umut kırıntılarını, son direnç parçalarını da yok etmiş olacak.

Olağanüstü bir puan. Çok şık bitirdi Andreeva. Valinska'dan baseline'in gerisinde bir o köşede, bir bu köşede çok iyi savunma gördük. Ama o savunmayı aşmayı bildi Andreeva.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Paris'te güzel bir gün. Turnuvanın ilk haftasında tabii ortalamanın bayağı üzerinde hava sıcaklığı vardı. Hem Paris'te hem Avrupa genelinde. Sporcuları çok etkilediğini görmüştük. Yannick Sinner hatta. Burada en çok darbeyi alan belki de oyuncu oldu bu anlamda. O tüm bu zorlukları aşıp finale gelen iki oyuncunun mücadelesi var. Burada Hvalinska, Andreeva. Dönünde bayağı büyük bir zorluk bekliyor tabii Hvalinska'nın geri dönüş için. Andreeva'nın 4-5 oyuna ihtiyacı oldu. Maçın başını hatırlayacak olursak. Kendi oyununu bulmak için, ama oradan beridir alışık olduğumuz bir Andreeva kortta.

Burada da break için yolu yarıladı zaten Emre Andreeva. Backhand kanındaki 9. winner Andreeva'dan.

Bir de forehand winner ve 3 servis kırma puanı. Mira Andreeva için. Valinska şu an korttan tamamen silinmiş görünüyor. Az önce tabii o yakalamıştı 0-40'ı ama kıramadı servisi. Bu servis kırma puanlarına bir anlamda belki de maç puanları, hatta şampiyonluk puanları gibi de bakmak lazım.

0: Bu top için dışarıda karar var. Love break. Mirandrev 6-3 ile ilk seti kazanmayı başarmıştı. İkinci sette skor 4-0. Yani ilk 5 oyun sonrası çok tek taraflı gitti final. Kariyerin ilk Grand Slam şampiyonluğundan artık sadece 2 oyun uzakta Mira Andreeva.
1: Merci mesdames messieurs, les joueurs sont prêts. Merci.
0: ...1992'de burada kupayı kazanan Monica Seles'ten en genç şampiyon olacak Roland Garros'ta. Andreeva Seles orada üst üste 3. şampiyonunu almıştı. 90-91-92. Üçüncüyü kazanırken 18 yaşındaydı. Yani ilk şampiyonluk 16 iken gelmişti. 19 yaşındaki Andreeva kupaya doğru gidiyor koşarcasına.

Hedefi bulan vuruşlar Andreeva'dan.

Andreva'dan müthiş bir puan. Yani hem bu Paris'teki çok rüzgarlı güne hem de Valinska'nın farklı oyununa çok iyi adapte oldu. Maç devam ettikçe. Emir Andreva. Sette skorda artık 5-0 yapmak üzere.

0: Smaç'ta hata var. Beklenmedik bir hata. Andreeva'dan. Ama şöyle bir smaç hatası yapmak için çok doğru yer tabii. Bir set çifte breaklik üstünlük ve 40-15. Hem Andreeva hem koç hem Martinez gülümsemelerine de engel olamadılar. Ama çok gecikmeden oyunu noktalıyor Mira Andreeva. 5-0. Finalde kalabilmek ve bu ikinci sette Bagel'dan kaçınabilmek için servis atacak birazdan. Valinska.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Maçta kalabilmek için servis atıyor Maya Hvalinska. İlk sette bir ara 3-2 öndeydi. Oradan birdir. 9 oyun oynandı. Bu 9 oyunun tamamı Andreeva'ya gitti.

Vega'dan kaşınabilir mi? Setin sonunda Valinska seyirden de alkışı aldı. Çok gördüğünüz bir hikaye değil tabii. Dünya 114 numarası olup silen final oynamak. Zaten Roland Garros'ta en düşük sıralamalı finalist. Bayağı açık arayla hem de. Valinska. Ondan önceki en düşük sıralamalı finalist 54 numara. 2020'de kupayı da kazanan Iga Świątek. Zaten ikilinin de arkadaşını da biliyoruz. En son United Cup'ta da beraber oynamıştı Valinska. Świątek. O forehand olmadı.

Bagel'la bitirmek istiyor gibi. Amir Adreva. Kırk sıfıra gelen bir oyun, biri çıkmaza girer mi? Valenska için. Yerine duramıyor. Konşta Martinez.

Bu top dışarı gitti. Uzun bir süre sonra bir oyun kazanmış oldu Kvalinska. Filip Şatri seyircisinden de alkışı alıyor. Bagel'dan kaçınıyor. Ve şu an için hala finalde. Maja Kvalinska ama artık 19 yaşındaki genç yıldız 8 numaralı seri başımı Andreeva'dan işte bu güzel, bu çok şık kupa için gelecek servisler.

0: İlk puan Andreeva'nın hanesinde. Bir değil çifte break'in olması da bir ekstra rahatlık getiriyor. Zaman zaman maçı kapatmakta oyuncuların zorlandıklarını görebiliyoruz. Andreeva da burada çok yakın olsa da tabii sadece 19 yaşında ilk Slam kupası için servis atıyor. Bu gerginliğin biraz elleri titretmesi normal olabilir. Ama çifte break'in getirdiği bir rahatlık var. Return'ü çizgiyi buldu mu Valinska'nın? Arno Gabas'tan gelecek son karar. Çizgi hakemi dışarıda dedi. Top çizgiyi yakalamış. Gabas kararı düzeltti ve puan tekrarı olacak. Bir ekstra vuruş gerekti Andreeva'ya ama puan almayı başardı. 8 numaralı seri başı artık sadece 2 puan. Roland Garros şampiyonu demek bir Andreeva için. Kentiyede kaldı. Şimdi şampiyonluk puanı mı olacak? Yoksa servis kırma puanı mı göreceğiz? Çok agresif vuruşlar ama en son da hata geliyor Andreeva'dan ve servis kırma puanı Hvalinska için.
1: Merci, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, merci.
0: Bu finali biraz daha devam ettirebilirim bakalım Maya Hvalinska. Servis kırma puanını değerlendiremedi. Hata yapan Andreeva. Hvalinska için yine servis kırma puanı izleyeceğiz. Bu oyunda ikinci kez. Forehand'i dışarı yolladı Mira Andreeva ve devam diyor. Maya Hvalinska iki break'ten birini geri almış oldu. Hala avantajlı olan taraf elbette Andreeva.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
7: Merci, merci. S'il vous plaît.
8: Yine maçta kalabilmek için servis atıyor. Maya Kvarinska. İkinci sette skoru 5-0'dan 5-2'ye getirmeyi başardı.

0: 0-15.
1: İyi bir return gördük. Andreeva'dan az önce maç servisleri, şampiyon servisleri attı Andreeva ama maç puanında oynayamadı. Burada hemen return'ı puan aldıktan sonra tekrar yumruğunu sıktığını gördük Andreeva'nın. Return oyunlarında maçın başından beridir çok iyiydi zaten. Yine aynı mesafede. Kupa ile arasındaki uzaklık sadece 2 puan Andreeva'nın. Servislerin oyuna girme oranını gördük az önce. %70. Valiska %93 Andreeva.

Burada filede kaldı Polonyalı sporcu ve şimdi 3 şampiyonluk puanı Mira Andreeva için. 19 yaşındaki genç yıldız rakibin servisinde 3 şampiyonluk puanı yakalamış durumda. Az sonra bu kupayı kucaklayabilir Andreeva.

19 yaşındaki Mira Andreeva artık bir Grand Slam şampiyonu. 2 senedir burada zaten. Yarı final yaptı, çeyrek final yaptı. İlk kupada Paris'te geliyor. İlk Slam kupası Roland Garros'ta geliyor Mira Andreeva için. Müthiş bir 2 haftayı geride bıraktı. 8 numaralı seri başı ve artık kutlamaya başlayabilir. Roland Garros şampiyonluğu onun. Karşısında da elemelerden gelen dünya 114 numarası Maya Hvanitska vardı. Onun için de çok farklı, çok özel bir hikaye oldu. Finalde sonlandı Polonyalı'nın rüyası. Kupa Mira Andreeva'nın. 6-3, 6-2 ile 1 saat 22 dakikada kupaya uzanıyor Andreeva ve tabii ki takımına gidiyor. Finalin üzüntüsünü yaşıyor şu an. Hvanitska ama 2, hatta 3 hafta önce elemelerin başına dönüp finale kadar geleceksin. Final ama senin istediğin gibi gitmeyecek deseniz muhtemelen Hvanitska dahi rüya görüyorsun. Derdi işte geldi. Konşta Martinez'le sarılıyor. Andreeva Martinez'in burada tabii güzel anıları var. Finali de var. Ama Mary Pierce'a kaptırmıştı 2000 senesinde şampiyon. Koçunun kazanamadığı kupayı almayı başardı Andreeva. ...30 yılı aşkın bir süredir Roland Garros'ta tek kadınlarda bu kadar genç bir şampiyon görmüyorduk. Sizin burada tabii güzel anıları var. Finali de var. Ama Mary Pierce'a kaptırmıştı 2000 senesinde şampiyon. Koçunun kazanamadığı kupayı almayı başardı Andreeva. Evet. 30 yılı aşkın bir süredir

Son teenager şampiyonumuz da Iga Świątek'ti. 2020'de burada aldığı ilk şampiyonluk. Ama ondan birkaç ay daha küçükken kupanın sahibi oldu. Emira Andreeva. Oluşan finallerle beraber zaten hem kadınlarda hem erkeklerde yeni birer slam şampiyonu olacağını öğrenmiştik. Hatta yarı finaller öncesinde kadınlarda o şampiyon Mira Andreeva oldu. Erkeklerde tabii yarın kupa için Zverev Kobolli ikilisi kozlarını paylaşacaklar. Müthiş bir zafer Mira Andreeva için. Muhtemelen devamı gelecek bu şampiyonlukların. Zaten birkaç senedir çok iyi bir yükseliş göstermişti. O 3 sene önce ilk Slam katılımında ilk Roland Garros'ta 3. tur oynamış, adından söz ettirmişti. Andreeva sonra bir yarı final, bir çeyrek final yaptı burada ve şimdi kupayı da aldı. Bir de Wimbledon çeyrek finali var tabii bu süreçte.

Seremoni için tabii hazırlıklar yapılıyor. Wawrinka için tabii ki final kaybetmenin üzüntüsü büyük ama unutamayacağı bir turnuva oldu.

2000'li yıllardaki en genç 3. Slam şampiyonu Mira Andreeva, 2004 Wimbledon'ı kazanan Sharapova ve 2021'de Amerika çıktı. Kupayı kaldıran Emma Raducanu'nun ardından. Tüm turnuva boyunca sadece bir set kaybettiğini hatırlatalım. Mira Andreeva'nın WTA finalleri sıralamasında da, yani bu yılki sonuçlara göre yapılan sıralamada da zirveye çıkıyor. Bugün kazandığı kupayla beraber. Turnuva direktörü Ameri Moresmo onu kutladı. Hemen seremoniye geçiş yapacağız. Des éditions précédentes. Il incarne l'histoire et la mémoire de Roland Garros. Nous vous proposons de découvrir en image dans quelques instants. İkinci break'i vermemiş olsaydı ikinci sette Wawrinka belki de biraz daha farklı bir geri dönüş denemesi olabilirdi, ama tabii mesafeyi bayağı açmıştı o noktada artık Mira Andreeva.

Onlar duvarında olacak. Bu imza. Andreeva ilk Grand Slam şampiyonu 2026 Roland Garros'ta elde etti. Ve sadece 19 yaşında kariyerinin kalanında büyük bir keyifle ve büyük bir merakla elbette takip ediyor olacağız tenis severler olarak.

Maya Kvalinska Roland Garros'un en düşük sıralamalı finalisti oldu. 114 numara. Raducanu'nun ardından elemelerden gelip final gören Slam'lerde ikinci oyuncu oldu açık dönemde. Pazartesinden itibaren bambaşka bir dünya tabii onu bekliyor artık. Dünya 21 numarası olarak bu turnuvadan ayrılacak. Wimbledon'a doğru gidiyor. Çok fazla bir vaktimiz yok biliyorsunuz. Çim sezonu zaten çok kısa sürüyor. Orada eleme listesinde. Çünkü Roland Garros öncesi sıralamalarla giriş listeleri belirlenmişti Wimbledon için. Yani bir wildcard gelmezse Wimbledon yönetiminden Roland Garros finalisti Wawrinka'yı onu dünya 21 numarasıyken Wimbledon elemesi oynarken görebiliriz. Bu Fransa Açık öncesinde zaten kariyerinde slam maçı, ana tabloda slam maçı kazandığı tek turnuvaydı. Wimbledon 2022'de ilk turu geçmişti. Başka da zaten slam ana tablosunda galibiyeti yoktu. Wawrinka'nın. 417 officiel. 117 femmes. Top toplayı çocuklar geldi, hakemler geliyorlar. Représentant toutes les ligues, les 13 ligues métropolitaines et d'outre-mer. Kariyerinde kazandığı para ödülünde iki katını bu Roland Garros'tan alacak. Wawrinka onun yaşadığı zorlukları biliyoruz. O mental problemlerden hep bahsetti. Depresyon dolayısıyla hatta bir ara kariyerine ara vermişti. Geri döndü. Ve sıralamada gerilerde olan oyuncuların yaşadığı ekonomik problemler de dile getiriliyor. İşte otel ücretlerini ödemekte zorlandığını aktarmıştı bu hafta içerisinde, bu iki haftalık süreç içerisinde. Wawrinka buradan alacağı para ödülüyle beraber tabii önde farklı kapılar da açılacak sıralamada yükselince. En azından bu endişeleri bir süreliğine rafa kaldıracak Maya Wawrinka. Merci d'accueillir les trophées. Et notamment la coupe Suzanne Lenglen qui sera remise à la gagnante. Suzanne Lenglen kupası ve ikincilik ödülü geliyor.

0: Artık tören için hazırız.
1: Les trophées seront remis par le président de la Fédération française de tennis, Monsieur Gilles Moreton, accompagné de la vainqueur de Roland Garros 2000 et de l'Open d'Australie 1995, six fois finaliste en Grand Chelem, deux fois vainqueur de la Fed Cup avec l'équipe de France, ex numéro 3 mondial, Mary Pierce.
0: Mary Pierce geliyor. Burada kazanan son Fransız 2000 yılında şampiyonluğa uzanmıştı. Mağlup ettiği oyuncu Conchita Martinez şu an şampiyon olan Mira Andreeva'nın antrenörü. Yanında da Fransa Tenis Federasyonu Başkanı var tabii. Gilles Moreton.

1995'te Avustralya açığı kazanmıştı. Ne yapayız? Kariyerinde iki slam şampiyonluğu var. Onun zaferini hatırlıyoruz.

0: Jesus, merci.
1: Marie Pierce.
2: Fransızlar için tabii çok özel bir şampiyonluk o. Marie Pierce'in 2000 yılında kazandığı kupa. Toplamda 6 slam finali var, ikisini şampiyonlukla tamamlamıştır. Roland Garros'ta 94 finali var. Arantxa Sánchez Vicario kaybetti. 2005 finali var. Justin Henin'e kaybetti. Tabii 90'ların Sánchez, 2000'lerinde Henin müthiş toprakçısı, toprakçıları arasındaydılar. İngiliz'e Kim Clijsters'a kaybettiği Slam finalleri var. Pearson. Yani o müthiş dönemin yıldızlarından biriydi. WTA'de 90'lar ve 2000'lerde Pearson. Ana Gobas gününün anısını, ödülünü aldı ve şimdi tabii finalin kaybedeni Maya Walinska müthiş alkışlandı. Acayip bir peri masalı. 114 numaradan geldi. Elemelerden başladı. Şimdi turnuvanın sonunda ayakta alkışlanıyor. Philippe Chatrier'de.
1: La finaliste.
2: Yani bir Polonyalı finalde olacak deseniz turnuvaya başlarken Walinska'nın kendisi dahi oyuncunun Świątek olacağını tahmin ederdi muhtemelen.
1: On va écouter Maya.
2: Neler söyleyecek bakalım? Maya Walinska. Herkese merhabalar. Öncelikle Mira'yı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyuncusun. Çok gençsin, çok yeteneklisin. Çok sinir bozuyorsun. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Müthiş bir iş çıkardınız. Ve gelecek için de bol şans.
3: Thank you to everyone who made this tournament possible and so
2: special. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkürler. Turnuva direktörü Amel Moresmo'ya, Fransız Federasyonu'na ve burada olan Mary Pierce'a. Birkaç gün önce Moresmo'ya söylemiştim. Sizin geride kalan yıllardaki tüm kliplerinizi izledim diye. Beni motive ettiniz diyebilirim. Burada olduğunuz için teşekkürler. Hakikaten tenis hastası olduğunu dile getirmiştim Walinska'nın. Durmaksızın tenis izliyor. Hem Mary Pierce hem Amelie Moresmo'yla çokça kez izlemiş. Herkese teşekkür ediyorum. Şu an kimilerini unutabilirim. Beni affedin.
3: Thank you of course to my team, my family.
2: Takımım, ailem. Onlara teşekkürler.

0: Thank you for being with me. I know I'm not.
1: Benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Evet, ben belki çok kolay bir insan değilim. Ama bana dayandığınız için evet, teşekkürler. Her gün benimle çalıştığınız için. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim ileride.
0: I would like to thank all of you guys who came today, but not only today, but these.
1: Buradaki tenis severlere, 3 hafta boyunca burada olan herkese ve destekleyenlere teşekkürler. Sevginizi hissettim, müteşekkirim. Daha iyi bir final izlemenizi ummuştum. Ama Mira bugün çok iyiydi benim için. Ya hata onda. Mira Andreeva'nın da bu gibi konuşmalarına maç sonunda alışız. Kaybetmesine rağmen Maya Waniska da hem gülüyor hem güldür. Elimden geleni de yapıyorum dedi bu röportaj içinde. Maçta da burada da Waniska elinden geleni yaptım dedi.
0: Thank you so much. I will definitely not forget these 3 weeks.
1: Bu 3 haftayı kesinlikle unutmayacağım.
0: So Paris will stay forever in my heart.
1: Merci. Paris her zaman kalbimde olacak. Maya teşekkürler. Waniska. Birçok tenis severin kalbini kazandı. Waniska bunu söylemek kolay ve şimdi tabii şampiyonumuz geliyor. 19 yaşındaki Mira Andreeva. Artık o da bir Grand Slam şampiyonu. Ve burada durmayacaktır. Andreeva. Mary Pierce'dan alıyor şampiyon kupasını. Alkışlar Andreeva için.
2: Mira Andreeva.
1: Bakalım o neler söyleyecek. Maç sonu röportajlarında genelde takımına, özellikle de konuşta Martinez'e sürekli laf atıyor. Andreeva, Waniska'da bu maç bu kadar tek taraflı gittiyse benim değil, Mira'nın suçu dedi. Şaka yollu. Ve şimdi mikrofon Andreeva'da. Herkese teşekkürler. Öncelikle Maya'yı tebrik ediyorum. Müthiş bir 3 hafta. Geride bıraktın. Elemelerden başladın. Çok maç kazandın. Çok sayıda önemli oyuncuyu yendin. Müthiş bir iş yaptın takımınla. Kendime teşekkür ediyorum yazıyor. Sweatshirt'ünde de. Eş omanında Mira'nın. O da eski. Röportajlarında kullandığı ifadelerden biri. Yılın kalan için başarılar. Umarım gelecekte yine finaller oynarız seninle.
0: Thanks to FFT, Amelie.
1: Fransız Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Moresmo'ya. Mary Pierce'a teşekkür eder miyim bilmiyorum. Çünkü 2000 finalinde benim koçumu yenmiştin. Ama tabii ki teşekkürler. Çok rahat ettirdiniz bizi turnuva boyunca. Roland Garros'u ben çok küçük yaşlarımdan beridir izliyorum. Burayı kazanmak benim için gerçek bir hayaldi. Şu an inanamıyorum bu kupayı kucakladığıma. Bu müthiş turnuva için teşekkürler herkese. Top toplayıcılara, çizgi hakemlerine, sandalye hakemlerine teşekkürler. Kortta olmak sizin için çok zor. Biliyorum ilk hafta özellikle çok sıcaktı. İkinci hafta hava değişimi vardı sıklıkla. Her zaman %100'ünüzü verdiniz, bize yardım ettiniz.
0: Thank you so much for giving your best every time.
1: Teşekkürler.
0: Thanks to my team.
1: Takıma teşekkür ediyorum.
0: I can be a tough cookie sometimes and
1: evet, bazen sizi zorlayabiliyorum. Benimle uğraşmak hiç kolay değil. Özellikle bazı günlerde. Yine de beni zorladığınız için, sınırlarımı zorladığınız için teşekkürler. Ben çalışmak istemediğimde bile beni çalıştırdığınız için teşekkürler. Conchita'ya, koçuma özellikle teşekkür ediyorum. Tecrübesini benimle paylaştığı için. Verdiği tavsiyeler için. Bugün ne dese artık Martinez'in kabulü. Herkese tek tek teşekkür etmeyeceğim, uzun sürer. Muguruza da Conchita Martinez'in yanında, o da bir eski şampiyon 10 sene öncenin kazanan tabii. Ebeveynlerime tabii teşekkür ediyorum. Bana inandıkları için, destekleri için. Annem burada, babam TV'den izliyor. Benim yanımda olduğunuz için teşekkürler. Her şeye rağmen desteklediğiniz için. Ve şunu söylemeliyim. Florida'dan beni izleyen Alexis dedi sanırım ismini. Ona teşekkürler.
0: Thank you for giving me a lot of advices on working with me for over a year, 2 years or one.
1: İki senedir. Sanırım onunla çalışıyor, bir buçuk sene diyelim. Ona teşekkürler.
0: Making me better, giving me so many advices as well. Everything that you've taught me, I've been trying to use these 2 weeks, and I would say that it worked not bad. So.
1: Evet, bu çalışmalarımızı karşına aldık. Sonuç hiç fena değil. Teşekkürler.
0: Je vous remercie pour aujourd'hui et pour 12 semaines magnifiques ici à Paris.
1: Muhteşem Paris'e ve seyircisine teşekkür etti. Biraz Fransızca mesajla seyircinin kalbini tekrar çalıyor. Andreeva çok güzel bir 2 haftaydı dedi. İlk günden itibaren desteğiniz için teşekkürler diyor. Nasıl Fransa söylerim bilemem. Bilmiyorum dedi. Biraz yardım aldı. İngilizce devam edeyim en iyisi. Paris benim için her zaman çok özel olacak. Burada olduğunuz için, bizi desteklediğiniz için. Evet, teşekkürler. Herkesi 2 hafta boyunca desteklediğiniz için. Uzattıysam özür dilerim. Bir şey daha söylemem lazım. En sonunda. Kendime yine teşekkür ediyorum. Bu sözü meşhur. Kendime teşekkür ediyorum. Kendime inandığım için. Her zaman %100'ümü verdiğim için. Zorlu anlarda bile. Her gün daha iyi olmak için çalıştığım için. Hem bir insan olarak hem bir oyuncu olarak. Yani aklımda çok fazla düşünce var. Kötü düşünce var. Onlarla uğraşıyorum. Bu işte zorluğunu biliyorum. Bu hafta boyunca çok gergindim. Ve bunca çalıştığım ve elimden gelen en iyisini yaptığım için kendime teşekkür ediyorum. Eşofmanda da görüyoruz zaten o ifadeyi. Bir kişi daha var teşekkür etmem gereken. Orada Rusya'ya. Ve geçti Mira. Ve bu şekilde de kapattı. Çok güzel bir final izledik. Eurosport, HBO Max ve D-Max ortaklığında bir yayındı. D-Max'teki yayınımızın sonuna geliyoruz ama Eurosport'ta devam edeceğiz. Yarın da 16.30'da yine bu ekranları tabii erkekler finalinde izleyebileceksiniz.
3: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sundu.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takılıyor.
5: koma, değerinde drink sat.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
7: Hoşuna gitti değil mi?
6: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Stash labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Paradontax.
1: Selin, yine dişetlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
16: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
17: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
18: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
17: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
19: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
20: Hazır mısın?
21: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
22: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
20: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
23: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani huniye, trommele ve sabak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
22: Tamam, hadi oraya takalım.
24: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
22: Tamam, aşağı gel.
24: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
22: Bayağı iyi.
20: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
22: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
20: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
23: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
0: İyisin dostum.
1: Alan tam bir karmaşa. Her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
0: Peter, yukarı taraf.
1: Sterling.
0: Kendini biraz daha yukarı al ki içmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et. Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız. Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Yanlış bir hareketle kaşlarımı yakabilirim.
1: O senin yüzüğün mü?
0: James Bond eşyaları gibi.
2: Bu oyuncakların 30 bin dolardan fazlaya satıldığını duydum.
0: 1000 dolar.
3: 2600 dolar. Satıldı.
2: Olamaz.
0: Neyse, sanırım Billy aklını kaybetti.
2: Oh!
0: İşte buna telgraf derim.
4: Texas usulü kumar oynadık ve siyah altın bulduk.
5: Her gün 40 milyar dolarlık eşya dünyayı dolaşıyor. Bu eşyaların %1'i kayboluyor ya da unutuluyor. Eğer sahibi çıkmazsa açık arttırmaya çıkarılıyor.
3: 1000 dolar istiyorum, geldi 1500, geldi 2000.
6: Satıldı.
1: Yüz binlerce dolardan söz ediyoruz.
5: Bagaj savaşları başlıyor.
6: Satıldı.
2: Bir evin eşyaları satılacak. Bazı parçalara göz koydum bile ama özellikle mekanik bir otomat makinesi istiyorum. Onları daha önce de sattım. İyi paraya gidiyorlar. Onu isteyen olup olmaması umurumda değil. Bu açık arttırmada onu alacağım.
1: Austin, Texas'tayız. Açık arttırmadaki eşyalar çok zengin bir koleksiyoncuya aitti.
4: Bir boks şampiyonluk kemeri var ve ünlü bir İngiliz'e ait. Onu almayı çok isterim. Bakalım ne olacak.
0: Bu lüks bir satış olacak. O yüzden ona göre müşterilerin geleceğini bekliyorum. Yani benden daha fazla parası olan, Billy'den daha iyi davranan ve onun gibi giyinen birileri.
2: Bu açık arttırma. Zengin bir Teksaslı koleksiyoncunun eşyaları. Her şeyin pahalı ve tuhaf olmasını bekliyorum. Şuna bakın. Aman tanrım. Mekanik bir fal bakma makinesi. Bu Tom Hanks'in Big filminde vardı. 1990'lar 2000'lere ait. Gerçekten çok değerli olan eskilere benziyor. Asıl soru, çalışıyor mu? Ve çalışıyorsa 5000 dolar eder mi?
0: Bu harika. Eski bir telgraf. Berlin'den gelmiş. Bu makine 20. yüzyılın başlarına ait ve gerçekten de bir sanat eseri. Bu telgraf Morse alfabesinde mesaj gönderiyor. Uzun mesafeli iletişimin başlangıcı. Akıllı telefonlar eskiden bunlardı. Eğer onu çalıştırırsam çok paraya satabilirim.
2: Şuna bakın. Bir boks şampiyona kemeri. Knockout, ikinci round, Leo Kid Roy, 22 Ekim 1928. Bu boks tarihinde özel bir parçadır. Boksörlerin detaylarına bakın. Bu gerçekten bir sanat eseri. Orijinal kadife kemeri görüyor musunuz? Biraz kadınımsı ama o dönemde öyleymiş. Bu gerçekten işi özelleştiriyor. Nikah yüzüğü gibi. Kimse bunları satmıyor artık. Ama bu açık arttırmada buldum. Kesinlikle onu istiyorum.
0: İşte bunu bekliyordum. Su altı dalış aleti. Sizi su altında çekmeye yarar. Çok değerlidirler çünkü kaliteli bileşimleri vardır. Hepsi paslanmaz çelik. Gerçekten de çok sağlam. Bunu bir James Bond filminde bulabilirsiniz. Bir çocuk havuzunda değil.
4: Oh, eğer düşündüğüm şeyse bu Al Foreman. İngiliz İmparatorluğu'nun hafif siklet şampiyonu olmuştu. Bu adam eskiden bir numaraydı. Bunun bir müzede olması gerekir. Evet.
1: Sorun camın arkasında olması. Onu doğrulamanın tek yolu satın almak olacak. Bu da çok riskli.
2: Bu nedir?
4: Oh, Billy nasılsın bakalım?
2: İyiyim.
4: Boksla ilgili bir kemer işte.
2: Sahi mi?
4: Çok ilginç görünmüyor. Billy, neye baktığın farkında değil. Ben İngiltere'den geldim ve Al Foreman'ın İngiliz İmparatorluğu'nun şampiyonu olduğunu biliyorum. Billy Al Foreman'ın ızgara falan yaptığını sanıyor.
2: Biliyor musun? Bence benimle dalga geçiyorsunuz.
4: O bir hafif siklet senin gibi. Bak işte burada yazıyor, hafif siklet.
2: Lawrence neye baktığının farkında değil. Kemerin üzerinde suni elmaslarla işlenmiş bir kemer var. İşte bu para eder. O parçayı istiyorum ve alacağım.
1: Onunla işimiz bittiğinde Billy gerçekten vazgeçmek isteyecek.
2: Vay canına. İnanılmaz kaliteli. Tamamen el yapımı deri.
0: Dostum.
2: Bu benim için.
0: Bunu ilk günden beri biliyorum. Müzayede başlamak üzere ve hala maske takıyorsun.
2: Benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz.
0: Ne tuhaf bir adam.
3: Ve arttırma başlıyor. 1100 dolarla açıyoruz. Yok mu arttıran? 1100 veren var mı? 1100. Sattım. Teşekkür ederim.
5: Muhem Nargiri 650 dolara satıldı.
4: Yaşasın.
5: 1828 yılına ait bir polis kılıcı, bir İskoç parçası 100 numaraya 150 dolara satıldı.
3: Eski bir telgraf aleti. Satıldı.
0: İşte bu. Affedersiniz, affedersiniz.
5: 8 numaralı parça bir su altı çekme aleti. Onu suda test etmedik ama yine de satmayı deniyoruz.
0: Yani çalışmayabilir diyor. Çok sağ ol. 500 dolar.
3: 550 oldu, 600 oldu, evet. 700 oldu, 750 oldu, yok Martran.
4: Sahilde oturuyoruz. Bunu rahatlıkla satabiliriz.
5: 800 oldu. 850 veren var mı? 850 dolar. 850 veren var mı? Evet efendim. 800 aldınız.
0: Teşekkür ederim.
4: Artık beraber yüzmeye gidersiniz.
0: Bana paraya mal olduktan sonra olmaz. Çok fazla verdim. Umarım suyun altında kalmam.
3: Bir sonraki eşya 238 numara bir İngiliz boks şampiyona kemeri.
6: Bunu beğendim işte.
3: 1100 dolardan açıyoruz. 1200 oldu, 1500 oldu, 1600 oldu. Yok mu artıran, yok mu artıran, yok mu artıran?
4: Evet.
3: 1700'üm var.
6: Bu kemer çok pahalı olmaya başladı.
3: 1800 geldi. 1900 arıyorum. 1900 yoksa satıyorum.
1: Sırf biriyi yenmek için bu kemerle para kaybetmeyi göze alabilirim.
3: Son şansınız 1900 dolar yoksa... Sattım. 1800 dolar.
4: Evet,
3: teşekkür
4: işte
3: ederim.
4: Bu.
6: Texas'tasın Lawrence. 1800 dolar mı? Sally bu kemerden para kazanacağını sanıyorsa kocasından daha deli demektir.
1: Bu kemerle bireyi fena benzettik. Şimdi onu kabından çıkarıp elimizde ne olduğunu görmeliyiz.
3: Şimdi de bir fal bakma makinesi var.
6: 100 dolar.
3: 100 dolar mı?
6: Tamam, 200 olsun.
1: Cimri.
6: Oo, bu makineyi kimin kazanacağını söyleyebilirim. Sally olmayacak. Ben kazanacağım.
3: 1000 dolar istiyorum, geldi. 1500 geldi, 2000.
0: Bu makine Tom Hanks'in Big filminde vardı. Yani kolayca satılabilir.
3: 2500'üm var mı? Var. 3000 oldu. 3500 var mı?
6: Ne kadar?
3: 3500 yoksa 3000'e satıyorum.
6: Bu makinelerin 30.000'e satıldığını gördüm. Geri çekilmeyeceğim.
0: 3500 dolar mı? Birinin aklını kaybettiğini söylemesi için bir makineye ihtiyacım yok.
3: 3500 i̇şte dolara bu. Sattım. Teşekkür ederim.
6: Onun gibi zıplamalı mıyım?
3: Tabii ki.
6: Hayır, yapmayacağım. 3500 dolar. Ben ya geleceği çok iyi görüyorum ya da tam bir aptalım. Bugün Austin'de çok para harcadım. Dev bir fal bakma makinesi ve gerçek olup olmadığını bilmediğim bir İskoç kılıcı için 3650 dolar verdim. Eğer taklitse 5 para etmez. Bunları Hindistan'da üretiyorlar ve 80 dolar ediyor. Ben bunun taklit olmadığını ve 19. yüzyıla ait orijinal bir askeri İskoç kılıcı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Eğer Hindistan yazıyorsa yandım. Onaylı yazıyor. Yani bu gerçek olduğunu gösterir. İskoçya İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Yani bu İngiliz işaret kılıcın gerçek olduğunu gösterir. Bu bir 19. yüzyıl kılıcı. Buna 150 dolar verdim. Rahat rahat 1200 dolar edecektir. İngiliz askeri parçaları kesinlikle satılıyor. Fakat asıl merak ettiğim fal bakma makinesi. Bunun için 3500 dolar ödedim. Para kazanıp kazanmadığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. En büyük endişem çalışıp çalışmadı. Çünkü biraz kendimi kaptırdım. 3500 dolar çok para ve makine çalışmazsa Austin seyahatim boşa geçmiş olacak. İşte beklenen an geldi. 50 cent. İki şeyin olması gerekiyor. Oyuncağın ışıklanıp konuşması ve makineden bir bilet çıkması.
5: Sıra memnunuza amadedir. Bugün şanslı gününüz. Size özel bir mesajım var. Bozuk para atın, daha çok şey anlatacağım.
6: Bilet çıkmadı. Bu makineyi çok sevdim ama birçok sorun var. Bilet çıkmadı. Kaç yıllık olduğunu ve değerini bilmiyorum. O yüzden çalışıyorsa ne kadar edeceğini öğrenmem lazım. Bunu Texas'ta öğrenebileceğim tek bir yer var. Tuhaflıklar Müzesi'nde.
3: Merhaba Billy.
6: Merhaba Steve.
3: Nasıl gidiyor?
6: Sen nasılsın?
3: Bu gerçekten çok güzel. Vay canına.
6: Satın aldım.
3: Gerçekten güzel.
6: Bana yardım eder misin?
3: Evet evet, yardım edeyim, dur.
6: 500 kilo olduğunu bilseydim kesinlikle almazdım.
3: Vay be, bu bir Swami fal bakma makinesi. Gerçekten inanılmaz. Bunlar ilk çıktığında bir sanat eseri sayılırdı. 20. yüzyılda insanlar bunları çok severdi. Bugün artık nostalji sayılır. İnsanlar bunları artık çok gördü. Tom Hanks'in Big filminde de vardı. Çocuk hemen büyümek istiyordu. Bu da fal bakma makinelerine büyük sükse yaratmıştı. Buysa kesinlikle bir antika değil. Yani on binlerce dolara satılamaz. 1990'lar ya da 2000'lere ait.
6: 1990'lar mı? Ondan daha eski donlarım var benim.
3: Onu fişe takıp denedin mi?
6: Evet ama biletler çıkmadı.
3: Dur bakalım. Anahtarın var mı?
6: Evet, tabii ki var.
3: Harika o zaman.
6: Hadi bakalım.
3: Evet. İşte beklenen an geldi. Neden çalışmadığını anladım. Bileti yüklemek gerekiyor. Biletleri yüklediğimiz anda çalışması gerekiyor.
5: Swami emrinize amadedir. Bugün şanslı gününüz. Size özel bir mesajım var.
6: Harika çalışıyor.
3: İşte falın da hazır.
6: Bir dakika. Bir anlaşma yapacaksın diyor. Bunun için $3,500 para verdim. Ne kadar eder sence?
3: Yepyeni olsaydı $7,000 eder derdim. Ama bu kullanılmış olduğu için üzerinde bazı çizikler falan var. Bugün bana $4,000 satar mısın?
6: $4,000 olur. Anlaştık.
3: Tamam tamam. Teşekkür ederim. Harika. Çok güzel.
6: $500 kar pek iyi değil ama hiç yoktan iyidir. Bu makine hayatımda aldığım en aptalca şey.
5: Bozuk para atın. Daha çok şey anlatacağım.
0: 1200 dolara eski bir telgraf makinesi ve James Bond dalış scooter'ı aldım. Çalışacaklar mı bilmiyorum. Bu bir Siemens ve Halk telgraf aleti. Berlin'de yapılmış. Alman mühendisliği aranan bir şey. Buna $400 para verdim. Bunları daha önce müzelerde gördüm. Ne işe yarayacağını bilmiyorum ama üzerinde büyük pirinç parçaları var. Bu... bir kolu var. İşte böyle. Yanında bir çekmecesi var. Morse alfabesi bu kağıda basılırdı. Bu telgrafın bütün parçaları, kağıtları tamam bence. Tek sorun elektrik olmaması. Sanırım biraz elektrik lazım. Eskiden DC gücü kullanırlardı. DC gücünü alabileceğim tek bir yer var. Bunun bir antika olduğunu biliyorum ama onu çalıştırabilirsem, metrenin oynamasını sağlayabilirsem değeri kesinlikle artacaktır. O yüzden bu 100 yıllık telgraf aletini arabamla çalıştırmaya çalışacağım. Ve elektrik var. Lütfen suratımda patlama. Neden eldiven taktım? Evet. Metre oynadı. Kesinlikle çalışıyor. 5 miliamp oldu. Telgrafı bastığımda makine bir sinyal gönderiyor. Alman malı bu yüzden o kadar paraya gidiyor işte. 100 yıldır ayakta ve hala çalışıyor. Bunun için $1,000 isteyeceğim. Açık artırmada suda denenmediğini söylediler. Bu da büyük bir endişe. Resim gerçek değilmiş demek gibi bir şey. Eğer kırıksa yedek parçalara sahip olacağım ama çalışırsa gerçekten iyi paraya satabileceğini düşündüğüm bir parçam olacak. Şimdi çalışıyor mu bakacağım. Bu James Bond aletinin değerini öğrenmem gerekiyor.
5: Vay canına.
0: Şunu oraya koyar mısın?
5: Sen bir dalgıç mısın?
0: Sadece hayallerimde. Bunları James Bond filmlerinde gördüm.
5: Güzel bir Apollo scooter'ı bu. Tam bir dalgıç makinesi. Çok daha hızlı dolaşmanı sağlar.
0: Böyle bir şeyi satın alır mıydın?
5: Genelde zevk için kullanılırlar. Resifleri keşfetmek isteyenler alacaktır. Teknik işler için dalgıçlık yapanlar pek ilgi göstermez.
0: Profesyonel bir alet olmasını umuyordum. Halka açık havuzda kullanmak için olacağını düşünmedim.
5: Hadi açalım onu. İçinde paslanmaz çelik parçalar var. Bunları açacağız. İyi görünüyor. İçindeki bataryalar iyi. Daha önemlisi şu halkaların olması. İşte bu sayede içine su girmiyor.
0: Bu işe çok para yatırdım. Ne kadar eder sence?
5: Eğer çalışmıyor olsa $200'lık parçalara sahipsin.
0: $200 mı? $800 para verdim. Nefesimi tutup bunu duymamış gibi yapacağım.
5: Eğer çalışıyorsa durum değişir tabii. Çalışıyorsa havuza girince bunu anlarız. Bu durumda sanırım onu yaklaşık 1500-2000 arasına satabilirsin.
0: Evet, işte budur dostum. Benim ve $2,000 arasında duran tek şey bir dalgıç kıyafeti. Eğer çalışıyorsa $2,000 daha zengin olacağım. Eğer çalışmıyorsa Austin'den suyun altında ayrılacağım.
5: Tamam. Denemeye hazır mısın?
0: Evet.
5: Pekala. Kullanımı çok basit. Düğmeye bas ve git.
0: İşte bu.
5: İşte oldu.
0: $2,000 çalıştı. Harika. Şimdi biraz eğlenme zamanı.

0: İşimi çok seviyorum.
1: Bir şampiyonluk yemeği ve bohem bir 19. yüzyıl nargile için 2400 dolar harcadık.
2: Bu boks kemeri için 1800 dolar verdik. Değerini öğrenmeliyiz ama önce ona baktırmamız gerekiyor.
1: Zaman çok değerli tatlım. Bunu buradan çıkarmam gerekiyor ve tek yolu camı kırmak olacak. Bir fikrim var. İzle bakalım şimdi. Evet.
2: Şaka yapıyorsun.
1: Olabilir, deneyelim.
2: Bu senin yüzüğün mü? Olamaz. Gerçekten korkuyorum. Kemeri almanın bir yolunu buldu.
1: Evet. Gerçekten güzel bir parça. Ucunda bir dekorasyon parçası ve boks eldiveni var.
2: Bu amblemleri kendi mi yapmış yoksa kazanmış mı? Merak ettim.
1: Onları kazanmış olabilir.
2: Bunu kesinlikle öğrenmek zorundayız.
1: Evet, biliyor musun tatlım, bu kemer hakkında merak ettiğimiz çok şey var. O yüzden onu bir uzmana götürelim bence.
2: Bu kemeri Austin'deki Lord Spor salonunda Don'a göstermeliyiz. O bu tür eşyalar konusunda uzmandır. Umarım bize iyi bir ürün olup olmadığını söyleyebilir.
1: Elimizde dünyaca ünlü bir İngiliz'in Bay L. Forman'ın kemeri var.
2: Gerçekten çok merak ediyoruz.
3: Çok güzel. Bu kemerler çok eskidir ama genelde iki tip vardır. Birinde kemeri kim kazanırsa onun olur. Diğerinde ise kariyerine ödül şeklinde verilir. Bu da bir yemekte onun onuruna verilmiş olabilir. L. Forman'ın olayı bu olabilir. 1920 yılından 36 yılına kadar dövüştü. L. Forman iyi bir dövüşçüydü. Kesinlikle başarısız bir dövüşçü değildi. Bir kere çıkıp başarılı olan biri de değildi. 90'dan fazla dövüş kazandı ve bunların yarısını nakavtla kazandı.
2: O dönemde ünlü müydü?
3: Hayır, çünkü o dönemin ünlü isimleriyle dövüşme şansını yakalayamadı. Barney Ross ya da Tony Canzoneri ile dövüşemedi. İngiliz ve Kanada şampiyonasını kazandı. O iyi bir dövüşçüydü. Ve bu muhteşem bir kemer. Genelde kemerin kumaş kısmı önce bozulur. Bu gerçekten iyi durumda. Böylesine az rastlanır doğrusu.
1: Sahi mi?
3: Genelde açık artırmalarda böyle kemerler bulunmaz.
1: Bu kemer çok nadir ve iyi durumda ama ceplerimizi doldurmaya yetecek mi? Bu parçanın değeri nedir sence?
3: Eğer bir rakam vermem gerekirse yaklaşık 2600 dolar eder.
1: Harika. Şampiyonlar.
2: Para kazanmaktan daha iyi olan tek şey Billy'i yenerek kazanmak.
4: Lawrence Vesely eski bir boks kemeri ve eski bir nargileyle iyi bir satış yaptı ve günü 1650 dolar karla kapattı. Bir dalgıç scooter markı James Bond yapmasa da eski bir telgraf aleti onu bu duruma oldukça yaklaştırdı. Bir Swami fal makinesi için çok para öderken hızlı bir kar yaptı. Fakat en büyük hayali hala gerçekleşmedi.
5: Bu biraz utanç verici. Bunu daha önce kimseye söylemedim ama hep istediğim bir şey vardı. Bunun delice olduğunu biliyorum. Gerçekten biliyorum ama... Bir dileğim olacak. Yeniden genç olmak istiyorum. Olamaz. Param bitti.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 349 lira. İçim tam yağlı tost peyniri 299 lira.
10: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
11: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
12: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Commerce Georgia, zengin ol ya da alırken öl.
6: Senin yüzünde hiç böyle bir gülümseme görmedim.
7: Sıradaki eşya.
8: Benim için neyin var?
5: İşte bu. Bu bir kurşun deliği.
8: $4,000'la ne yapabilirim?
9: Böbürlenmeye mi geldiniz?
10: Para biriktirmeniz.
9: $1,000 anlaştık.
8: Bir bayrak alıp üstünden geçmek gibi.
9: Tracy tüm parasını kaybedecek.
11: Her gün 40 milyar dolarlık eşya dünyayı dolaşıyor. Bunlardan %1'i kayboluyor ya da unutuluyor. Bu eşyaların sahibi çıkmazsa açık artırmaya çıkarılıyorlar ve satılıyorlar.
12: 50 var mı? 50. $50 verene satıyorum.
13: Sattım.
9: Yüz binlerce dolardan söz ediyoruz.
11: Bagaj savaşları başlıyor.
13: Sattım.
8: Commerce, Georgia, güneyin derinleri. Burası Amerikan kültürü eserlerinin merkezi ve işin en iyi yanı da ucuz olması.
9: Rockabilly müzayedesinde sadece rock and roll parçaları yok. Birçok Amerikan kültürü parçası var. Birleşik Devletler tarihini seviyorum ve bu parçalar için en güneyle en kuzeyden daha bir yer olamaz. Bir sürü ikonlaşmış reklamcılık parçası var. Bu harika. $5,000'la sınırlamak istiyorum. Gerçekten üstüne çıkmak istemiyorum.
6: Her şey istediğimiz gibi olacak ve oradan mutlu ayrılacağız. Değil mi?
5: Atlanta'da birçok müzayedeye katıldım ama bu sefer farklı. Tracy ve o yaşlı kurnaz Billy gibi birçok dikkat dağıtıcı olacak. O yüzden gözümü ödülden ayırmayıp kargaşaya kapılmamam çok önemli.
8: Bu rockabilly müzayedesi güneyin her yerinden Amerikan kültürü eserleriyle dolu. İç savaş eserleri, antika reklamlar ve şu çılgın palyaço bile var. Benim adım Lawrence.
5: Bu müzayede büyük ve renkli şeylerle dolu. Bu yüzden bu yeşil sandık gerçekten dikkatimi çekti. Eski, pis ve sıkıcı. Biri gibi.
8: Bu çok saçma.
5: Yaşlı bir kalabalık olduğu şimdiden belli. Bu müzayedede satılık fazla sandık yok. Saatler ve bu oyuncakları istiyorlar. Umarım eski pis battaniyelerle değil, değerli askeri eşyalarla doludur. Bu sandığın içini görmek için haftanın 7 günü ve pazar günü 2 kez $150 ödedim.
8: Dev köfte doğan güneş, tanrım. Bir tükürük okkası. Çok hoş. Güneyin KKK'sinin gururu. KKK ile sorunum ne biliyor musunuz? Ucuzlar. Ah, tütün, tükürük ve utanç kokuyor.
6: Yıllardır antika reklamlar satıyoruz. Tracy acemi.
9: Antika ıslak bezle yüzüne tokat atsa bile bunu anlamaz. Ronald McDonald'ı herkes bilir. Buster Brown'sa Sally ve Lawrence gibi eski ve alakasız.
6: Demek bu kafaları beğendin.
9: Evet, şunu beğendim. Muhtemelen Ronald McDonald'la daha iyi anlaşır. Ronald McDonald dünyaca biliniyor. Evet ama Buster Brown daha eski bir karakter. Ayrıca bunlardan çok vardır. Arz talep meselesi. Ronald McDonald kafalarından çok daha fazla var. Bu da değerini düşürüyor. Hesabı sen yap Tracy.
14: Bence bu şartlarda çok fazla yoktur. Sanırım ikisini de alacağım.
9: Bunun için sana çok para ödemekten memnun olurum.
6: Tracy hiç şansın yok. Bu iki kafayı da beraberimizde götürüyoruz çünkü iki kafa birinden daha iyidir.
14: Sadece Ronald'ı alacaktım ama Buster'ı da alacağım. Seniden para almak iyi hissettirecek. Dikkat edin.
9: Tabii.
8: Sizin sorununuz ne?
5: GT1. Bu New York'ta $200 eder.
14: Bu bir pul makinesi. Bu da Billy gibi bir dinozor.
8: Fındıklarınızı buraya koyarsanız bir sorun yaşarsınız.
14: Bunun anlamını biliyorum.
8: Mükemmel. Küçük bir otobüs. Mark için mükemmel. Bu otobüs kocaman. Elle boyanmış ahşap ve her yeri işçilikle dolu. Burasının cam olmasını sevdim. Plastik kullanabilirlerdi. Cam kullanmışlar, çok hoş. Üzerinde Ghana 1948 yazıyor. Bunun bir anlamı olmalı. Bu sadece bir model değil. Bu otobüs tamamen bir gizem. Bunun gibi bir şeyi hiç görmedim. Büyük minyatür Afrika otobüsü piyasası kısıtlı. Kafamda bunun için en az 1500 vermeye hazırım. Bu parça tuhaf ve türünün tek örneği. Bunu istemiyorum. İhtiyacım

0: Pekala arkadaşlar, dün gece bir saat uyku uyuduk. Hepimiz heyecanlıyız.
1: Müzayede başlıyor ve herkesin ağzı köpürüyor. Kendime ön sıradan yer buldum.
0: Saatlerce eğlence var arkadaşlar.
1: Burada bir sürü güzel şey var. Billy'nin benimle büyük bir kazanç arasında durmasına izin veremem.
0: Pekala, satacak neyimiz var? Her şey satılacak. Başlıyoruz. Evet.
2: Başlar başlamaz bir av çılgınlığı oluşuyor. İnsanların verdikleri tekliflere inanamıyorum.
3: Evet.
4: Evet.
3: Evet.
0: Var mı? 50 dolar verene satıyorum.
4: Evet.
0: Teşekkür ederim.
3: Evet.
0: 230.
3: Evet.
5: Bu gerçek bir katliam olacak. Tracy, arkanı kollasan iyi olur.
0: Bu kilitli bir sandık. Eğer alırsanız büyük bir kazancınız olacak.
1: Para iade garantili mi?
0: Bunu yapamam. Ne dersiniz, kim bana 200 dolar verir?
1: Yeşil ordu sandığı arttırmaya çıktı. Eğer dikkat çekmezse para kazanacağım.
0: 300 geldi.
4: Evet,
0: 25 geldi.
5: İçinde ne olduğunu bilmiyorum ama bahse varım ki iyidir ve onu istiyorum. Mark, ellerini sandığımdan çek lütfen.
0: 350 geldi, geçildiniz. 375 dolar bekliyorum.
1: Reis neyin peşinde bilmiyorum ama bütün parasını kaybedecek.
0: 375, 375, 375 geldi.
5: Bu sandık benim için fazla büyüyor. Mark, hepsi senindir.
0: 375 dolara 230'a sattım. Teşekkür ederim, 230.
1: Evet. Eğer bu sandığın içinde General Patton yoksa çok para kaybedeceğim.
6: İşte geliyor devasa minyatür Afrika otobüsü. Eğer bunu kazanmazsam halkım için utanç kaynağı olurum.
0: 100 dolarım var. 150 var mı? Geldi. 200 dolar geldi.
1: Billy çok ucuz. O teklif vermeye başlayınca para kazanılacağını biliyorum.
0: Evet. 425 yok Mark.
3: Evet.
6: Mark tam bir serseri. Ve minyatür Afrika otobüsü hakkında hiçbir şey bilmiyor.
0: 500 oldu. 550 var mı?
1: 500 dolar mı? Bu çok fazla. Ben yokum dostum.
0: Herkes bıraktı. 525 var mı?
6: Sat, sat, sat.
0: Sattım.
6: Evet.
0: 8 numara, teşekkür ederim.
6: 500 dolar işte, kar kasabasına bir bilet.
0: Sırada Ronald McDonald var.
5: Tracy'nin Ronald'ı gerçekten istediğini biliyorum. Evet, iş iştir.
0: Ronald için 100 dolar, yok Martıran 100 dolar geldi, teşekkür ederim. 110 oldu, 130.
3: Evet.
5: Ronald McDonald saf pop kültürü. En az 900 dolar değerindedir.
0: 300 dolar geldi, evet. Yok Martıran.
5: Lawrence da seni çekilse iyi olur. Bu palyaço benimle eve gelecek.
6: Bu ahmaklar delirmiş. Fiberglass bir palyaço için çok fazla.
0: 500 oldu, 550.
5: 500 dolar mı? Bu harcamak istediğimin iki katı.
0: 500 dolara sattım. Teşekkür ederim. Hadi gidip arkadaki diğer parçayı da getir.
2: Biri gitti, biri kaldı. Ronald'ı aldık. Artık bize tek gereken Buster Brown.
0: Arkadaşlar, burada hoş bir parçamız var.
5: Tracy ile ikinci tur. Ya Buster Brown ya da yenilgi. Savaşmadan vazgeçmeyeceğim.
0: 200 dolarım var. 225 oldu. Yok mu artıran?
3: Evet.
0: 250 oldu. 250.
3: Evet.
5: Bu teklifler hızla kontrolden çıkıyor. Sally, çekil yolumdan.
0: Yok mu artıran? 350,
3: evet.
0: 400.
5: En büyük rakibimiz Tracy sanıyordum. Fiyatı yükselten diğer adam kim? Bu adam fiyatı fazla yükseltiyor ve geri çekildiği de yok.
0: 450 var mı? Sattım 400 dolara 236 numaraya.
5: Buna inanamıyorum. Bu da ne? Buster Brown'ı kaybettiğimiz için gerçekten kızgın değilim. Asıl kızdığım onun Buster Brown'ı kaybetmiş olması.
2: Bu durumu telafi edecek bir fikrim var tatlım. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Anladın mı? Bunun için ne kadar düşünüyorsun?
7: 700-800 civarı düşünüyorum.
2: 700-800 mu?
7: Evet.
2: 400?
7: Hayır.
2: Bak, elimde 500 dolar var. En fazla bu kadar veririm.
7: Para biriktirmelisin.
2: Öyle mi?
7: Evet.
5: Şunu bir düşün. Hemen kar edebilirsin. Kapıdan çıkmana bile gerek yok.
7: Ama bu harika bir parça. Bakın ne diyeceğim. Çok nazik bir çiftsiniz ve bunu gerçekten
2: evet
7: istiyorsunuz.
2: Sen
7: evet
2: harika.
7: Eğer sizi dertten kurtaracaksa evet.
2: Dost.
7: Tamam.
2: Sağ ol.
7: 500 dolar olur.
2: Teşekkür ederim.
7: Bana uya.
2: 1, 2, 3, 4,
7: 5 dolar.
5: 500 doların ardından Buster Brown bize ait.
2: Senin yüzünde evlendiğimiz günden beri böyle bir gülümseme görmemiştim.
6: Bu rockabilly müzayedesinde 500 dolar harcadım ve elimde gösterecek neyim var? Dev bir minyatür Afrika otobüsü. Buna 500 dolar ödedim ve ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir çocuk mobilyasıdır. Şu yarış arabası yataklar gibi. Bu gerçekten kötü olur. Bu bir otobüs, evet, burası çıkıyormuş. Bu da güzel. Elle boyanmış ve tamamen el yapımı. Bu cam oyulmuş ahşap. Tamamen elle boyanmış. Gerçekten çılgın. Bir tür depo birimi gibi. Bunun içine ne konulur ki? Belki bu benim düşüncem ama gerçekten içine bir insan sığabilir gibi görünüyor. Sanırım bir tabut ama bunu anlamıyorum. Neden bir otobüs? Neden Ghana'dan geliyor? Bunu bir uzmana götürmeliyim ama bu şeyi nasıl taşıyacağım ki?

0: Nasılsın?
1: İyiyim, seni görmek güzel.
0: Arkadaşım Melek'i görmek için Atlanta'daki Oakland mezarlığına geldim. O bir antika meraklısı. Umarım bana bu otobüs hakkındaki önsezimin doğru olup olmadığını söyleyebilir. Melek, bu bir otobüs gibi görünüyor ama içimde tuhaf bir his var. Sanki bu bir tabutmuş gibi düşündüm.
1: İlk içgüdülerin doğru. Bu bir tabut. Eğer yapabilirsek içine göz atmak isterim.
0: 1-2, çok fena değil. Hayatımda sadece iki garanti var. Ölüm ve kar. Bu şey değerli olsa iyi olur.
1: Buna Ghana tabutu deniyor.
0: Ghana yani Afrika mı?
1: Evet, aslında bunları Seth Quay diye bir adam üretmiş. O bir marangozmuş ve bir uçak şeklinde bir tabut yapmış. Akraba ve arkadaşlar için birkaç tane daha yaptıktan sonra büyük bir olay olmuş. Genelde bunları gömülecek olan kişiyi simgeleyecek bir tür sembol olarak yapıyorlar. Bu adam muhtemelen otobüs şoförü.
0: Yani bir yazar olsaydın kitap şeklinde mi olurdu?
1: Bu şeyde birçok detay kullanmışlar. Her yerinde cam pencereler var.
0: Küçük bir direksiyonu ve vites kolu da var. Merrick, bu şey ta Afrika'dan gönderilmiş ve şu an Atlanta, Georgia'da. Peki bu şey ne kadar eder?
1: Başlangıç olarak bu şeyler Ghana'da Amerikan dolarıyla yaklaşık 1500 dolara satılıyor.
0: 1500 dolar. Bu koca şeyi nakletmek için para ödersem sıfıra dönerim. Eve çamdan bir tabutla gitmeyi yeğlerim.
1: Ama burada çok nadir olduğu için buna bence... Ciddi bir tabut ve cenaze eşyası koleksiyonu olarak 4000 dolar isteyebileceğimi düşünüyorum.
0: Pekala, çok teşekkür ederim.
1: Hiç sorun değil.
0: Pekala, 4000 dolar. Öldüğümde domuz kumbaraya gömülmek istiyorum.
2: Tracy'yi geçtim ve bu kilitli ordu sandığı için 375 dolar ödedim. Eğer içinde General Patton'ın kılıcı yoksa, karım savaş kaybı demektir. Yeni kilitler hemen açılıyor ama bu antika olanlar... Gerçekten de sinirimi bozuyor. Önce şu sersem sandığı nasıl açacağım bulmalıyım. Pekala. Evet. Aman tanrım. Askeri bir şeyler umuyordum ama bunu beklemiyordum. Evet. Evet. İşte bu kadar. Evet, bir kutu dolusu Amerikan bayrağı. Eğer bunlardan biri büyük bir savaşa aitse ciddi paralar kazanabilirim demektir. Tanrım şuraya bakın. Bu bir kurşun deliği. Sanırım 1, 2, 4, 6, 7 tane. Buna inanamıyorum. 45 yıldızlı bir bayrağım var. Bu sanırım 1900'lerin başı 1800'lerin sonuna ait olmalı. Harika bir bayrak. 45 yıldız ve kurşun delikleri. İşte bu müthiş. En büyük bayrağı bayrak uzmanı olan Steve'e götürüyorum. Umarım bana elimdekini ve değerini söyleyebilir.
3: Steve Winters. Evet. Evet, nasılsın?
2: Bir müzayedeye gittim ve yeşil bir sandık vardı. İçi eski bayraklarla doluydu. Lütfen bana birkaç şey söyle.
3: Tabii. Bakalım burada ne varmış. Yıldızları sayarsak 45 yıldızlı bir bayrağın var. Bunlar İspanyol-Amerikan Savaşı nedeniyle popülerdi. Her yıldız bir eyaleti simgeliyor. Birleşik Devletler her eyalet eklendiğinde bayrağa bir yıldız eklemiş. Bu bayrak 1896'da üretilmiş. Benim için sanat eseri gibiler. O yüzden bayrak neredeyse bir sunum gibi. Tüm karakter kusurları, lekeleri, yırtık ve delikleriyle bile her Amerikalının yaşadığı her şeyi simgeliyor.
2: Üstünde bir imza olduğunu fark ettim. Bana bundan söz eder misin?
3: Bu genelde bir anıt bayrağı demektir. Bunun sıradan bir 45 yıldızlı bayrak olmaması askeri bir koleksiyoncu için değer katabilir. Askeri bir bağ var.
2: Eğer bu bayrak askeri harekat gördüyse değeri 3'e katlanabilir. Gerçekten büyük delikler var. Umarım eski tüfek delikleri.
3: Keşke öyle olsalardı ama muhtemelen sadece çılgın bir güve.
2: Naftalin topu, tüfek topu. Ne farkı var ki? Bu bayrağın değerini bilmem gerek.
3: Evet, bu büyük bir bayrak. Herkesin büyük bir bayrağı uygun yeri olmaz. Bu da değerini biraz zedeler.
2: Boyut önemlidir ama söz konusu bayraklarsa değil.
3: Şu anki durumuyla büyük boyutlu bir bayrak. Sanırım 3000 dolar... civarı eder.
2: Vay canına, bu bir bayrak için çok para. 3000 dolar mı? Belki sonunda annemin evinden taşınabilirim.
4: Bu müzayede çok inişli çıkışlı oldu. İki dev karakter kafasına 1000 doları harcadık. Şimdi hangisinin daha değerli olduğunu bulmamız gerekiyor. Buster Brown mu yoksa Ronald McDonald mı?
5: Oho, bu Ronaldo.
4: Ronaldo McDonald'o.
5: Al bakalım tatlım. Buster Brown'ın bizzat burada. Ronald McDonald en iyi burgerleriyle bilir.
4: Buster Brown ise bir ayakkabı firmasıyla ilgili. Bir karikatür ve adını Buster Keaton'dan alıyor. Çok heyecanlıyım.
5: Hiç bu kadar neşelendiğini görmemiştim.
4: Gerçekten.
5: Evet.
4: Evet, sadece şu var. Onu Ranulf'tan çok daha fazla seviyorum. Bir helyum tankının üzerine konulacak bir kafa olması açısından aynı ama Buster Brown çok daha eski. Bu Buster tahminimce 40'lara ya da 50'lere ait olmalı.
5: Doğru.
4: Ranulf iyi durumda ve durum tabii ki önemli. Ama özellikle eski bir şey değil. Arkasında 1977 yazıyor. Bak.
5: Yakından bakınca görünüşe göre Ranulf McDonald için fazla ödedik.
4: Bence bu çok daha değerli olmalı çünkü yılı daha eski. Kırık olmasına rağmen şunun içine baksana. Bütün ölçme aletleri ve parçaları içinde. İnanılmaz.
5: Evet, bunun içinde bir şey yok. Gerçekten ikisi karşılaştırılamaz.
4: Bu daha karmaşık.
5: Evet.
4: Bunun için ne alabiliriz gerçekten bilmiyorum.
5: Düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir.
4: Gerçek değerini öğrenmek için Buster'ı bir uzmana götürmeliyiz. Ama önce gerçekten Ronald'dan kurtulmamız gerekiyor. Onu beğendik ama yeterince değil.
5: Evet.
4: Eğer Tracy'yi üstüne kar ekleyerek almaya ikna edebilirsek... Tracy Ronald McDonald'ı gerçekten istiyordu. Eğer ona satabilirsek bu harika olur.
5: Hala Ronald'ı isteyip istemediğini merak ediyordum.
6: Böbürlenmeye mi geldiniz? Lawrence ve Sally $500 ödemiş. Bu çok fazla. Şu an çaresizler.
5: $1000 civarı bir şey düşünüyoruz.
6: Ne? Gerçekten $1000 ödeyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Enayi değilim.
4: Çok iyi olduğu için Ronald McDonald'ın dünya çapında ünlü olduğunu biliyorsun. Bahse girerim bunu $1500 satabilirsin. Bak nasıl gelecek o zaman.
5: Şuna bakın.
4: Başka birini hiçbir yerden satılık bulamazsın.
5: Belki de Tracy'yi hafife aldık. Eğer bu anlaşmayı yapamazsak bizim için fiyasko olur.
6: Pekala, $650 nakit.
4: Tracy şöyle yapalım. Şu an Ronald McDonald'ı $750 alabilirsin. Onu götürürsek somurtmuş bir surattan başka bir şeyin olmaz. Gününü güzelleştir Tracy.
6: Beni hırslandırmaya çalıştıklarını biliyorum ama bu kafayı gerçekten istiyorum. Tamam.
4: Tamam ne?
6: $750 ve... Mutlu bir gelecek diliyorum.
4: Tracy'den $250 kar ettik. Her şey istediğim gibi gidiyor.
5: Artık tek yapmamız gereken Buster'la kaybetmemek.
4: Evet.
5: Arrivederci.
4: Sayonara.
6: Neden $750 harcadım ki? Görünüşe göre kafa sadece $300 ediyor. Yani bu işte $450 kaybettim. Artık cheeseburger yemeyeceğim.
5: C'est la vie. Vay canına, şuraya bak tatlım. Buster Brown'ı yerel bir antikacıya götürüyoruz. Umarım bize boşa heyecanlanmadığınızı söyler. Merhaba. Chris olmalısın.
1: Evet.
5: Bugün sana iki konuk getirdim.
1: Öyle mi?
5: Buster Brown ve sevgili eşim Selim.
1: Merhaba, memnun oldum. Elinizde ilginç bir parça var. Aslında bunlar helium tankı kapağı. 70'lerde yapılmışlar ve koleksiyona çok uygun. Bunun altında bir pelerin, pantolon ve bir çift Buster Brown ayakkabısı oluyordu. Yani helium tankını giydiriyorlardı. Tabii Buster Brown için bir ayakkabı mağazasındaki helium tankının üzerine koyuyorlardı. Buster Brown ayakkabılarını alan çocuklar için helium balonu şişiriyordu.
5: İçinde bütün ıvır zıvırının olması değerini biraz arttırıyor.
1: Bu çok önemli. Aslında birleştirmek için tüm parçalar olmasaydı bu değerini yarıya indirirdi.
5: Bu kulağa iyi haber gibi geliyor. İyi haberleri gerçekten kötü haberlerden daha çok severim. Chris, hadi şu işi bağlayalım. Sence bunun için ne kadar alabiliriz?
1: Çocuklar, önemli olan durumu. İçinde her şey olan iyi bir parça için kolaylıkla 1000 ila 1400 arası alabilirsiniz.
4: 1400 mü? Bu neredeyse Lawrence'ı kaybetmekten kurtarabilir.
1: Elimizdekinin durumuna bakarsak ve eğer çalışıyorsa...
5: Çalışacak.
1: Hiç restorasyonu yok. Muhtemelen elimizdeki şey yaklaşık $300.
5: $300 mı? Aman tanrım.
4: Bu çok
5: iyi haber değil. Bu durum beni mahvetti dostum.
4: Bu kadar sıkıntıya $200 kaybetmek için katlandığımıza inanamıyorum. Bakalım çalışacak mı? Belki bu yolculuktan bir şey kurtarabiliriz.
5: Bunun için hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Hadi bebeğim. Evet, işte bu. Güzel. İşin iyi yanına bak tatlım. Artık balon satarak paramızı geri kazanabiliriz.
7: Bill'in aldığı dev minyatür Afrika otobüsü Ghana'dan bir tabut çıktı ve $3500'lık kar elde ettirdi. Mark Georgia'da geçmişe dönüp 45 yıldızlı bir Amerikan bayrağı buldu ve $2600'dan fazla kazandı. Lawrence ve Sally Buster konusunda havalıydı ama havaları söndü. Tracy ile Ronald için hızlı bir anlaşma neredeyse ödediklerini çıkarmalarını sağladı ve tamamen kaybetmediler. Tracy düşünmeden kafa üstü çakıldı. Jersey'ye bir fast food arkadaşı ve $450'lık kayıpla döndü.
0: İlk baktığımda bunun klan yanlısı ya da karşıtı olduğundan emin değildim. Bunun bir tükürük hokkası olması, üzerinde güneyin gururu KKK yazsa da beni klan yanlısı olduğuna ikna etmiyor. Evet, güneyin gururuna tükürüyorsunuz. Bu bir bayrak alıp üstünden geçmek gibi. Georgia'da ucuza geldi, yaklaşık $110. Bu da demek oluyor ki bunu kolaylıkla $450-500 satabilirim.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Hazır mısın abi?
3: Hazırım hocam.
4: Lezzetli olacak.
5: Go, go, go!
6: Evet. Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
4: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
5: Go, go, go!
7: Peki ya ofiste kaptan? İnsan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
4: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
5: Go, go,
4: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Gün boyu çamaşırını koru.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol pedden kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
17: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
18: Bellona, Bellona.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
3: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
4: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle evet, bir ilgisi
3: evet,
4: yok
3: hep
4: tamam
3: aynı
4: mı?
3: Hikaye. Herkes böyle
4: anlamadınız.
3: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
4: ben
3: değil
4: ben suçlu
3: yani.
4: Falan değilim.
3: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
4: 19 mu?
3: 90.
4: 90 mı?
3: Aynen öyle.
4: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
3: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
2: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
3: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
4: Oynamak için.
3: Evet.
4: Şurada topum da var.
3: Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
5: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
3: evet.
5: Oturuyordum.
3: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
5: Sen de inandın mı?
3: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
5: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
2: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
3: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
6: Öyle mi?
3: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
4: Evet.
3: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
2: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Vay, yeni teknoloji.

0: avantajı Akbank Mobil çözdü bile.
1: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
0: Harikaymış ya. Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
3: Bakın.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir bisküven versem.
14: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
15: Bir bisküven versem.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Oregon 1851.
1: Hey! Biz Sisters biraderleriz. Bizi Komodor gönderdi. Blunt'un elinizde olduğunu biliyor. Onu teslim ederseniz canınızı bağışlarız.

0: Hazır mısın?
1: Lanet olsun.
2: Tekmele.
1: Bu o değil.

0: Mont. Blount.
1: Hayır, hayır olamaz. Lütfen.
2: Charlie. Hakladın mı?
0: Evet, öldü.
2: Ahır.
0: Ne?
2: Ahır.
1: Kadar yürüyemeyeceğim.
0: Harry! Harry! Aptallık etme, gidelim. Abi alt tarafa atılma. Harry! Harry! Sence kaçını öldürdün?
2: Bilmem. 6, 7.
0: Ne?
2: Şey, bu defa fena batırdık.

0: Komodor ne dedi? Atlardan bahsettin mi?
1: Gidip bir şeyler içelim. Dedi ki bir liderimiz olsaymış Blount çiftliğinde sorun yaşamazmışız. Bir sonraki işte liderimiz olmalıymış.
0: Para konusu ne olacak?
1: Benimki daha çok demek.
0: Hayır, kendi payımı sordum. Öncekiyle aynı mı?
1: Hayır, daha az tabii ki.
0: Komodor lidere para ödemek istiyorsa ödesin ama elindeki adamın parasını kesmesin.
1: İşin ne olduğunu sormayacak mısın?
0: Hayır.
1: Surat mı asıyorsun? Hey, daha bitmedi.
0: Defol buradan.
2: Kusura bakma.
1: Yine de anlatayım. Güney'e gidip Morris'i bulacağız.
0: Komodor'un John Morris'i mi? Morris'i bulup ne yapacağız?
1: Bir maden arayıcısının peşinde. Adı Herman Kermit Warren.
0: İyi. O zaman onu bulup öldürsün. Mevzu da kapansın.
1: Morris bir izci, katil değil. Morris Warren'ı bulup oyalayacak. Biz de gidip işi bitireceğiz. Görev bu.
0: Atlar ne olacak?
1: Atlarla derdin ne senin?
0: Komodor bize yeni atlar alacağını söylemişti.
1: Öyle de yapmadım.
0: Hayır. Sana yeni bir at aldı. Bana ise bir et yığını verip ahırında yer açtı.
1: Bunu daha sonra konuşmamız gerekmez.
0: Hayır, ata sonra değil. Şimdi ihtiyacım var. İş için.
1: Atın gayet iyi. Bebek gibi ağlama.
0: Sen hiç kardeş payı lafını duymadın mı? Hesabı lider ödüyor.
1: Mekan sizindir.
3: Teşekkürler.
0: Charlie, şunun arkasını kesiversene.

0: Ne yapmış bu Herman Worm?
1: Commodore'dan bir şey çalmış.
0: Öyle tehlikeli bir adamdan çalacak kadar aptal olmaları sence de tuhaf değil mi? Hem nasıl çalabildiler ki? Commodore tedbirlidir, bilirsin.
1: Tedbirin bununla alakası yok. Ülkenin her yerinde, deniz aşırı ülkelerde bile iş yapıyor. Aynı anda her yerde olamaz. Mağdur olmasının sebebi bu.
0: Mağdur mu?
1: Evet, mağdur.
0: Commodore mu mağdur yani?
1: Sen olsan ne derdin? Bir adam servetini bizim gibilerle korumak zorundaysa buna ne denir?
0: Ona mağdur demezdim.
1: Bana bay sözlüğü oynamayacaksın şimdi burada, değil mi? Derdin de senin. Kızgın mısın? Başrolde ben varım diye mi kızdın? Bu mu yani? Öyleyse söyle ama kılı kırk yarmayı kes artık.
0: Kılı kırk yardım falan yok. Garip bir kelime kullandın. Ben de dikkatini çekiyorum.

0: Hadi oğlum.
1: Epey yol
0: evet,
1: geldik.
0: Bayağı ilerledik.
1: Ne dersin, bu defa başaracak
0: bence
1: mıyız?
0: Bence halledeceğiz. Söylesene. Şu senin bayan Amelia Parti hiç olabilir mi?
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sana o aptal kırmızı atkıyı veren öğretmen olabilir mi diyorum. Hani şu gizli gizli açıp kokladığın atkıyı.
1: Ona şal denir. Benim hiç mahremiyet hakkım yok mu?
0: Onunla ilgili plan yaptın mı?
1: Ne planı?
0: Yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, onunla evlenmek falan
1: bilmiyorum
0: gibi.
1: Niye seni birden bu kadar ilgilendirdi?
0: Sadece aileyi merak ediyorum. Babam annemle nasıldı, hatırlıyor musun?
1: Evet Charlie, hatırlıyorum.
0: İnsanı düşündürüyor. Soyunu devam ettirmek seni korkutmuyor mu? Babamız delinin tekiydi ve damarlarımızda onun iğrenç kanını taşıyoruz, biliyorsun değil mi?
1: Babamız Ayyaş'ın tekiydi Charlie.
0: Yazık. Bu bizim için bir lütuf. Onun kanı. Bu yüzden yaptığımız işte iyiyiz.
2: Birkaç kilometre ötede, daha güneyde.
3: Myrtle Creek, Oregon. Altına hücum dedektiflerin işini çok kolaylaştırdı. Aradığın şey bir kadın, bir adam, bir at ya da bir köpekse altını takip et yeter. Çok geçmeden aradığın kişi ya da şeyi bulursun. Herman Kermit Warren. Pasaklı, 1.70 boyunda, zayıf, esmer tenli, arkadaşı yok, çantası yok, parası yok.

0: için var mı?
1: Hayır hayır dostum, ben de yok. Ben de yok.
2: Sisters. S-I-S-T-I-R-S. Bulamadın mı?
3: Hayır. Yok. Olsa hatırlardım.
2: Bak. Haber olmaması iyi bir şeydir diye umalım. Sonraki kasaba hangisi?
3: Myrtle Creek.
2: Ne kadar uzakta?
3: 2 gün. İlginizi çekti mi bayım?
4: Ne bu?
3: Diş fırçası bayım. Hı. Dişlerinizi sağlıklı ve nefesinizi taze tutmak için. Bu pudrayla birlikte kullanılıyor. Hı.
4: Teşekkür ederim.
2: Baksana, elinde hiç çizme var mı?
3: Hemen geliyorum bayım. Kaç numara istiyorsunuz?

0: 하되 하되 보레게린 보레게린 하되 보레게린
1: Güzelmiş. Ne bu, sebze mi?
2: Borş.
1: Dereotu tadı var.
2: Borş.
3: Ya,

0: gitti.
1: Evinize gidin aptal herif.
0: Siz lanet korkaklar. Hadi ama. Kimse de Charlie Sisters'a bulaşacak cesaret yok mu? Hiçbiriniz de mi?
1: Hay ben senin. Ayağa kalk. Hadi.
0: Dur. Hadi.
1: Hadi gel.
0: Beni yargılama. Bazı günler diğerlerinden daha güçlüyüz.
2: ...17 Mayıs... Wolf Creek. 3 ay önce var olmayan yerlerde geziyorum. Önce çadırlar kuruldu, sonra evler, 2 ay sonra da hararetle un fiyatını tartışan kadınların olduğu dükkanlar. Bunlar Toro'nun dizeleri. Bu kasabada...
3: Daha önce karşılaştık mı? Tanışıyoruz.
2: Hayır, sanmıyorum.
3: 2 gün önce Myrtle Creek'teydin.
2: Evet, oradaydım. Diğer birçok insan gibi.
3: San Francisco'ya mı gidiyoruz?
2: Hayır. Sadece Jacksonville'a.
3: İş için mi?
2: Evet. Ya sen? San Francisco'ya mı? Altın mı?
3: Evet. Diğer birçok insan gibi.
2: Tabii ya.
3: Sana bir şey söyleyebilir miyim bayım?
2: Tabii ki.
3: Normalde bir adam başka bir adama selam verirken ona bakıp gülümser. Ama geçip gittikten sonra yüzünden gülümsemesi silinir. Senin öyle olmadı. Dönüp gittikten sonra bile hala gülümsüyorsun.
2: Ben... Hiç fark etmemiştim. Nezaket gereği.
3: Sadece bu da değil. Herkes yapmıyor. Sen başkalarıyla iletişim kurmaktan zevk alıyor gibisin. Yanılıyor muyum?
2: Açıkçası bilmiyorum. Öğle yemeğinde bana katılmak ister misin?
3: Çok isterdim ama bu ara biraz sıkışıyor.
2: Ben ısmarlıyorum tabii ki.
3: Neden gidiyorsun Jackson'a?
2: Bir işim var. 2 ortağımla buluşacağım. Güney'e neyle gidiyorsun?
3: Kapalı bir vagonda yerim var.
2: Frisco'ya varman ne kadar sürer?
3: Asıl soru ne zaman varacağım değil. Vardığımda ne durumda olacağım. Varabilirsem tabii. Açıkçası... Ev sahibime fazla güvenmiyorum. Birkaç kez eşyalarımı yağmaladılar. Ne zaman para çıkarsam gözleri yuvalarından fırlıyor.
2: Bay Warren, kendini bu şekilde tehlikeye atmamalısın. Daha dikkatli olmalısın.
3: Başka şansın var mı ki?
4: 50, at nallı dahil.
2: 35.
4: Hayır, 35'i ancak atır olur.
2: 40, heybe ve nallar dahil.
4: Bak bayım, at almak istiyorsan atın parasını
2: bu
4: ödersin.
2: Bu atını 50'ye ne de 40'a satabilirsin. Kalçası kötü ve gözü olan herkes bunu görür.
4: 40.
2: 40.
4: Ne?
2: Baylar, onu buldum. Tanışmayı başardım ve birlikte seyahat etmeyi ayarladım. Her şey yolunda giderse 7 gün içinde Jacksonville'de oluruz. Siz gelene kadar onu oyalamaya çalışacağım ve tenha bir yerde size teslim edeceğim.
1: Biraz acele edin. John Morris.
0: Morris'e bir sayı yazalım. Gerçi acele et demesini sevmedim. Bu pisti kim olduğunu sanıyor? Ne zaman geçtiler?
4: 4 gün önce.
0: Jacksonville'e giden kestirme bir yol var mı?
4: Dağlardan gitmek zordur ama birkaç gün kazanırsın.

0: Charlie. Charlie. Aptal herif.
1: Beni öpeceksin sandım.
0: Git başımdan. Serseri.

0: Ya yardım edeyim. Yeni fark ettim. Yanında başka çanta yokmuş. Alet edevatı San Francisco'ya gidince mi alacaksın?
1: Hiç gerek yok.
0: Kürek, kova, elek falan olmadan mı nehirde altın arayacaksın?
1: Tüm altın arayıcılarının karşılaştığı bir sorun bu. Ayağımın altındakini nasıl bulacağım? Bunun iki çözümü var. Sıkı çalışma ve şans. Yıllardır üçüncü bir çözüm üzerinde çalışıyorum. Daha basit, daha hızlı. Daha kesin bir çözüm. Galiba onu buldum. Bana inanmıyorsun.
0: Alınma Worm ama açıkçası buna inanmak zor.
1: Tuhaf ama insanlar genelde bana inanmaz. İnanınca beni öldürmek isterler.
0: Peki neymiş bu fikir?
1: Kimyagerim demiştim ya. Bu da kimyager fikri. Bir formül.
0: Abrakadabra.
1: Hayır. Ayrıştırıcı bir madde.
0: Nehir suyuna karıştırdığın ayrıştırıcı bir madde ha? Şu formül, sihir adına ne dersen de, bir bilim insanı olarak onu hiç test ettin mi?
2: Uyan hadi.
3: Ben hiç iyi değilim.
2: Ne?
3: İyi değilim.
2: İyi değil misin?
3: Evet.
2: Lanet olsun, yüzüne ne oldu?
3: Bilmiyorum.
2: Yüzün boynun şişmiş. Şu köpeklere benzemişsin. Neydi o? Bulldog mu?
3: Evet. Git başımdan, hastayım be.
2: Tamam, otur. Aman tanrım, her yerim kan olmuş.
3: Bilmiyorum.
2: Eğer oturabilir misin?
3: Bilmiyorum. Donuyorum.

0: Yorgunum canım.
1: Biliyorum.
0: Çok yorgunum.
1: Uyan. Ben nöbet tutacağım. İşte buradasın küçük oğlum.
0: Baba.
1: Her yerde seni aradım.
0: Baba.
1: Yaklaş. Gel bir sarılayım sana.
0: Hayır. Huh?

0: Şey, bu beyefendi dün gece kampa girmiş. Ve altının canını okumuş.
1: Doğru cana mı gitmiş? Lanet olsun. Şu hale bak. Dur bakayım.
0: Atların sesine uyandım. Ne lanet bir geceydi.
1: Gece rüyamda babamı gördüm.
0: Aman ne harika. Sıkıldım buradan. Ölüm kokuyor. Her şey sırılsıklam. Hadi gidelim. Tanrım neden soyunuyorsun? Gidelim.
1: Çok sıcak yanıyorum.
2: Listeyi kontrol ediyorum. Adam iki gündür para vermiyor.
3: Jacksonville, Oregon. Sağ ol.
4: Biraz ileride.
5: Hala görmüyorum.

0: Maxi. Oh.
1: Bunu mu arıyorsun? Geri git. Git dedim. Ne oldu? Dinle Herman, açıklayabilirim demeyecek misin? Ha? Al şunu. O tarafa dön. Tak şunu sol eline. Ellerini göreyim. Güzel dostum. Şimdi diğerini.

0: da %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. Tam o anda
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
15: Ben Feyyaz.
16: Bu da sarı kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
17: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
15: Hastasıyım bu sarı kolanın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
15: Değişemem ve değişebileceğime dair
17: inancım da yok.
15: Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
18: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
23: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
24: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
23: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
25: Dardanel'den. Fotoğrafımızı çeksene ya.
26: Taşıdık halkama.
27: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
28: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
29: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
30: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
31: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Arkadaşlarını mı bekliyoruz? Nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsun? Bu nasıl bir düzenbazlık? Açgözlülük mü? Bunu hiç fark etmemiştim. Hem de hiç.
1: Sessiz ol yoksa ağzını tekrar bağlarım.
0: Beni öldürürler mi sence? Hayır, hayır öldürmezler. Hemen değil. O kaptanı ne istiyor sanıyorsun? Oregon City'de beni soymaya bile çalıştı. Formülümün, icadımın peşinde.
1: Ne olmuş yani?
0: Demek arkadaşların. Onlar buraya bana işkence etmek için geliyorlar. İşkence etmek için. Bunu biliyor muydun? Parmaklarımı kesip ayaklarımı yakacaklar. Gözlerimi oyacaklar. Konuşana kadar devam edecekler. Morris, sana bir şey sorabilir miyim? İzleyecek misin? Macera kitabına bunu da yazacak mısın?
2: Warm. Ben...
0: Bu dünya böyle. Mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı.
1: Konuşmayı kesti. Tek kelime daha etmedi. Pencereden gün doğumunu izledi.

0: gidelim.
1: Hata yaptığını düşünmüyor musun?
0: Bilmiyorum. Muhtemelen.

0: Şu worm işini nasıl halledeceğiz?
1: Her zamanki gibi.
0: Her zaman Morris olmuyordu ama.
1: Morris worm'u teslim eder. Biz de sessiz bir yerde gidip işi bitiririz. Hazır mısın?
0: Evet.
2: Hey!

0: Canım çay ateş ediyordum az kalsın.
1: Burada değiller.
0: Neredeler?
1: Gitmişler. 4 gün önce. Morris bir not bırakmış.
2: Lanet olsun.
3: Kıymetli beyefendiler, Herman Kermit Worm'un apar topar gittiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum. Bir trene atlayıp kasabayı terk etmiş olmalı. Bugünden itibaren peşine düşüyorum. İyi şanslar. Saygılarımla John Morris.
1: Herman Kermit Worm apar topar gitmiş mi yani? Kimi kandırıyor bu ha? Bu kendini beğenmiş pislik kimi kandırıyor?
3: Biz denedik. Şimdi ne olacak?
1: Devam edeceğiz. Jacksonville ve Myfield arasında kalıp Jacksonville'de dolanacağız. Lanet olsun. İşimiz Jacksonville ya da Myfield değil. İşimiz Worm'u öldürmek.
2: Biraz daha bağırsana. Şu adam seni duymadı. 3 tane de bize
1: versene. Lanet Worm Myfield'dan. Her neredeyse oraya gidip bu işi bitireceğiz. Tamam mı?
3: Eve ne zaman döneceğiz peki?
1: İşimiz biter bitmez ilahi.
3: Bizden çok uzaklaştılar gibi geliyor. Biz o ormanda ne kadar kaldık?
1: Dil bilginin ve hastalıklarının bize zaman kazandırmadığı açık, öyle değil mi?
3: Ne bu şimdi? Benim hatam mı yani?
1: Evet, birazcık. Öyle değil mi?
3: Senin sürekli sarhoş olmandan da bahsedelim mi? Ha? Bu hiç zaman kaybettirmedi mi yani? Eğer de oturamadığın günler, geçen sabah kendi üstüne kusmandan bahsedelim. Dil bilginmiş. Lanet herif.
4: Yapmamız gereken şey bu. Barbarlığa. Bu şiddete bir son vermek. Yeni bir toplum yaratarak buna bir çözüm bulmak. İnsanlar arasındaki ilişkilerin kar amacı gütmeden saygı çerçevesinde yönetildiği. Açgözlülüğün olmadığı bir toplum. Sen ne dersin?
5: Bunun senin formülünle ne ilgisi var? Sen de altın arıyorsun sonuçta. Diğer herkes
4: ama,
5: gibi.
4: Ama benim için altın sadece bir basamak. John, ben ciddiyim. Yeni bir toplum kurmak diyorum. Kendini kâra ya da altına değil, ruhani gelişime, kendi geçmişine, çocukların eğitimine adayacak bir toplum.
5: Peki bu toplumu nerede kurmayı planlıyorsun?
4: Dallas'ta. Kuzey Teksas'ta. Zaten orada bekleyen pek çok insan var. Daha fazlası da Avrupa'dan geliyor.

0: Anlamıyor gibi görünüyorsun. Can. Can.
1: O zaman neden bana babandan söz ettin? Yanında yerim olmadığı için onu terk ettim dedin. Bana gelince söyleyebileceğim tek şey, ailemi nefret yüzünden terk ettiğim ve babamın bu dünyada en nefret ettiğim kişi olduğu. Onunla ilgili her şeyden nefret ediyorum. Bu gece seni dinleyene kadar bütün bunları aştığımı sanıyordum. Ne fark ettim biliyor musun? Son yıllarda özgürce yaptığımı düşündüğüm çoğu şeyin kendi irademle sahip olduğumu düşündüğüm fikirlerin aslında o adama duyduğum nefret tarafından dikte edildiğini. ...35 yaşındayım ve benim hayatta hiçbir amacım yok. Sevgili avukatım, sevgili dostum. Uzun uzun düşündükten sonra son mektubumda sana bahsettiğim mali durumumla ilgili önlemler konusunda fikrimi değiştirdim. Babamın mirasını kabul ediyor ve San Francisco'daki banka hesabıma $3,000 havale etmeni rica ediyorum. Son olarak gelecek yıla kadar Washington'da olmayacağım. En iyi dileklerimle elini sıkıyorum. Saygılarımla, John Morris.
0: Bu biziz. WM, Warm ve Morris. Şirketimizin amblemi. Nasıl olmuş?
1: Beğendim.
2: Hey, hadi gidiyoruz.
0: Bunu duyduğuma sevindim.
1: Evet, beğendim.
0: Evet.
3: Mayfield, Kaliforniya.
4: Sence bu adam buraya Mayfield denildiği için mi geldi?
5: Bence buraya geldiği için öyle dediler.
4: Belki de hepsi ona aittir.
5: Bu ismi sevdikleri kesin. Merhaba.
4: Merhaba.
5: Warm adında bir adamı arıyorum. Kısa boylu, esmer. Birkaç gün önce buradan geçmiş olabilir.
6: Size yardım edemem bayım.
4: Öyle mi? Uzun boylu, kahverengi saçlı, 40 yaşlarında.
6: Bilmiyorum bayım. Bu işlere karışmam.
4: Ha, karışmazsın öyle mi? İçecek bir şeyler versene.
6: Nasıl istersiniz?
4: Normal. Şişe ve 2 bardak.
7: Birini mi arıyorsun? Bu kasabada insanlar genelde benden bilgi ister.
4: Sen kimsin?
7: Mayfield.
4: Aa, büyük adamın ta kendisi. Kardeşim ve ben Herman Warm diye birini arıyoruz. Kısa boylu, esmer. Muhtemelen 5-6 gün önce buradan geçti.
7: Warm mu? Hayır, hatırlamıyorum. Hı. Bu adam dostunuz mu?
4: Oregon City'deki patronumuza Commodore'a borcunu ödemedi. Biz sisters biraderleriz.
7: Memnun oldum beyler. Uzun süre kalacak mısınız?
4: Şey, değişir.
5: Gideceğiz erkenden.
4: Değişir.
5: Herkese hayat hikayeni anlatman şart mı? Commodore, sisters biraderler olduğumuzu.
4: O kadar ağırlamaktan ne kadar onur duydu, görmedin mi? Ayrıca şöhretimiz buralarda duyuldu mu merak ettim. Senin aksine kardeşim, ben yaptığım işten gurur duyuyorum. Ne bu şimdi?
5: Değişen hiçbir şey olmayacak. Bu gece zil zurna sarhoş, yarın da hasta olacaksın demek.
4: Bir şey unutuyorsun. Kadından kadına koşacağım.
5: Yine canımızı okuyacaksın.
4: Boş verin onu. Aksimorun tekidir. Evet güzelim.

0: Kendi doldur.
1: Hey!
2: Anlayamadım.
0: Bardağını kendi doldur.
2: Hey! Tabii ya.
1: Hey! Bakın kim gelmiş. Şuna bir bakın. Koca adam için büyük bir gece. Nereye gidiyorsun? Hey, bu kasabada ne kadar çok ölü rakun olduğunu fark ettin mi?
0: Birlikte yukarı çıkabilir miyiz? Bu şalı bana veriyormuşsun gibi yapabilir misin? Senin için değerli bir eşya gibi, tamam mı? Anladın mı? Ve güzel şeyler söyle.
3: Al.
0: Hayır. Daha...
3: Ne? Anlamadım.
0: Basit sözcüklerle. Yani hava soğuyabilir diye düşündüm.
3: Ben...
0: Ya da ben gidiyorum ve sana bunu veriyorum.
3: Şey...
0: Soğuyabilir diye düşündüm. Hayır sen... Bu şal... Al şunu. Bu şal...
3: Bu şal...
0: Benden sana küçük bir anı. Yolda sana eşlik edecek.
3: Bu şal benden küçük
0: ama
3: bir anı.
0: Ama bunu içten gelerek, şala bakarak yap. Onun bir anlamı varmış gibi.
3: Bu şal benden küçük bir anı sana eşlik edecek.
0: Aha.
3: Üzerine parfümümden sıktım.
0: Senden bir öpücük alabilir miyim?
3: Evet.
0: Hayır, bunu sen söyleyeceksin.
3: Senden bir öpücük alabilir miyim?
0: İyi değil misin? Seni incittim.
3: Hayır. Hayır, kesinlikle ben... Sen çok nazik... ve kibarsın. Ben buna alışkın değilim. Lütfen bırak gideyim. Lütfen.
0: Ben paranı vereceğim.
3: Gitmem lazım. Lütfen.
0: Neye dikkat?

0: Tamam, gidiyorum.
1: Charlie, uyan. Ha, Charlie. Uyanmak zorundasın, geliyorlar. Ayağa kalk. Kalk hadi. Kalk Charlie,
2: hayır,
1: hadi.
2: Hayır.
1: Kalk ayağa. Annem kalksın diyor. Hadi kalk. Çizmelerini giy. Hey Charlie, ateş edebilir misin? Edebilir misin?
2: Bu halde hayır.
1: Sakın üstüme kusayım deme.
3: Mayfield'dan ayrılıyor musunuz?
1: Pekala. Sakin olalım, tamam mı? Paramız var. Mayfield size bunun için ne kadar verdi?
4: Bunu öğrenecek kadar uzun yaşayacağını sanmıyorum.
3: Çocuklar.
2: Komik değil mi? Mayfield'deki şeyleri tanımlamak için çok az kelime var.
1: Charlie.
2: Mayfield'in şişesi.
1: Charlie lütfen.
2: Otelin, Mayfield'in lanet. Mayfield'in. Mayfield.
1: Bırak da ben halledeyim.
2: Mayfield'in rakunları, Mayfield'in atlıları.
1: Kardeşim sarhoş. Kaç para istediğinizi söyleyin de bu iş burada bitsin.
2: İlahi, mesele para değil. Mesele itibar. Sisters biraderleri öldürmüş olacaklar.
1: Kapa artık şu çeneni.
2: Prestige.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir, bir
2: mutluluk getir. Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
5: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
6: Dardanel'den. Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Aman tanrım. Warm bir maden arama planı için yatırımcı lazım dedi. Hikayesinden bir şey anlamadım. Şaklabanın teki diye düşündüm. Morris'i görünce Komodor ilgileniyorsa işe yarayabilir dedim.
9: Morris bize not bıraktı mı?
8: Hayır. Sadece Worm'la seyahat ediyordu.
9: Gerçekten mi?
8: Hı-hı.
9: Neden bizi öldürmek istedi? Bir kez daha sorup sonra seni vuracağım.
8: Worm'da değerli bir şey olduğunu anlayınca onu geri getirmeleri için peşlerine adam taktım.
10: Yani artık Worm'un peşinde daha çok adam.
8: Evet.
9: Şey, pekala Mayfield. Bundan sonra olacaklar hoşuna gitmeyecek ama işimize karışmanın bedeli bu. Kasanı aç.
8: Hayır. Asla.
9: Lanet olsun. Onlara bir şey söylesen iyi olur.
10: Ha. Yaşanan bir dizi dramatik olaydan sonra o her şeyden kendini sorumlu tutuyordu ve o Mayfield öldü.
11: Hayır hayır öyle değil. Daha olumlu konuşamaz mıydın sanki?
9: Kardeşimle size iyi haberlerimiz var. Lanet kasabanızın adını değiştirin.
11: De!

0: En azından bir şey öğrendik. Morris'in düşman safına geçtiğini biliyoruz artık.
1: O adamı zaten hiç sevmemiştim. Bu durumda ekmeğimize yağ sürdü. Ama hala anlayamadığım bir şey var. Bu Worm'un nesi bu kadar ilginç? Commodore peşinden adam gönderiyor. Mayfield peşinden adam gönderiyor. Şimdi de Morris ona katılıyor. Elinde ne var ki?
0: Bir formül. Kimyasal bir ürün. Sözde nehre dökünce sudaki altın ışıldıyormuş. Sen de eğilip topluyorsun.
1: Hadi ama buna inanmıyorsun değil mi Charlie? Mucize ürünler satan dolandırıcılardan payımıza düşeni aldık.
0: Evet ama Commodore inanıyor. Evet.
1: Bunu neden daha önce anlatmadın?
0: Söylememem için emir aldım.
1: Sakladığın başka bir şey var mı?
0: Commodore'un emirleri çok açık. Worm'u öldürmeden önce formülünün tarifini almak için gerekiyorsa şiddet uygulayacağız.
1: Yani işkence edeceğiz.
0: Evet, hemen hemen.

0: Sence Mayfield'ın adamları bizden ne kadar öndedir?
1: Şey, son öldürdüğümüz adamlar kadar aptallarsa yaklaştık diyebilirim. Burayı sevdim. Beklenmedik bir enerjisi var.
0: Beklenmedik enerji de ne demek be?
1: Bunu hissedebilirsin budala. Biliyor musun kardeşim? Daha önce hiç bu kadar ileri gitmemiştik.
0: Aramızda mı yani? Konuşmamız mı?
1: Sen neden bahsediyorsun? Yolu kastediyorum. Hiç bu kadar uzun yol gitmemiştik.

0: Lanet olsun, burası Babil gibi.
1: San Francisco.
2: Bor mu bulduğumuzda? Kuytu bir köşe aramakla uğraşmayalım bence. Çünkü burada öyle bir yer bulamayız.
0: Daha önemlisi kimse umursamaz. Burada istediğimiz herkesi öldürebiliriz. Baksana, herkesin aklı başka bir yerde. Ne var orada öyle?
2: Otel mi?
0: Hadi orada kalalım.
2: Biraz pahalı görünmüyor mu?
0: Kesinlikle.
3: Tuvaletiniz işte burada. Burada da sıcak suyu olan küvet var. Ve burası da odanız.

0: Charlie, bunu görmelisin. Gel buraya, gel. Şuna bak.
1: Meşhur zamanlarda bir parça konfor.
0: Bak ne diyeceğim. Oregon City'ye dönüp onları bulamadık diyebiliriz.
1: Commodore'a ne anlatacağız?
0: Gerçeği. Morris Worm'la kaçtı. Nereye gittiği bilinmiyor. Bize yol gösterecek tek bir ipucu olmadan onları bulmamız beklenemez. Zaten Mayfield'in adamlarının onları bulup bulmadığını bilmiyoruz.
1: Tamam. Ne demeye çalışıyorsun kardeşim?
0: Mayfield'da kazandıklarımız, evde olanlar ve geri kalanlarla Commodore'dan sonsuza kadar kurtulabiliriz.
1: Bunu neden yapalım?
0: Bırakmayı hiç düşünmüyorsun değil mi?
1: Ne yapacağız peki?
0: Bilmiyorum. Birlikte bir dükkan açabiliriz.
1: Ne dükkan?
0: Bak. Uzun zamandır bu işteyiz. Hala hayattayız. Hala genç sayılırız. Bu işi bırakmak için bir şans.
1: Dükkan. İşi bırakmak. Ne zırvalıyorsun sen? Bak. İstifa etmek istiyorsan et. Bırak git.
0: Ne demek bu? Yani sen devam mı edeceksin?
1: Tabii ki edeceğim. Sadece yeni bir ortak gerekecek. Rex bir ara iş istemişti.
0: Rex mi? Rex boşboğazın tekidir.
1: Ama köpek gibi itaatkardır. Sanchez'e de sorabilir.
0: Sanchez'e mi? Seni koruması için Sanchez'e ve o aptal Rex'e gerçekten güveniyor musun?
1: Beni korumak öyle mi? İyi bir adam olarak kalmak için kendine bunu mu söylüyorsun İlay? Bize sisters biraderler derler. Sisters biraderler sen ve ben. Ha? Kararını vermişsin. Benim için sorun yok. Bu haber Commodore'un da hoşuna gidecek. Pekala. Bu son işi de bitirip yollarımız ayrılalım.
0: Böyle demek zorunda mısın? Yollarımızı ayıralım.
1: Sen ne dememi isterdin? Ben Commodore'la kalırsam ve sen kendi dükkanını açarsan...
0: Yani artık birbirimizi hiç görmeyecek miyiz?
1: Tabii ki göreceğiz. Kasabaya her gelişimde ya da gömleğe, dona ihtiyacım olduğunda...
0: Neden benimle bu kadar kaba ve ters konuşuyorsun? Niye bu kelimeleri seçiyorsun? Konuşmanın seviyesini niye düşürüyorsun? Sarhoş olduğun için mi?

0: Günaydın kardeşim. Burada ne işin var? Baksana, çok güzel haberlerim var. Yerlerini biliyorum. Buna ne diyorsun? Duydun mu beni?
1: Evet.
0: Umurunda değil mi? Neyin var senin?
1: Dün gece olanları anımsıyor musun?
0: Evet. Evet.
1: Bana vurduğunu anımsıyor musun?
0: Vurdum mu? Ben mi sana vurdum?
1: Numara yapmayı kes. Ne olduğunu bal gibi biliyorsun. Herkesin içinde bana vurdun Charlie. Şu anda gördüğün gibi ben gidiyorum.
0: Hayır, dur. Pekala. Ne istiyorsun? Herkesin ortasında birbirimizi tokatlayalım mı? Ben sana tokat atarım, sen de bana atarsın, ödeşiriz. Hadi, vurma. Lanet olsun. Senin derdin ne be? Sana tokat attım, kafana kürekle vurmadım.
1: Bak işte hatırlıyorsun.
0: Galiba sağır oldum. Bu sabah gözümü bir kadının koynunda açtım. Sonra patent bürosuna uğrayabilirim diye düşündüm. Aşağı inip Herman Kermit Worm diye birinin yakın zamanda başvurusu var mı diye sordum. Bir şey çıkmadı. Tam pes etmek üzereydim ki bir anda aklıma geldi. John Morris adına bir şey var mı diye sordum. Ve buldum. American River, Boston Rake bulduk. Artık nereye gittiklerini biliyoruz.

0: Acaba nasıl yapıyorlar?
1: Kariyer değişikliği için başka bir fikir ha. Önce gömlek satıyordun, şimdi maden mi arıyorsun? Ben önden gidiyorum, sen istediğini yap.
0: Hadi tap. Tap.

0: Hey! Folsom Lake! Folsom Lake!
1: Şu tarafa!
0: Ne kadar uzak?
1: Yaklaşık bir gün.
0: Yarın yakalarız.
2: Hadi tamam. Hadi Tap, biraz ot ye. Tap, özür dilerim dostum.

0: Sence onlar mı?
1: Evet. Düşündüğümden daha hızlı geldiler.
2: Ne oldu?
0: Bilemezsin.
1: Öldürürüz.
0: Hayır, olmaz.
1: Neden?
0: Öyle insan öldürülmez.
1: Öldürmek zorundayız Harmon. Öldürüp gömeceğiz ve kimse bulamayacak. Komodor durumu anladığında artık çoktan
3: Komodor
1: gitmiş olur.
3: Komodor için çalışmıyoruz.
0: O zaman burada ne işiniz var?
3: Biz artık Komodor için çalışmıyoruz.
4: Bir anda aklına mı geldi?
3: Evet.
4: Artık Komodor'a çalışmadığımızı mı söyledin?
3: Evet.
4: Sen bir dahisin İlay. Lanet olası bir dahi. Bu nasıl oldu da birden aklına geldi? Hey Morris! Morris! Bize ne yapacaksın? Kaçmamızı söyleyip tavşan gibi vuracak mısın? Ormana mı atacaksın?
0: Onlara ne yapacağız?
1: Burada bırakacağız. Ya birbirlerini öldürecekler ya da yem olacaklar. Umurumda değil. Atları ve katırları alırız. Son bir kez nehirden çıkarabildiğimizi çıkarır. Sonra da bir daha geri dönmemek üzere gideriz.
0: Pekala. Eşyalarımızı geriden bırakalım.
1: Az yükle. Sacramento'ya gider, sonra teçhizat alıp nehri oradan geçeriz.
5: Kimse var mı? Orada kimse var mı? Beni duyuyor musunuz?
1: Evet. Ne istiyorsunuz?
6: Nehrin aşağısında çalışıyoruz. Erzağımız tükenmek üzere. Satılık malzemeniz var mı?
5: San Francisco fiyatından alırız.
0: Maden arayıcısına benzemiyorlar.
1: Değiller zaten.
5: Cevabını duyamadım.
1: Çünkü cevap vermedim. Bir adım daha yaklaşmayın.
7: Herman, çatışmak zorundayız. Silahın dolu mu?
0: Evet, dolu galiba.
1: Çıkar o zaman lanet olası. Size kıpırdamayın dedim. Bunu tekrarlamayacağım. Satacak bir şeyimiz yok. Geldiğiniz yere geri dönün.
5: Yanın cehenneme.
8: Hey Morris. Hey. Bizi burada bırakma. Morris.
0: Çay, dikkat et.
8: Herman.
0: İyiyim ben. İyiyim.
8: Size yardım edelim. Anahtarı versene aptal. Hiç şansınız yok. Hadi.
0: John. Sayımız çok az.
8: Neyi bekliyorsun? Hepimiz ölelim mi? Çabuk.
1: Lanet olsun.
8: Lanet olsun.
4: Bunlar Mayfield'in rakunları.
3: Öyle görünüyor.
8: Hey çocuklar! İşler sarpa sarmadan size haber vereyim dedim. Mayfield öldü. Para alamayacaksınız. Sizce gerçekten buna değer mi?
4: Bizi görebildiğiniz sürece ateşi kesmeyin. Diğer tarafa geçip bizi görmediğinizde ateş etmeyi bırakın. Tamam mı?
0: Tamam. Evet.
4: Hazır mısın?
3: Tamam.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Volcanic Luxury Collection Bodrum.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
0: Luxury Collection Bodrum.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir,

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Dyson Hashjet hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hashjet, kompakt, güçlü ve sessiz.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
2: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin...
4: Ne diyorsun sen?
3: Oğlu.
5: Charlie.
4: Ha?
5: Charlie.
4: Ne var?

0: Morris kabul ederse önerim şu. Nehirden çıkardığınızın yarısı sizde kalsın. Kalan yarısı da şirkete gitsin.
1: Şirket sen ve Morris mi oluyor?
0: Aa, evet. Hayır tam olarak değil. Şirket bizim Falanster projemiz.
1: Sizin Falans ne?
2: Falanster.
0: Texas'ta kurduğumuz bir topluluk. Gerçek demokrasi ve paylaşım kanunlarıyla yönetilen ideal bir yaşam alanı.
1: Sen öyle diyorsan.
0: Canını sıkan bir şey mi var?
1: Hayır. Bu senin meselen.
0: O zaman paylaşım konusunda anlaştık mı?

0: Bana uyar.
1: O ne diyorsa.
2: Mükemmel. John?
3: Bana fikrimi sorma. Bu olanlarla ilgili düşüncemi biliyorsun. Hala varım elbette ama tetikte bekliyorum.
0: Bunu söylerken yüzüme bak. Bana bak seni lanetim.
2: Beyler.
3: Bakıyorum Charlie Sisters. Ne gördüğümü söyleyeyim mi?
2: Bu kadar yeter lütfen. Lütfen.
3: Ben uyuyacağım.
2: Bacakların hala acıyor mu?
3: İyiyim ben. İyi geceler Orman.
2: İyi geceler.
0: Değişmesi gerekecek.
2: Size güvenmiyorum ve onu suçlayamazsın. Bu değişecek. Hepimiz değişeceğiz. Başka seçeneğimiz yok.

0: formül yüzünden. En saf haliyle bile çok yakıcı. Seyreltince zararsız olur sanmıştım. Yanılmışım. Bir dahakine vücudumuzu önceden yağlamamız gerekecek.
1: Altın aramaya başladın mı yani?
0: 2 gün önce.
1: İşe yaradı mı?
0: Hayal ettiğimden de daha iyi.

0: Bakın bir tane daha var. Hazır mısınız?
1: Evet, hadi anlat.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Ne? Uyuyamayız.
2: Kimse uyumayacaksa ben niye nöbet tutuyorum?
0: Charlie, aşağı gel.
3: Hadi
0: gel biraz inen, hadi.
3: Gel hadi. Hadi bırak gel. Nöbeti. Uyumuyoruz işte.
4: Evet.

0: Gerçekten şu iki paralık ideal toplum saçmalığına inanıyor musun?
1: Ne dememi istiyorsun?
0: Bilmem. Tek bildiğim biraz aklı olan bir adam tüm bunların saçmalık olduğunu anlar.
1: Sence neden buradayım?
0: Altın için. Bizim gibi.
1: Evet, tabii ki altın için. Ama altınla ne yapacaksın?
0: Harcayacağım tabii ki.
1: Sence buna vaktin olacak mı? Arkanda bıraktığın onca ceset, komodor, meşhur sarhoşluğun ceplerin ağzına kadar dolu. İçimden bir ses fazla uzun yaşamazsın diyor.
0: Peki ideal toplumunuz bir fark yaratır mı?
1: Sizin için bir şey diyemem. Ama benim için evet.
0: Ya da bu bir tezgah. Enayiler için tuzak. Öyle mi? Sana bir şey diyeyim mi Canvaris? Sen lanet olası kibirli bir pis.
1: Sana bir şey diyeyim mi Charlie Sisters? Ne düşündüğün umurumda değil. Tabii düşünebiliyorsan.

0: Eli. Eli. Ne yapıyorsun orada?
1: Hiçbir şey.
0: Baraja doğru gidiyorum. Su durulmuş mu diye bakacağım. Görüyor musun?
1: Evet, Charlie bahsetmişti sanki.
0: Ah, yani artık bizi öldürmeye çalışmayacak mı?
1: Seninle bu konuda konuşmamız biraz garip değil mi?
0: Bazı şeylerle yüzleşmek daha iyi. Bir keresinde John Morris'e neden Commodore için çalışmaya başladığını sormuştu. O da ailesinden kopmak, maceraya atılmak istediğini söylemişti. Ben de bu yeterince makul bir sebep diye düşündüm. Peki ya sen? Sen buraya nasıl geldin? Sorum seni üzdü mü?
1: Hayır. Hayır ama bu uzun bir hikaye. Charlie her zaman şiddet yanlısıydı. Ne zaman kavgaya karışsa genellikle kötü biterdi. Birini öldürdüğün zaman babası, kardeşi ya da arkadaşları peşine düşer ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalırsın. Olaylar birbirini takip eder. Ve ben ona yardım etmek zorundayım. O benim kardeşim.
0: Sen iyi misin? Otur hadi.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Sıcaktandır herhalde. Burada biraz otur, geçecektir.
1: Kusura bakma. Ben atımı kaybettim. Yani öldü. Tab öldü. Orta halli bir attı ama beni bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştim. Biz daha çocukken Charlie babamızı öldürdü. Büyük kardeş benim. Ben yapmalıydım.
0: Pişman mısın?
1: Evet. Bir daha Charlie asla eskisi gibi olmadı.
2: Çok güzel bir gündü, değil mi? Born'la iyi anlaştınız mı?
1: Ya sen Morris'le?
2: Ne konuştunuz?
1: Bizi ve Commodore'u, babamızı. Konuşması kolay biri. Baksana, aklıma ne geldi? Geri dönmeyeceğimizi anlayınca Commodore ne yapacak dersin?
2: Peşimize adam takacak. Onlardan kurtulacağız. Ve ondan sonrakilerden. Peşimize taktığı herkesten. Ne yazık ki durmayacak. Bizi çok kanlı günler bekliyor. Er ya da geç, buna bir son vermek için Commodore'u öldürmemiz gerekecek.
1: Sonra ne olacak? Onun yerini mi alacak?

Komodor'un yerini alacak mısın? Bunu ne?

0: Siz çözeltiyi boşalttığınızda Morris ve ben aydınlatma alanını arttırmak için suyu dalgalandıracağız. Formül aktive olmaya başlayınca kovalarınızı alıp işe koyun. Kaybedecek zamanımız yok. Hazır mısınız, John?
1: Hazırız.

0: Orada. Orada.
1: Evet. Evet.
0: Evet.
2: Güzel. Güzel. Çok güzel.
3: Baylar unutmayın. Yanmaya başlarsanız durup sudan çıkın ve yıkanın.

0: Lass uns.
1: Çağrı, hemen dışarı çık. Çık dışarı.
2: Al hadi. Sönüyor. Sönüyor.
1: Ne oldu? Dedin?
2: He? Sönüyor.
1: Sönüyormuş.
2: Charlie, buraya gel.
1: Tamam, hadi.
2: Hadi çabuk edelim. Olun. Hadi.
1: Hadi.
2: Hadi. Daha hızlı.
1: Daha fazla sönmeden hadi. Toplayalım.
2: Daha fazla sönmeden toplamalıyız. Hadi. Charlie, ne yapıyorsun? Charlie, ne yapıyorsun?
1: Başka yolu yok.
2: Charlie.
1: Hayır, Charlie.
2: Charlie.
1: Yapma.
3: Hayır, John.
2: Hayır, John. Seni aptal lanet herif.
3: John.
2: Ölme. Hayır. Charlie. John. Ne oldu? Charlie.
3: John.
2: John. Charlie, Charlie, buraya gel. Hadi, hadi, yıkamamız lazım. Hadi, hadi.
3: John.
2: Hadi, hadi.

Charlie. Yardım et. Yardım et.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: vay toplantılar,
2: vay ödevler,

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
4: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek iş olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Herman. Yapabileceğim bir şey var mı?
3: Hayır, Morris. Sen misin?
2: Evet, benim.
3: John, nereye kayboldun?
2: Yakacak odun almaya gitmiştim.

İtiraf etmeliyim ki hayatımın en mutlu anlarını uzak batının vahşi doğasında geçirdim. Kuru çam küçüklerinin cömertçe atıldığı ateşin başında bağdaş kurup sıcaklığıyla ısınırken saatler boyu mavi dumanın yukarı doğru kıvrılışını izlerdim. Özgürce geçen bu saatleri medeniyetin hiçbir lüksüne değişmeyi asla ama asla istemem.

0: Efendim, dışarıda birkaç adam sizi soruyor.
1: Ne? Ne adam?
0: Sokaktalar, üç kişiler.

0: Evet. Lanet olsun.
1: Eli.
0: Evet.
1: Charlie'nin oyundan çekildiği doğru mu?
0: Ne istiyorsun?
1: Ben mi? Hiçbir şey. Beni Commodore gönderdi.
0: Arka kapı
1: yaramazlık
0: var.
1: Yaptığınızı, boyunuzdan büyük hadi. İşlere kalkıştığınızı duymuş.
0: Charlie.
2: Hayır.
0: Hadi evet.
2: Hayır.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Bu doğru mu? Hadi. Bir açıklama yapın.
2: Hayır.
1: Beni duyuyor musun?
0: Evet, geliyorum. Çıkar onu buradan. Lanet olsun. Lanet.
1: Gelip seni almak zorunda mıyım?
0: Dışarı geliyorum dedim.
1: Silahlarını atıp ellerin havada dışarı çık. Güzel.

0: Seni lanet olası aşağılık herif.
1: Arkanda başkaları da var mı?

Dur, ver şunu bana. Hadi. Gidelim.

0: Hadi Charlie. Git. Atları sakla. Hadi hadi. Git atları sakla hadi.
1: Sakin.

0: Guarda, Charlie. Yemek ister misin?
1: Rex ve Sanchez. Tanımadığımız başka adamlar. Sence kuzeye dönmek gerçekten iyi bir fikir mi?
0: Neden kuzeye gittiğimizi iyi biliyorsun. Ne yapmamız gerektiğini de biliyorsun.
1: Kullandığım elimi kaybettim. Bu işte tek başına olacaksın. Benden utanıyor musun?
0: Söylediklerine ciddi misin?
1: İşler çok değişti.
0: Bir hafta içinde Oregon'da olacağız ve Komodor'u öldüreceğim.

0: Hey! Kaç gündür bizi kimse öldürmeye çalışmıyor, fark ettin mi?
1: Bilmem. 3-4 gündür mü?
0: Sence de garip değil mi? Gel hadi.

0: Ön kapıdan gir. Sağdaki merdivenden yukarı çık, sola dön. Ofisi soldaki ikinci kapı.
1: Genelde yanında kaç kişi olur?
0: Genelde bir adam ofisinin hemen dışında. Bir adam da aşağıdaki odada oturur.
1: Al bakalım.

0: Lanet olsun. Hayal kırıklığına uğramış olmalısın.
1: Evet. Biraz.
2: Efendim, galiba başka kimse gelmeyecek. Tabutu kapatabilir miyiz?
1: Tabii. Durun.

0: Efendim? Lütfen.
1: Emin olmak istedim de.
2: Sence nasıl karşılayacak?
1: Bilmem.
2: Acele etmesek mi?
1: Bence edelim.

0: Biraz daha yaklaşırsanız sizi vururum.
1: Biziz anne.
2: Oğulların. Charlie ve Eli.
0: Oğulları mı? Aman tanrım, ama neden, neden, neden döndünüz?
1: Seni görmek için anne.
0: Saklanmak ya da bir şeyden kaçmak için geldiyseniz hemen dönüp gidin. Sizi görmek istemiyorum.
1: Hayır anne, sadece yorgunuz. Eve gelmek istedik.
2: Sadece seni görmeye geldik. Yemin ederim. Lütfen.
0: Kötü kokuyorsunuz. Görüyorum ki bir şeyin eksik. Bunu sonra konuşuruz.

0: Biliyor musun? Sizi beklemiyordum. Herhalde biliyorsunuzdur. Sen bunu biliyorsundur. Sıcak mı? Tamam mı? Sıcak mı? Böyle daha iyi galiba. Sen şimdi güzelce bir yıkan bakalım. Sonra abi yıkanır. Sonra da yatıp dinlenirsiniz. Çıkınca haber ver, abin de yıkansın. Bak giysilerini buraya koydum.
1: Seni çok özlemişim anne.

0: This place, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Vay, yeni teknoloji.

0: yapmış.
1: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla
8: takoman, değerinde Trinksat. Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran, 4K Ultra HD VEBOS Smart Mini LED TV, Tekno Club'a özel 61.999 lira.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Uyandıralım.
12: Çıtır külahtan.

0: Kadıköy'deki 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Hadi şu işi yapalım dostum. Hemen şimdi söz verelim. Anlaşalım. Bir sürü altın bulalım.
8: Evet. Bu altın ve altın madenciliğinden daha büyük bir şey. Hep birlikte burada olmak önemli.
7: Güzel anılar biriktirelim. Çok altın bulalım.
8: Evet.
9: Güzel anılar.
10: Bu ikisi anlaşabilirse iyi. Artık ben de buradayım. Bence şansımız var.
7: Şaylak, sana ihtiyacımız var. Sen bizim tutkulumuzsun. Ailemizin bir arada olması harika. Babam bize hep neden ilk olarak bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse babam madenci olmasaydı çocuklarımın madencilik yapacağını pek sanmıyorum.
8: Bu çok iyi görünüyor. Şu an keseceğim son deliği işaretliyorum. Su püskürtme borusunu yerleştirmek ve kaynaklamaya başlamak için. Ekipmanımı hazırlamak için zaman harcıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Geçen yıl insanlar sürekli püskürtme borusuna çarpıyordu.
9: Lanet olsun.
8: Ve sonra suyun yandan aktığını gördüm. Yani bu yıl bu sorunu hiç yaşamayacağız. Bunu kurşun geçirmez yapacağız. 7P denen bir şey var. Önceden yapılan doğru hazırlık, berbat bir performans önler. Yani ilk seferinde doğru olanı yapacağız. Sonra uğraşmak zorunda kalmayalım diye. Güzel bir deliğimiz oldu çocuklar. Tam buraya oturmalı. Gelecekte herhangi bir aksiliğin olmasını önleyecek bu. Hava eksi derecelere indiğinde dışarıda kaynak yapmak istemezsin. Sıcak kabinde kahve içmek istersin, değil mi? İçerideyiz beyler. Tam oturdu. Mükemmel. Evet. Yüzümde güzel bir gülümseme var. Şu an çok enerjiyim. Bu işi bitireceğiz.
9: Evet, sanırım hazırız.
8: Evet, hadi bunu deneyelim.
9: Tamam.
8: Suyu aç.
9: Su gelmiyor ama.
8: Evet, biraz zaman alıyor.
9: Aa, işte geliyor, geliyor.
8: Evet, titreşip titreşmediğine bak. İşte.
9: Kurulduktan sonra bu yerin kilit noktası olacağız. Biz olmadan 3000 ons olmaz. Beni bağırırken ya da heyecanlanırken fazla görmezsiniz. Ama 3000 hedefi yakalandığında mutlaka duyacaksınız çünkü çok sevineceğim. Bu adamların eve daha fazla altın götürebilmesi demek. Ve benim mutluluğum da bu olacak. Bu yıl dostum.
8: Bu her gün gittikçe zorlaşan bir iş. Jack ve ben 40 yıl daha genç olmayı çok isterdik. Ama burası evimiz. Jack ve benim sevdiğimiz bu. Biliyorsunuz hiçliğin ortasındayız. Ailem yüzlerce kilometre uzakta. Bu çok zor. Ama her yıl Jack'le birlikte bunu yapabiliyorum. O ailemden bir parça gibi. Masada altın görmek insanı hiç bıktırmaz.

0: Hazır mısın?
1: Lanet olsun.
2: Tekmele.
1: Bu o değil.

0: Mont. Blount.
1: Hayır, hayır, olamaz. Lütfen.
2: Charlie. Hakladın mı?
0: Evet, öldü.
2: Ahır.
0: Ne?
2: Ahır.
1: Kadar yürüyemeyeceğim.
0: Harry! Harry! Aptallık etme, gidelim. Hadi alt tarafa atınlar. Harry! Harry! Sence kaçını öldürdün?
3: Bilmem. 6, 7.
0: Ne?
3: Şey, bu defa fena batırdık.

0: Komodor ne dedi? Atlardan bahsettin mi?
1: Gidip bir şeyler içelim. Dedi ki bir liderimiz olsaymış Blount çiftliğinde sorun yaşamazmışız. Bir sonraki işte liderimiz olmalıymış.
0: Para konusu ne olacak?
1: Benimki daha çok demek.
0: Hayır, kendi payımı sordum. Öncekiyle aynı mı?
1: Hayır, daha az tabii ki.
0: Komodor lidere para ödemek istiyorsa ödesin ama elindeki adamın parasını kesmesin.
1: İşin ne olduğunu sormayacak mısın?
0: Hayır.
1: Surat mı asıyorsun? Hey, daha bitmedi.
0: Defol buradan.
2: Kusura bakma.
1: Yine de anlatıyorum. Güney'e gidip Morris'i bulacağız.
0: Komodor'un John Morris'i mi? Morris'i bulup ne yapacağız?
1: Bir maden arayıcısının peşinde. Adı Herman Kermit Ward.
0: İyi. O zaman onu bulup öldürsün. Mevzu da kapansın.
1: Morris bir izci, katil değil. Morris Ward'u bulup oyalayacak. Biz de gidip işi bitireceğiz. Görev bu.
0: Atlar ne olacak?
1: Atlarla derdin ne senin?
0: Komodor bize yeni atlar alacağını söylemişti.
1: Öyle de yapmadım.
0: Hayır. Sana yeni bir at aldı. Bana ise bir et yığını verip ahırında yer açtı.
1: Bunu daha sonra konuşmamız gerekmez.
0: Hayır, ata sonra değil. Şimdi ihtiyacım var. İş için.
1: Atın gayet

0: bebek gibi ağlamamı.
1: Sen hiç kardeş payı lafını duymadın mı? Hesabı lider ödüyor.
2: Mekan sizindir.
1: Teşekkürler. Charlie, şunun arkasını kesiversene.

0: Ne yapmış bu Herman Worm?
1: Commodore'dan bir şey çalmış.
0: Öyle tehlikeli bir adamdan çalacak kadar aptal olmaları sence de tuhaf değil mi? Hem nasıl çalabildiler ki? Commodore tedbirlidir, bilirsin.
1: Tedbirin bununla alakası yok. Ülkenin her yerinde, deniz aşırı ülkelerde bile iş yapıyor. Aynı anda her yerde olamaz. Mağdur olmasının sebebi bu.
0: Mağdur mu?
1: Evet, mağdur.
0: Commodore mu mağdur yani?
1: Sen olsan ne derdin? Bir adam servetini bizim gibilerle korumak zorundaysa buna ne denir?
0: Ona mağdur demezdim.
1: Bana bay sözlüğü oynamayacaksın şimdi burada, değil mi? Derdin de senin. Kızgın mısın? Başrolde ben varım diye mi kızdın? Bu mu yani? Öyleyse söyle ama kılı kırk yarmayı kes artık.
0: Kılı kırk yardım falan yok. Garip bir kelime kullandın. Ben de dikkatini çekiyorum işte.

0: Hadi oğlum.
1: Epey yol
0: evet,
1: geldik.
0: Bayağı ilerledik.
1: Ne dersin, bu defa başaracak
0: bence
1: mıyız?
0: Bence halledeceğiz. Söylesene. Şu senin bayan ameliyat parti hiç olabilir mi?
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sana o aptal kırmızı atkıyı veren öğretmen olabilir mi diyorum. Hani şu gizli gizli açıp kokladığın atkıyı.
1: Ona şal denir. Benim hiç mahremiyet hakkım yok mu?
0: Onunla ilgili plan yaptın mı?
1: Ne planı?
0: Yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, onunla evlenmek falan
1: bilmiyorum
0: gibi.
1: Niye seni birden bu kadar ilgilendirdi?
0: Sadece aileyi merak ediyorum. Babam annemle nasıldı, hatırlıyor musun?
1: Evet Charlie, hatırlıyorum.
0: İnsanı düşündürüyor. Soyunu devam ettirmek seni korkutmuyor mu? Babamız delinin tekiydi ve damarlarımızda onun iğrenç kanını taşıyoruz, biliyorsun değil mi?
1: Babamız Ayyaş'ın tekiydi Charlie.
0: Yazık. Bu bizim için bir lütuf. Onun kanı. Bu yüzden yaptığımız işte iyiyiz.
2: Birkaç kilometre ötede, daha güneyde.
3: Creek, Oregon. Altına hücum dedektiflerin işini çok kolaylaştırdı. Aradığın şey bir kadın, bir adam, bir at ya da bir köpekse altını takip et yeter. Çok geçmeden aradığın kişi ya da şeyi bulursun. Herman Kermit Warren. Pasaklı, 1.70 boyunda, zayıf, esmer tenli, arkadaşı yok, çantası yok, parası yok.

0: Sıkıntın var mı?
1: Hayır hayır dostum, ben de yok. Ben de yok.
2: Sisters. S-I-S-T-I-R-S. Bulamadın mı?
3: Hayır. Yok. Olsa hatırlardım.
2: Bak. Haber olmaması iyi bir şeydir diye umalım. Sonraki kasaba hangisi?
3: Myrtle Creek.
2: Ne kadar uzakta?
3: 2 gün. İlginizi çekti mi bayım?
4: Ne bu?
3: Diş fırçası bayım. Dişlerinizi sağlıklı ve nefesinizi taze tutmak için. Bu pudrayla birlikte kullanılıyor.
4: Teşekkür ederim.
2: Baksana, elinde hiç çizme var mı?
3: Hemen geliyorum bayım. Kaç numara istiyorsunuz?

0: Hadi hadi. Buraya gelin. Buraya gelin. Hadi buraya gelin.
1: Güzelmiş. Ne bu, sebze mi?
2: Borş.
1: Dereotu tadı var.
2: Borş.
3: Хочешь выпить? Я слышал, что за горами из города мы едем все равно. Там золото.
2: Добрый.
1: Evinize gidin aptal herif.
4: Lanet korkaklar. Ha, hadi ama. Kimse de Charlie Sisters'a bulaşacak cesaret yok mu? Hiçbiriniz de mi?
1: Hay ben senin. Ayağa kalk. Hadi.
4: Dur.
1: Hadi. Hadi gel.
4: Beni yargılama. Bazı günler diğerlerinden daha güçlüyüz.
5: ...17 Mayıs... Wolf Creek. 3 ay önce var olmayan yerlerde geziyorum. Önce çadırlar kuruldu, sonra evler, 2 ay sonra da hararetle un fiyatını tartışan kadınların olduğu dükkanlar. Bunlar Toro'nun dizeleri. Bu kasabada...
6: Daha önce karşılaştık mı? Tanışıyoruz.
5: Hayır, sanmıyorum.
6: 2 gün önce Myrtle Creek'teydin.
5: Evet, oradaydım. Diğer birçok insan gibi.
6: San Francisco'ya mı gidiyoruz?
5: Hayır. Sadece Jacksonville'a.
6: İş için mi?
5: Evet. Ya sen? San Francisco'ya mı? Altın mı?
6: Evet. Diğer birçok insan gibi.
5: Tabii ya.
6: Sana bir şey söyleyebilir miyim bayım?
5: Tabii ki.
6: Normalde bir adam başka bir adama selam verirken ona bakıp gülümser. Ama geçip gittikten sonra yüzünden gülümsemesi silinir. Senin öyle olmadı. Dönüp gittikten sonra bile hala gülümsüyoruz.
5: Ben... Hiç fark etmemiştim. Nezaket gereği.
6: Sadece bu da değil. Herkes yapmıyor. Sen başkalarıyla iletişim kurmaktan zevk alıyor gibisin. Yanılıyor muyum?
5: Açıkçası bilmiyorum. Öğle yemeğinde bana katılmak ister misin?
6: Çok isterdim ama bu ara biraz sıkışık.
5: Ben ısmarlıyorum tabii ki.
6: Neden gidiyorsun Jacksonville?
5: Bir işim var. 2 ortağımla buluşacağım. Hmm. Güney'e neyle gidiyorsun?
6: Kapalı bir vagonda yerim var.
5: Frisco'ya varman ne kadar sürer?
6: Asıl soru ne zaman varacağım değil. Vardığımda ne durumda olacağım. Varabilirsem tabii. Açıkçası... Ev sahibime fazla güvenmiyorum. Birkaç kez eşyalarımı yağmaladılar. Ne zaman para çıkarsam gözleri yuvalarından fırlıyor.
5: Bay Warren, kendini bu şekilde tehlikeye atmamalısın. Daha dikkatli olmalısın.
6: Başka şansın var mı ki?
7: 50, at nallı dahil.
5: 35.
7: Hayır, 35'i ancak atır olur.
5: 40, heybe ve nallar dahil.
7: Bak bayım, at almak istiyorsan atın parasını
5: bu
7: ödersin.
5: Bu atını 50'ye ne de 40'a satabilirsin. Kalçası kötü ve gözü olan herkes bunu görür.
0: 40.
5: 40.
7: Ne?
5: Baylar, onu buldum. Tanışmayı başardım ve birlikte seyahat etmeyi ayarladım. Her şey yolunda giderse 7 gün içinde Jacksonville'de oluruz. Siz gelene kadar onu oyalamaya çalışacağım ve tenha bir yerde size teslim edeceğim.
2: Biraz acele edin, John Morris.
8: Morris'e bir sayı yazalım. Gerçi acele et demesini sevmedim. Bu pislik kim olduğunu sanıyor? Ne zaman geçtiler?
7: 4 gün önce.
8: Jacksonville'e giden kestirme bir yol var mı?
7: Dağlardan gitmek zordur ama birkaç gün kazanırsın.

0: Charlie. Aptal herif.
1: Beni öpeceksin sandım.
0: Git başımdan. Serseri.

0: Ya yardım edeyim. Yeni fark ettim. Yanında başka çanta yokmuş. Alet edevatı San Francisco'ya gidince mi alacaksın?
1: Hiç gerek yok.
0: Kürek, kova, elek falan olmadan mı nehirde altın arayacaksın?
1: Tüm altın arayıcılarının karşılaştığı bir sorun bu. Ayağımın altındakini nasıl bulacağım? Bunun iki çözümü var. Sıkı çalışma ve şans. Yıllardır üçüncü bir çözüm üzerinde çalışıyorum. Daha basit, daha hızlı. Daha kesin bir çözüm. Galiba onu buldum. Bana inanmıyorsun.
0: Alınma Worm ama açıkçası buna inanmak zor.
1: Tuhaf ama insanlar genelde bana inanmaz. İnanınca beni öldürmek isterler.
0: Peki neymiş bu fikir?
1: Kimyagerim demiştim ya. Bu da kimyager fikri. Bir formül.
0: Abrakadabra.
1: Hayır. Ayrıştırıcı bir madde.
0: Nehir suyuna karıştırdığın ayrıştırıcı bir madde. Ha? Şu formül, sihir adına ne dersen de. Bir bilim insanı olarak onu hiç test ettin mi?
2: Uyan hadi.
3: Ben hiç iyi değilim.
2: Ne?
3: İyi değilim.
2: İyi değil misin?
3: Evet.
2: Lanet olsun, yüzüne ne oldu?
3: Bilmiyorum.
2: Yüzün boynun şişmiş. Şu köpeklere benzemişsin. Neydi o? Bulldog mu?
3: Evet. Git başımdan, hastayım be.
2: Tamam, otur. Aman tanrım, her yerim kan olmuş. Bilmiyorum. Eğer oturabilir misin?
3: Bilmiyorum. Damı yaralı.

0: Yorgunum Charlie.
1: Biliyorum.
0: Çok yorgunum.
1: Uyan. Ben nöbet tutacağım. İşte buradasın küçük oğlum.
0: Baba.
1: Her yerde seni aradım.
0: Baba.
1: Yaklaş. Gel bir sarılayım sana.

0: Ha, ne? Ne oldu?
1: Şey, bu beyefendi dün gece kampa girmiş. Ve altının canını okumuş.
0: Doğru cana mı gitmiş? Lanet olsun. Şu hale bak. Dur bakayım.
1: Atların sesine uyandım. Ne lanetli geceydi.
0: Gece rüyamda babamı gördüm.
1: Aman ne harika. Sıkıldım buradan. Ölüm kokuyor. Her şey sırılsıklam. Hadi gidelim. Tanrım neden soyunuyorsun? Gidelim.
0: Çok sıcak yanıyorum.
2: İsteği kontrol ediyorum. Adam iki gündür para vermiyor.
3: Jacksonville, Oregon.
4: Sağ ol.
5: Biraz ileride.
6: Hala görmüyorum.

0: Ajaksi. Oh.
1: Bunu mu arıyorsun? Geri git. Git dedim. Ne oldu? Dinle Herman, açıklayabilirim demeyecek misin? Ha? Al şunu. O tarafa dön. Tak şunu sol eline. Ellerini göreyim. Güzel dostum. Şimdi diğerini.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Yarım saate sende izleyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
9: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
8: Yani?
9: Seni düşündürmeyen teknoloji.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
12: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
13: Çekiyorum.
14: Evet.
13: Harikasınız ya.
15: Nasıl oldu? Bakalım.
14: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Ararı buluruz,
19: izini
18: bilir misin?
19: Zırh deliyiz biz.
18: Hem yazın.
20: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
18: Ararı.

0: Özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Arkadaşlarını mı bekliyoruz? Nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyorsun? Bu nasıl bir düzenbazlık? Açgözlülük mü? Bunu hiç fark etmemiştim. Hem de hiç.
1: Sessiz ol yoksa ağzını tekrar bağlarım.
0: Beni öldürürler mi sence? Hayır, hayır öldürmezler. Hemen değil. O kaptanı ne istiyor sanıyorsun? Oregon City'de beni soymaya bile çalıştı. Formülümün, icadımın peşinde.
1: Ne olmuş yani?
0: Demek arkadaşlarım, onlar buraya bana işkence etmek için geliyorlar. İşkence etmek için. Bunu biliyor muydun? Parmaklarımı kesip ayaklarımı yakacaklar. Gözlerimi oyacaklar. Konuşana kadar devam edecekler. Morris, sana bir şey sorabilir miyim? İzleyecek misin? Macera kitabına bunu da yazacak mısın?
1: Warm. Ben...
0: Bu dünya böyle. Mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı.
1: Konuşmayı kesti. Tek kelime daha etmedi. Pencereden gün doğumunu izledi.

0: Gidelim.
1: Hata yaptığını düşünmüyor musun?
0: Bilmiyorum. Muhtemelen.

0: Şu worm işini nasıl halledeceğiz?
1: Her zamanki gibi.
0: Her zaman Morris olmuyordu ama.
1: Morris worm'u teslim eder. Biz de sessiz bir yerde gidip işi bitiririz. Hazır mısın?
0: Evet.
2: Thank you.

0: Tanım çay ateş ediyordum az kalsın.
1: Burada değiller.
0: Neredeler?
1: Gitmişler. 4 gün önce. Morris bir not bırakmış.
2: Lanet olsun.
3: Kıymetli beyefendiler, Hermon Kermit Worm'un apar topar gittiğini bildirmekten üzüntü duyuyorum. Bir trene atlayıp kasabayı terk etmiş olmalı. Bugünden itibaren peşine düşüyorum. İyi şanslar, saygılarımla John Morris.
1: Hermon Kermit Worm apar topar gitmiş mi yani? Kimi kandırıyor bu ha? Bu kendini beğenmiş pislik kimi kandırıyor?
3: Biz denedik. Şimdi ne olacak?
1: Devam edeceğiz. Jacksonville ve Myfield arasında kalıp Jacksonville'de dolanacağız. Lanet olsun. İşimiz Jacksonville ya da Myfield değil. İşimiz Worm'u öldürmek.
2: Biraz daha bağırsana. Şu adam seni duymadı. 3 tane de bize
1: versene. Lanet Worm Myfield'dan. Her neredeyse oraya gidip bu işi bitireceğiz. Tamam mı?
3: Eve ne zaman döneceğiz peki?
1: İşimiz biter bitmez ilahi.
3: Bizden çok uzaklaştılar gibi geliyor. Biz o ormanda ne kadar kaldık?
1: Dil bilginin ve hastalıklarının bize zaman kazandırmadığı açık, öyle değil mi?
3: Ne bu şimdi? Benim hatam mı yani?
1: Evet, birazcık. Öyle değil mi?
3: Senin sürekli sarhoş olmandan da bahsedelim mi? Ha? Bu hiç zaman kaybettirmedi mi yani? Eğer de oturamadığın günler, geçen sabah kendi üstüne kusmandan bahsedelim. Dil bilginmiş. Lanet herif.
4: Yapmamız gereken şey bu. Barbarlığa. Bu şiddete bir son vermek. Yeni bir toplum yaratarak buna bir çözüm bulmak. İnsanlar arasındaki ilişkilerin kar amacı gütmeden saygı çerçevesinde yönetildiği. Açgözlülüğün olmadığı bir toplum. Sen ne dersin?
5: Bunun senin formülünle ne ilgisi var? Sen de altın arıyorsun sonuçta. Diğer herkes
4: ama,
5: gibi.
4: Ama benim için altın sadece bir basamak. John, ben ciddiyim. Yeni bir toplum kurmak diyorum. Kendini kâra ya da altına değil, ruhani gelişime, kendi geçmişine, çocuklarının eğitimine adayacak bir toplum.
5: Peki bu toplumu nerede kurmayı planlıyorsun?
4: Dallas'ta. Kuzey Teksas'ta. Zaten orada bekleyen pek çok insan var. Daha fazlası da Avrupa'dan geliyor.

0: Anlamıyor gibi görünüyorsun. Can. Can.
1: O zaman neden bana babandan söz ettin? Yanında yerim olmadığı için onu terk ettim dedin. Bana gelince söyleyebileceğim tek şey, ailemi nefret yüzünden terk ettiğim ve babamın bu dünyada en nefret ettiğim kişi olduğu. Onunla ilgili her şeyden nefret ediyorum. Bu gece seni dinleyene kadar bütün bunları aştığımı sanıyordum. Ne fark ettim biliyor musun? Son yıllarda özgürce yaptığımı düşündüğüm çoğu şeyin kendi irademle sahip olduğumu düşündüğüm fikirlerin aslında o adama duyduğum nefret tarafından dikte edildiğini. ...35 yaşındayım ve benim hayatta hiçbir amacım yok. Sevgili avukatım, sevgili dostum. Uzun uzun düşündükten sonra son mektubumda sana bahsettiğim mali durumumla ilgili önlemler konusunda fikrimi değiştirdim. Babamın mirasını kabul ediyor ve San Francisco'daki banka hesabıma $3,000 havale etmeni rica ediyorum. Son olarak gelecek yıla kadar Washington'da olmayacağım. En iyi dileklerimle elini sıkıyorum. Saygılarımla, John Morris.
0: Bu biziz. WM, Warm ve Morris. Şirketimizin amblemi. Nasıl olmuş?
1: Beğendim.
2: Hey, hadi gidiyoruz.
0: Bunu duyduğuma sevindim.
1: Evet, beğendim.
0: Evet.
3: Mayfield, Kaliforniya.
4: Sence bu adam buraya Mayfield denildiği için mi geldi?
5: Bence buraya geldiği için öyle dediler.
4: Belki de hepsi ona aittir.
5: Bu ismi sevdikleri kesin. Merhaba.
6: Merhaba.
5: Warm adında bir adamı arıyorum. Kısa boylu, esmer. Birkaç gün önce buradan geçmiş olabilir.
7: Size yardım edemem bayım.
4: Öyle mi? Uzun boylu, kahverengi saçlı, 40 yaşlarında.
7: Bilmiyorum bayım. Bu işlere karışmam.
4: Ha, karışmazsın öyle mi? İçecek bir şeyler versene.
7: Nasıl istersiniz?
4: Normal. Şişe ve 2 bardak.
8: Birini mi arıyorsun? Bu kasabada insanlar genelde benden bilgi ister.
4: Sen kimsin?
8: Mayfield.
4: Aa, büyük adamın ta kendisi. Kardeşim ve ben Herman Warm diye birini arıyoruz. Kısa boylu, esmer. Muhtemelen 5-6 gün önce buradan geçti.
8: Warm mu? Hayır, hatırlamıyorum. Hı. Bu adam dostunuz mu?
4: Oregon City'deki patronumuza Commodore'a borcunu ödemedi. Biz sisters biraderleriz.
8: Memnun oldum beyler. Uzun süre kalacak mısınız?
4: Şey, değişir.
5: Gideceğiz erkenden.
4: Değişir.
5: Herkese hayat hikayeni anlatman şart mı? Commodore, sisters biraderler olduğunu.
4: O kadar ne kadar onur duydu görmedim. Ayrıca şöhretimiz buralarda duyuldu mu merak ettim. Senin aksine kardeşim, ben yaptığım işten gurur duyuyorum. Ne bu şimdi?
5: Değişen hiçbir şey olmayacak. Bu gece zil zurna sarhoş, yarın da hasta olacaksın demek.
4: Bir şey unutuyorsun. Kadından kadına koşacağım.
5: Yine canımızı okuyacaksın.
4: Boş verin onu. Aksimor'un tekidir. Evet güzelim.

0: Kendi doldur.
1: Hey!
2: Anlayamadım.
0: Bardağını kendi doldur. Hey!
2: Tabii ya.
1: Hey! Bakın kim gelmiş. Şuna bir bakın. Koca adam için büyük bir gece. Nereye gidiyorsun? Hey, bu kasabada ne kadar çok ölü rakun olduğunu fark ettin mi?
0: Birlikte yukarı çıkabilir miyiz? Bu şalı bana veriyormuşsun gibi yapabilir misin? Senin için değerli bir eşya gibi, tamam mı? Anladın mı? Ve güzel şeyler söyle.
3: Al.
0: Hayır. Daha...
3: Ne? Anlamadım.
0: Basit sözcüklerle. Yani hava soğuyabilir diye düşündüm.
3: Ben...
0: Ya da ben gidiyorum ve sana bunu veriyorum.
3: Şey...
0: Soğuyabilir diye düşündüm. Hayır sen... Bu şal... Al şunu. Bu şal...
3: Bu şal...
0: Benden sana küçük bir anı. Yolda sana eşlik edecek.
3: Bu şal benden küçük
0: ama
3: bir anı.
0: Ama bunu içten gelerek, şala bakarak yap. Onun bir anlamı varmış gibi.
3: Bu şal benden küçük bir anı sana eşlik edecek.
0: Aha.
3: Üzerine parfümümden sıktım.
0: Senden bir öpücük alabilir miyim?
3: Evet.
0: Hayır, bunu sen söyleyeceksin.
3: Senden bir öpücük alabilir miyim?
0: İyi değil misin? Seni incittim
3: mi? Hayır. Hayır, kesinlikle ben... Sen çok nazik... ve kibarsın. Ben buna alışkın değilim. Lütfen bırak gideyim.
0: Lütfen. Ben paranı vereceğim.
3: Gitmem lazım. Lütfen.
0: Neye dikkat?

0: Sen git.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Charlie. Uyan. Ha? Charlie. Uyanmak zorundasın. Geliyorlar. Ayağa kalk. Kalk hadi. Kalk Charlie.
2: Hayır.
0: Kalk ayağa. Annem kalksın diyor. Hadi kalk. Çizmelerini giy. Hey Charlie, ateş edebilir misin? Edebilir misin?
2: Bu halde hayır.
0: Sakın üstüme kusayım deme.
3: Mayfield'dan ayrılıyor musunuz?
0: Pekala. Sakin olalım, tamam mı? Paramız var. Mayfield size bunun için ne kadar verdi?
4: Bunu öğrenecek kadar uzun yaşayacağını sanmıyorum.
3: Çocuklar.
2: Komik değil mi? Mayfield'deki şeyleri tanımlamak için çok az kelime var.
0: Charlie.
2: Mayfield'in şişesi.
0: Charlie lütfen.
2: Mayfield'in lanet Mayfield'in. Mayfield
0: saçmalık. Bırak da ben halledeyim.
2: Mayfield'in rakunları, Mayfield'in atlıları.
0: Kardeşim sarhoş. Kaç para istediğinizi söyleyin de bu iş burada bitsin.
2: İlahi. Mesele para değil. Mesele itibar. Sisters biraderleri öldürmüş olacaklar.
0: Kapa artık şu çeneni.
2: Prestige.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Ararı buluruz.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.

0: abi. Özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Şimdi oldu işte.
1: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aman tanrım. Warren bir maden arama planı için yatırımcı lazım dedi. Hikayesinden bir şey anlamadım. Şaklabanın teki diye düşündüm. Morris'i görünce Commodore ilgileniyorsa işe yarayabilir dedim.
4: Morris bize not bıraktı mı?
3: Hayır. Sadece Warren'la seyahat ediyordu.
4: Gerçekten mi? Neden bizi öldürmek istedi? Bir kez daha sorup sonra seni vuracağım.
3: Warren'da değerli bir şey olduğunu anlayınca onu geri getirmeleri için peşlerine adam taktım.
5: Yani artık Warren'ın peşinde daha çok adam.
3: Evet.
4: Şey, pekala Mayfield. Bundan sonra olacaklar hoşuna gitmeyecek ama işimize karışmanın bedeli bu. Kasanı aç.
3: Hayır. Asla.
4: Lanet olsun. Onlara bir şey söylesen iyi olur.
5: Ha. Yaşanan bir dizi dramatik olaydan sonra o her şeyden kendini sorumlu tutuyordu ve o Mayfield öldü.
6: Hayır hayır öyle değil. Daha olumlu konuşamaz mıydın sanki?
4: Kardeşimle size iyi haberlerimiz var. Lanet kasabanızın adını değiştirin. De!

0: En azından bir şey öğrendik. Morris'in düşman safına geçtiğini biliyoruz artık.
1: O adamı zaten hiç sevmemiştim. Bu durumda ekmeğimize yağ sürdü. Ama hala anlayamadığım bir şey var. Bu Worm'un nesi bu kadar ilginç? Komodor peşinden adam gönderiyor. Mayfield peşinden adam gönderiyor. Şimdi de Morris ona katıldı. Elinde ne var ki?
0: Bir formül. Kimyasal bir...

0: Yürü. Sözde nehre dökünce sudaki altın ışıldıyormuş. Sen de eğilip topluyorsun.
1: Hadi ama buna inanmıyorsun değil mi Charlie? Mucize ürünler satan dolandırıcılardan payımıza düşeni aldık.
0: Evet ama Commodore inanıyor. Evet.
1: Bunu neden daha önce anlatmadın?
0: Söylememem için emir aldım.
1: Sakladığın başka bir şey var mı?
0: Commodore'un emirleri çok açık. Worm'u öldürmeden önce formülünün tarifini almak için gerekiyorsa şiddet uygulayacağız.
1: Yani işkence edeceğiz.
0: Evet, hemen hemen.

0: Sence Mayfield'ın adamları bizden ne kadar öndedir?
1: Şey, son öldürdüğümüz adamlar kadar aptallarsa yaklaştık diyebilirim. Burayı sevdim. Beklenmedik bir enerjisi var.
0: Beklenmedik enerji de ne demek be?
1: Bunu hissedebilirsin budala. Biliyor musun kardeşim? Daha önce hiç bu kadar ileri gitmemiştik.
0: Aramızda mı yani? Konuşmamız mı?
1: Sen neden bahsediyorsun? Yolu kastediyorum. Hiç bu kadar uzun yol gitmemiştik.

0: horas já de receber de vez.
1: La net olsun. Burası Babil gibi.
2: San Francisco.
3: Formu bulduğumuzda kuytu bir köşe aramakla uğraşmayalım bence. Çünkü burada öyle bir yer bulamayız.
1: Daha önemlisi kimse umursamaz. Burada istediğimiz herkesi öldürebiliriz. Baksana, herkesin aklı başka bir yerde. Ne var orada öyle?
3: Otel mi?
1: Hadi orada kalalım.
3: Biraz pahalı görünmüyor mu?
1: Kesinlikle.
4: Tuvaletiniz işte burada. Burada da sıcak suyu olan küvet var. Ve burası da odanız.

0: Charlie. Charlie, bunu görmelisin. Gel buraya, gel. Şuna bak.
1: Meşhur zamanlarda bir parça konfor.
0: Bak ne diyeceğim. Oregon City'ye dönüp onları bulamadık diyebiliriz.
1: Commodore'a ne anlatacağız?
0: Gerçeği. Morris Worm'la kaçtı, nereye gittiği bilinmiyor. Bize yol gösterecek tek bir ipucu olmadan onları bulmamız beklenemez. Zaten Mayfield'in adamlarının onları bulup bulmadığını bilmiyoruz.
1: Tamam. Ne demeye çalışıyorsun kardeşim?
0: Mayfield'da kazandıklarımız, evde olanlar ve geri kalanlarla Commodore'dan sonsuza kadar kurtulabiliriz.
1: Bunu neden yapalım?
0: Bırakmayı hiç düşünmüyorsun değil mi?
1: Ne yapacağız peki?
0: Bilmiyorum. Birlikte bir dükkan açabiliriz.
1: Ne dükkanı?
0: Bak. Uzun zamandır bu işteyiz. Hala hayattayız. Hala genç sayılırız. Bu işi bırakmak için bir şans.
1: Dükkan. İşi bırakmak. Ne zırvalıyorsun sen? Bak. İstifa etmek istiyorsan et. Bırak git.
0: Ne demek bu? Yani sen devam mı edeceksin?
1: Tabii ki edeceğim. Sadece yeni bir ortak gerekecek. Rex bir ara iş istemişti.
0: Rex mi? Rex boşboğazın tekidir.
1: Ama köpek gibi itaatkardır. Sanchez'e de sorabilirim.
0: Sanchez'e mi? Seni koruması için Sanchez'e ve o aptal Rex'e gerçekten güveniyor musun?
1: Beni korumak öyle mi? İyi bir adam olarak kalmak için kendine bunu mu söylüyorsun İlay? Bize sisters biraderler derler. Sisters biraderler sen ve ben. Ha? Kararını vermişsin. Benim için sorun yok. Bu haber Commodore'un da hoşuna gidecek. Pekala. Bu son işi de bitirip yollarımız ayrılalım.
0: Böyle demek zorunda mısın? Yollarımızı ayıralım.
1: Sen ne dememi isterdin? Ben Commodore'la kalırsam ve sen kendi dükkanını açarsan...
0: Yani artık birbirimizi hiç görmeyecek miyiz?
1: Tabii ki göreceğiz. Kasabaya her gelişimde ya da gömleğe, dona ihtiyacım olduğunda...
0: Neden benimle bu kadar kaba ve ters konuşuyorsun? Niye bu kelimeleri seçiyorsun? Konuşmanın seviyesini niye düşürüyorsun? Sarhoş olduğun için mi?

0: Günaydın kardeşim. Burada ne işin var? Baksana, çok güzel haberlerim var. Yerlerini biliyorum. Buna ne diyorsun? Duydun mu beni?
1: Evet.
0: Umurunda değil mi? Neyin var senin?
1: Dün gece olanları anımsıyor musun?
0: Evet. Evet.
1: Bana vurduğunu anımsıyor musun?
0: Vurdum mu? Ben mi sana vurdum?
1: Numara yapmayı kes. Ne olduğunu bal gibi biliyorsun. Herkesin içinde bana vurdun Charlie. Şu anda gördüğün gibi ben gidiyorum.
0: Hayır, dur. Pekala. Ne istiyorsun? Herkesin ortasında birbirimizi tokatlayalım mı? Ben sana tokat atarım, sen de bana atarsın, ödeşiriz. Hadi, vur bana. Lanet olsun. Senin derdin ne be? Sana tokat attım, kafana kürekle vurmadım.
1: Bak işte hatırlıyorsun.
0: Galiba sağır oldum. Bu sabah gözümü bir kadının koynunda açtım. Sonra patent bürosuna uğrayabilirim diye düşündüm. Aşağı inip Herman Kermit Worm diye birinin yakın zamanda başvurusu var mı diye sordum. Bir şey çıkmadı. Tam pes etmek üzereydim ki bir anda aklıma geldi. John Morris adına bir şey var mı diye sordum. Ve buldum. American River, Boston Rake bulduk. Artık nereye gittiklerini biliyoruz.

0: Acaba nasıl yapıyorlar?
1: Kariyer değişikliği için başka bir fikir ha? Önce gömlek satıyordun, şimdi maden mi arıyorsun? Ben önden gidiyorum, sen istediğini yap.
0: Hadi tap. Tap.

0: Hadi oğlum.
1: Hey! Folsom Lake! Folsom Lake!
2: Şu tarafa!
1: Ne kadar uzak?
2: Yaklaşık bir gün.
1: Yarın yakalarız.
0: Hadi tamam. Hadi Tap. Biraz ot ye. Tap. Özür dilerim dostum.

0: Sence onlar mı?
1: Evet. Düşündüğümden daha hızlı geldiler.
2: Ne oldu?
0: Bilemezsin.
1: Öldürürüz.
0: Hayır, olmaz.
1: Neden?
0: Öyle insan öldürülmez.
1: Öldürmek zorundayız Harmon. Öldürüp gömeceğiz ve kimse bulamayacak. Komodor durumu anladığında artık çoktan
3: Komodor
1: gitmiş olur.
3: Komodor için çalışmıyoruz.
0: O zaman burada ne işiniz var?
3: Biz artık Komodor için çalışmıyoruz.
4: Bir anda aklına mı geldi?
3: Evet.
4: Artık Komodor'a çalışmadığımızı mı söyledin?
3: Evet.
4: Sen bir dahisin İlay. Lanet olası bir dahi. Bu nasıl oldu da birden aklına geldi? Hey Morris! Morris! Bize ne yapacaksın? Kaçmamızı söyleyip tavşan gibi vuracak mısın? Ormana mı atacaksın?
0: Onlara ne yapacağız?
1: Burada bırakacağız. Ya birbirlerini öldürecekler ya da yem olacaklar. Umurumda değil. Atları ve katırları alırız. Son bir kez nehirden çıkarabildiğimizi çıkarır. Sonra da bir daha geri dönmemek üzere gideriz.
0: Pekala. Eşyalarımızı geriden bırakalım.
1: Az yükle. Sacramento'ya gider, sonra teçhizat alıp nehri oradan geçeriz.
5: Kimse var mı? Orada kimse var mı? Beni duyuyor musunuz?
1: Evet. Ne istiyorsunuz?
6: Nehrin aşağısında çalışıyoruz. Erzağımız tükenmek üzere. Satılık malzemeniz var mı?
5: San Francisco fiyatından alırız.
0: Maden arayıcısına benzemiyorlar.
1: Değiller zaten.
5: Cevabını duyamadım.
1: Çünkü cevap vermedim. Bir adım daha yaklaşmayın. Herman, çatışmak zorundayız. Silahın dolu mu?
0: Evet, dolu galiba.
1: Çıkar o zaman lanet olası. Size kıpırdamayın dedim. Bunu tekrarlamayacağım. Satacak bir şeyimiz yok. Geldiğiniz yere geri dönün.
5: Çabuk cehenneme!
7: Hey Morris! Hey! Bizi burada bırakma! Morris!
0: John, dikkat et!
7: Herman!
0: İyiyim ben. İyiyim.
7: Size yardım edelim. Anahtarı versene aptal. Hiç şansınız yok. Hadi!
0: John, sayımız çok az.
7: Neyi bekliyorsun? Hepimiz ölelim mi? Çabuk!
1: Lanet olsun!
7: Lanet olsun!
4: Bunlar Mayfield'in rakunları.
3: Öyle görünüyor.
7: Hey çocuklar! İşler sarpa sarmadan size haber vereyim dedim. Mayfield öldü. Para alamayacaksınız. Sizce gerçekten buna değer mi?
4: Bizi görebildiğiniz sürece ateşi kesmeyin. Diğer tarafa geçip bizi görmediğinizde ateş etmeyi bırakın. Tamam mı?
0: Tamam. Evet.
4: Hazır mısın?
3: Tamam.
4: Gidelim.

aşağılık herif!

0: senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Evet ekip, hazır mıyız?
5: Hazırız kaptan.
4: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
5: Go, go, go ahead.
6: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
4: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
5: Go, go, go.
7: Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
4: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
5: Go, go ahead.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
16: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basma pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine

0: Kikiriki.
1: Arar buluruz
2: izini.
1: Bilir misin?
2: Zır deliyiz biz.
1: Hem yazın.
3: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
1: Arar buluruz.

0: özlemişiz vallahi.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
0: Şimdi oldu işte.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
3: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
4: Göklerdeki babamız. Adın kutsal kılınsın. Egemenliğin...
5: Ne diyorsun sen? Gökte oğul.
6: Charlie.
5: Ha?
6: Charlie.
5: Ne var?

0: Morris kabul ederse önerim şu. Nehirden çıkardığınızın yarısı sizde kalsın. Kalan yarısı da şirkete gitsin.
1: Şirket sen ve Morris mi oluyor?
0: Ha evet. Hayır tam olarak değil. Şirket bizim Falanster projemiz.
1: Sizin Falans ne?
2: Falanster.
0: Texas'ta kurduğumuz bir topluluk. Gerçek demokrasi ve paylaşım kanunlarıyla yönetilen ideal bir yaşam alanı.
1: Sen öyle diyorsan.
0: Canını sıkan bir şey mi var?
1: Hayır. Bu senin meselen.
0: O zaman paylaşım konusunda anlaştık mı?
1: Bana uyar.
3: O ne diyorsa.
0: Mükemmel. John?
2: Bana fikrimi sorma. Bu olanlarla ilgili düşüncemi biliyorsun. Hala varım elbette ama tetikte bekliyorum.
1: Bunu söylerken yüzüme bak. Bana bak seni lanet ederim.
0: Beyler.
2: Bakıyorum Charlie Sisters. Ne gördüğümü söyleyeyim mi?
0: Bu kadar yeter lütfen. Lütfen.
2: Ben uyuyacağım.
0: Bacakların hala acıyor mu?
2: İyiyim ben. İyi geceler Orman.
0: İyi geceler.
1: Değişmesi gerekecek.
0: Size güvenmiyorum ve onu suçlayamazsın. Değişecek. Hepimiz değişeceğiz. Başka seçeneğimiz yok.

0: formül yüzünden. En saf haliyle bile çok yakıcı. Seyreltince zararsız olur sanmıştım. Yanılmışım. Bir dahakine vücudumuzu önceden yağlamamız gerekecek.
1: Altın aramaya başladın mı yani?
0: 2 gün önce.
1: İşe yaradı mı?
0: Hayal ettiğimden de daha iyi.

0: Bakın bir tane daha var. Hazır mısınız?
1: Evet, hadi anlat.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Ne? Uyuyamayız.
2: Kimse uyumayacaksa ben niye nöbet tutuyorum?
0: Charlie, aşağı gel. Hadi gel biraz inen hadi.
3: Gel hadi. Hadi bırak gel. Nöbeti. Uyumuyoruz işte.
4: Evet.

0: Gerçekten şu iki paralık ideal toplum saçmalığına inanıyor musun?
1: Ne dememi istiyorsun?
0: Bilmem. Tek bildiğim biraz aklı olan bir adam tüm bunların saçmalık olduğunu anlar.
1: Sence neden buradayım?
0: Altın için. Bizim gibi.
1: Evet, tabii ki altın için. Ama altınla ne yapacaksın?
0: Harcayacağım tabii ki.
1: Sence buna vaktin olacak mı? Arkanda bıraktığın onca ceset, komodor, meşhur sarhoşluğun ceplerin ağzına kadar dolu. İçimden bir ses fazla uzun yaşamazsın diyor.
0: Peki ideal toplumunuz bir fark yaratır mı?
1: Sizin için bir şey diyemem. Ama benim için evet.
0: Ya da bu bir tezgah. Enayiler için tuzak. Öyle mi? Sana bir şey diyeyim mi Canvaz? Sen lanet olası kibirli bir pislik.
1: Sana bir şey diyeyim mi Charlie Sisters? Ne düşündüğün umurumda değil. Tabii düşünebiliyorsan.

0: Eli. Eli. Ne yapıyorsun orada?
1: Hiçbir şey.
0: Baraja doğru gidiyorum. Su durulmuş mu diye bakacağım. Görüyor musun?
1: Evet, Charlie bahsetmişti sanki.
0: Ah, yani artık bizi öldürmeye çalışmayacak mı?
1: Seninle bu konuda konuşmamız biraz garip değil mi?
0: Bazı şeylerle yüzleşmek daha iyi. Bir keresinde John Morris'e neden Commodore için çalışmaya başladığını sormuştu. O da ailesinden kopmak, maceraya atılmak istediğini söylemişti. Ben de bu yeterince makul bir sebep diye düşündüm. Peki ya sen? Sen buraya nasıl geldin? Sorum seni üzdü mü?
1: Hayır. Hayır ama bu uzun bir hikaye. Charlie her zaman şiddet yanlısıydı. Ne zaman kavgaya karışsa genellikle kötü biterdi. Birini öldürdüğün zaman babası, kardeşi ya da arkadaşları peşine düşer ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalırsın. Olaylar birbirini takip eder. Ve ben ona yardım etmek zorundayım. O benim kardeşim.
0: Sen iyi misin? Otur hadi.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Sıcaksandır herhalde. Burada biraz otur, geçecektir.
1: Kusura bakma. Ben atımı kaybettim. Yani öldü. Tab öldü. Orta halli bir attı ama beni bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştim. Biz daha çocukken Charlie babamızı öldürdü. Büyük kardeş benim. Ben yapmalıydım.
0: Pişman mısın?
1: Evet. Bir daha Charlie asla eskisi gibi olmadı.

0: Ya sen Morris'le?
1: Ne konuştunuz?
0: Bizi ve Komodor'u, babamızı. Konuşması kolay biri. Baksana, aklıma ne geldi? Geri dönmeyeceğimizi anlayınca Komodor ne yapacak dersin?
1: Peşimize adam takacak. Onlardan kurtulacağız. Ve ondan sonrakilerde. Peşimize taktığı herkesten. Ne yazık ki durmayacak. Bizi çok kanlı günler bekliyor. Er ya da geç, buna bir son vermek için Komodor'u öldürmemiz gerekecek.
0: Sonra ne olacak? Onun yerini mi alacak?

0: Siz çözeltiyi boşalttığınızda Morris ve ben aydınlatma alanını arttırmak için suyu dalgalandıracağız. Formül aktive olmaya başlayınca kovalarınızı alıp işe koyun. Kaybedecek zamanımız yok. Hazır mısınız, John?
1: Hazırız.

0: Orada. Orada.
1: Evet. Evet.
0: Evet.
2: Güzel. Güzel. Çok güzel.
3: Baylar unutmayın. Yanmaya başlarsanız durup sudan çıkın ve yıkanın.

0: 对。
1: 烂手死。
2: 자네해만드셔야지죽드셔야돼
3: 알아들선녀선녀
4: 내대는
3: 선녀
5: 선녀
3: 자네그래야
2: 잠깐만
3: 아직잠깐만
0: Hadi,
2: hadi,
0: hadi.
2: Daha fazla sönmeden toplayalım.
0: Daha fazla sönmeden toplamalıyız. Hadi. Charlie, ne yapıyorsun? Charlie, ne yapıyorsun?
6: Başka yolu yok.
0: Charlie,
2: hayır. Charlie, yapma.
6: Hayır,
0: hayır,
6: John.
0: Seni aptallığa lanet herif.
6: John,
0: ölme. Hayır. Charlie.
6: John.
0: Ne oldu? Charlie,
6: John,
0: John, Charlie, Charlie buraya gel. Hadi, hadi yıkamamız lazım. Hadi, hadi,
6: John,
0: hadi, hadi.

Charlie. You're the mat. You're the mat. You're the mat.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
7: Go, go, go ahead!
8: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
6: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
7: Go, go, go!
4: Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
6: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
7: Go, go,
6: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
10: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
11: Hadi ben kaçtım.
12: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
11: Anne ya.

0: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Herman, yapabileceğim bir şey var mı?
5: Hayır, Morris. Sen misin?
4: Evet, benim.
5: John, nereye kayboldun?
4: Yakacak odun almaya gitmiştim.

0: John. Seni uzun zamandır tanıyormuşum gibi geliyor. Benden önce öldüğün için üzgünüm. Sana yardım etmek istedim. Arkadaşın olmak istedim.
1: Sen benim arkadaşımsın oğlum.

İtiraf etmeliyim ki hayatımın en mutlu anlarını uzak batının vahşi doğasında geçirdim. Kuru çam küçüklerinin cömertçe atıldığı ateşin başında

0: Efendim, dışarıda birkaç adam sizi soruyor.
1: Ne? Ne adam?
0: Sokaktalar, üç kişiler.

0: Evet. Lanet olsun.
1: Eli.
0: Evet.
1: Charlie'nin oyundan çekildiği doğru mu?
0: Ne istiyorsun?
1: Ben mi? Hiçbir şey. Beni Commodore gönderdi.
0: Arka kapı var.
1: Yaramazlık yaptığınızı, boyunuzdan büyük hadi. İşlere kalkıştığınızı duymuş.
0: Çal.
2: Hayır.
0: Hadi evet.
2: Hayır.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Bu doğru mu? Hadi. Bir açıklama yapın.
2: Hayır.
1: Beni duyuyor musun?
0: Evet, geliyorum. Çıkar onu buradan. Lanet olsun. Lanet.
1: Gelip seni almak zorunda mıyım?
0: Dışarı geliyorum dedim.
1: Silahlarını atıp ellerin havada dışarı çık. Güzel.

0: Seni lanet olası aşağılık herif.
1: Arkanda başkaları da var mı?

Dur, ver şunu bana. Hadi. Gidelim. Şşş.

0: Hadi Charlie. Git. Atları sakla. Hadi hadi. Git atları sakla hadi.
1: Sarge.

0: Calma, Charlie. Yemek ister misin?
1: Rex ve Sanchez. Tanımadığımız başka adamlar. Sence kuzeye dönmek gerçekten iyi bir fikir mi?
0: Neden kuzeye gittiğimizi iyi biliyorsun. Ne yapmamız gerektiğini de biliyorsun.
1: Kullandığım elimi kaybettim. Bu işte tek başına olacaksın. Benden utanıyor musun?
0: Söylediklerine ciddi misin?
1: İşler çok değişti.
0: Bir hafta içinde Oregon'da olacağız ve Komodor'u öldüreceğim.

0: Hey! Kaç gündür bizi kimse öldürmeye çalışmıyor, fark ettin mi?
1: Bilmem. 3-4 gündür mü?
0: Sence de garip değil mi? Gel hadi.

0: Ön kapıdan gir. Sağdaki merdivenden yukarı çık, sola dön. Ofisi soldaki ikinci kapı.
1: Genelde yanında kaç kişi olur?
0: Genelde bir adam ofisinin hemen dışında. Bir adam da aşağıdaki odada oturur.
1: Al bakalım.

0: Efendim? Lütfen.
1: Emin olmak istedim de.
2: Sence nasıl karşılayacak?
1: Bilmem.
2: Acele etmesek mi?
1: Bence edelim.

0: Hey, biraz daha yaklaşırsanız sizi vururum.
1: Biziz anne.
2: Oğulların. Charlie ve Eli.
0: Oğullarım mı? Aman tanrım, ama neden döndünüz?
1: Seni görmek için anne.
0: Saklanmak ya da bir şeyden kaçmak için geldiyseniz hemen dönüp gidin. Sizi görmek istemiyorum.
1: Hayır anne, sadece yorgunuz. Eve gelmek istedik.
2: Sadece seni görmeye geldik. Yemin ederim. Lütfen.
0: Kötü kokuyorsunuz. Görüyorum ki bir şeyin eksik. Bunu sonra konuşuruz.

0: Biliyor musun? Sizi beklemiyordum. Herhalde biliyorsunuzdur. Sen bunu biliyorsundur. Ah, sıcak mı? Tamam mı? Sıcak mı? Böyle daha iyi galiba. Sen şimdi güzelce bir yıkan bakalım. Sonra abin yıkanır. Sonra da yatıp dinlenirsiniz. Çıkınca haber ver, abin de yıkansın. Bak, giysilerini buraya koydum.
1: Seni çok özlemişim anne.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Tam o anda bir yok.
2: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa Ruffles maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: bırakın.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
4: Ha dostum.
5: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
6: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
4: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
5: Güneşin dokunduğu her yer.
4: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
5: Bu inanılmaz.
4: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
5: Evet.
6: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
5: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
4: Bu harikaydı.
5: Bu uçağı seviyorum.
4: Öne.
5: Ah! Onu kameraya aldın mı?
4: Dostum, evin bu mu?
5: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
4: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
6: Bir yıl önce.
4: Güzel değil mi?
5: Evet, fena değil.
6: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
5: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
7: Teşekkürler, bu harika.
5: Mükemmel.
7: Harika.
5: Duymadın mı?
4: Hayır.
5: Oraya su basmış.
4: Ah dostum.
6: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
4: O zaman plan ne?
5: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
4: Cidden mi?
5: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
4: Brezilya.
5: Brezilya fena değil mi?
4: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
5: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
4: Evet.
5: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Evet, ormanın içindeki kerpiç evden bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Tamam. Peki bunlar ne ağacı?
1: Cennet ağaçları.
0: Pek cennete benzemiyor. Şuraya bak, dönüp evin üzerine doğru büyümüş. Ne? Bu ağaçların bir görevi var gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bu kadar geniş bir arazi varken gelip evi ele geçirmeyi seçmişler. Böylesini hiç görmemiştim. Öyle bir barınağa bakıyorum ki sanki bomba patlamış.
2: 23 kilo yiyecek kaybettiniz. Ne yani, elektrik şebekesinden dolayı mı?
3: Çiftçilerin aleyhine çalışan birçok şey var.
1: Bu şekilde daha ne kadar hayatta kalabiliriz bilmiyorum.
0: Geri çekil.
3: Baba!
2: Dikkat et.
0: Bu kerpiç yapıya taşınma hayali ne kadar gerçekçi bilemiyorum.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
3: Evet.
0: Hiç kerpiçten tuğla yaptın mı?
1: Hayır, yapmadım.
0: Ben de yapmadım. Ardı ardına zorluklarla karşılaşıyoruz ama asıl soru şu. Bu çiftliği kurtarabilir miyiz?
3: Pekala, evet. Bu durumda tek umudumuz sensin.
0: Ne?

0: Kuzey New Mexico.
1: İşte orada, büyük nehir Rio Grande. Bu nehir vadinin can damarı.
2: Daha önce hiç New Mexico'ya gelmemiştik.
1: Bu bir ilk.
3: Kış yeni başlıyor. Rainey ailesi, büyüleyici topraklar New Mexico'daki ilk kurtarma operasyonuna yanıt veriyor. Genç bir çift, evlerini tabiat anadan geri almak için mücadele ediyor. Bu vahşi ve gaddar bölgede kavurucu yaz sıcağı ve kuraklık, kışın buz ve kara dönüşüyor. Rocky Dağları'nın güneyinden gelen şiddetli rüzgarlar büyük yıkıma yol açarken, yerli kabileler Rio Grande'nin hayat veren sularında refah buldu.
1: Burası Kuzey Amerika'nın kendi kendine yetebilen ilk bölgelerinden biriydi. New Mexico'nun bu bölgesinin yerlisi olan Pueblo halkı olayı çözmüştü. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan her şey bu vadide yetişiyordu.
3: Pueblo halkı asırlardır burada gelişmiş ve kerpiç yapıyı ilk kullananlar arasında yer almış ve hali hazırda Güneybatı'yı saran eşsiz bir mimariye öncülük etmiştir. Ancak geleneksel inşaat ve hayatta kalma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayan acemi yerleşimciler için New Mexico'nun kuzey bölgesi evcilleştirilemeyen dayanılmaz ve tehlikeli bir yer olabilir.
4: Ben Taylor.
5: Ben Jacob ve biz New Mexico'nun kuzeyinde yer alan 20 dönümlük çiftlikte yaşıyoruz.
4: Yaklaşık 3 yıl önce bu mülke taşındık. Aradığımız her şey buradaydı. Suyu vardı. Önceden var olan bazı yapılar vardı. Ama hedefimiz toprağı yenilemek, kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, kendi kendimize yetmek ve bir aile kurmak.
5: Fakat buraya yerleşme hayalimizin hayatımızın en büyük mücadelesi olacağını hiç ummuyorduk.
3: Mevcut tarihi bir kerpiç eve sahip olma hayallerine ulaşmada İki adım önde oldukları umudunu vermişti. Ama sonra gerçeklerle yüzleştiler.
4: Kerpiç yapı yaşanabilir bir yer değil. O kadar uzun süredir ihmal edilmiş ki cennet ağacı denilen ağaçlarla kaplı. Yaşadığımız yerde son derece istilacı. Köklerini zemine halı misali sarıyor. Böylece evin temelinin altına tutunuyorlar.
5: Ağaçları hiç durmaksızın testereyle kesiyorum ama Medusa gibi tekrar çıkıyorlar.
6: Bu yüzden kırık oyuncak gibi bir karavana taşındılar. Bir anne olarak benim için çok ürkütücü. O oyuncak karavandan hemen taşınmaları gerek.
5: Bu ağaçlara karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanamazsak, burası benim yerime o ağaçların çiftliği olacak.
3: Uygun bir barınaktan yoksun olmak, bu acımasız çiftlik şartlarındaki birçok sorundan sadece ilki. Çift, bunun dışında bölgenin aşırı iklimi nedeniyle hayvanları ve gıda üretimiyle ilgili zorluklarla da karşılaşıyor.
4: Ördeklerimiz var ama en çok zorlandığımız şey onlara uygun olacak bir gölet bulmak. Çocuk havuzlarını denedik. Onlar da güneşte birkaç ay içinde çürüyüp parçalanıyorlar.
5: Ve kışın buz tutuyorlar.
4: Şu anda hiçbir gıda ürünü yetiştirmiyoruz. Denedik ama buradaki sıcaklık değişimleri nedeniyle başarılı olamadık. Seramızdaysa en ufak bir ısı hissiyatı bile oluşturamıyoruz.
5: Elektrik kesintilerinden acı bir ders aldığımız için şebekeden bağımsız yaşamak istiyoruz. Birkaç ördek ve 4 kaz avlamıştım. Ancak son elektrik kesintisinde dondurucu çalışmadı ve yaklaşık 23 kilo et kaybettik. Üstelik o tüm yiyecek stoğumuzdu.
4: Bu çiftlikte başarılı olmak benim için her şey demek.
5: Bu şekilde ne kadar daha hayatta kalabileceğimizi bilmiyorum. Sanki asla gerçek bir eve taşınamayacak ve sorunların hiçbirini çözemeyecekmişim gibi geliyor. Marty, Misty, Matt.
4: Yardımınıza çok ihtiyacımız var.
1: Evet, işte oradalar. Hadi başlayalım.
2: Merhaba.
7: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Merhaba.
2: Merhaba arkadaşlar.
5: Hoş geldiniz.
7: Hay canına.
1: Jacob. Jacob, memnun oldum.
5: Memnun
1: siz?
5: Oldum.
4: Taylor.
8: Merhaba, ben Robert.
6: Tracy.
1: Çok memnun oldum. Bu eyalet engebeli.
2: Evet, ayrıca evet. Umduğumuzdan daha da soğuk. Siz buralı mısınız?
4: Evet, ikimiz de burada doğup büyüdük.
1: New Mexico'nun bu bölgesinde.
5: Santa Fe'de.
4: Yaklaşık bir saat uzaklıkta.
5: Evet, yaklaşık 3 yıl önce oradaki küçük karavana taşındık.
2: Orası eviniz mi?
1: Kışın orada ısınabiliyor musunuz siz?
5: Hayır.
1: Burada hava ne kadar ısınıyor?
4: 30 derecenin üzerine çıkıyor.
1: O karavanda yazın evet. Diyebiliyor musunuz peki?
4: Hayır.
5: Hemen şurada bir kerpiç ev var.
2: Neden orada yaşamıyorsunuz?
5: Henüz yaşanabilecek güvenli bir ev haline getiremedik maalesef. Ayrıca çöp büyük bir sorun. Buraya ilk geldiğimizde burası tam anlamıyla bir hurdalık gibiydi.
6: Önceki sahipleri çöpleri gömüyordu.
1: Evet.
2: Peki son 3 yıl nasıl geçti?
5: Mücadeleli ve meşakkatliydi.
4: Evet. Jacob'la ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Kuzey Kaliforniya'da bir çiftlikleri var ve orada birbirimize aşık olduk.
5: O arazide yaşıyorduk ve onlara yardım ediyorduk. O kadar iyi anlaştık ki bir daha ayrılmadık.
4: Sonra buraya geri dönmeye ve kendimize ait bir yer aramaya karar verdik.
5: Şimdi nişanlıyız ve burada bir aile kurmak istiyoruz. Ben burayı mirasım olarak bırakmak istiyorum.
4: Aile kurmadan önce çiftliğin işler hale gelmesi benim için çok önemli. Henüz bunu yapabileceğimizden emin değiliz.
5: Benim Taylor gibi çiftlik kurma konusunda hiç deneyimim yok.
4: Ben New Mexico'nun güneyinde 160 dönümlük bir çiftlikte büyüdüm. Meyve bahçemiz vardı, tavuklarımız, ördeklerimiz, keçilerimiz vardı.
5: Hayatımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Çok fazla gezip dolaşıyordum. Burası bana o kadar çok amaç verdi ki hayatımın geri kalanını burada geçireceğime dair ikna olmuş durumdayım. Fakat şimdi yapılacaklar üst üste yığılıyor ve burada yapılması gereken birçok şeyi yapacak bilgi ve beceriye sahip olmadığımı hissediyorum.
1: Bakalım burada ne var?
5: Bu bizim kuyumuz. Birçok kişinin yerüstü kuyu evleri var. Bizimki ise burada yer altında beton bir kasa. Arazide iki kuyu var. Şu anda bu kuyuyu kullanıyoruz. Kuyular 40 yıldır hiç kullanılmamış. Bu yüzden yeni bir pompa kurduk. Oradaki yangın musluğuna ve römorka hat çektik.
1: Peki her şey düzgün çalışıyor
5: mu? Evet efendim.
1: Peki, demek iyi bir başlangıç yaptık. Az önce bu çiftlikte bir şey oldu. Çok ender görülen bir şey. Bir kuyu. İlk 5 dakika içinde bir işten kurtulmuş olduk. Peki, burada ne kadar sudan bahsediyoruz?
5: Dakikada yaklaşık 60 galon su alıyoruz.
1: Epeyce fazla.
5: Çok fazla. Bu New Mexico'da isteyebileceğimizden çok daha fazla. Evet.
1: Evet. Burada su olması bu arazide gerçekten çok iyi bir haber.
5: Evet.
1: Bu 5 dönümlük arazide yapmak isteyebileceğiniz her şey için kullanmanıza yetecek kadar su var. Bu çok önemli.
5: Kesinlikle.
1: Tamam.
5: Evet.
1: Şimdiye kadar dakikada 60 galon suyla bu 5 dönümlük arazide neler yaptınız?
5: Ördekleri besliyoruz. Orada küçük bir bahçemiz de var.
1: Harika.
5: Üzerinde çalışıyoruz.
1: Tamam.
5: Henüz pek bir şey
1: yapamadık. Anlamışsındır mutlaka. Aklımdan geçen ilk şey, şimdiye dek tanıştığım yüzlerce insanın hiç suyu olmadığı gerçeğiydi.
5: Evet.
1: Ya da yeterli olmamasıydı. Suyu yakalamaya, suyu aramaya, kaynaklar geliştirmeye çalışıp durduk.
5: Evet.
1: Sonra öyle bir çiftçiyle karşılaşıyorum ki adamın dakikada 60 galon suyu var.
5: Altından daha değerli.
1: Bence de. Bunun değerini bildiği sürece yapacaklarının sınırı olmaz.
5: Bu mülkü almamızın ana sebebi bu.
1: Peki, şurada sahiplendiğiniz iddia edilen rüya evinizi bana göstermek ister misin?
5: Evet, hadi görelim.
1: Peki. Evet, binamız bu.
5: Evet.
1: Görünüşe bakılırsa bu ağaçlardan kurtulmaya çalışmışsın.
5: Evet.
1: Çiftlik sahipleri 5 dönümlük bir alanda yaşamayı seçtiler. Ancak içerideki sıcaklığın 35 ila 38 derece kadar ulaştığı bir karavanda yaşıyorlar. Soru şu, yeniden canlandırmak istedikleri bu kerpiç evde neler oluyor? Peki, yani bu kerpiç yapı sıvayla kaplanmış bu modern çerçeveli ek binaların altında mı?
5: Doğru.
1: Tamam.
5: Buradaki arka kısım orijinal kerpiç ve en üstteki eklentiyi de sanırım aceleyle yapmışlar. Çatıda su sızdıran büyük bir delik var.
1: Yani çatı sızdırıyor ve dış etkenler nedeniyle kirleniyor.
5: Evet, kesinlikle.
1: Burada geçirdiğim bir günde birçok kerpiç gördüm. Neden?
5: Evler geleneksel olarak böyle inşa edilirdi.
3: Kerpiç, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan en eski yapı malzemelerinden biridir. sıcak ve kuru iklimler için tasarlanmıştır. Doğal olarak ısıyı düzenler ve böceklere karşı dirençlidir. Kum, kil, su ve samandan yapılan kerpiç tuğlalar elle şekillendirilir ve güneşte kurutulur. Bu teknik günümüzde geleneksel ve sürdürülebilir yapılarda hala kullanılmaktadır.
1: Bu betonun üzerine mi oturuyor?
5: Evet ve hayır. O tarafta altı boş bir zemin var. Sanırım bunun altı da boş.
1: Burada çok büyük işler var. Yani tam bir Frankenstein. Peki neden bu araziye yeni bir ev inşa etmiyorsunuz?
5: Biz New Mexico'da doğup büyüdük ve her zaman bir gün burada aile kurmayı hayal ettik. Kerpiç bir evde yaşamak daima hayalimizdi.
1: Bütün bunlara bakıyorum, anlıyorum.
5: Evet.
1: Ben daha çok küçük evcilerdenim. Çünkü çok fazla ağaç olan bir yerde yaşıyorum. İnan bana, eğer burada yaşasaydım kerpiç evci olurdum.
5: Evet.
1: Ama doğrusu bu binaya taşınma hayalinizin ne kadar gerçekçi olduğunu bilemiyorum. Biraz endişeliyim. Jacob ve Taylor'ın büyük bir hayali, o karavandan kurtulabilmek için büyük bir planı var. Peki, bu kerpiç yapıyı yeniden diriltebilir miyiz? Çünkü kelimenin tam anlamıyla harap vaziyette.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Peki şimdilerde geceleri hava ne kadar soğuyor?
6: Dün gece 17 dereceydi.
5: Ne?
6: Burada bir seramız var. Şu anda içinde sadece kaktüsler var. Buradaki yükseltilmiş yatakları denedim ama toprak çok kötü olduğu için, ki topraktan bir sürü çöp çıkıyor. Burada nasıl yetiştirilir açıkçası bilmiyorum.
5: Evet. Önceki sahibinin çöp gömdüğünü duyduğum anda sağlık açısından büyük endişe oluşturabileceğini düşündüm. Sence kaç kamyon dolusu çöp kalmıştır?
6: Muhtemelen sonsuz. En kötülerinden bazılarını daha sonra gösteririm. Asekya'nın hemen kenarında.
5: Öyle mi? Peki bu ne demek?
6: Asekya, sulama kanalı demek. Yani İspanyollar buraya geldikleri zaman nehirden uzanan hendekler kazmışlar.
5: Aa, harika, bana gösterebilir
6: Tabii.
5: misin? Daha önce New Mexico'ya hiç gelmedim. İklim beni biraz şaşırttı. Burası gerçekten çok yüksek. Açıkçası bitkiler söz konusuysa burada pek gelişmiyorlar diyebilirim. Bu nedenle bahçecilik açısından bazı endişeler olduğu kesin. Neden kuru gibi görünüyor?
6: Kasım'dan Nisan'a kadar kuru oluyor.
5: Aa, engelliyorlar. Diğer tarafta araziniz var mı peki?
6: Evet, diğer tarafta sulayabileceğimiz bir arazimiz var.
5: Yukarı kısımdan karşıya geçmeye çalışıyorsa?
6: Evet. Burada birkaç yüzyıllık bir elma ağacı var.
5: Yiyeceğiniz var.
6: Bu bir yiyecek, doğru.
5: Çiftlikteki tek yiyecek bu galiba.
6: Tek yiyecek bu. Ama nehir suları dolduğunda ona ulaşamıyorum. Sulama kanalı arazimizin bir kısmını kesiyor ve suyun akmaya başlamasıyla birlikte diğer tarafında bulunan 1,5 dönümlük alana erişemiyoruz. Sulama kanalı esasen Rio Grande nehrinden gelen bir su koludur. Su tarım arazilerinden geçtikten sonra tekrar nehre dökülür. Böylece su döngüsünü sürekli olarak yeniler.
5: Yani bu hendeğin yukarısındaki her yer kuru olur.
6: Evet.
5: Aşağısındaki her yerde de su var. Yani bence burası olmak istediğin yer.
6: Evet.
5: Asıl sorun buraya ulaşamamanız. Özellikle de orada nehirde su varsa buraya ulaşamazsınız. Bu moral bozucu. Yeterince çöl çiftliği ziyaret ettim ve yiyecek yetiştirme konusunda zorluklarla karşılaşacağımızı anladım. Ancak bu çiftlikte işleri zorlaştıran pek çok faktör var diyebilirim. Ulaşım sorunu, aşırı sıcaklıklar ve çöp sorunu var. Burada yiyecek yetiştirmek o kadar da kolay olmayacak.
7: Ördeklere bir göz atmak istiyorum.
8: Tamam.
7: Bu gerçekten çok şirin görünüyor. İlk bakışta yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda bu çiftçiler henüz işin çok başındalar. Bu yüzden bu arazideki hayvanlar ve sahip oldukları yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu kısım iyi bir başlangıç olmuş.
8: Evet.
9: Taylor kışın çok zorlanıyor çünkü yazın çocuk havuzlarını yerleştiriyor. Ama kış mevsiminde elinde sadece yem leğenleri var. Buzları kırması için sabahları onu uyandırıyorlar.
7: Çünkü donuyorlar.
8: Pekala. Bir de dondurucuyla ilgili sorunları oldu. Kazları vardı. Ardından kazları kestiler.
7: Evet.
8: 23 kilo etleri vardı. Yaklaşık 24 saat süren bir elektrik kesintisi yaşadık.
7: Şebeke çöktüğü için 23 kilo yiyecek çöpe gitti, öyle mi?
8: Evet, öyle.
7: Bu çiftlik sahipleri ördek yetiştirerek çok iyi bir başlangıç yaptılar. Küçük leğenleri için daha iyi bir çözüm bulabileceğimizden eminim. Ama çiftçilerin şebekeye bu kadar bağımlı olmasını istemiyorum. Bu yüzden yiyecek depolamaya da bir çözüm bulmamız gerekiyor.
10: Evet, New Mexico'nun bu bölgesinde Pueblolar ve diğerlerinin gelişmelerinin nedeni ne biliyor musunuz? Bu tür hendekler kazmaları.
7: Çiftlik arazilerinden geçen hayati öneme sahip sulama kanalları var. Burada rahatlıkla yaşayabilmeliler. Sadece henüz gerçekten çiftçiliğe başlamadılar.
5: Hı hı.
7: Hem daha geçen gün tüm et stoklarını kaybetmişler. Bu da şebekeye bağlı yaşamanın dondurucunuzun her zaman çalışacağı anlamına gelmediğini gösteriyor.
5: Etrafa bir göz attım. Vaat edilen topraklar sulama kanalının diğer tarafında yer alıyor. Orada çimenler yetişiyor. Toprak da zengin ve nemli görünüyor. Ama sorun şu ki oraya ulaşamıyorsunuz. Burası yılın büyük bölümünde suyla dolu. Bu nedenle çözümün ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu çiftin yiyeceğe ihtiyacı olduğunu biliyorum. Eğer toprağı ekersek toprak önceki sahibi tarafından zehirlenmiş ve tüm çöpleri gömmüş olabilir. Bu benim için çok zor bir mücadele.
10: Sanırım daha önce bu kerpiç yapı kadar korkutucu bir şeyle karşılaşmadık. Mantıklı insanlar gibi düşünüp bu yapıyı yıkmalı mıyız? Yoksa 80 yıllık bir kerpiç evi kurtarmaya çalışarak bu normal olmayan hayali gerçekleştirmeye mi çalışmalıyız? İşte tekrar karşılaştık. Bu çiftlikte son birkaç saatte öğrendiklerim şunlar. Halletmemiz gereken pek çok iş var. Birincisi barınak. Gerçekten sürprizlerle karşılaşmadan geleneksel bir ev inşa etmeyi göz ardı etmek istiyorsunuz? Yoksa bu konuda şansınızı denemek mi istiyorsunuz ki? Bu arada buradan o yapıyı göremiyoruz bile. Küf bulabiliriz, yapısal sağlamlığın bozulmuş olduğunu görebiliriz. Evinizi yıkmaya başlayana kadar bunların hiçbirini ama hiçbirini bilemeyiz. İlk adımımız bu. Sizi uyarıyorum, bu bir hata olabilir. Yapmak istiyor musunuz?
11: Evet, eğer mümkünse evi kurtarmak istiyoruz. Kerpiç çok daha verimli. Karavanın içi en az 36 derece olacak. Oysa kerpiç eve girdiğim zaman içerisi 27 derece olacak. Kış için de aynı. Ek ısıtma veya başka bir şey olmadan bile 5-6 derece daha sıcak. Kerpiç kültürünü ve tarihini ileriye taşımak bence çok ama çok önemli.
9: Bence en azından ilk adımı atıp harap durumdaki ikinci katı söküp değerlendirmeliyiz.
10: Var mısınız?
8: Kesinlikle.
10: Öyleyse varız. Şansımızı deneyeceğiz ve belki de her şeyimizi ortaya koyacağız. Kerpiç yapıların hala ayakta kalabildiğini görmek sevindirici. İnşa edildikten 80 yıl sonra bile ayakta durabiliyor. Sabah görüşürüz.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
13: kredi? Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
12: tak. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: İkinci gün.
16: Pekala, gidip şu ördeklere bakalım. Sabah ilk işi ne oluyor? Hava soğuk. Uyanıyorsun. Şu anda da hava soğuk. Ve sen ne yapıyorsun?
17: Dışarı çıkmıyorum. Küreye alıyorum ve buzları kırmaya başlıyorum.
16: Çünkü her sabah donmuş oluyor.
17: Evet. Birkaç saat sonra hortumum da çözülünce hepsini boşaltıp sularını tazeliyorum. Sabah saat 5:30 gibi kalkıp suda oluşan buzları kırıyorum.
16: Öyle
17: güneş
16: mi?
17: Doğmadan önce. Beni ördekler uyandırıyorlar. Onlar uyandırıyor.
16: Mi?
17: Buzları kırma zamanı gelince çıkıyorlar ve karavana doğru yüksek sesle vaklamaya başlıyorlar.
16: Ördekler dışarı çıkıp vaklayarak seni uyandırıyorlar mı gerçekten?
17: Evet.
16: Aman tanrım. Kulağa hafiften çılgınca geliyor. Yiyecek depolama konusunda bir çözüm bulmam gerektiğini biliyorum. Ama Taylor'ın işlerini daha yönetilebilir hale getirmeliyiz. Çünkü bu çiftlikte bırakmak istediğim son şey alarm vaklaması.
18: Haberler iyi mi?
19: Bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Bu bahçe, bu sera ve bu evle ilgili daha büyük plandan bahsedelim artık, olur mu? Herhangi bir şeyi taşımadan ve ekskavatör buraya girmeden önce ne yapmaya çalıştığımız konusunda çok net olmak istiyorum.
17: Tamam.
19: İnsanların çiftliklerine gittiğimizde bu çiftlik sahipleri için mükemmel çözümün ne olduğunu anında bulmaya çalışıyoruz. O çılgın sorunlara başlamadan önce çılgın çözümün ne olacağını gerçekten bilemiyorsunuz.
17: Bu odayı pasif güneş enerjili bir odaya dönüştürmeyi umuyorduk.
19: Bu oda derken hangi odayı kastediyorsun?
17: Ön taraftaki oda. Orası için cam panellerimiz var.
18: Tamam. Asıl sorun şu. Bu ağaçlar yüzünden daha eve bile ulaşamıyoruz. Kimsenin keyfini kaçırmak istemem ama Bu devasa ekipman istilacı kara ağaçları ve cennet ağaçlarını sökmek üzere çalışıyor. Önce bunu bilelim. Biz çalışırken bu yapının üzerine hiçbir şey inşa etmemenizi tercih ederim.
15: Kerpiç evin içine bir sera yapmak istiyoruz.
19: Biz siz ne isterseniz onu isteriz. Ben buna hayır demiyorum. Babam da hayır demiyor. Peki neden şöyle yapmıyoruz? Tekrar bir kontrol edelim mi?
15: Evet, çünkü gerçekten bilmiyoruz. Ta ki içini kurcalayana kadar yaşanabilir bir ev mi öğrenemeyeceğiz.
19: Doğru. Tamam.
18: Yani bu ağaçların bazıları çok büyük. Hepsini keselim mi?
15: Evet.
18: Bu birinci adım. Hadi başlayalım.
19: Tamam.
18: Teşekkür ederim.
20: Çifti emniyetsiz karavanlarından çıkarıp uygun yalıtım ve tesisata sahip kerpiç evlerine yerleştirmek için Marty önce çalıları ve yapıyı saran istilacı ağaçları temizleyecek. Ardından parçalanan çatı eklentisini sökecek ve evin kalıcı yaşam alanı olarak gerçekten kurtarılabilir olup olmadığını belirlemek için 10 yıllarca birikmiş molozları temizleyecek.
18: Daha önce bırakın üzerine bir şeyler yapmayı, bir kerpiç yapıyı hiç görmemiştik. Ayrıca onu kurtarabileceğimizden de pek emin değilim. Ama mevcut sakinleri tahliye edene kadar bunu asla bilemeyeceğiz. Cennet ağaçları o kadar cennetvari değiller.
20: 1700'lerde Çin'den Yeni Meksiko'ya süs ağacı olarak getirilen cennet ağacı, bölgenin verimsiz toprağı ve kurak koşullarında hızla yayıldı ve gelişti. Ancak güzelliği yıkıcı bir doğayı gizliyor. Devasa kök sistemi yerin derinliklerine tüneller açarak temelleri çatlatıyor, duvarları kaldırıyor ve hatta kerpiç yapıların içinden bile geçiyor.
18: Başlıyoruz. Peki, iyi oldu.
15: İnanılmaz bir şey. Bu işi daha yavaş bir tempoda yapıyordum. Hem de 3 yıldır. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini görmek, ağaçların tüm ağırlığının omuzlarımdan kalkması gibi.
16: Pekala, şimdi şöyle yapalım. Bana göre çitle çevrili alan, mülkün tamamında çiftlik evi çağrışımı yapan tek şey. Çitle çevrili alanı görür görmez gerçek bir çiftlik evinin başlangıcını gördüm. Çiftlik sahibi çitlerle çevrili alanda sonsuza dek yaşamayacaklar. Ve ördeklerin olduğu güzel bir alanımız olması, aynı zamanda geniş bir alana sahip olmak, onları başarıya hazırlayacağımız anlamına geliyor. Jacob ve Taylor küçük ölçekte düşünmek zorunda kaldılar. Ama ben geleceği düşünüyorum. Ve bu çitlerle çevrili alanda keçi besleyebilirsiniz. Bir sürü hayvan besleyebilirsiniz. Bu yüzden buraya bir gölet inşa etmeyi düşünüyorum. Burası gerçekten çiftçilik oyunu için harika bir yer. Bence gölet ilk adım.
21: Evet.
16: Kartopu etkisi yaratacak.
21: Evet.
16: Ve çiftçiliği
21: işler hale getirecek.
16: Seviye atlatacak.
21: Evet, öyle düşünüyorum.
20: Matt, 8 ördeği kışın dondurucu soğuğundan koruyacak ve yazın serin tutacak güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için 9'a 6 metre ebatlarında ve 1,5 metre derinliğinde bir gölet kazacak. Ardından ısıyı emmesi için koyu renkli bir astar ekleyecek ve ördekleri içeride, yırtıcıları dışarıda tutmak için mevcut çiti güçlendirecek.
16: Etkisi yaratacak.
21: Evet.
16: Ve çiftçiliği
21: işler hale getirecek.
16: Seviye atlatacak.
21: Evet, öyle düşünüyorum.
20: Matt, 8 ördeği kışın dondurucu soğuğundan koruyacak ve yazın serin tutacak güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için 9'a 6 metre ebatlarında ve 1,5 metre derinliğinde bir gölet kazacak.

0: Ayağınla tam oraya bir işaret koy.
1: Şu anda yapılanlar için minnettarım. Bu kadar çok şeyin olacağını düşünmediğim için çok çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum.
2: Biraz daha büyük, 9 metreye denk. Çocuklarım sonunda ihtiyaç duydukları yardımı alacak.
0: Tamam, başlıyoruz.
2: Ben bekar bir anneydim. Taylor'ın bu hayalini gerçekleştirmek için çok şey atlattığını gördüm. Her ne şekilde yardımcı olabilirsem bu gerçekleşeceği için onur duyuyorum. Minnettarım. Gerçeküstü bir şey.
3: Tamam. Kerpiç evle ilgili herhangi bir şey inşa etmeye başlamadan önce şu bahçeden biraz bahsedelim. Bu toprakta bir bahçe oluşturmayı çok isterdim ama ne yazık ki her yer çöp dolu.
4: Üstelik en kötü çöplerin bir kısmı.
3: En kötü çöp mü? Tamam. Bugün gayet çılgın bir gün ve bazı aksilikler var, farkındayım. Kerpiç ev söz konusu olduğunda kesinlikle endişelerim vardır. Yıl boyu yiyecek yetiştirmek için bir sera kurup kuramayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçek bir bahçe yapmak istiyorum. Ancak toprak altına gömülen çok fazla çöp var. Biraz endişeliyim.
4: Bence o tarafta biraz daha az var. Eve daha yakın ama karavanda olmam gerekiyorsa oraya yürümem sorun yaratmıyor.
3: Bu çiftlik benim olsaydı yapacağım her şey sulama kanalının diğer tarafında tam alt bölgesinde olurdu, biliyor musun? Ama çiftliğin o kısmına maalesef erişim yok. Çiftlik sakinlerini besleyebilmek için en güvenli çözümün ne olduğunu bulmak zorundayım.
4: Burası da oraya oldukça benzer bir güneş ışığı alıyor.
3: Bak, seni bir gündür tanıyorum ve çok iyimser biri olduğunu anladım. Nedenini söyleyeyim mi?
4: Neden?
3: Çünkü açık hava bahçesini kerpiç evin kapısına taşıdın.
4: Aha, öyle yaptım değil mi?
3: İnanılmaz bir şey. %100 ikna olmuşsun yani.
5: Çiftliğe hayati bir besin kaynağı sağlamak için Misty iki aşamalı bir projeye girişiyor. İlk olarak gömülü çöplerin olmadığı bir alanda etrafı koruyucu bitişle çevrili yeraltı bahçe yatakları kazacak. Daha sonra mümkün olur da Marty kerpiç evi temizlerse güneye bakan odalardan birini kullanarak hem eve sıcaklık sağlayacak hem de daha fazla yiyecek yetiştirmek için alan yaratacak bir solaryum serasına dönüştürecek.
3: Bak, burada çöp olmadığına %100 ikna olmuş değilim. Kazmaya başlayıp ne bulacağımıza bakmak zorundayız.
4: Tamam.
3: Belki altın buluruz.
4: İspanyol altını. Beslenme alanında bir diplomam var. Bu yüzden yiyeceklerimin nereden geldiği konusunda çok titizim. Misty'nin bahçe üzerinde çalışmasından heyecan duyuyorum. Jacob ve ben ikimiz de New Mexico'da büyüdük ve hayalimiz bu toprak parçasını iyileştirmek. Çünkü çok uzun süredir ihmal edilmiş durumda.
3: Çok iyi.
4: Son birkaç yıl çok zor geçti. Şu anda çok duygulandım. Nutkum tutuldu. Gerçekten minnettarım.
3: Pekala. Evet. Şimdilik her şey yolunda. Çöpün olmaması harika. Buna çok sevindim, biliyor musun? Ancak elimizde sadece kum var. Açıkçası bu toprakta herhangi bir şey yetiştiremezsiniz. Ama çöp yok, toksik bir şey yok. Bence bu heyecan verici. Bu toprakla daha sonra ilgilenebiliriz. Harika bir şey. Nasıl gidiyor?
6: Ne dedin?
3: Her şey yolunda mı?
6: Her şey yolunda mı?
3: Ha? Harika.
6: Sabahtan beri en az günün yarısını eve ulaşmaya çalışmakla geçirdik.
3: Ağaçları köklerken onlarla birlikte çöpte çıkıyor mu peki?
6: Fazla değil, çok az.
3: O kerpiç eve bu yakınlıkta bir bahçe yaratmayı gerçekten çok istiyorum. Aynı zamanda ekleyeceğimiz serayla ilgili gerçekten bir mucize umut ediyorum. Ama umudum var. Yani bunu yapabiliriz baba.
6: Ama önce şu çalılıkları temizlememiz lazım. Böylece evin tamamını görebiliriz ve ne kadarının orijinal olduğunu, ne kadarının son 85 yılda eklendiğini anlayabiliriz.
3: Neredeyse çökecekmiş gibi görünüyor. Bunu söylemeyi hiç istemezdim.
6: Peki, zor bir hafta geçirebiliriz. Neden mi? Çünkü birincisi, bende hafif disleksi var. İkincisi, önümüzdeki 7 gün boyunca bu iyi insanlara yardım edeceğim. Kerpiç harabelerini yuvaya

0: tanıştıracağım. Dünyama hoş geldiniz. Clint! Kaldır!
1: Kerpiç evin etrafındaki ağaçların çoğu temizlendiğine göre...
0: Biraz batı tarzı olacak.
1: Marty çürüyen eklemeleri sökmeye hazırlanıyor.
0: Biraz şüpheli. Kaldır! Tamam işte. Bunu hiç görmemiştim. Şuna bakın. Bunlar büyük olasılıkla betonla doldurulmuş 40 santimlik bloklar. Ama biri buraya bir zincir bağlamış. Bunları buradan çıkaramıyoruz. Zira sadece o 6 ağır zincir kolonları bir arada tutuyor. Zincirleri kesip çıkarmak zorundayız. Yoksa kayış kopacak. Baksana nasıl kesiyor. Çok acayip.
2: Şiddetli rüzgardan dolayı mı? Neden?
0: Şiddetli rüzgarlardan kaynaklanıyor olabilir. Birileri şiddetli rüzgarlarla kötü bir deneyim yaşamış olmalı. Bir zamanlar birileri orijinal, otantik bir kerpiç yapı inşa etmişler. Ama yıllar içinde burada farklı kişiler yaşadı ve ikinci bir kat eklediler. İşte o zaman her şey sarpa sardı. Daha önce hiç görmediğimiz şeylerle karşılaşacak olmamız iyiye işaret değil ama bu zinciri kesmemiz gerek. Onlara gayet otantik bir kerpiç yapı bırakabileceğimiz bir noktaya nasıl ulaşacağız bilmiyorum.
2: Aman Tanrım.
0: Kaldıraç senin dostun. Çalış biraz. Buraya gel tuzçunun ucuna hadi.
3: Tamam.
0: Biraz bekle bakalım.
3: Biraz endişeliyim ama aynı zamanda heyecanlıyım da.
0: İstediğiniz yere alsın. Yeter ki bizimle gelsin.
3: Evin tamir edilebilir olup olmadığını, zamanımızı boşa harcayıp harcamadığımızı bilmiyoruz.
0: O zinciri bana ver.
3: Benim işim çoğunlukla restoran sektörüyle ilgili ve hiçbir şey bilmiyorum.
0: Geri çek.
3: Rainy'ler buradayken öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek istiyorum.

0: Üçüncü gün. Birçok insan bilmez ama ben ördek dilini biliyorum. Şimdi ördeklerle iletişim kurup çok yakında bir göletleri olacağını söyleyeceğim.
1: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde yeni bir gün başlarken...
0: Pekala, dikkatli olun. Şimdi geri döneceğim ve bu işi bitireceğim.
1: Yeni ördek göletinin temelinin yapımı neredeyse tamamlanıyor.
0: Bu göret ördeklerin kendilerini temizlemelerini sağlayacak. Böylece daha sağlıklı olacaklar ki bu iyi bir şey. Çünkü ördekler çiftliğin sahip olduğu tek protein kaynağı.
2: Bitirmeye yakınız.
0: Çok yakınız, evet. Her zaman söylediğimiz gibi su hayattır. Ördeklerin suya ihtiyacı var. Daha uzun yaşamalarını sağlayacak, daha mutlu ve daha verimli olacaklar. Gelecekte de ördek popülasyonlarını genişletebilecekleri kadar büyük bir göret. Oldukça harika görünüyor.
3: Evet, öyle.
0: Buraya bir havuz örtüsü koymamız, biraz su doldurmamız gerekiyor. Sonrasında harika olacak. Quack quack.
4: Pekala Taylor, planlarımızdan bahsedelim.
3: Tamam.
4: Çukur yataklar bitkileri bazı iklimsel unsurlardan, rüzgardan ve aşırı sıcaklardan korumak için tasarlandı. Ayrıca çok daha fazla nem tutuyor ve hatta yağmur suyunu bile toplayabiliyor. Umarım bir noktada sulama kanalının diğer tarafında biraz üst toprak bulabiliriz. Bu harika olacak. Çünkü bu açık hava bahçe alanındaki kumda hiçbir şey yetiştirebileceğimizi sanmıyorum. İlk olarak bahçeyi nasıl koruyacağımızı bulmak zorundayız. Zira yiyeceklere ilgi duyan birçok canlı var. Bu nedenle bence şu anda bahçeyi korumayı hedef almalıyız. Bir çit dikip işi bitirelim.
3: Peki.
4: Tamam. Şimdi bir T direği ve T direği çekici alacağız. Toprağa paralel olana kadar bunu çakacağız. Evet, işte böyle. Tamam. Sence nereye koymalı? Bu mesafede mi olsun?
3: Bu mesafede mi?
4: Böyle mi? Tamam.
3: Evet.
4: Tamam.
3: Sanırım ben de geleceğim.
4: Peki, sen ve Jacob evli misiniz acaba?
3: Gelecek ay evleniyoruz.
4: Ne?
3: Evet.
4: Büyük bir düğün mü, küçük bir düğün mü düşünüyorsunuz?
3: Sadece aileyle küçük bir kutlama olacak. Belki burada yaparız. Çünkü şimdi eşini daha iyi görünüyor.
4: Hiç baskı yapmıyorsun.
3: Evet.
5: Biz nişanlıyız. Ailemizi burada kurmak istiyoruz.
3: Ama kendimiz için bile yeterli konforumuz yok. Bırakın dünyaya daha fazla,
5: evet,
3: can getirmeyi.
5: Evet, o küçük karavana bir canlının daha gelmesini hayal edemiyorum.
4: Peki nasıl evlenme teklif etti?
3: Karavanda.
4: Olamaz. Sen de evet mi dedin?
3: Evet.
4: Evet. Umarım bu sizin düğün hediyeniz olur. Bu birlikte geçecek hayatınızın başlangıcı. Çocuklar da tamamlayıcı olacaktır.
3: Evet, planımız bu.
4: Gerçekten çok özel. Bunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
4: Taylor'dan yeni nişanlandıklarını duymak çok güzel bir şey. Bu birlikte geçirecekleri güzel hayatlarının başlangıcı olacak. Hiç baskı yok. Ama ikisini de gerçekten başarılı bahçıvanlar olabilecekleri bir yere getirmemiz gerekiyor. Tamam, şimdi kaldır.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
7: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyemiyor.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
20: Vay toplantılar!
21: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Hazır mısın?
8: Hasarlı ikinci katın yıkımı devam ederken orijinal kerpiç tuğlalar ortaya çıkıyor.
7: Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim.
8: Yapı dayanıklılık açısından değerlendirilmeye hazır.
7: Demek siz valisiniz.
9: Benim eski valiyim.
7: Alaska'da küçük evde yaşamanın kerpiç yapılarla yaşayan Pueblo halkıyla hiçbir ortak noktası yok. Güvenli olduğundan emin olup ilerleyebilmek için Patrick gibi bir uzmanla konuşmam gerekiyor. Buraya ilk kez geliyorum. Ve kerpiç bir bina üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece Pueblo'nun temel tarihini biliyorum.
9: Halkımın adı Teyva. Teyva halkı. Bu bölgeyi ilk kez Teyva halkını keşfettiğine inanıyorum.
8: Teyva adı 1500'lerin sonlarında İspanyol sömürgeciler tarafından kendilerine verilen bir isim olan Pueblo olarak adlandırılan topluluklarda yaşayan, dinsel olarak akraba olan yerli Amerikan halkını ifade eder. Teyva dilini konuşan Pueblo halkının büyük çoğunluğu Rio Grande yakınlarındaki Birleşik Devletler'in batısında yaşıyordu. Nehir kenarındaki verimli bölge, Teyva halkının mısır, fasulye ve kabak gibi temel ürünlerini sulamak için Esekia gibi hidrolik sulama sistemleri geliştiren birer bahçıvan olması nedeniyle onlara cazip gelmişti. Bugün Pueblo halkının on binlercesi New Mexico ve Güneybatı miraslarını korumaya devam ediyor.
9: Teyva halkının mühendislik bilgisi tarihe dayanıyor. Tekrar söylüyorum, tuğla döşemeyi çok iyi biliyorlardı.
7: Peki, söyler misin? Bu çöl ikliminde kerpiç tarzını mükemmel kılan şey nedir?
9: Isıyı içeride tutmak için yalıtım sağlıyor.
7: İşe yarıyor mu?
9: İşe yarıyor tabii.
7: Eskiden bizzat ellerinizle inşa ettiğiniz bir kerpiç yapı oldu mu?
9: Evet. Ben kerpiç bir evde büyüdüm.
7: Eviniz kaç yıllıktı?
9: Sanırım 100. 100'den daha fazladır. Sonra bu tür işleri yapmayı öğrendim. Temel, kerpiç, iskelet. Yapının her aşamasında mutlaka benim de parmağım vardı.
7: Yani 80 yıllık da olsa üzerine inşaat yapmaya uygun olmadığından endişelenmeyeyim mi?
9: Bana kalırsa orası hala sağlamsa ayakta duracaktır. Evet.
7: Peki orası iyi mi yoksa kötü durumda mı?
9: Bana iyi görünüyor.
7: Bilmem gereken buydu. Teşekkür ederim.
10: Tamam, hadi şunu açalım.
8: Ördeklerin alanında...
10: Ben demir atacağım, sen de çekeceksin.
11: Anlaştık.
8: Matt, yeni ördek havuzunun örtüsünü takarken...
10: Tamam, çekmeye devam et.
11: Merhaba.
7: Nasıl gidiyor?
11: Bu benim annem ve eşi Jim.
8: Çiftliğe fazladan iki yardımcı daha geldi.
12: Tamam. Bazı şeyleri tekrar ele alalım. Hazır mısın?
8: Ve kerpiç yapı hakkındaki iyi haberin gelmesiyle Misty sera planına başlayabilir.
12: Kerpiçle bir şey yaparken işler karmaşık bir hal alabiliyor. Çünkü onu sökmeye başladığınızda çatlatabilir ve yapıyı tehlikeye atabilirsiniz. Bu metali çıkarırsak sadece bu bölüme odaklanırız. 3.5'a 3.5'luk. Küçük alana yani. Hepsi bu kadar.
13: Tamam.
12: Ortalama seralarda zaten böyledir. Kerpiç evinizin bu bölümünü bir güneş odasına dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani ben böyle düşünüyorum.
13: Peki.
12: Bu fikri beğendin mi?
13: Evet, yapalım.
12: Hadi o zaman. Planımız şöyle. Bu taraftan başlayacağız ve metali sökerek neyle uğraştığınızı anlamayı umut ediyorum. Yeterince tedirgin edici değilmiş gibi Clint hala yıkım modunda ama biz de rahatlamaya vakit bulamıyoruz. Bu nedenle çok dikkatli çalışıyoruz.
13: Harika.
12: Yavaş yavaş başlıyoruz. Harika.
13: Sera yapımına başlamak için çok heyecanlıyım. Biber ve soğan gibi uzun süre gelişmesi gereken bitkileri yetiştirebilmem ve kaktüslerimizi kışın hayatta tutabilmem için hayatımızı değiştirecek. Muhteşem. Çok güzel.
12: Evini yıkıp çalışmak nasıl bir his? Ne düşünüyorsun?
11: Harika bir his.
13: Burada olmak biraz tedirgin edici.
11: Evet.
12: Bir, iki, üç. Birçok insan terapiye gidiyor. Bense yıkım yapıyorum. Oh. Baba! Metal levhaları tek tek çivileri sökerek çıkarıyoruz. Bu hiç de kolay bir iş değil. Bir yapı söz konusu olduğunda tadilat yapmak ve eşyaları yeniden kullanmak harika bir fikir. Sorun şu ki bunu yapmak sıfırdan bir şey inşa etmekten 10 kat daha uzun sürebiliyor. Zor olan bu.
7: Gidelim.
12: Dolayısıyla bu eski şeyi bağlayıp tek parça halinde sökmesi için elbette ben de babamı çağırıyorum.
7: Tamam. Eve ulaşmamızın çok uzun zaman almasından, çok fazla hasarla karşılaşmamızdan dolayı biraz endişelenmeye başladım. Şimdi bunu düzeltmek zorundayız. Bir noktada yıkım sonrasında yeniden inşa etmeye ve bu güzel kerpiç yapıyı yeniden canlandırmaya çalışmamız gerekiyor. Başlıyoruz. Lütfen geri çekilin. Kaldır. Yapıyı korumaya çalışıyoruz.
12: Dışarı çıkın. Babam garip şeyler yapıyor.
7: Misty, Sera'yı yerleştirmeye çalışıyor. Olmaması gereken şey herhangi bir şeyin ana kata zarar vermesi. Çünkü eğer çökerse kurtarma operasyonu tehlikeye girer.

0: Oo. Oo.
1: Aman tanrım.
2: Ah vay canına. Gerçekten ıskaladı. Hey dostum. Buraya gel. Korumak için bu kadar çabaladığımız asıl yapıya çok yaklaştı.
3: Evet.
2: O zaman şu eklentiyi yanından kaldıralım.
3: Evet, umarım binadan temiz bir şekilde ayrılır.
2: Sen oraya geç. Şu taraftan başlayalım.
3: Tamam.
2: Hazır mısın?
3: Evet efendim.
2: Peki.
3: Çok iyi. Evet dostum, evden tamamen temiz şekilde çıkarıyorsun.
2: Tamamen aşağıya.
3: Tamamen aşağıya. Mükemmel bir şekilde ayrılıyor. Devam et.
2: Bu binada bir nevi istilacı yıkımı yapıyoruz çünkü bu ilave yapıların altında...
3: Daha da derine, daha derine inebilirsin.
2: Tamamen orijinal ve otantik kerpiç yapının iskeleti duruyor.
3: Evet. Çok güzel.
4: Dördüncü gün.
5: Pekala. Nasıl gidiyor?
6: Johnson ailesinin New Mexico'daki çiftliğinde dördüncü iş günü.
7: Gerçekten iyi görünüyor.
6: Matt, yeni geniş ördek havuzuna son rötuşları yaparken...
1: Tamam. Şimdi...
6: Misty ve Taylor, müstakbel solaryum serasının içini aydınlatmaya başlıyor.
8: Buradaki güneş ışığını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Burası tamamen pencerelerden oluşsaydı, sence güneş içeri girer miydi?
9: Bence evet, girerdi.
8: New Mexico'da kışın geceleri sıcaklık eksilere düşüyor ve gerçekten çok soğuk oluyor. Ama yılın büyük bölümünde bu yüksek sıcaklıklarla mücadele edebiliyorlar. Bu nedenle bu kadar kalın duvarlara sahip kerpiç yapılar serin olacak şekilde tasarlanmış. Küçük kış bahçesini oluşturmak ve aslında yiyecek yetiştirebilecekleri bir yere dönüştürmek benim için biraz zor olacak, farkındayım. Tam gaz ilerleyerek başarmaya çalışacağız. Pekala, işte korktuğum an geldi. 80 yıllık kerpiç evin duvarını keseceğiz şimdi. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Yapının çökmeyeceğinden emin değilim. Ama seranın daha fazla ışığa ihtiyacı olduğunu biliyorum. Denemeden bilemeyeceğiz. Evet, şimdi bir pencereyle başlayacağız. Aşırı tuhaf olmazsa 3 pencere daha açacağız. Tamam, başlıyoruz. İkinci alet. Buraya zıplayarak çıkmaktan endişeli misin?
9: Değilim.

0: 2 saat sonra.
1: Bir şey görüyor musun?
2: Delindi. Bugün Misty ile ilk pencereyi taktık. Kerpiç duvarı kesmek oldukça zordu. Evet. Çok fazla alet, çok fazla insan gücü, çok fazla çaba gerektiriyor. Üstelik Rainy'lerle burada geçirdiğimiz sınırlı zamanı da tüketiyor.
1: Merhaba, seni görebiliyorum.
2: Merhaba.
1: Merhaba Taylor. Nasılsın?
2: İyi değilim.
1: Gerçekten?
2: Evet.
1: Bekle.
2: Geçen yıl çok fazla sağlık sorunu yaşadım. Çok sıcakladığımda veya stres altındayken kurdeşen dökmeme neden olan bir rahatsızlığım var.
3: Anafilaksi geçirme olasılığı işin en ürkütücü yanı.
2: Bana göre karavan hayatı çiftçiliği adeta cehenneme çeviriyor. Bu yüzden bu eve mümkün olan en kısa sürede taşınmamız son derece önemli. Şu anda semptomlarımda bir artış yaşıyorum.
4: Çok yazık. Gerçekten üzgünüm. Bugün Taylor'ın ne yaşadığını ve neyle karşı karşıya olduğunu bizzat gördüm. Burada yaptığımız her şeyin yönetilebilir olması gerekiyor. Yani kış bahçesi, kerpiç eve çok yakın. Bitki yatakları da çok yakın. Bence doğru yoldayız.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Ve Kia Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Şu ana kadarki ilerlemeye ne diyorsun?
8: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
7: Bu güzel yapıyı tekrar bir araya getirmek için başlamamız gereken noktaya geldik.
8: Tamam.
7: Kerpiç yapının bölümlerini söktüğümüzde eskiden çerçeveli eklemelerin olduğu yerlerde kapı girişleri oluştu. Ama şimdi bunları doldurmamız gerekiyor. Hangi malzemeyi kullanacağız?
8: Kerpiç diye tahmin ediyorum.
7: Hayatında hiç kerpiç tuğla yaptın mı?
8: Hayır, yapmadım.
7: Tamam, biliyor musun? Ben de yapmadım. O zaman şimdi ekskavatörle 80 yıllık kerpiçten biraz alacağım. Kerpiç parçalarını gördüğünde onları oraya koy. Buradaki yerlilere göre eklememiz gereken tek şey su ve saman. Bunu yapabiliriz.
8: Tamam.
7: Buraya dökeceğiz ve güneşin bir süre pişirmesini bekleyeceğiz. Sonuçta 3 tuğlamız olacak, tamam mı?
8: Tamam.
7: 3 tuğla elde ettikten sonra hemen tekrar dolduracağız. 3 tane daha, 3 tane daha, 3 tane
8: tamam.
7: daha. Bu plan işe yarayacak mı sence?
8: Öğrenmenin tek bir yolu var.
7: İyi cevap.

0: Teorik olarak kerpiç tuğlaları kırıp su ve doğru miktarda saman eklemenin tekrar kerpiçe dönüştüreceğini biliyorum. Eski kerpiçleri yeniden kullanma fikrine bayılıyorum. Eski bir eve sahip olup canınız ne zaman isterse onu kendi zevkinize göre değiştirebilmek gibi.
1: Evet beyler, çok şanslıyız. Bu Zack, bu vadide doğup büyümüş. Biz şu anda kerpiç yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum çok soğuk ve yanlış bir dönem. Ama biz doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız?
2: Görünüşe bakılırsa oraya biraz daha saman koymak gerekiyor. Hepsini iyice karıştıralım, sonra tekrar bakalım. Bunun en iyi yanı ev için kullanılan kerpiçlerin aynını kullanmanız. Orada bir tarih var.
0: Zack'le tanışmak gerçekten harika. Topluluğumuzdan yardım almak ve o bilgeliği ve bilgiyi edinmek bizim için çok önemli.
1: Bu evlerin hepsinin zemini toprak mıydı?
2: Evet, hepsinin zemini topraktı. Avlanmaya giderlerdi ve avladıkları hayvanların kanını saklarlar. Ardından zemini de o kanlarla kaplarlardı.
1: Bu delilik.
2: Öyle.
0: Duyduğum en acayip şey bu.
1: Tamam, şimdi kerpiç tuğla yapmaya hazır mıyız yani?
2: Orayı güzelce ve sıkıca doldurmalıyız.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Harika.
2: Evet. Özellikle de günümüzde inşaat malzemelerinin maliyeti bu kadar yüksekken...
1: Bundan daha temel, daha doğal herhangi bir şey olamaz. Çok güzel oldu.
3: Nasıl gidiyor?
4: İyi, sen nasılsın?
3: İyiyim, ben Misty.
4: Ben Nancy.
3: Nancy, geldiğin için çok teşekkür ederim.
5: Sulama kanalına daha iyi erişim umudu hala canlıyken, Misty, çiftlik için faydalarını daha iyi anlamak amacıyla yerel bir uzmanla görüşüyor.
4: Ben Asekia Komisyon üyesiyim. Buradan nehirden su aldığımız Peresa'ya yaklaşık 6,5 kilometre.
3: Tamam.
4: Rio Grande nehrinden. Buradan 9,5 kilometre boyunca akıyor, Pueblo'ya gidiyor ve tekrar nehre dönüyor.
3: Harika.
4: Su kanalı 1890'larda katırlar ve pulluklar kullanılarak inşa edildi.
3: Su kanalı söz konusuysa verilen haklar nedir? Herkes kullanabilir mi?
4: Hayır. Su hakları araziye bağlıdır. Suyumuzun tamamı kar erimesinden, çoğunlukla da Colorado'dan geliyor. Buranın bakımı elle yapılıyor. Görev paylaşımıyla buraya girip bitki örtüsünü temizliyoruz. Çok daralmışsa tekrar kazıyoruz. Bunun gibi şeyler yapıyoruz.
3: 9,5 kilometre.
4: Evet.
3: Peki kendi bölgesindeki su kanalını temiz tutmak oradaki çiftliğin sorumluluğu mu acaba?
4: Evet.
3: Ayrıca şu köprülerin halini görüyorsunuz. Peki bu bir sorun değil mi sizce?
4: 2,5 metre genişliğinde olmalı ve orada hiçbir engel olmamalı.
3: Evet.
4: Çit yok.
3: Çiftlik bölgesindeyiz. Hiçliğin ortasındayız. Çiftlikler var ve bu hendeğin içindeyiz ama sulama kanalının arka tarafında çiftlikler var.
4: Evet.
3: Bunu da düşünmeliyiz.
4: Evet.
3: Görünüşe bakılırsa gelişiyorlar.
4: Evet, öyle.
3: Ülkenin bu kısmı için oldukça hayat kurtarıcı ve ayrılmaz bir şey gibi görünüyor, değil mi?
4: Evet. Buradaki insanlar bunu kullanıyor.
3: Evet, kesinlikle. Nancy'nin burada olması, bilgilerinden faydalanmak ve sulama kanalının ne olduğu, neyle ilgili olduğu hakkında bilgi edinmek gerçekten çok güzeldi. Kanalın kullanımında fazla kısıtlama olmadığını duymak da çok güzeldi. Elbette yılın belirli zamanlarında kapatıyorlar ve akışı asla kısıtlamak istemezsiniz. Ama ben potansiyel bir köprü düşünüyorum ve umarım yakında sulama kanalını geçebilirim. Çünkü en zengin, en kara, en derin üst toprağa sahip. Biraz alıp bu çukur yatakları doldurabiliriz. Böylece bahçede gerçekten bir şeyler yetiştirilebilir. Yerel bilgi olmadan yaptıklarımızı yapamayız ama, öyle değil mi?
4: Evet.
3: İyi ki bizi doğru yolda tutan, doğru yönlendiren ve eğiten sizin gibi insanlar var. Bizi gitmemiz gereken yere götürüyorsunuz. Zamanınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Evet, ben teşekkür ederim. Benim
3: için zevkli. Evet, artık işe koyulma zamanım geldi. Gitmeliyim.
4: Tamam. O kürekle başarılar.
3: Görüşmek üzere. Sağ ol.
6: Beşinci gün.
1: Her günün güneşli olduğunu düşünürken yarın burada hava -8 derece olacak.
3: Evet, dün bütün günü bir kerpiç eve pencere takmaya çalışarak geçirdim baba.
1: Kaç tane daha pencere takacaksın?
3: Bunu bilmiyorum. O deneyimden sonra fazla takmayacağım galiba. Gerçekten çok uzun sürüyor. Tam anlamıyla bir çekişle hapishaneden kaçıyormuş gibi hissettiriyor. Ama bir noktada çiftliğin tek kullanılabilir sulak alan tarafını da unutmamak gerekiyor elbette. Yılın büyük bölümünde suyla dolu ve bu sulama kanalının diğer tarafındaki batık yataklar için üst toprak elde edebileceğimizi umut ediyorum. Bu harika bir duygu.
7: Evet, biz iyi bir ilerleme kaydettik. Göreti kazdık. Şimdi şebekeye bağlı olmayan gıda depolama üzerinde çalışmak istiyorum. Mesele şu ki, bunun çözümünün ilk gün gördüğüm bir şey olabileceğini düşünüyorum.
8: Burası depolama alanı. Ayrıca o tarafta bir giriş var.
7: İki bina aslında birbirine bağlı mı?
8: Evet.
7: Burada çok daha fazla alan var.
8: Evet.
7: Orayı yer üstünde bir işleme kulübesi bulunan bir kök kilere dönüştürürsek, şebekeden bağımsız bir çiftçilik yaşamı çözümünden söz etmiş oluruz. Bence harika olur.
1: Beğendim. Sadece birkaç günümüz kaldı ve üzerine bomba düşmüş gibi görünen bir yapıya bakıyorum. Onu tekrar toparlamaya yaklaşamadık bile. Ayrıca şimdi hava sıcaklığı yerli halkın kerpiç yaptığı sıcaklıklardan değil. Güneşle kurutulması için yazın yapıyorlardı değil mi? Ardı ardına birçok zorlukla karşı karşıyayız. Peki ne yapacağız?
3: Pekala babacığım. Bu durumda tek umudumuz sensin.
1: Ne? Hey, bir dakika yavaş ol bakalım. Bu tuğlalarla Prenses Leia olacaksın.
5: Kerpiç evde.
3: Yontmaya hazır mısın bakalım?
9: Evet, başlayalım.
5: Misty ve Taylor pencere yeri açmak gibi zorlu bir işe devam ediyor.
3: Bu işi seninle yapmak istiyorum. Yalnız yapmak istemiyorum. Çünkü ne kadar zor olduğunu bilmeni istiyorum. Örneğin hadi 3 pencere yapalım diyorsun. Sonra sanırım bir tanesiyle idare edebilirim diye düşünüyorsun. Ama inan bana bunu yavaş yavaş halledeceğiz. Nasıl hissediyorsun?
9: Ben biraz...
3: Halsizsin.
9: Bugün semptomlarım artıyor.
3: Sence dünden mi kaynaklı?
9: Evet öyle.
3: Duvara çekişle vurmak muhtemelen yapabileceğin en zor şeylerden biri. Bu yüzden lütfen yavaş çalış.
9: Olması gerekenden daha çok çalışıyorum. Çünkü herkesle aynı tempoda ilerlemek istiyorum.
3: Burada işler nasıl gidiyor? Yavaş.
9: Yavaş.
3: Benim de öyle.
9: Ve bu işleri ne kadar yavaş yapmak zorunda olduğumu ve tek başıma bir şey yaparken o işi bitirmenin ne kadar uzun sürdüğünü daha da gözler önüne seriyor. Sinir bozucu. Tanrım.
3: Evet, harika. Woo! Bir pencere yaptık.
9: Burası şimdiden çok daha aydınlık.
3: Tamam. Evet, 2 numaralı pencere.
9: Mükemmel bir dünyada parmaklarımı şıklatıp hepsinin birden eklenmesini çok isterdim. Çünkü bu çok ağır bir iş.
3: Doğru.
9: Diğerlerine eklemene yardımcı olup olamayacağımı gerçekten bilmiyorum.
3: Kapıyı pencereye dönüştürmek ister miydin?
9: Peki ya bu kapı?
3: Ne? Ne dedin?
9: Şimdiye dek gördüğün en saçma banyo kapısı değil mi?
3: Banyonuzda cam kapı olduğuna inanamıyorum. Şuraya bak. İnanamıyorum.
9: Bu çok komik değil mi? Kerpiçten kesip çerçevelemek oldukça zorlu bir işti. Aslında planımız bu olmasa da burada sahip olduğumuz eşyaları yeniden kullanmak gerçekten iyi bir şey.
3: Evet. Evet.
9: Evet.
3: Şuraya bak.
9: Şu aydınlığa bak, bayıldım.
3: En güzel yanı sadece 1 saat sürmesi.
7: Tamam, dikkat edin.
5: Şebekeden bağımsız gıda depolama planlarıyla...
7: Nasıl gidiyor?
8: Oldukça iyi.
5: İyi. Matt, Robert ve Tracy çiftlikteki uzun zamandır unutulmuş yapılara ulaşmak için çalışıyor.
7: Şimdi zincirleri bağlayalım ve onu yoldan çekelim, hadi.
8: Tanrım.
7: İlk bakışta bu bina harabeye benziyor. Binanın ön kapısından bile çalı, ağaç ve moloz yığını arasından tırmanmadan giremiyorsunuz.
8: Aman Tanrım.
7: Evet.
8: Binayı tutan şey bu mu?
7: Bilmiyorum, ağaç mı binayı ayağa kaldırıyor yoksa bina mı ağacı taşıyor?
10: Evet, gerçekten tam o desteğe doğru büyümüş.
7: Bunu temizlemeye ve binanın alt kısmına erişim sağlamaya başlamadan bu yapının kullanılabilir olup olmadığını bilmiyorum.
5: Johnson ailesinin güvenilir bir gıda depolama alanına sahip olmasını sağlamak için Mert, Robert ve Tracy ile birlikte yer altında birbirine bağlanan harap binaları yenileme çalışmalarına başlayacak. İlk olarak istilacı ağaçları kaldırarak her iki odayı birbirine bağlayan merdiven boşluğuna güvenli erişim sağlayacaklar. Ardından yer altında 4 metreye 1,5 metrelik bir alanı kök kiler olarak kullanmak için kapatacaklar. Son olarak yer üstündeki binayı işleme merkezi olarak yeniden düzenleyecek ve eti taze tutmak için bir dondurucu monte edecekler.
7: Şöyle yapacağız. Ağacın bağlantısını olabildiğince kesmeye çalışacağım. Böylece tüm çatıyı yıkmayız.
8: Tamam.
7: Bu eski binaları restore edebilirsek çiftliğe büyük faydası olur. Çünkü bence bu çiftlikte yiyecekleri muhafaza etme ve saklama yöntemlerini çeşitlendirmek bir zorunluluk. Dikkat! Bir kök kilere, ete, et işleme istasyonuna sahip olmak, bu çiftliği tam anlamıyla üretime geçirmek için oyun değiştirici olabilir. Bunu göreceğiz.
11: Tamam.
7: Hazır mıyız? Gördüğüm tek risk, ki büyük bir risk, bu şey çökebilir. Tamam. Dişçimin söylediği gibi, çekerim şu şeyi.

0: Düşüyor.
1: Güzel. Sanırım işe yarayacak. Yapı tamamen sağlam.
0: Mehmet! Misty!
2: O günün ilerleyen saatlerinde Marty, sulama kanalının diğer tarafına geçmek için çok ihtiyaç duyulan bir çözüm bulur.
3: Evet, bir köprü getiriliyor diye duydum ve muhtemelen küçük bir yaya köprüsüdür diye düşündüm. Yuvarlanarak geliyor ve 12 metre uzunluğunda.
0: Hazır mısın?
3: Bu çiftlik için çok büyük bir kazanç. Çünkü sadece kullanılabilir tarım arazisine erişim sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda verimli üst toprağı da alıp bahçe yataklarını doldurabileceğim. Gerçekten heyecan verici bir şey. Sorun şu ki burada öylece duruyor. Henüz yerleştirilmedi. Kolay olmayacağından eminim.
0: Hadi başlayalım.
1: Bekle.
0: İlerlemeye çalışacağım. İleri doğru götüreceğim. Devrilebilir, dikkatli olun.
1: Ya büyük oyna ya da eve git. O köprü dev gibi.
3: Baba! Aman tanrım.
1: Wow!
3: Hey, dur!
0: Oo, lanet olsun.
1: Daha da kaldı.
0: Biraz daha geri gidiyorum.
1: Doğruca gel, iyi gidiyorsun.
4: Köprüyü yerleştirmesini izlemek inanılmaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Çite dikkat et.
5: O köprünün orada olması benim için çok şey ifade ediyor. Arazimizin neredeyse üçte birine erişebilmek beni çok mutlu ediyor.
1: 2,5 metre daha var. Wow! Geri çek. Güzel, tamam. Başardık.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
7: Net. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: Irwin Johnson 77. Bu magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Altıncı gün.
12: Evet, bugün salı sabah saat 7 ve gece kar yağdı. Buzlanmalar yavaş yavaş eriyor. Ama bu sabah biraz daha donmuş. Ayrıca şu anda gerçekten çok soğuk. Eksi 10 derece olabilir. Kendimi iyi hissetmiyorum. Birçok semptom artışı yaşıyorum. Histamin salınımı denilen bir durum yaşıyorum. Sanırım bugün çoğunlukla işlerden uzak kalacağım.
13: Tamam. Şuraya geri çekil ve şu yayılıma bak. Burada ciddi bir çiftlik olayınız var.
14: Evet. Şimdi gerçek bir çiftlik oldu işte.
13: Peki. Şimdi son aşamaya geldik ve yapılacak daha fazla işimiz var.
14: Sonsuz.
13: Temizlik ve kazı işleri henüz bitmedi.
14: Evet.
13: Bu işleri kim yapacak?
14: Ben.
13: Ekipmanın olması gerek.
14: Evet.
13: Var mı peki?
14: Yok. Bazı ekipmanları kiralamam gerekecek.
13: Ekipmanları hiç kullandın mı?
14: Hayır.
13: Tamam. Okul şimdi başlıyor der misin lütfen?
14: Okul şimdi başlıyor.
13: En önemli şey kendine veya başkasına zarar vermemek. Anladığım kadarıyla bu çiftlik sahipleri arazide kaktüsten başka hiçbir şey yetiştirmemişler. Ama şimdi Pueblo halkının vaat edilmiş toprak olarak adlandırdığı bu sulama kanalından geçiş sağladık. O kadar verimli ki. Soldaki kolun ne işe yaradığına bak lütfen. Ama bununla birlikte ilerliyoruz. Jacob'a ekipman kullanmayı öğretme zamanı geldi. Bu arazi işlemek ve ekip pişmek için buna ihtiyacı olacak her zaman. Oldukça kolay değil mi?
14: Evet.
13: Senin ne zeki olduğunu anlayacak kadar uzun süre çalıştım. Şimdi ilk gün kazdığım kocaman bir kütüğe bakıyorum. Ortamı temizlemeye çalışıyoruz.
14: Evet.
13: Peki bunu alıp istediğin yere koymaya ne dersin? Bu iş sende. Benim başka işim var.
14: Elbette.
13: Hadi ya, lütfen yap şunu.
14: Burada tek başıma çalışırken kendime güvenim yoktu. Ama şimdi hayatım boyunca beni ileriye taşıyacak birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Bu harika.
13: Çok beğendim. İşte budur.
11: Kerpiç evin yakınlarında kış bahçesi serasının yeni çatısı için kritik bir kereste teslimatı yapılıyor.
15: Evet, tamamdır.
11: Bu sırada Misty'nin pencere mücadelesi devam ediyor.
15: Hayır. Gerekli alet bu değil, hayır.
16: Biraz ahşabımız var, malzememiz var. Şimdi bir yerleşim planı yapalım.
11: Matt, gelecekte kök kiler olacak yerde planlarını uygulamaya koyuyor.
16: Bu binaya erişebildikten sonra bunun bir kök kilerden çok daha fazlası olduğunu fark ettim. İçinde bir mutfak var, içinde bir banyo var, hatta bir su deposu var. Orası bir ev gibi. Bu yüzden bence yapmamız gereken şey bu alt katın küçük bir bölümünü güzel bir kök kiler haline getirmek olacak.
12: Evet. Herkes biraz tedirgin. Çünkü ne bekleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Sadece kök kiler ne olacak diye düşünüyorsunuz. Sağlam mı?
16: Tamam, onu içeri götür.
12: Tamam. Ardından çalışmaya başlıyorsunuz ve olan ilerlemeyi görüyorsunuz. Ondan sonra herkes rahat bir nefes alıyor.
16: Tamam, sığacak. Üst ve alt plakaları almaya çalışıyoruz.
17: Evet, haklısın.
16: İnşaat sürecinin iki aşaması var. Biri yer altında ve orası bir kök kiler olacak. Bu binanın üst kısmıysa yiyecek işleme için mükemmel bir yer olacak. Bence şu ebatlarda yapalım. Bu kulübeyi Jacob'un hayvanları dış etkenlerden uzak, sıcak ve hijyenik bir şekilde işleyebileceği bir yere dönüştürmek çiftlik için büyük bir kazanç olacak. Tamam. Bu son fiber levhamızdı. Bu malzeme ticari mutfaklarda kullanılıyor. Temizlemesi çok kolay. Ve işleme alanımızın içi için kesinlikle mükemmel bir malzeme.
12: Güzel.
16: Son bir noktada ördekleri alıştırmamız ve onları buraya ördek kulübesinde işlememiz gerekecek.
12: Ördeklerden biri çok kaba.
13: Peki şunu o taraftan tut bakalım.
11: Günün ilerleyen saatlerinde...
13: Yavaşça, yavaşça.
11: Marty ve Jacob kerpiç tuğlaların durumunu kontrol ediyor.
14: İşte oldu.
13: Donduklarından emin olduğum kerpiç tuğlaları kontrol ediyoruz. Şimdi güneş onları çözüyor. İçi hala nemli.
14: Evet.
13: Bunu deneyelim. New Mexico'ya geldiğimiz günden beri sıcaklık sürekli düşüyor. Ama biz işi gücü bıraktık, kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz. Evet, orada buz ve kırağı görüyorum.
14: Evet, bu yüzden bu işi kışın yapmıyorlar.
13: Hepsi su gerektiriyor. Su 0 derecede donar ve maalesef burada günlerdir hava çok soğuk. Donunca elmas kadar sert olacak. Hiçbir değeri olmayacak, değersiz bir şey. Haberler kötü. Dürüst olmak gerekirse gözlerinin içine bakıp yenildiğimi itiraf etmek zorundayım. Bu havada herhangi bir kerpiç tuğla yapmanın bir hata olduğunu düşünüyorum. Büyük bir hata. Vites değiştirmemiz gerekecek. Yeni bir plan bulmalıyız, yoksa başımız dertte demektir.
14: Altıncı gün.
13: İyi görünüyor.
11: Kerpiç eve yeni çatı yerleştirilirken...
14: Aa, evet, harika görünüyor.
11: Marty donmuş kerpiç tuğlaların başarısızlığından sonra Jacob'la tekrar bir araya geliyor.
13: Evet, geçen gün bu binanın çok fazla kapısı olduğundan ve bazılarını kaldırmaktan bahsettik.
14: Evet, evin diğer tarafındaki kapının.
13: Bir kapı mı? Çerçeveleyebiliriz. Ne dersin, biraz daha uğraşıp her şeyi kerpiç olarak bırakalım mı? İyi olur mu?
14: Evet.
13: Hem de binadan çıkardıklarımızı kullanırız.
14: Evet.
13: Hoşuna gider mi?
14: Elbette, üstelik bedava.
13: Şimdi bunları diğer tarafa taşımaya başlayalım.
14: Şu aleti kullanmalıyım.
13: Onu kullanmayı biliyor musun?
14: Bilmiyorum.
13: Tamam, aynı şey. Bin bakalım. Jacob zeki bir adam. Çok çabuk öğreniyor. Ama mesele ekipman kullanmak değil. Asıl mesele onun özgüvenini yükseltmek. Hadi gidelim.
14: Tamam.
13: Ben gidiyorum. Gidince Jacob, o çiftliğin erkeği. Sen iyi kalpli, nazik, kibar bir adamsın. İşte bu kadar. Vites kolunu boşal.
14: Aa, evet.
13: Tebrikler. Teşekkür ederim. Al bakalım. Çok iyi.
14: Teşekkür ederim.
16: Pekala.
11: Çiftlik evinin karşısında Matt, Robert, Tracy ve Taylor'ı toplayarak kullanıma hazır ördek havuzunu ve işleme merkezini gösteriyor.
12: Şahane görünüyor. Bu daha önce sahip oldukları her şeyden çok daha büyük.
16: Yaklaşık 20 galon sudan 2000 galona çıktık.
12: Oh, duydun mu dostum? Şuna bakın. Oh, harika.
16: Aman tanrım.
12: Aferin kızım.
16: Yaşasın. Yüzdüklerini görmek çok güzel.
12: Evet.
17: Aferin size.
12: Onlar da teşekkür ediyor.
16: Bunu görmek gerçekten
12: çok iyiydi.
16: Genel olarak sonuçtan gerçekten memnunum.
18: Doğru.
16: Çiftçilik
18: doğru.
16: İşte burada başladı. Tam burada.
18: Evet.
12: Tam burada.
16: Ve bu sadece ördekler için değil, kazlar için de olabilir. Her türlü hayvan için olabilir. Hepsi için.
12: Evet.
16: Yani her şey yolunda.
12: Evet. Yaşasın, harika görünüyor. Çok teşekkürler.
16: Burası hakkında ne düşünüyorsunuz?
17: Ördeklerin bulunduğu işleme merkezi heyecan verici. İçeride elektrik bile var. Küçük bir pencere ki bu harika. Aydınlık oluyor. Çok güzel.
16: Aa, şuna bakın. Biliyorum şu anda ördeklerini kesmiyorlar ama burada biraz ördek eti var. Bu kısım oldukça güzel. Ama şu köklere bir bakalım.
17: Hadi ve bakalım.
16: Raflara koyacağımız yiyecekleri getirelim.
17: Evet. Belki oraya bir ışık koyup yiyecek depolamak için aşağı inmeyi biraz daha az korkutucu hale getirebiliriz. Taylor ve Jacob'ı kendi başlarına yapabilecekleri işlerden en az 5 yıl ileri attı. Bu çok güzel. Mükemmel.
16: Taylor ve Jacob en iyi kökçülere sahipler ve gıda güvenlikleri şimdi başlıyor asıl.
17: Harika.
11: 7 gün önce Johnson ailesinin ördekleri gece boyunca donacak kirli leğen sularında yüzüyordu. Ve etlerini hijyenik şekilde işleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Bugün ördeklerine bolca yüzme alanı sağlayacak ve kışın buz tutmayacak 2000 galonluk bir havuzları var. Ayrıca et işleme merkezi olarak hizmet veren, depolama için dondurucu ve et konservesi yapmak ve taze sebzeleri saklamak için bir kökkiler bulunan yenilenmiş bir yapıları da var.
17: Yaptığınız her şey için teşekkür ederim.
18: Evet, harika.
16: Teşekkür ederim.
17: Cidden harikasınız.
16: Gıda güvenliğinden daha harika bir şey yok.
17: Kesinlikle.
11: Kerpiç evin yanında Jacob orijinal tuğlaları kapatmayı planladığı kapı için teslim ederken, Martin'in donma sıcaklıklarında bile harcı karıştırmak için bir çözümü olabilir.
13: Kerpiç tuğla yapmaya çalıştık. Sıcaklık -8 dereceye kadar düştü. Bu yüzden donmasını önlemek için küçük bir hile yapabiliriz. Suyla kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz ama güneş onları kurutmuyor ve harç donuyor. Suya toksik olmayan organik bir antifriz ekleyeceğiz. Tamam mı? Alaska kerpici yapıyoruz.
11: Üzümü olabilir.
13: Kerpiç tuğla yapmaya çalıştık. Sıcaklık -8 dereceye kadar düştü. Bu yüzden donmasını önlemek için küçük bir hile yapabiliriz. Suyla kerpiç tuğla yapmaya çalışıyoruz ama güneş onları kurutmuyor ve harç donuyor. Suya

0: yaptığım gibi yapacağız. Bir miktar ne ekleyeceğiz? Antifriz. Şundan alıp döşemeye başla lütfen. Hiç çekinme.
1: Bu süreç boyunca kerpiç işini ve diğer işleri yapmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Hazırlık bir binayı aynı tuğlalardan yeniden inşa etmek için bilgi ve beceriye sahip olmak harika bir şey. Bu çok güzeldi.
0: Sıkı çalışıyorsun. Bu duvarı yapma şansımız olduğu için çok mutluyum. Çünkü kerpiç işinin her yönünü becerdiğinizi gördüm. Bence güzel görünüyor. Şunu alayım.
2: Harika görünüyor.
0: Güzel. Bu bina aslında bir miras. Onu parçalara ayırdığını gördüm. Bazı kerpiç tuğlaları kurtardığını gördüm. Onları toz haline getirdiğini ve sonra su eklediğini gördüm. Harç yaptığını gördüm. Şimdi de bir duvar inşa ettiğini gördüm. Kerpiç tuğla yapıp istediğin her şeyi inşa etmeni engelleyen hiçbir şey olmadığını bilmelisin. Yarın buradan ayrılırken arkama bakmayacağım. Çünkü çalışkansın, akıllısın. Bu toprağı seviyorsun. Sen bir çiftçisin. Benim işim bitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen ne hissediyorsun?
1: Muhteşem. Özgürlük, kendin için bir şeyler yapabilmektir.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Pet'ten kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Vay toplantılar.
1: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: 7. gün.
8: Köprüyü test edip durumunu görelim mi?
1: Johnson ailesinin çiftliğindeki kurtarma operasyonunun son günü.

0: Babam şu ekskavatörü bu köprüden geçirmeye çalışacak.
1: Sulama kanalının karşısındaki arazilerinin diğer tarafını güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için son bir adım kaldı.
2: Bu çiftçilerin yaklaşık bir dönümlük araziye erişmeleri gerekiyor. Neden mi? Yaklaşık 5 dönümlük bir alanımız var. Ve yaklaşık 1,5 dönümlükte güzel, siyah, koyu renkli ve besin açısından zengin topraktan var. Misli bir bahçe kurmak istiyor. Bunu nasıl yapacağız?
3: Büyük bir toprak.
4: Çok fazla toprakla doldurmalıyız.
3: Diğer taraftan.
2: Kesinlikle. Soru şu. Bu köprü 20 tonluk dev bir ekskavatörü taşıyabilecek mi? İşte geliyor.
5: Sakın dönme. Dümdüz git. Dönme.
0: Devam et.
2: Altına bakın. Gerilme, sarkma var mı?
0: Esneme var. O şey acayip sesler çıkarıyor.
4: Aman tanrım.
5: Sakın dönme.
2: Göremiyorum, göremiyorum.
5: Dümdüz git.
0: Öyle devam et.
5: Baba.
0: Devam et. Wow.
5: Wow. Aman tanrım, oradan düşeceksin.
0: Düşmeyecek. Şimdi düz git. Çok iyi. Neredeyse geçmek üzeresin.
5: Evet, güzel.
2: Oh. Bir köprü kurmak, o köprüden geçmek ve sonra da toprağı işlemek için risk almaya değer miydi? Kesinlikle.
6: Gerçekten çok stresliydi.
4: Bence o köprüden geçecek en korkunç şey bu.
2: Her şeydeydi. Ve bu onların çiftlik hayallerinin geleceği. Nokta.
6: Matt, bak. Toprağa bak. Çöl kumu değil. Değil mi? Toprağın üstünde çimen var. Nemli.
0: Çok
6: baksana
0: acayip.
6: Islak. Bu çok iyi bir şey. Nemli. Harika görünüyor.
2: Şuraya bakın. İnanılmaz. Ama şimdilik araziyi temizlemem gerek. Haydi kıpırdayın.
1: Marty çiftlikten uzaklaştırmak için sulama kanalının karşısındaki istilacı ağaçları temizlerken...
5: Okay.
1: Misty, Rainey ailesinin New Mexico'daki ilk girişiminin tamamlanmasına yaklaşıyor... ...ve yeni erişilebilir 2 dönümlük araziden verimli toprak toplamak için yeni köprüyü kullanıyor.
4: Harika görünüyor.
6: Beğendin mi?
4: Evet.
6: Güzel.
4: Çok geniş bir alan.
6: Çok geniş bir alan. Görülüyor ki hiçbir bitki yok.
4: Evet.
6: Bu biraz...
4: Biraz soğuk.
6: Biraz soğuk. Ama bunu al, şununla birleştirirsen bence yardımı olur. Ne diyorsun?
4: Evet. Yeterli miktarda yiyecek yetiştirebilmek ve sulama kanalının altına erişebilmek, hasadımızı koruyabilmek...
6: Aa, burası çok güzel.
4: Her şeyi lehimize çevirdi. Oraya ulaşmak için ayaklarımızı sürüklemek yerine hemen işe koyuluyoruz.
6: Bu alanı çok seviyorum. Yaptığım en inanılmaz şeylerden biri olabilir çünkü solaryumu sadece güneş ışığı alacak değil, aynı zamanda ısıyı da yakalayacak bir yere getirmek neredeyse imkansız görünüyordu. Ve bunu yapabileceğimizden biraz şüpheliydim.
4: Evet.
6: Ama burası sıcak.
1: 7 gün önce Johnson ailesinin ürün yetiştirme imkanı yoktu. Çünkü küçük seraları aşırı sıcaklıklara dayanamıyordu ve evlerinin toprağının büyük bir kısmı gömülü çöplerle bozulmuştu. Bugünse kerpiç evlerine pencereler ve doğal ışık kullanarak hem evi ısıtan hem de bitkiler için uygun büyüme koşulları sağlayan bir solaryum serası inşa ettiler. Ayrıca sulama kanalının karşısından getirilmiş verimli üst toprakla dolu, çitlerle çevrili bir gömülü bahçeleri de var.
6: Bir aile kurmak ve gelecek inşa etmek konusunda heyecanlı mısın bakalım? Kendini 100 yıl sonra burada görüyor musun? Çünkü bu yapı hala
4: evet,
6: burada
4: görüyorum.
6: Olacak.
4: Rainey'ler buraya gelmeden önce çocuk sahibi olmayı konuşmuştuk. Ama küçük bir tek odalı karavanda yaşadığımız için bu olmayacak bir şey gibi görünüyordu. Şimdi ise enerjimizi gerçekten odaklayabileceğimiz bir şey gibi görünüyor. Yapılan her şeye hayran kaldık.
6: İlerleme sağladınız mı?
4: Daha çok ileriye doğru sıçradık. Oldukça ileriye.
6: Doğru.
2: Çiftliğin bu kısmında bir değişiklik görüyor musun?
3: Aslına bakarsan burası bambaşka bir arazi gibi görünüyor. Kesinlikle başarabileceğimden çok daha uzun bir yapılacaklar listesine sahibim.
2: Artık yola ulaşan bir köprümüz var. Pueblo halkına göre refaha ulaşıyor.
3: Biz de refahımızı buradan elde edeceğiz. O uzun listeden o kadar çok şey silindi ki bir sonraki önceliklerin ne olduğunu ve buradan nereye gitmem gerektiğini görebiliyorum. Ve artık pek de ağır gelmiyor bana.
2: Muhtemelen eviniz olacak bu otantik kerpiç yapıyı restore etmeye çalıştığınız için gerçekten gurur duyuyorum.
3: Burası çok yakında bizim yuvamız olacak. Sanırım şu arka odaya taşınabiliriz.
2: Burayı mı?
3: Sonra da odaları tek tek plastik kaplamayla kaplayıp her seferinde sadece bir odayla ilgileneceğiz. Evet, siz geldiğinizden beri burada her şey çok daha fazla netleşti, kesinlikle. Gelecekte önümde çok daha fazla iş olduğunu görüyorum ve yıllardır beni geride tutan birçok şeyi hallettikten sonra artık bunlarla başa çıkmaya hazırım.
1: Jacob ve Taylor, bir hafta önce aşırı sıcağın Taylor'ın sağlık sorunlarını daha da kötüleştirdiği küçük, sızıntılı bir karavana sıkışmışlardı. İstilacı cennet ağaçları kerpiç evlerine erişimi engelliyordu ve verimli toprağı kullanmak için sulama kanalından geçmenin bir yolu yoktu. Bugünse nihayet yenilenmiş kerpiç evlerine erişebiliyorlar. Ev artık yeni bir çatı, yeni kerpiç tuğlalarla güçlendirilmiş ve bir zamanlar üzerini kaplayan dengesiz eklemelerden arındırılmış durumda. Ayrıca sulama kanalının karşısındaki verimli topraklara sağlam bir köprüleri var. Burada tarıma başlayıp besin açısından zengin topraktan faydalanabilirler.
2: Sanırım New Mexico'ya tekrar geleceğiz.
3: Ne zaman isterseniz beni Rainy Reserve'nin bir parçası kabul edin lütfen.
2: İşte bu dostum. Senden beklediğim bu.
3: Kesinlikle.
2: Beni takip et.
3: Tamam.
6: Bana mı öyle geliyor yoksa hava değişti mi?
7: Değişti.
2: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Evet, rüzgar istediği kadar essin çünkü bina yapısal olarak çok sağlam. Kurumuş durumda ve taşınmaya hazır.
6: Sizinle ilgili en harika şey birer kerpiç uzmanı olmanız. Tuğlaları nasıl yapacağınızı biliyorsunuz, nasıl sökeceğiniz ve tekrar nasıl birleştireceğinizi de.
2: Hayaliniz çok havalı. Daha önce hiç duymadığımız bir hayal. Daha önce hiç görmediğimiz bir binanız var. Şimdi soru şu. Bir, kerpiç için. İki, tuğla için. Ama üç, kaldığımız yerden devam edebilir misiniz?
3: Kesinlikle.
2: Çok iyi.
4: Bizi olabileceğini düşündüğümüzden çok daha ileriye taşıdınız.
3: Kendimi küçük karavan şeklinde bir hapishane hücresinde yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Şimdi ise tamamen farklı bir hikayeye dönüştü. Eve taşınmak için gereken her şeyi düşünüyoruz ve bu da bizi çok yakında bir aile kurmayı düşünmeye de yönlendirecek.
8: Hepiniz harikaydınız. Yaptığınız her şey için minnettarız.
2: Sözleriniz çok güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bu bizim New Mexico'ya ilk gelişimizdi. Bu güzel toprakları ilk kez gördük. Jacob ve Taylor'ın bu güzel fırsatı değerlendirmelerini diliyorum. Dördüncüsü...
4: Güle güle.
3: Güle güle.
4: Güle güle. Güle güle.
2: Bu New Mexico'nun büyülü topraklarında kök salmış, gelmiş geçmiş en güzel ev olabilir. Güzel insanlarla çalışmak da çok güzel.
0: Bu harika bir şey.
9: 4 ay sonra.
4: Gerçekten iyi gidiyoruz. Kış bahçesinde evlendik.
3: Törenimiz çok güzeldi. Çok hoştu. Ev üzerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. İdeal hedefimiz yıl sonuna kadar oraya taşınmaktı.
4: Burası ek bir sera ve pasif güneş enerjili ısıtma odası kuracağımız evin yan tarafı. Bu köşeden yaklaşık bu köşeye kadar. Bahçeye bir şeyler ekmeye başladım ve artık her şeyi yetiştirebiliyorum.
3: Köprü son derece sağlam. Sulama kanalının karşısına bir sürü tohum ektim. Çoğunlukla meyve bahçesi olacak. Sulama işine de yakında başlayacağız.
4: Ördekler göletlerini çok seviyor. Suya dalmaya ve yüzme kaslarını geliştirmeye başladılar.
3: Kesinlikle kendimi daha fazla iş üstlenmeye zorluyorum.
4: Çok hızlı ilerliyoruz, olağanüstü.
3: Ve Rainey ailesi teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler Rainey ailesi.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İnsanlar sık sık bana neden bu işi yaptığımızı soruyor. Altın sevdası yüzünden mi? Tabii ki.
1: Göze çok hoş geliyor.
0: İnsanlara yardım etmeyi seviyor muyum? Hadi onlara biraz daha altın bulalım. Kesinlikle.
2: Budur. Evet.
0: Ama zor durumdaki madencileri kurtarmayı asıl neden seviyorum biliyor musunuz? Hayallerine kavuşmaları için.
3: Şuna bak.
4: Sana bir daha sarılacağım.
0: Özünde karşılaştığımız her madenci bunu ailesi için yapıyor.
5: Aile her şeydir. Zaten bu yüzden sahaya çıkıp onca saat ter döküyoruz. İlki tamam, geriye sadece 6000 tane kaldı. Onlara daha iyi bir hayat sunabilmeyi umuyoruz.
3: Budur, budur.
5: Günün sonunda hepimiz tek bir şey istiyoruz. Kalıcı bir miras bırakmak.
6: Bu hayatımızı değiştiriyor. Teşekkür ederiz.

0: Son birkaç yılda bu karavanla Alaska, Kanada demeden her yeri gezdik ve iyice haşatı çıktı. Dürüst olmak gerekirse bu kadar dayanmasına bile şaşırdım. Artık şasisi çatlamaya başladı, sorun çıkarmaya başlıyor. Yama yapıp bir şekilde ayakta tutmamız gerekecek.
1: Juan!
0: Nasılsın Freddy?
1: Nasıl gidiyor?
0: İyi, rampamı onarıyorum. Seni görmek güzel, gel sarılayım.
1: Otoparka girip seni bunun altında kaynak yaparken bulmayı hiç umuyorum. Bize çok çektirdi ama o da çekti.
0: Dünyada 240 bin kilometreyi devirmiş tek plazma masası muhtemelen budur.
1: Evet, hendeklere evet. Girdi.
0: Doğru.
1: Dağlara, çaylara.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
1: Evet.
0: Birçok insana yardım etmemizi sağladı.
1: İnsanlara yardım etmek demişken telefonum susmak bilmiyor.
0: Benimki de. Sektöre yeni girmiş ve başarılı olmak isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen bir sürü insan var. İşim bitmek üzere, içeri gidip birkaç kişiyle konuşalım mı, ne dersin?
1: Olur.
0: Tamamdır.
1: Gidelim.
2: Bu bölümde...
0: Sizi görmek güzel.
2: Freddy ve Juan geçen yılın en kritik kurtarma operasyonlarını değerlendiriyor.
3: Çok heyecanlıyım ve harika bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum.
2: Şu ana kadarki en büyük zorluklarını da.
1: Bizi ilk onlar yendi.
2: Bizzat madencilerin durumlarını kontrol ediyorlar.
1: Asıl sorduğumuz şey, altın bulabildiniz mi?
0: Kesinlikle öyle.
2: Kimin altın hayallerine ulaşmaya daha yakın olduğunu öğrenmek istiyorlar.
1: Bu altında %400'lük bir artış demek.
4: Vay canına. İşte ben de bundan söz ediyordum.
2: Hem kendileri hem de aileleri için.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Çak bakalım.
1: İyi çıkardın.
0: Sen de.
5: Juan'ın atölyesi, Nevada.
0: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
1: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
0: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
1: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
0: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
1: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
0: Biz anlayışımız bile aynı.
1: Evet, iki çatlı az işte.
0: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
0: Planımız aynı oluyor.
1: Evet.
0: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
1: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
0: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
1: tabii.
0: Diyorlar.
1: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
0: Daha iyi bir isim seçemezsin. Evet. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
1: Yine de pes etmedik.
0: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile var.
1: Evet.
0: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
0: İşte böyle.
6: Bakın, altın buldum.
7: Vay, evet.
0: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
5: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Nasılsınız?
0: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
0: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
2: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
9: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
1: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
0: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
9: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
0: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
1: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
0: Hem de hiçbiri.
1: Evet.
0: Bu beni ölümüne korkuturdu.
1: Evet.
0: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
2: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
9: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
0: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
10: Başlayalım.
0: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
1: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
11: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
1: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat, kapat!
12: Dur, kapat
1: hey,
12: şunu!
1: Hey!
12: Kapat!
1: Bandı çalıştırma sakın, sıkıştı.
13: Aşağı dökülen onca şey buranın altında birikmiş. Bunu fark etmeliydik. Şu an her şey sıkışmış halde.
0: Çalıştırırsak $5,000'lık bandı kaybetme riskimiz var.
2: Bu ailenin tekrar altın çıkarmasını sağlamak için Freddy ve Juan taşıyıcı bandı tesise yaklaştırıyor. Malzemenin alta sıkışmasını önlemek için bandın altına yenilikçi, eşi benzeri olmayan bir sıyırıcı ekliyor ve malzemenin eşit dağılıp veriminin artması için bir V-şut yerleştiriyor.
0: O sıyırıcıyı elimizdeki parçalardan yaptık.
1: Çifte sıyırıcı,
0: süpürge parçalarından.
1: Uzaktan kumandalı arabanın yaylarından.
0: Araba da epey ağırmış. O benim göz bebeğim de Freddy.
1: Biliyorum.
0: Bana hala yay borçlusun Freddy.
1: Ama aldığın uzaktan kumandalı arabam hala sende.
0: O zaman ödeştik diyelim.
1: Sana yay alacağım.
0: Tamam.
1: O yayları epeyce bir sıkıştır, tıpkı benim burada yaptığım gibi.
10: Tamamdır.
1: Vay canına, ne diyorsun?
10: Güzel görünüyor.
0: Evet, harika olmuş. Teste başlatalım o zaman, hadi.
10: Hadi.
2: Savak kutusu modifiye edilip konveyördeki sorunlar giderildikten sonra...
1: Tamam, çalıştırın.
10: Baş üstüne.
2: Freddy ve Juan, ailenin kendi toprağında yaşama hayalini güvenceye alıp alamadıklarını görmek için son bir test yapıyor.
0: Taş gibi çalışıyor Freddy.
1: Mükemmel, gayet iyi gidiyor.
10: Bunu duymayı seviyorum.
1: 4 saat oldu. Bu son kova.
0: Tam 4 saat boyunca çalıştırdık.
1: Tıkır tıkır.
0: Sorunsuz.
1: Evet.
2: 4 saatlik testin en az 35 gram altın getirmesi gerekiyor.
1: Evet arkadaşlar. 1.93 ons.
9: Harika.
10: İşte bu çok daha iyi.
1: Neredeyse 60
10: edemem.
0: Müthiş sonuç.
10: Güzel.
1: Güzel. Şimdi düşünürsen günde 8 saat bu verimle çalışırlarsa günde $7,000 kadar kazanabilirler.
0: Bu da evet çok iyi para.
1: Maaşlar filan derken giderleri muhtemelen $2,000 civarıdır.
0: Evet.
1: Evet, geri kalanı da ciddi bir kar demektir.
0: Evet, onların heyecanlı olduğunu biliyorum. Ben de onlar adına
1: evet,
0: heyecanlıyım. Bununla gurur duyuyorum.
1: Ben de.
0: Bulundukları noktadan neredeyse tesisi mahvetme seviyesine gelmişlerdi. Sonra sistemi düzgün çalıştırıp gerçekten altın toplamaya başladılar. Umarım iyi para kazanıyorlardır.
1: Evet. Hadi bir arayalım onları.
0: Arayalım bakalım. Nasılsınız?
14: İyiyiz.
0: Yaptığımız düzenleme işinize yaradı mı?
14: Her şey gerçekten çok iyi çalışıyor.
9: Makine mükemmel çalışıyor. Savak kutusuna artık malzeme eşit dağılıyor. Şu tarafta da daha önce çok uğraştığımız konveyör var. Bu sene gerçekten çok daha iyi durumda.
14: Daha fazla üretim yapmamıza ciddi katkı sağlıyor.
9: Bunlar son birkaç haftada çıkardığımız altınlar.
0: Peki, hedefinize ulaşabildiniz mi?
9: Hedefimiz 2 kilo 800 gram civarıydı. Sezonu 2 kilo 920 gramla kapattık.
1: Budur.
7: Başardık.
10: Evet.
1: Evet.
7: Tamamdır.
10: Kase dolusu altın. Başardığımıza inanamıyorum.
9: İlk sezonumuza göre bence gerçekten evet, çok iyi iş çıkardık. Hepsinden çok memnunuz. Açıkçası yaptığınız düzenlemeler olmasa bunların hiçbiri olmazdı.
1: İyi o zaman. Amacımız da bu.
0: Güzel.
1: Daha fazla insana yardım etmek.
9: Güney tarafta ikinci bir işletme daha kurduk. Bu yıl neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Aileniz nasıl, ne durumdasınız?
1: Yolda yeni çocuklar var mı?
14: Evet, var. Kesinlikle var.
1: İşte çiftlik hayatı budur.
0: Çok sevindim. Çiftlik nasıl gidiyor? Bitirmek üzeresinizdir herhalde.
9: Yavaş yavaş ilerliyor. Burası çiftliğe yaptığımız yeni ekleme. Şimdilik atölye, çalışma alanı, altın temizleme odası ve depo gibi kullanıyoruz. Tristan da biraz temizlik işiyle uğraşıyor. Bakalım nasıl gidiyor. İçinde altın var mı? Güzel. Biraz altın görüyorum. Taşınmak için kulübeyi hazırlıyorduk. Neredeyse bitti sayılır. Ve yakında içine geçeceğiz.
0: Duyduğuma sevindim.
1: Harikasınız. Çok alın teri döktünüz. Size yardım etmek bizim için keyifti.
9: Teşekkür ederiz.
14: Görüşürüz.
0: Aile işi bayağı iyi götürüyor. Doyurulacak bir sürü boğaz var. Aile büyüyor.
1: Bu hızla çoğalmaya devam ederlerse daha çok altına ihtiyaçları olacak. O çift kişilik uyku tulumları fazla işe yarıyor galiba.
2: Nevada'dayız.
1: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
0: O kadar da değil Fred.
2: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
0: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
1: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
0: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
1: Evet.
5: Yardıma muhtaç olan bir dost.
3: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
2: Geçen sene...
3: Günaydın, ben Chad.
0: Memnun oldum.
2: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
3: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
0: Anladım.
3: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
0: Sağda yaşıyordu.
1: Çadırda.
0: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
1: Sosisli yere hayatta kalıyordu.
0: Burada elektriğiniz de mi yok?
3: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
0: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
1: Evet.
0: Geçimini sağlamayı umuyordu.
1: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
0: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
1: Katılıyorum.
3: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
0: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
3: Evet.
0: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
1: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
2: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
4: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
1: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
3: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
1: Sen onun altınını mı aldın?
3: Aldı, evet.
4: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
1: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
2: İlk test başlıyor.
1: Kronometreyi başlatıyorum.
2: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.
1: Püskürtme çubuğu 11 saniye dayandı.
3: Gerçek bir sorun bitiyor, diğeri başlıyor.
0: Trommelin ucundan çıkan malzemeyi görüyor musun? Hala bu kadar kilise altın kaybediyoruz demektir. Kil yüzünden ciddi sorun yaşıyordu. Malzemeyi parçalayamıyordu ve tromelin ucundan tonla altın kaçırıyordu. Çünkü temizlenemiyordu.
1: Evet, tane ayırıcıyı titreşimli eleği hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz mıyım?
1: 1930'lardan kalma bir şeydi. Taşlarla tıkanmıştı. Zaten uzun sürede dayanamazdı.
0: Bir de aşırı gürültülüydü.
1: Ayın karanlık yüzünden bile duyulurdu.
2: Freddy ve Juan'ın çözümü ise titreşimli eleği söküp yerine eski borulardan yapılmış bir taş yıkayıcıyı takmak. İçine de kille kaplı altın malzemeyi parçalayacak çelik çubuklar yerleştirmek.
1: Şu parça.
0: Bence aslında gayet iyiydi.
1: Daha büyük bir parça olmasını isterdim.
0: Orası öyle.
1: Ama bazen elindekiyle yetinmek zorundasın.
2: Ancak Chad'in en büyük sorunu yıkama tesisinden 3 kilometre uzaktaki derin kazı alanı.
1: Malzemeyi kilometrelerce uzaktan kamyona taşıyordu değil mi?
3: Heyecan verici bir iş ama aynı zamanda çok ağır. Nakliye, üst toprağı kaldırmak, arazinin düzenlenmesi gibi şeyler. Ama altın tutkusu bana ilk burada bulaştı.
1: Demek ki derin kazın burası.
3: Evet.
1: Bu malzeme umut verici. Tavada güzel görünüyor ama bir dolarlık altın çıkarmak için $2 harcıyorsun.
2: Chad her hafta zamanının büyük bir kısmını üst toprağa kaldırıp malzemeyi tesise taşımakla geçiriyor. Bu da ona çalışmak için sadece 2 gün bırakıyor. Freddy'nin çözümü ise tesise sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki eski kazı alanında yeni malzeme aramak.
12: Yayınlanmamış görüntüler.
1: Bu toprağı daha önce hiç kimse görmedi. Tavada bir şey var. Umarım demir parçası değildir.
0: Kesinlikle.
1: İşte burada. Güzel bir külçe. Hem de bayağı güzel. Chad, biraz gelir misin?
3: Olur.
1: Yakındaki çukurda dolu açtım Chad. Metal dedektörüyle. Şuna bak. Ben olsam tamamını çalıştırırdım.
3: Tamam, kulağa iyi geliyor.
1: Arazide ona malzeme bulduk. Eskisi kadar zengin değildi ama taşıma derdi olmadığı için daha çok kazandırıyordu.
3: İlk kova geliyor.
2: Düzenlemeler tamamlandı.
1: Kader anı geldi Juano.
2: Chad'in geleceği son altın tırmığına bağlı.
0: Daha fazla malzeme işiyorlar ve malzeme hiç olmadığı kadar temiz.
15: Resmen çabalıyoruz.
0: Çocuklar!
1: Son kova!
0: Son kova!
1: Hazır mısınız? Ne çıkardığınızı görelim.
2: Chad'in en yakın arkadaşı Terry'nin hayati yatırımını koruyabilmesi için eski üretimin en az 2 katını çıkarması gerekiyor.
1: 14 gramı geçti bile. Geçen seferki 24 gramın üstündeyiz. Ve 47,5 gram.
3: Vay canına.
14: İkiye katladı.
1: Evet.
0: Harika.
14: Evet, ikiye katlayacağımızı biliyordum.
1: Harika, evet.
0: Harika.
14: Ben varım. Hala ortak olarak beni istiyorsun değil mi? Sonuna kadar bu işteyim işte.
3: Teşekkür ederim Terry.
0: Gerçekten hala birlikte çalışıp altın çıkarıyor, para kazanıyor
1: evet,
0: olmalarını
1: umuyorum. Evet, ben de. Çocuklar nasılsınız?
14: Nasılsınız millet?
0: Chad, Noel Baba sakalını tam oturtmuşsun. Bayağı iyi duruyor.
3: Sağ ol dostum.
1: Evet.
0: Hala devam ediyor musunuz? Ortaklık sürüyor mu?
3: Hem de nasıl.
14: Bu bahar yeniden işe başlaması için hala destek oluyorum.
0: Harika.
1: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti?
3: Açıkçası çok iyi geçti.
14: Üretimi arttırdık.
3: Yaklaşık 225 gram çıkardık.
1: Peki, önceki yıl nasıldı? Evet.
3: Çok kötüydü. 55 gram civarı.
1: Aa, çok iyi.
0: Harika olmuş, adınıza sevindim.
14: Sizin yaptığınız düzenlemeler tesisin üretimine gerçekten büyük katkı sağladı. Özellikle de altın geri kazanımına.
3: Kesinlikle. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu yılın harika geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü her şey tesisin hemen yanında. Tek istediğim bunu yürütüp aileme düzgün bir hayat sağlayabilmek.
1: Çocuklar, evet, sizinle güzel. Çalışmak çok keyifliydi.
14: Sizinle çalışmaktan ben de keyif aldım.
1: Hadi şimdilik hoşçakalın.
0: Görüşürüz.
1: Şunu söyleyeyim, o bölgede zemindeki testler.
0: Çok iyi.
1: Ben olsam orayı evet, işletirdim.
0: Kesinlikle.
1: Altın paradır, para da altındır.
0: Kesinlikle. Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl
1: evet,
0: çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek aha, güzel.
1: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
0: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi insanlar.
1: Başta Terry diye biri vardı.
0: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
5: İki elin sesi var.
12: Memnun oldum Juan.
0: Ben de memnun oldum.
11: Ben de memnun oldum Freddy.
2: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
12: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
2: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
12: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
11: Yani bütün işlediğim bu mu?
12: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
11: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
12: Kesinlikle.
11: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle evet. Uğraşıyordu.
0: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
11: Evet, kanıyordu.
0: Evet.
12: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
11: Nasıl gidiyor Terry?
12: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
11: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
0: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
11: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
0: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
11: Hem de bedava işi güneş yaptı.
2: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
0: Freddy sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
11: Evet en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
0: Evet en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
11: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
15: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
11: Sen konuşana kadar tabii.
0: Kesinlikle öyle.
11: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.
0: Ekskavatörün kontrollerine alışınca kullanması aslında çok daha kolay.
15: Tamam. Deneyebilirim ama söz vermiyorum.
0: Bizim istediğimiz de bu zaten. En azından içine deneme isteği tohumu ekebilmiş olmamız bile beni çok mutlu etti.
11: Evet.
15: Tamam, konta açıyorum.
0: Gazı biraz çek. Tamam, orada tut. Yalan yok, ben de gerginim. Çünkü gidip hazneyi birkaç saniyede pert edebilir diye düşünmüştüm. Tamam, şuradaki yığından bir kepçe alalım. Diğer tarafa. Tamam.
15: Tamam.
0: Böyle iyi. Onu işe dahil etmeye çalışmak gerçekten büyük riskti Freddy.
15: Sol elle dümdüz geri. Büyük taşlar. Hala biraz insanı geriyor.
0: Gayet
15: oldu
0: iyi gidiyorsun.
15: Oldu mu?
0: Özgüvenin yavaş yavaş arttığını görmek gerçekten güzeldi. Hem iyi iş de
11: çok
0: çıkardı.
11: Çok iyi çıkardı. İlk kepçe Stephanie.

0: Çıkan malzemenin ne kadar temiz olduğuna baksana. Bir de artık 3 kat daha fazla malzeme işliyoruz.
1: Evet. Çok mutluyum. Stephanie hayatında ilk kez tesisi besliyor. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz.
2: Stephanie! Son kepçe.
3: Tamam.
1: Bay canına, ekskavatör sürdün.
3: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
3: Başardım.
1: Evet.
3: Çok gerildim ama yaptım.
1: Jack bebeşlik, seninle gurur duyuyorum.
3: Juan harika bir öğretmen. Takip etmesi çok kolay. Saçma sapan komutlar vermiyor.
1: Çok güzel. Demek ki benden iyiymiş.
3: Muhtemelen.
1: Evet.
3: Evet.
1: Evet.
2: İlk sefere göre daha fazla altın var.
0: İnce altın miktarı epey artmış.
4: Terry ve Stephanie'nin yatırımlarını kurtarabilmesi için önceki çalışmanın en az 2 katına ulaşmaları gerekiyor.
2: Bakalım.
1: Evet.
0: Şuna bak.
2: 5,5.
1: Harika.
0: Gayet iyi bu.
2: Yaklaşık %200'lük bir artış oldu diye hatırlıyorum.
0: Bayağı sağlam bir artış. Evet. O risk işe yaradı. Evet. İşe girip ona yardım edebildik. İhtiyaç duyduğu özgüveni
2: evet.
0: kazandırdık.
2: Tek kişilik işletmeyi yeniden aile işletmesine çevirdik.
0: Evet.
2: Umarım işleri iyi gitmiştir. Kerim'e araba.
0: Dostum seni görmek güzel.
1: Sizi de görmek güzel Juan, Freddy.
0: Öğrencimin nasıl olduğunu kontrol etmek istedim.
1: Aslında o gayet iyi gidiyor. Özgüveni yavaş yavaş artıyor.
0: Stephanie'nin devam etmiş olması güzel. Artık tek kişilik ordu değilsin.
1: Kesinlikle öyle.
2: Tesiste çalıştıktan sonra işler nasıl gitti? Her şey yolunda mıydı?
1: Çok memnun kaldım. Çünkü sistem kusursuz çalıştı çocuklar. Malzeme işlerken hiçbir şey sıkışacak mı diye düşünmek zorunda kalmamak, akışın düzgün olması güzel. Sanki yepyeni bir tesis oldu Freddy.
0: Sezonu nasıl kapattınız? Biraz altın biriktirebildiniz mi?
1: Evet, fena değildi aslında. 150 metre malzemeden yaklaşık 60 gram altın çıkardık.
0: Bu gayet iyi.
1: Aslında bu yıl 200 metrelik toprağa rahat geçmeyi umuyorum. Bakalım ne çıkaracağız?
2: Seninle ve eşinle çalışmak çok güzeldi.
0: Evet.
2: Çok eğlendik.
1: Kesinlikle öyle. Hem seninle hem de Juan'la çalışmaktan çok keyif aldım. Harikaydı.
0: Terry seninle yeniden konuşmak güzeldi. Yeni sezonda bol şans diliyoruz. Umarım ortalığı dağıtırsınız.
2: Evet. Yardırın. O altını alın.
1: Kesinlikle alacağız. Siz de güzel bir sezon geçirin. Başka madencilerin de hayallerini gerçekleştirmesine yardım edin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
2: Hoşça kal.
1: Teşekkürler beyler.
0: Bununla gurur duyuyorum Freddy. Umarım bu yıl çıkıp ortalığı kasıp evet. kavurur. Bravo dostum.
2: İyi iş çıkardın sen dostum.
4: De. Altın peşinde. Bu sezon en büyük vurgunlardan biri gerçekleşiyor.
5: Freddy ile test ettiğimiz malzemeyi işlemeye başladık. Hayal ettiğimizden bile iyi çıktı. Vay canına. Bu inanılmaz.
2: Geçen yıl yaptığımız maden ziyaretlerinin en duygusal hangisiydi?
0: Montanalı çocuklar vardı. Rich ve Kevin onlara yardım etmişti.
2: Rich her şeyini satmıştı. Elindeki tüm kozları oynamıştı. Resmen bitmişti.
0: Kevin ve Rich için mesele altın değildi. Aralarındaki kardeşlik bağını yeniden kurmaktı.
2: Evet.
6: Kan altından daha değerlidir.
7: Sahip olduğun tek şey bu. Her şeyimi buna yatırdım.
8: Ben bu işe 75 bin dolar nakit gömdüm. Rich'in yatırdığı bunun 3-4 katıdır herhalde.
4: Yeniden barışan kardeşler, Kevin ve Rich Deeds, ilişkilerini madencilikle onarmak umuduyla sahip oldukları her şeyi sattı.
2: Geçen yıl ne kadar altın çıkardınız?
8: 140 gram çıkardık. Yaklaşık 450 metrelik toprak taşıdık. Bu yıl ise 650 metre taşıdık ama sadece 85 gram alabildik.
2: Yani para kazanamıyorsunuz.
8: Evet, yakından bile geçemiyoruz. Başımız ciddi dertte.
2: Anladım. Hatırlıyor musun? İlk geldiğimizde ikimiz de işledikleri malzemeye bakmıştık. İçinde çok az pay vardı.
0: Evet, malzeme berbattı. Varla yok arası.
4: Bu baskı zaten gergin olan kardeşlik ilişkilerini daha da zorladı.
0: Anlattıklarına göre uzun zamandır düzgün anlaşamıyorlarmış.
8: Kardeş yerine tanıdık demek daha doğru olabilir. Evden ayrıldıktan sonra Rich'le yeniden görüşmemiz yaklaşık 40 yıl sürdü. Bizi tekrar bir araya getiren şey altın oldu.
7: Jerry beni duyuyor musun?
9: Kevin boş ver onu.
8: Böyle olmaz Rich. Malzemeyi hızlıca tavada ayıklayıp ince altınları tek seferde toplamak daha kolay olurdu. Bolca zaman kazanırdın.
7: İkimiz de inatçı ve dik kafalıyız. Bunun yürüyüp yürümeyeceğini bilmiyorum.
0: Freddy, Rich ve Kevin olayı bana senin çocukluk hikayelerini hatırlattı. Kardeşin Rocky ile ilgili kardeşim anlattıklarını, Rocky. Evet. Seni dükkana kilitlemişti.
2: Rocky beni dükkana kilitlerdi, kaynak yaptırırdı. Ben 4 yaşlarındaydım. Kapıya gizlice gidip kilidi açardım. Çiftlik evine kadar yarım kilometre koşardım. O da beni yakalayıp geri götürürdü. Sonra tekrar dükkana kilitlerdi. Resmen tutsak kundakçıydım. Tutsak kundakçı.
0: Zorla kaynak yaptırıyordu.
2: Gözlerim kaynak yanı oluyordu. Evet. Anaokuluma geri dönmek istiyorum diyordum.
0: Sana bugün okul mokul yok. Geç kaynağın başına.
2: Evet ama Rocky'den çok şey öğrendim.
0: Evet, ben çocukken bizim evimizin garajı yoktu. O yüzden ne yapacaksak evin önünde arabaların durduğu yerde yapardık. Babamla motor söktüğümüzü, tamir yaptığımızı hatırlıyorum. Elimize ne varsa onunla idare ederdik. Çok imkanımız yoktu ama bu bana şunu öğretti. Ne varsa onunla çöz işi. Şartlar mükemmel olmayabilir, ortam ideal olmayabilir ama yine de yaparsın. Babam bunu bana gerçekten aşıladı. Her seferinde bana bunu anlatırdı.
2: Evet. Eğer altın işi başarısız olursa bence...
0: İlişkilere büyük baskı biniyor. Daha fazla para harcamalarını önlemek için.
2: Kapattırdık.
0: Kapatmak zorundaydık, evet.
4: İlk test sadece 40 dakika sürdü.
7: Kapatmamız lazım.
0: Galiba tarihimizin en kısa çalışması bu.
2: Kazdığınız malzeme bu mu?
7: Evet, malzeme tam burada.
2: Eminim bu bölgede tonlu altın vardır ama benim gözümde bu çukur tamamen tükenmiş. Hiçbir şeye yaramaz.
0: Yani emeklilik planı bu mu?
7: Bütün param burada.
2: Eyvah.
0: Asıl büyük sorun zemindi.
2: Ben de eskilerin kaçırdığı altınları bulmak için her yeri didik didik arıyordum.
4: Freddy 3 gün boyunca sahada dolaşıp kazılmamış toprak arıyor.
2: Hadi içinde ne var bir bakalım.
8: Evet.
2: 10 tane renk çıktı. Bu iyi değil. Lanet olsun. Gerçekten baş belasıydı.
0: Kesinlikle.
2: Her yerde numune arıyordum ama doğru düzgün bir şey bulamıyordum. Süremiz tükeniyor diye düşünmeye başlamıştım. Ama sonra... Eskilerin atladığı o malzemeyi bulduk. Şuradaki katman umut verici görünüyor bak. İkinci testi yapmak için toprak çıkarmak ister misiniz?
7: Evet.
2: Gayet iyiydi.
0: Gerçekten iyiydi.
2: Evet. Beklediğimizden daha iyi çıktı.
4: Altınlı malzeme bulunduktan sonra Freddy ve Juan son testi yapıyor.
8: Bu akış daha iyi. Şansımız var.
7: Evet.
8: Bu malzeme bayağı iyi görünüyor. Daha önce çalıştırdığımız şeylerle alakası yok. Evet.
2: Kapatın çocuklar.
8: Kapatıyorum.
2: Dök bakalım o anı.
0: Tamam.
4: Testin en az 600 dolarlık altın çıkarması gerekiyor.
2: $12.5. Yaklaşık $900 altın.
8: $12.5.
7: İnanılmaz değil mi?
4: İlk teste kıyasla %500'den fazla artış var.
7: Seni seviyorum dostum.
0: Umarım hala devam ediyorlar. Evet. Ve ilişkilerini güçlü tutacak kadar altın çıkarabiliyorlar.
2: Ben de öyle umuyorum.
0: Sizi görmek güzel çocuklar. Özlemişim.
7: Sizi görmek de güzel.
2: Biz ayrıldıktan sonra işler nasıl gitti? Tesiste düzgün altın çalıştırabildiniz mi?
7: Yaklaşık 90 metre çalıştırdık ve neredeyse 60 gram altın çıktı.
2: 90 metreden 60 gram mı?
0: Tebrikler çocuklar, harika.
7: Hala çalıştırmayı bekleyen tonla malzeme var.
0: Bu çok güzel haber. En azından artık altına olan bir araziniz olduğunu biliyorsunuz. Heyecan verici.
9: Oradaki altın konusunda gerçekten heyecanlıyım. Ciddi miktarda altın var. Bunun için teşekkür ederim.
0: 90 metreden 60 gram altın çıkarmanıza sevindim. Yanlış anlama ama ben asıl ilişkinizi merak ediyorum sizin.
9: Aslında aramız şu anda çok çok iyi.
0: Güzel.
7: Konuşuyoruz. Her şey yolunda.
2: Harika.
9: Bu yıl planım Rich madeni çalıştırırken biraz araştırma yapmak. Oradan sonra devam edeceğiz.
2: Eskilerin kaçırdığı şeyi bulursan cüzdanı doldurursun.
0: Evet.
2: Ne kadar altın varsa al.
9: Mükemmel.
7: Harika.
9: Çok heyecanlıyız.
10: Evet.
9: Bizim tüm madencilik kaderimizi değiştirdiniz. Yoksa Çin'e kadar kazıp altının nereye evet. gittiğini anlamaya çalışacaktık.
2: Evet, bence o vadide çok büyük potansiyel var. Kendinize iyi bakın.
9: Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Bayağı güzel değil
10: evet,
2: mi?
10: Evet Freddy, gerçekten çok iyi.
2: Artık yüzünde evet. gülümseme var.
10: Evet.
2: Bu beklediğimizden çok daha iyi oldu.
10: Evet. Geçen yıl bayağı zorluk yaşadık ama dürüst olmak gerekirse bizi gerçekten sınadı.
2: Sence geçen yıl yardım ettiğimiz en zor maden hangisiydi?
10: Waits ailesinde bayağı uğraştık Freddy.
2: Uğraştık.
10: Ama günün sonunda bizi bir külçe bozdu.
6: Cehennem hobisi.
11: Freddy, memnun oldum.
2: Memnun oldum.
12: Ben Heidi.
2: Merhaba.
4: Montana'nın külçe altın bölgesine kapılan karı koca Bryce ve Heidi Waits, hobi olarak başladıkları madenciliği tam zamanlı aile işine dönüştürdü.
11: İşte Amerikan rüyası bu. İyi bir hayat istiyorsan gidip kendin alacaksın ve kendin kuracaksın.
12: Birçok insan bize inanmadı. Altın madeni alıyoruz dediğimizde herkes çok şaşırdı. Ve hepsine yanıldıklarını göstereceğiz.
10: İlk günden beri sorun yaşıyorlardı. Özellikle de zeminin bu kadar dengesiz olması yüzünden.
11: Ben burada yaptığım son 30 tavada tek bir altın zerresi bile bulamadım.
4: 30 dönümden fazla araziye sahip olmalarına rağmen sahadaki zemini okumak çok zordu.
10: 2 günlük çalışmada burada ortalama ne kadar çıkarıyorsunuz?
11: Açıkçası bazen külçelere bağlı, bazen metre başına $5 çıkıyor, bazen de $50 kadar rahatlıkla çıkabiliyor.
10: Bir de ekskavatör sorunları vardı.
11: Şu an kullandığım küçük ekskavatör resmen çay kaşığıyla kazı yapmak gibi. En büyük kısıtımız şu anda o. Tamam, biraz da altın çıkaralım.
10: Tesisi düzenli şekilde besleyemiyorlardı.
11: Hey, kapat şunu. Tamam. Yine tamamen tıkandı. Bu kadardı, bu son kova.
2: Hadi tartalım. İşte o büyük külçe. Ama ilk testte o külçeyi gördüğümüzü hatırlıyor musun?
10: Evet, evet.
2: Özellikle de bu arazide gördüğümüz kesinlikle en büyük öyle. Altın parçası dediğinde.
10: İşte o bütün hesabı bozdu.
2: Evet, öyle oldu. Hadi bakalım. $17
4: $17 altının değeri $1,100.
11: Bu iyi bir çalışmaydı.
2: Evet, fena evet. değil.
4: Bu külçe Waits ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
2: Birbirimize bakıp
10: eyvah dedik.
2: Eyvah.
10: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
4: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
2: Waits ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
10: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
2: Evet.
4: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Waits ailesinin verimini arttırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
2: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
4: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Waits ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
2: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
4: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
2: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet. madencisiniz.
10: Bir sürü tamirat yaptık.
2: Sonra ikinci testi yaptık.
10: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
11: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.
2: $8.7
10: İyi değil Fred.
2: Evet.
4: İlk altın tartımına göre benzeri görülmemiş %50 düşüş.
2: Bir gün yenileceğimizi biliyorduk zaten.
10: Ve dürüstçe yenildik.
2: Evet, yenildik. Waits ailesinin bu sezonki ana hedefinin ne olduğunu hatırlıyor musun?
10: Evet, asıl hedefleri daha büyük bir ekskavatör alıp daha fazla malzeme evet. çalıştırabilmekti değil mi? Başardılar mı bilmiyorum.
2: Hadi
10: ama öğrenelim mi?
2: Evet. Umarım başarmışlardır.
12: Selam size yabancılar.
11: Nasılsınız?
2: Sizi görmek güzel sizi çocuklar.
10: Sizi özlemişiz.
2: Sezonunuzun nasıl gittiğini merak ettik. İlk defa sizde başarısız olmuştuk.
10: Evet, evet.
12: Kusura bakmayın artık.
11: Umarım sonuncusu da biz oluruz.
2: Olmazsınız.
10: Olmazsınız. Geçen sezonun sonunda işleriniz nasıl gitti orada?
2: Asıl merak ettiğimiz yeterince altın çıkarabildiniz mi?
11: Hem de nasıl. O noktadan sonra işler bayağı iyiye gitti.
2: Öyle mi?
11: Birkaç gün daha kalsaydınız gelişimi siz de görebilirdiniz. Tek gereken buydu.
12: Kesinlikle. Tamam çocuklar, kutuda ne var gösterin.
11: Şurada üst tarafta birkaç güzel parça var. Güzel bir küçük külçe de burada. Aşağı bakarsanız burada da bir sürü altın var.
5: Yaptığınız oluk sistemi numune almayı çok kolaylaştırdı. Biz de sürekli yukarı doğru ilerleyip küçük 10 metrelik testleri yaptık. İyi görünen yere kadar devam ettik. Sezonun sonuna doğru da sürekli metre başına 20 ile 30 dolarlık malzemeye denk gelmeye başladık açıkçası.
10: Harika. Bunu duymak güzel.
2: Evet.
10: Geçen yıl en büyük hedeflerinizden biri daha büyük bir ekskavatöre geçip daha fazla malzeme çalıştırabilmekti. Başarabildiniz mi bunu?
5: Başardık. Daha büyük bir ekskavatör için iyi bir fırsat yakaladık. Gerçekten de iyi oldu.
10: Aa, bu güzel haber.
12: Bu da yeni sezon için aldığımız yeni makine. Şurası da kazdığımız alan. Daha büyük kepçeyle çalışınca kazıya harcadığımız zamanın ne kadar azaldığı inanılmaz.
2: Sizinle çalışmak gerçekten çok keyifliydi.
12: Teşekkür ederiz.
5: Bir gün tekrar Montana'ya gelirseniz haber verin. Buluşur bir kahve içeriz, olur mu?
10: Kulağa harika geliyor.
2: Kendinize iyi bakın.
12: Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
10: Bu güzel haberdi.
2: O külçe o savaşı kazandı ama anlaşılan savaşı biz kazanmışız.
10: Freddy, günün sonunda geçen yıl yardım ettiğimiz insanların çoğu hala istedikleri işi yapmaya devam edip
2: daha çok altın yakalıyorlar.
10: Oo, burada neler oluyor bakalım. Patronlar geliyor Freddy. Merhaba kızlar. Aiden. Eddie. Merhaba küçük Freddy.
2: Oo, küçük Freddy'yi en son gördüğümden beri bayağı büyümüş ha.
10: Yeni kaynak gömleklerimi sipariş ettim Freddy. Seninkilerle aynı beden.
2: Muhtemelen bir beden büyüdü.
10: Freddy, son zamanlarda evden çıkmak gittikçe zorlaşıyor.
2: Aha.
10: Ama yardım ettiğimiz ailelerin çoğu kendileri ve aileleri için geçinmeye çalışıyor. Bunu anlayabiliyorum. O yüzden onlar için daha çok çalışmak, daha iyisini yapmak istiyorum. Senin de aynı şekilde düşündüğünü biliyorum.
2: Evet.
10: Pekala çocuklar, işe dönmemiz gerek.
2: Çocuk istilası.
10: Evet.
2: Hadi toparlanıp yola çıkalım dostum.
10: Vakit geldi Freddy.
2: Biz de bayağı şey öğrendik aslında.

0: bu sezon.
1: Hadi biraz zar atalım.
2: Ben Nevadalıyım. Zar atmak bizim işimiz.
1: Bilirsin işte. Her şey yazı tura kadar yakın.
2: Şu an kendime güveniyorum. Lafımın arkasına paramı koymaya hazırım.
1: Hey Oğan, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapalım.
2: Ya iki katı ya hiç.
1: Ya iki katı ya hiç.
2: Madencilerin altınını ikiye katlayamazsak onlardan tek kuruş almayacağız.
3: Size karşı iddiaya girmek istemem ama oyun başladı.
2: Hadi yapalım.
1: Hadi biraz altın bulalım.
0: Altın peşinde kurtarma operasyonunda.
4: Kelimenin tam anlamıyla her şey risk altında.
5: Dünyanın en büyük kumarhanesi yerin altında ne olduğunu bilemezsin.
6: Ben bu işe tamamen girdim. Ciddi bir adammıştık.
0: Tehlike.
1: Buraya sismik ekip getirin.
2: Vay canına.
0: Heyecan.
2: Dönen fırça daha önce hiç denemediğimiz bir şey.
1: İşte heyecan verici olan bu.
2: Bu da güneş enerjisiyle ilk denememiz. Oo, bu çok sıcak.
0: Büyük risk.
7: Yer altında her şey seni öldürmek istiyor.
6: Çıkın çıkın, gitmemiz lazım.
8: Aşağıda orman yangını var.
9: Bu yıl 3 kilo çıkaramazsak işimiz bitti.
10: Freddy ve Juan benim sonum oldu.
0: Daha da büyük mükafat.
1: Bu 10 katı altın demek.
2: Buradaki hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

0: 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı seyircilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Bir kasırga görüldü veya hava radarı tarafından tespit edildi. En sağlam sığınağa gidin ve enkazdan kendinizi koruyun.
3: Kemerini sıkı bağladın mı?
4: Evet.
3: Bu şeyin tam ortasında kaçmam gereken bir kaya var. Sıkı tutun.
5: İşte geliyor. Sadece doğru anı beklemeliyim.
6: Lanet olsun. Bebeğim, bir sorunumuz var.
7: Su mu gerekiyor?
6: Evet, su gerekiyor.
1: Ozark Dağları'nın derinliklerinde yılda yaklaşık 30 kasırganın vurduğu bir bölgede şiddetli yağmurlar ve rüzgarlar doruk noktasına ulaştı.
2: Bir kasırga görüldü veya hava radarı tarafından tespit edildi.
1: Hawk ailesi en kötüsüne hazırlanıyor.
2: En sağlam sığınağa gidin ve enkazdan kendinizi koruyun.
1: Kendi elleriyle inşa ettikleri Hogan'da korunuyorlar.
8: Hogan kendi kendine taşıyor. Rüzgarla uçup gidecek bir şey değil. Yani bizim gidebileceğimiz en iyi yer burası. Bu durum yaklaşık 5 dakika içinde çok hızlı bir şekilde gerçekten ürkütücü hale gelebilir. Kasırgalar konusunda gerçekten ne olacağını bilemezsiniz. En kötüsüne hazırlıklı olup en iyisini umarsınız.
1: Bir saatten fazla bekledikten sonra...
8: Görünüşe göre hava açılmaya başlıyor.
1: Görünüşe göre bu sefer şansları yaver gitti.
8: Radyoyu bir kontrol edelim mi?
2: Franklin ve Crawford için şiddetli hava durumu uyarısı sınırlı risk seviyesine indirildi.
9: Görünüşe göre durumumuz
8: evet,
9: iyi.
8: Evet, durumumuz iyi gibi görünüyor. Dışarı çıkmak istemez misin? Hayır mı?
1: Arazide birden fazla yapı var.
8: Evet, her şey yolunda görünüyor.
1: Jason'ın demirhanesi ve savunmasız tavuk kümesi dahil. İlk yaptıkları şey hasarı değerlendirmek.
8: Kontrolümüzün dışında olan bazı şeyler vardır.
9: 17, 20, hepsi orada.
8: Yıkılan pek bir şey görmüyorum. Sanırım şansımız yaver gitti. Hiç hasar görmemiş gibi görünüyor.
9: Bu iyi.
8: Bazı dallar kırılmış ama kulübe, binalar ve hayvanlar açısından şanslıydık. Her şey güvende. Harika bu.
1: Fırtına, Jason, Mary ve Kay'ın inşa ettiği yeni keçi ahırının iskeletini de esirgedi. Hayvanlar yarın gelecek. Bu yüzden çatıdan başlayarak işe geri dönmeleri çok önemli.
8: İşte oldu.
9: İşte oldu. Şu anda hava biraz duruldu. Bu yüzden hemen işe koyulmalıyız. Jason bize panelleri uzatıyor. Kayı ve ben de elimizden geldiğince hızlı bir şekilde vidalıyoruz.
1: Ahır hem keçileri barındırmak hem de sera olarak kullanılmak üzere tasarlandığından... Bir tarafı sağlam çelik panellerle, diğer tarafı ise şeffaf plastikle kaplanacak.
8: Bu malzeme polikarbonat ve leva. 26 santim kalınlığındaki çelik kadar dayanıklı değil ama kendi avantajları var. Burası bir sera. Yani ışığın içeri girmesi gerekiyor. Bu seranın işlevini yerine getirmesini sağlayan unsurlardan biri.